0: Han cephesi karara itiraz edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Kerim Han gitti ama bu yolsuzluk içindeki mahkemeyi dağıtma planlarımızı değiştirmeyecek mesajını verdi. İngiliz hukukçu Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri talep etmesiyle dünya gündemine oturmuştu. Mahkeme daha sonra Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Ülke siyasetine dönelim. Mutlak mutlan kararıyla başlayan kriz Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekilinin CHP'den ayrılmasıyla son buldu ve yeni parti verilen imzalarla kuruldu. Özgür Özel partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün meclisin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Özel Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle yeni parti genel başkanı seçildi.
1: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni parti kuruldu. Önce Özel CHP'den ayrıldığını ve yeni parti kuruluş belgesine imza attığını duyurdu.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
1: Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
1: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
3: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
1: Özel yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü de söyledi.
3: Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Böyle bir değerlendirme yapmış ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var.
0: Terörsüz Türkiye için yeni hafta kritik. Çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor ve onun öncesinde de AK Parti ile DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri meclise bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede yasa teklifi hazırlığında son durum ele alındı.
4: Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. 2 yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu hukuki belirsizliği gidermiş olacak.
1: Doğan, yasa taslağının ne zaman meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi. DEM Parti eş genel başkanlarının pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini de açıkladı. Teklifin haftaya meclis başkanına sunulması, meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: Kırıkkale'de bir yolcu otobüsü devrildi. 29 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Çorum yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü Kimeski mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır İstanbul Adliyesi'nde ifadeye geldi ve soruşturmada oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
5: Bir şeyler söylemek istemez misin?

0: Soruşturma kapsamında.
1: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve oyuncu Hazal Kaya adliyeye geldi.
2: Evet, ifadeye çağrıldım, geldim.
1: Gazeteci Fatih Altaylı ifadesinde Haluk Levent'i 2021 yılında yapmış olduğu bir programda tanıdığını söyledi.
3: Sadece yazılarımda ve YouTube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Ama gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.
2: Siz iyi misiniz?
4: İyiyiz, teşekkürler. İfade için geldim.
1: İfadeye çağrılanlar arasında bulunan Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını belirtti.
5: Deprem öncesinde kendisiyle ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Benim Ahbap ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir.
2: Ruşen Bey, ifade için geldiniz.
1: Gazeteci Ruşen Çakır da deprem bölgesine gönderilmek üzere Ahbap Derneği'ne yardımda bulunduğunu anlattı. Oyuncu Hazal Kaya da savcılığa verdiği ifadesinde Ahbap'a bağış yaptığını ifade etti. Kaya, yaptığınız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum dedi. Soruşturmada bugüne kadar Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz'la birlikte 8 isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
6: İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütlerine bilgi sızdırdığı iddia edilen 24 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında kamu görevlileri de var. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Bu kapsamda bazı polis, gümrük ve adliye personelinin çeşitli suç örgütü üyeleriyle irtibat halinde olduğu belirlendi. Suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçişlerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. Uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen bir tırın İpsala sınır kapısında X-ray taramasına alınmadan 3 perondan geçirildiği de öne sürüldü. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van'da 2 yıl önce cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın nasıl öldüğü araştırılıyor. Genç kızın telefon şifresi İspanya'dan sonra Çin'de de kırılamadı. Telefona erişim sağlanması halinde tüm verilerin silinebileceği belirtildi.
7: Rojin'in telefonu soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor. Son olarak şifresinin kırılması için Çin'e gönderilen telefon orada da açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Önce 21 yaşındaki genç kızın hayatına son verdiği öne sürüldü. Aile ise kızlarının öldürüldüğü görüşündeydi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in dosya için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıklamasıyla araştırmalar derinleştirildi. Rojin'in telefonu olayı aydınlatmak için kilit rol oynuyordu. Telefon şifresinin kırılması için önce İspanya'ya gönderildi. Ancak oradaki çalışmalar sonuç vermedi. Son olarak 30 Nisan'da Çin'e gönderilen telefonun şifresi yine kırılamadı. Hazırlanan teknik raporda erişim sağlanması halinde tüm verilerin silinebileceği belirtildi. Bu nedenle telefon Türkiye'ye geri gönderildi. Ailenin avukatı Van Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sundu. O dönemki arama çalışmalarına ait Sikorsky helikopteri ve İHA görüntülerinin yeniden incelenmesi istendi. Ayrıca Van Gölü'ndeki tüm tekne, gemi ve yatlara ait GPS ve kamera kayıtlarının araştırılması talep edildi. Tekne sahipleri ve personelin DNA incelemesinden geçirilmesi, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi de talepler arasında.
6: Beşiktaş tribün liderinden Kemal Ulhanlı'ya silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan Ulhanlı hastaneye kaldırılırken 7 şüpheli tutuklandı. Olay 10 Temmuz akşamı İstanbul Gayrettepe'de gerçekleşti. Taraftar oluşumu çarşının Deplasman Kartalları adı verilen grubunun eski tribün lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürüdüğü sırada iki motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 yerinden yaralanan Ulhanlı hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıda kullanılan motosiklet kağıthanede bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş şekilde buldu. Parmak izinden yola çıkan polis 7 şüpheliyi yakaladı. Yaralanan Kemal Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Bina mühürlendi. Gece 2. kattaki balkondan savrulan parçalar yola düştü. Apartmanda oturanlar dışarı çıktı. Çevreye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından binanın etrafına şerit çekildi ve giriş mühürlendi. Dairelerde yaşayanlar inceleme bitene kadar kendilerine kalacak bir yer gösterilmesini istedi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütlerine bilgi sızdırdığı iddia edilen 24 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında polis, gümrük muhafaza memuru ve adliye görevlileri de var.
1: WhatsApp yazışmaları, telefon konuşmaları, para transferleri ve gümrük geçişlerine ilişkin görüntüler. Tüm bunlar bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine bilgi sızdırdığı iddialarını güçlendirir nitelikte. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında zanlılardan 24'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler çete üyelerine suç, arama, yakalama, kırmızı bülten kayıtlarıyla araç sorgusu bilgilerini iletmekle suçlanıyor. Uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen bir tırın İpsala sınır kapısından geçişi de soruşturma dosyasına girdi. Buradaki tespitlere göre herhangi bir X-ray araması yapılmadı. Zanlılar bu durumu kendi aralarındaki yazışmalarda da paylaştı. Keyfi kimlik sorgulamaları açığa çıktı.
0: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
8: Temiz abi.
1: Kanuna aykırı şekilde bazı adres bilgileri de paylaşıldı.
0: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
1: Masak raporlarına göre bir zanlının hesaplarında 5 milyar 408 milyon liralık işlem hacmi var. Bir başka şüpheliyle de 79 milyon liralık para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Şebekenin elebaşının ise yurt dışında olduğu belirtiliyor.
6: Eskişehir'de geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 kişi şehit olmuştu. Şehitler Seyit Gazi ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Yakınları duygusal anlar yaşadı.
3: Alevlerin arasında kaldılar. Orman yangınını söndürebilmek için canlarını ortaya koydular. Geçen yıl 23 Temmuz'da hayata veda eden 10 orman şehidi Eskişehir'de dualarla anıldı.
9: Yani babam olmadan yani sanki yani dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum. O yüzden üzgünüm.
10: 10 günlük eşi vardı. 10 gün önce düğünü yapılmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur. Ama bu takdir ilahi. Bunu kimse değiştiremez.
3: Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam bir sene geçti. Şehitler için Seyit Battal Gazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
11: Eyüp benim için çok değerliydi. O benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerinin ikinci annesidir. O bana hep öyle derdi. Sen benim ikinci annemsin ablacığım derdi. Öyleydi, benim çok kıymetlimdi.
3: 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarı Yıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit olmuştu.
6: Doğu ve Güneydoğu'da el değmemiş doğasıyla dikkat çeken birçok dağ ve yayla son dönemde dağcıların ve doğa severlerin buluşma noktası haline geldi. Bir grup dağcı bölgenin en yüksek ve en zorlu zirvelerinden biri olan 3339 rakımlı Kela Mehmet Dağı'na çıktı. Şimdi o yolculuğa bakalım.
3: Şırnak'la Hakkari arasında yer alıyor. 3339 rakımla bölgenin en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor. Kela Mehmet Dağı anlamlı bir zirve tırmanışına ev sahipliği yaptı.
12: Kela Mehmet Dağı'nı yakalandırırken duygularını alayım abi. Kela Mehmet.
13: Bir yolu dereli olarak bunu dikmenin gururunu yaşıyorum.
12: Evet.
8: Uludere Doğa Sporları olarak herkesi selamlıyor, herkesi buraya bekliyorum.
3: Kela Mehmet Dağ endemik bitki türleri, zengin florası, yaban hayatı ve bozulmamış doğasıyla Doğu Anadolu'nun en önemli ekoturizm ve doğa sporları alanları arasında gösteriliyor. Çok sayıda Doğa Sporları Derneği'nin temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte de bölgenin doğal ve kültürel mirasına dikkat çekildi.
8: Bu bölgede birinci, ikinci ve üçüncü zirveler söz konusu. Güneydoğu'nun birinci, ikinci, üçüncü zirveler söz konusu. Şu an şu görmüş olduğunuz kısım Uludere, Silopi, Şırnak hattına denk geliyor. Şuralar Irak sınırı, Cudi gördüğünüz gibi. Tanin hemen önümüzdeki karlı zirve, şu sırt hatlarının olduğu.
3: Organizasyonun amacı yalnızca zirveye ulaşmak değil, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmak, biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkat çekmek ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak. Katılımcılar çatışmasızlık ortamının güçlenmesiyle birlikte Kela Mehmet Dağı gibi doğal ve kültürel miras alanlarının yeniden keşfedilmesinin hem bölge turizmine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sunacağını vurguladı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Vakfı'nın 2021 yılında hayata geçirdiği Van Gölü Havzası koruma çalışmaları hakkında paylaşım yaptı. Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü'nde sürdürdüğü temizleme çalışmalarını içeren görüntüyü de paylaşan Emine Erdoğan, Van Gölü eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli ve doğal hazinelerinden biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen projenin öneminden söz etti. Erdoğan, bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı'nın destek verdiği projede kıyı şeritlerinden dere yataklarına kadar uzanan temizleme çalışmalarının mühendisler, dalgıçlar ve saha uzmanlarıyla yapıldığı da belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başkanlığın 8. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin haklı tezlerini ulusal ve uluslararası kamuoyunda doğru, hızlı ve etkili bir şekilde anlatmak amacıyla önemli görevler üstlenmeye devam etmektedir, dedi. Başkanlığımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hakikati esas alan, güven veren ve yenilikçi iletişim anlayışıyla ülkemizin küresel iletişim gücünü, stratejik iletişim kapasitesini ve kamu diplomasisi etkinliğini daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum ifadesini kullandı.
13: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
14: Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adayların tercih maratonu 29 Temmuz'da başlayacak. Bu yıl kontenjanlarda düşüş var. Lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 47 bin kişilik kontenjan azaltıldı. Bunun tercihleri etkilemesi bekleniyor. Hem azalan kontenjanları hem de tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri eğitim uzmanı Onur Soğuk NTV Radyo'da anlattı.
15: Tercih yaparken tabii şu anda en önemli veri öğrencilerin başarı sıralamaları. Biliyorsunuz puanlar da açıklandı. Puanlar da gözüküyor ama puanlar her yıl değişebiliyor. Puana karşılık gelen sıralamalar da değişebiliyor. Dolayısıyla puanlara değil öğrencilerin sıralamalarına, bu yılki mevcut sıralamalarına bakıp sayısalda, eşit ağırlıkta, dilde, sözelde hangi sıralamalara sahipse bu sıralamalarla geçen yıl üniversite ve bölümlerde oluşan sıralamaları baz alarak nerelere yerleşebileceklerini öngörüp o şekilde tercihlerini yapmalılar. Tabii bu şu anlamada gelmiyor. Sıralamaları neyse illa aynısını kazanacakları diye bir şey söz konusu değil. Örneğin öğrencinin sıralaması 52 bin, geçen yıl itibariyle 47 binle kapatan bir yerde kazanma şansı olabilir öğrencinin arz talep ilişkisine göre. Çünkü sıralamalarda öne ya da arkaya doğru değişimler yaşanabiliyor. Onun için de öğrencilerin sıralamalarını baz alıp yalnız tercih listesi oluştururken, 24 hakları var öğrencilerimizin, tercih listesi oluştururken kendi sıralamalarının önünde olan yerleri de mutlaka listede bulundursunlar. Civarında olan yerleri de bulundursunlar. Açıkta kalmak istemiyorlarsa, herhangi bir üniversiteye yerleşmek istiyorlarsa tabii ki içlerine sinmek kaydıyla kendi sıralamalarının aşağısında olan yerleri de mutlaka listelerinde bulundurmaları gerekiyor.
14: Ne kadarlık üzerine kadar sizce adaylar tercih yapmalı? Yani aldıkları puanın ya da sıralamanın ne kadar üzerine çıkmalı sizce?
15: Evet, bu da çok sık sorulan sorulardan birisi. Aslında bizim açımızdan ne kadar önden yazdığı değil, ne kadar kendini sağlam aldığı, ne kadar geriden yazdığı çok daha önemli. Özellikle son yıllarda kontenjan daralmalarına baktığımız zaman. Ya burada şöyle diyebiliriz. Genel itibariyle aslında öğrenci sıralamasının %20 önüyle %20 arkası kazandığı bölge oluyor. Yani mesela öğrenci 50 binde ise 50 binin %20'si 10 bin sıralamaya tekamül eder. Yani 40 binle 60 bin yer arasındaki yeri kazanma ihtimali öğrencinin bir hayli fazla. Onun için o bölgedeki üniversite ve bölümleri sıralarken son derece dikkatli olmalı. Ama öğrenci, hani tabiri caizse deriz ya, içinde kalmasın. Hayalinde bir yer var, orayı istiyor. Kendi sıralamasında çok üstünde. Bir iki tane çok fazla abartıya kaçmamak kaydıyla tercihin ön kısımlarında bir iki yere bunları da bulundurabilir. Ama gerçekçi olan aslında kendi sıralamasının %20 önüyle %20 arkasıdır. Bunu söylemek lazım.
14: Bu sene kontenjanlar da azaldı biliyorsunuz Onur Hocam. Geçen evet. yılki sayıdan %6'lık bir azalma söz konusu. Bunun için ne söylersiniz?
15: Şöyle, aslında esas kontenjanlarla ilgili sıkıntı geçen yıl yaşanmıştı. Eşit ağırlık bölümlerinde, devlet üniversitelerinde büyük bir kontenjan daralmasına gitmiş. Bu da pek çok öğrenciyi bu konuda bilgisiz tercih yapan öğrencileri mağdur etmiş. Çoğu öğrenci hatta açıkta kalmıştı. Ama bu yıl baktığımızda %6'lık bir kontenjan değişimi var, azalması var ama geçen yılki kadar büyük bir etki yaratmayacaktır. O noktada velilerimizin ve öğrencilerimizin daha rahat hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla tabii ki temkinli tercih yapacaklar. Bu %6'lık daralmadan dolayı bazı bölümler bazında, mesela diş hekimliği gibi, aklıma gelen veterinerlik gibi, işte deniz ulaştırma işletme gibi bölümlerde kontenjan daralmaları biraz daha fazla. Kontenjanı daha azalan bölümlerde daha ihtiyatlı olup kendi sıralamalarının arkasına doğru da yerleri mutlaka listede bulundurmaları lazım. Ama dediğim gibi geçen yıla nazaran bu yıl bu noktada pek bir sorun yaşanmayacaktır.
14: Sizce üniversite seçimi mi yoksa bölüm seçimi mi daha önemli?
15: Evet, bu da çok önemli bir soru. Şimdi burada benim iki cevabım var aslında. Duruma göre bölüm seçimi ön plana çıkartılmalı. Duruma göre de üniversite seçimi ön plana çıkartılmalı. Bölümün ön planda olması gereken yerler ünvan kazandıran dediğimiz bölümler. Örneğin tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, hukuk, öğretmenlik. Şimdi bunlara baktığımız zaman günün sonunda veteriner ünvanı alınıyor, günün sonunda doktor ünvanı alınıyor, günün sonunda eczacılık ünvanı alınıyor. Ve öğrenci bu tarz bölümleri, bu tarz meslekleri istiyorsa tabii ki burada üniversite fark etmeksizin bölüm öncelenmeli. Yani öğrenci bana işte batıda tıp gelmiyor, onun için ben doğudan tıp yazacağıma batıda diş hekimliği yazayım dememeli. Eğer doktor olmak istiyorsa burada bölümü öncelemeli. Ama bunun haricinde olan bölümlerde işte özellikle mühendislikler başta olmak üzere, eşit ağırlıkta işletme iktisatlar başta olmak üzere öğrencinin aslında kendine donanım katabilecek, kendisini ilerletebilecek bir üniversite ve şehirde okuması gerekiyor. Dolayısıyla burada da neyi devreye giriyor? Büyük şehirler, Türkiye gerçekliğine baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, yine sanayisi gelişen Bursa, Kocaeli, işte Tekirdağ gibi yerlerde mühendislikler daha önemli plana geliyor. Konya sayabiliriz. Orada işte o zaman şehir ve üniversite faktörü ön plana çıkıyor. Bir de sonuç itibariyle ülkemizin herhangi bir bölümünden mezun olunsa bile marka değeri olan üniversiteleri var. Devlet üniversiteleri açısından baktığımız zaman İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik sayabiliriz, Türk-Alman Üniversitesi sayabiliriz gibi marka üniversiteler var. Bu üniversitelerde mezun olmak her zaman öğrencilere katma değer katacaktır.
14: Bu sene size göre hangi bölümler ilgiyi daha çok görecek?
15: Şöyle, şimdi baktığımız zaman özellikle bu biliyorsunuz pandemiden sonra bir bilgisayar mühendisliği furyası yaşandı. Özellikle yazılım, bilgisayar mühendisliği. Orada biz o yönelmeyle beraber özellikle sağlık alanında tıpta bir gerilemeyi biz gözlemledik. Hatta 30 binlere kadar sıralamada geriledi tıp fakülteleri. Ama son 2 yıldır artık ekonomide nasıl güvenli liman altınsa bu koşullar altında bu tercihlerde de güvenli liman tıp haline geldi. Ve tıp tercihlerine yoğun bir ilgi var. Bu sene bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Şimdi değişen dünya dediğimiz dönemde aslında bizim şunu göz ardı etmememiz lazım. Bu yeni nesil, bu çocuklarımız bizim gibi ya da eski nesiller gibi 20 yıl çalışıp 25 yıl çalışıp emekli olmayacaklar. Belki 40 yıl, 50 yıl çalışacaklar ve tek bir meslekte de, tek bir sektörde de çalışmayacaklar. Yani bu çocuklar belki 5 yıl bir sektörde, sonraki 5 yıl başka bir sektörde, sonraki dönemde başka bir sektörde değişik farklı alanlarda çalışacaklar, istihdam arayacaklar. Günümüz dünyasına baktığımız zaman çoğu mesleğin artık freelance dediğimiz serbest çalışma olanaklarının da yaygınlaştığını gördüğümüzde bütün bunlar aslında şunu gösteriyor bize. Öğrencilerin böyle şu bölümü iyi, bu bölümü iyi, bu bölümde bu mesleği yaparım tarzından ziyade kendi yetkinliklerini, becerilerini, donanımlarını geliştirebilecekleri üniversite ve şehirlerde bölümden bağımsız okumaları onların gelecek anlamda da önlerini açacaktır.
14: Eğitim uzmanı Onur Soğuk NTV Radyo'daydı.
13: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
16: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
13: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: İyi akşamlar. Türkiye siyaseti son yılların belki de en kritik kırılma noktalarından birinden geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan tartışmalarıyla başlayan süreç siyaset sahnesinde yeni bir dengeyi beraberinde getirdi. 91 milletvekilinin ayrılarak yeni partinin kurucuları kurulunda yer alması yalnızca CHP'nin iç dengelerini değil meclis aritmetiğini ve muhalefetin geleceğini de yeniden şekillendirdi. Peki bu ayrılık geçici bir siyasi kırılma mı yoksa Türkiye'de merkez siyasetinin yeniden inşa edildiği yeni bir dönemin başlangıcı mı? Yeni partinin AK Parti'nin ardından ikinci büyük gruba dönüşmesi ana muhalefet tartışmalarını da beraberinde getirdi. CHP ise meclisteki konumunu yeniden tanımlamak zorunda. Bu tablo muhalefetin gücünü mü azaltacak yoksa yeni siyasi rekabet farklı bir dinamizm mi oluşturacak? Bütün bunlar yaşanırken tabii Türkiye'nin gündeminde yalnızca parti içi gelişmeler de yok. Mecliste yeni anayasa tartışmaları, dokunulmazlık dosyaları, yeni yasama döneminin siyasi aritmetiği ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasada önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Muhalefette yaşanan bu değişim meclisteki uzlaşma arayışlarını nasıl etkileyecek? Bu akşam tüm bu soruları, sıcak gelişmeleri ve olası senaryoları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Çok değerli konuklarımız var bu akşamda. İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Dinç Şahin. Hoş geldiniz Sayın Dinç Şahin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Sayın Yılmaz, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar diyorum.
0: Çok teşekkürler ve birazdan da bizlere katılacak olan akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras birazdan katılacak. Ona da geldiği zaman hoş geldin diyeceğiz ama biz başlayalım konuklarımızla. Tabii mutlak mutlan kriziyle başlayan süreç aslında ayrılık getirdi ve tabii 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Bu durum siyasi tabloyu nasıl etkileyecektir?
1: Yani yeni bir parti kuruldu hakikaten. Bunu CHP'nin bölünmesi olarak görmemek lazım. Çünkü mutlak putlanla başlayan süreç CHP'nin siyasi kanadının hatta teşkilatının ve hatta yani anketlere bakmak lazım ama gördüğümüz, hissettiğimiz kadarıyla seçmeninin de önemli bir kısmının yeni bir mecra bulmasıyla sonuçlandı. O bakımdan partinin bölünmesi değil de partinin fiili olarak, resmi olarak değil ama fiili olarak neredeyse kapanması ve tekrardan başlaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bir tarafta tabii işte siyasi kanadın olduğu ya da halkın çoğunluğunun, seçmenin çoğunluğunun olacağını bekledikleri bir grup ortaya çıktı. Diğer tarafta da hukuki olarak var olan, hala var olmaya devam eden, hazine yardımını alacak olan işte genel merkezi binaları vesaireleri elinde bulunduran, yani maddi olarak bir beden orada ama zannediyorum bir reenkarnasyon gerçekleşti. Partinin ruhu ve aklı ve milletvekilleri ve teşkilatı başka bir yere geçti. Ama beden olarak orada parti duruyor gibi hala Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında.
0: Evet, hemen Sayın Yılmaz size de aynı soruyla başlamak isterim. Yeni bir parti, yeni parti bu siyasi tabloyu mutlaka ki etkileyecektir ama nasıl?
2: Önce hayırlı olsun demek isterim. Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir parti çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bu partinin bu bölünmeyi aşan bir iddiayla gündeme taşındı. Adına yeni parti dendi. Yani meselenin bu bölünmeyi aşan muhalefetin tamamına hitap eden bir perspektifle hayata geçirilmesi söz konusu. Bunu hem Özgür Özel'in hem de Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kimi açıklamalarda gördük. O yeniden kasıt bir Türkiye ittifakı ve işte Cumhuriyet'le meselesi olmayan, yani biraz şöyle söylemek lazım belki, uçlara savrulmamış, radikalize olmamış, her görüşten demokratların kendini bulabileceği bir şemsiye parti olarak ifade edildi. Fakat kurucular kurulu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekillerinden müteşekkil olduğu için ve bütün tartışmalar halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi etrafında gelişip şekillendiği için bu bahsettiğim perspektifin ne kadar hayata geçeceği, ne kadar içinin doldurulabileceği bir muamma şu anda. Önümüzdeki dönemde de en çok tartışılacak konu bu olacak. Çünkü şimdi Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ayrılan bu kesimin yüksek parti sadakati, efendim particiliği, ideolojik tarihi hassasiyetleri sebebiyle bu yeni partinin kuruluş sürecinde herhangi bir tartışmaya, ideolojik bir tartışmaya sebebiyet vermemek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılabilecek kitleyi azamileştirmek için onları esas alan bir zeminde yürüdü. Ama bu da biraz önce ifade ettiğim o ilk perspektifi az çok zedeledi veya o perspektifin ortaya çıkmasını engelledi. Bugün de bu kuruluş gününde de hani ziyadesiyle semboller, tarihler etrafında bir çerçeve çizilmeye çalışıldı. İşte ilk meclisin açılışına atıfta bulunuldu. Bugün Lozan'ın yıl dönümü, Lozan'a dolayısıyla hani ilk meclisle beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran anlaşmaya, bunların Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisine vurgu yapıldı. Belki yine tarihi olarak olmuş ama bugün olması aradan geçen zaman zarfında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etmesi, sonra Cuma namazını mütakiben oradan tarihi hatırlatsa bile meclisin önüne kadar yürümesi, böyle bir fotoğraf verilmesi de aslında tek parti dönemindeki o katı laiklik anlayışından yumuşamaya çalışan, İnönü'den itibaren, Ecevit'ten, Baykal'dan itibaren hep yumuşamaya çalışan, Kılıçdaroğlu'ndan itibaren yumuşamaya çalışan CHP'nin bu çizgisinin, yani daha yumuşak bir laiklik uygulamasını daha görünür hale getirdi. Ama bunun dışındaki konularda yeni dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekillerinin kurucu olmasıyla beraber mesela o yeniyi temsil edecek, hani girişte söylediğim Türkiye İttifakı denilen farklı görüşlerin demokratlarını da içine alarak gösterebilecekleri bir kurucular kurulu çalışılmamış, ortaya konulmadı. Dediğim gibi burada hani bu isimler etrafında yaşanabilecek bir takım gerginlikler, tartışmalar, ideolojik tartışmalardan Özgür Özel'in imtina ettiği, çekindiği anlaşılıyor. O yüzden de hani ne kadar bu tartışmalardan uzak bir sadelikte bir kuruluş gerçekleşirse o kadar iyi olur diye düşünmüşler. Ama muhtemelen önümüzdeki dönemde bunu başka bir takım yol ve yöntemlerle biraz zamana yayarak o yeninin içini doldurmaya çalışacaklardır. Hem dışarıdan belki bazı isimlerin katılmasıyla hem de siyasi söylemin değiştirilmesiyle. Fakat halihazırdaki durum, hani parti meclisinden bütün yönetime kadar Cumhuriyet Halk Partisi açısından hani tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir versiyonu gibi göründüğünü ifade etmek lazım. Bunun üzerine neler konarak kadro düzeyinde, siyasi söylem düzeyinde, politika düzeyinde o yeninin içinin doldurulabileceği önemli bir konu. Bir de tabii o yeni ile beraber hani o yeninin bir alan açılabilmesi için bu tartışmalardan uzak durmanın yanı sıra şu hali hazırdaki Cumhuriyet Halk Partisi ile polemiklerden uzak bir alan inşa edebilecekler mi? Şimdi mesela sık sık atıfta bulunuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hala gözü bizde olan, aklı bizde olan insanlar var diyorlar. Belediye başkanları var diyorlar. Dolayısıyla hani oradan bir şekilde bu transferi, akışı devam ettirmeye gayret ederler. Onun etrafında bir tartışma olursa, evet bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatmak bakımından belki onların işine yarar ama bu sefer işte o yeni ile ilgili kısmı yapmakta bir ölçüde zorlanırlar. Ama onu da muhalefetin hepsi Erdoğan karşıtlığı üzerinden zaten birleşiyor varsayımıyla düşünüyorlarsa bu yeninin içini doldurmaya çok da çalışmayacaklardır belki de. Böyle bir hani kaba hatlarıyla özetlediğim o Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalefeti organize etmenin, onun en güçlü sıklet merkezi partisi olmanın avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Bir de mesela hani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında aslında altılı masadaki ittifak veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında gelişen o muhalefet cephesiyle ilişkisini bir takım transferlerle milletvekili veya başka siyasetçiler üzerinden gösterme imkanı olabilirdi. Bundan da uzak durmuşlar. Yani orada parti içinde bir temsil yerine muhtemelen yine o ittifak sistemini tercih edeceklerdir. Dolayısıyla hani bu kuruluş itibariyle o yeninin içinin dolmadığı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden güçlü bir yapının ayrıldığı, fakat Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin de tamamen sıfıra irca olmadığı bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde üçüncü yolcular var Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında. Bir de muhtemelen bekle görücüler var. Hani onlar tarafların performansına göre bir karar verecek olabilirler. Ama bu üçüncü yolcuların da sesinin önümüzdeki dönemde daha fazla çıkacağını tahmin edebiliriz. Zannedildiğinden daha güçlü bir grup oldukları görülüyor. Oğuz Kağan Salıcı'nın bugün mesajı vardı. O mesajda sadece Kılıçdaroğlu'na bir mesafe değil, belki daha ağır bir eleştirinin bu yeni parti, onu kuran özel İmamoğlu ikilisine yöneldiğini gördük. Dolayısıyla bundan sonraki fasılda sadece Kılıçdaroğlu CHP'siyle değil, muhtemelen bu üçüncü yolcularla da yeni parti tartışmak durumunda kalacak.
0: Evet, tabii şimdi yeni partinin aynı zamanda ana muhalefet biz olacağız iddiası da var. Tabii bu sayısal ve siyasi olarak ne kadar güçlü, ne kadar mümkün?
1: Mümkün. Yani 91 milletvekili geçtiği zaman zaten
0: ikinci büyük grup.
1: İkinci büyük grup oluyor. Ana muhalefet partisi, yani artık parlamenter sistemde değiliz ama buna rağmen hükümet dışındaki en büyük grubu mecliste onlar oluşturmuş olacaklar. O bakımdan bir görevleri de var. Belki CHP'nin kendi içindeki kavgalardan dolayı ihmal ettiği denge denetleme ve meclisteki hükümeti denetleme, eleştirme, daha doğru, daha iyi olanı gösterme ya da kendi iktidar olsaydı neler yapabilirlerdi, bunları anlatmak yerine son dönemde özellikle kendi işlerindeki çekişmeyle geçti. Ben şeyin bölünmesini, yeni partinin kurulmasını belki biraz iyimser bakıyorum ama demokratların CHP'den ayrılmasına benzetiyorum. Yani Demokrat Parti'nin o dörtlü takrirle ayrılan, işte başlarında Celal Bayar'ın da olduğu, Adnan Menderes'in olduğu o grup ayrıldığı vakit onlar gönülden, canı gönülden CHP'ye, ideolojisine, tek parti ideolojisine inanmış. Hatta CHP içerisindeki bazı kimselerden çok daha inanmış kimselerdi. Özellikle Celal Bayar için bunu hiç tereddütsüz söylerim. Ve demokratlar ilk ayrıldıkları vakit Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden isim konusunda kendi aralarında anlaşmazlık yaşıyorlar. Koymak istedikleri isimler arasında işte Kemalist Parti var, işte Cumhuriyetçi Köylü Partisi gibi bir isim var. Yani asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi, kendileri olduğunu göstermek istiyorlar Demokrat Partililer. O süreç zarfında demokrat bu dörtlü gruba eşlik eden Ahmet Emin Yalman var. Ahmet Emin Yalman o dönem meşhur bir gazeteci ama aynı zamanda Amerika'da da doktora yapmış, tahsil görmüş bir aydın diyelim. Demokratlara yakınlığıyla bilinen. O diyor ki, bakın Amerika'da bir cumhuriyetçiler var, karşılarında da demokratlar var. Biz miras kavgası yapmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetçi olsun. Biz de karşılarına Demokrat Parti'yi kuralım Amerika'daki gibi diyor ve CHP'li Adnan Menderes, CHP'li işte Celal Bayar ve arkadaşları CHP'den daha CHP'li olduklarını göstermeye çalışmıyorlar o vakitten sonra ve Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Bunlar daha sonra da CHP'nin daha özgürlükçü kanadı olduğunu pek çok politikalarıyla da gösteriyorlar. özgürlükçü olmayan taraflarını da daha sonra aldıklarını, eski alışkanlıklarına rücu ettiklerini de görüyoruz. Her neyse. Şimdi yeni partide CHP'nin daha özgürlükçü kanadı haline gelebilir. Öyleler mi? O iddia var gibi görünüyor. Murat Bey doğru söylüyor. Diğer partilerden ya da diğer görüşlerden henüz transferler yapmamışlar. Ama bunun için bir fırsatları ve hazırlıkları da yok. Böyle bir zamanda yoktu. Çünkü asıl olan şey yeni parti hazırlığı değildi. Parti içerisinde mutlak butlan kararı ile birlikte bir bölünme, bir çatışma ortaya çıkmıştı. Ve bu süreç zarfında Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuktan aldıkları, yargıdan aldıkları meşruiyeti kullanırken Özgür Özel ve arkadaşları halktan aldıkları meşruiyete dayanıyorlardı. Yani seçmenin gönlü, kalbi nereden biliyoruz? Bir önceki seçimlerde, yerel seçimlerde aslında zafer kazanan bir ekip bu. Peki bu zaferi nasıl kazandılar? Farklı toplum kesimlerine hitap ederek kazandılar. Yani bu 91 milletvekili tamam CHP'li ama bunların izlediği politika bir öncekilerin izlediği ya da Kılıçdaroğlu'nun izlediği, izlemeye çalıştığı politikadan farklı olmasa bile başarılı olmuş bir politika. Kılıçdaroğlu da helalleşme dedi, işte hesaplaşma dedi, ne bileyim sağa açılma dedi, işte dindar vatandaşlarla ilgili işte kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği, kendisi cumhurbaşkanı olursa konusunda güvenceler verdi ama Kılıçdaroğlu'na ikna olmayan insanlar Özgür Özel'e ikna oldular. Ya da ne bileyim İmamoğlu'na ikna oldular. Ya da onların çevresindeki o belediye başkanlarına, Mansur Yavaş'a vesaire ikna oldular ve onlara oy verdiler. Ve CHP belki 70'lerden bu yana almadığı oyu bu yerel seçimlerde bu ekiple aldı. Ama dediğim gibi halk desteği olmasına rağmen hukuki bir sorun yaşadılar, süreç yaşadılar. Ve bunu da yaşamaya devam edecekleri kanaati anladığımız kadarıyla bu insanlarda uyanmış. Nereden biliyoruz? Parti içerisinde de hep konuşulan bir şey. Deniyor ki hükümet arkamızda, yargı arkamızda, siz ne yaparsanız yapın, biz geldik, siz gideceksiniz. Ve bu ısrarla söylenmiş bu ekibe ve Yargıtay sürecini beklemeden, belki beklenebilirdi ama artık yeni bir parti kurmanın zaruret olduğu fikri, kanaati uyanmış. Bir de tabii ki seçmende ciddi bir tepkisellik var. Ve bu tepkiyi, bu ne diyelim, motivasyonu bir partiye bir an önce dönüştürme ihtiyacı hissedilmiş. Hı hı. Şimdi CHP evet yani bir mirası temsil ediyor. Doğru, bir marka değeri var. Güzel, insanların alışkanlıkları var. Olabilir. Ama aynı zamanda yük. Büyük bir yükü de yani siyasi yükü de temsil ediyor. Ve partiyi ne kadar özgürlükçü, liberal, farklı toplum kesimlerine seslenen, işte bir taraftan Türklere, bir taraftan Kürtlere, bir taraftan sekülerlere, bir taraftan dindarlara, herkese hitap eden bir parti haline getirdik, getiriyoruz söylemini ne kadar kullansanız, buna samimiyetle inansanız ve hakikaten de uygulayacak olsanız da birileri çıkıyor diyor ki, bakın tek parti döneminde, şimdi 100 sene önceki o dönemin koşullarından kaynaklanan politikaları, siyasetleri 95'te Baykal'ın kurduğu, tekrardan kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani İnönü'yü hiç görmemiş, Atatürk'ü görme ihtimali olmayan, yani o dönemdeki politikaların neden, nasıl yapıldığını savunmak zorunda kalıyorlar. Oysa CHP'nin kendisi zaten 1970'lerde, 60'ların ikinci yarısından itibaren ortanın solu politikasına geçtiğinde, İsmail Cem'in kitaplarına bakabilir mesela izleyiciler bu konuda merak edenler olursa, zaten tek parti mirasıyla
2: CHP'nin... Bülent Ecevit kitaplarına bakabilirler.
1: Bülent Ecevit'in kitabına
2: bakabilirler. Bülent Ecevit'in de kitaplarına bakabilirler.
1: Doğru hocam, çok haklısınız. Bu tek parti mirasıyla CHP'lilerin kendisi zaten yüzleşti, hesaplaştı. Yani dindarlardan, muhafazakarlardan önce CHP'liler, solcu CHP'liler tek parti CHP'sini sorguladı. Hı hı. ve hatta yargıladı ve bir öz eleştiri yaptılar. Ve bundan ama sonra ne oldu? 90'lı yıllarda ulusalcılığın özellikle Baykal döneminde moda olmasıyla birlikte ya da güçlenmesiyle birlikte belki yükselen muhafazakarlığa bir tepki olarak muhafazakar vatandaşlarımız CHP'yi o taraftan vurmaya başladılar. İnsanlar da belki refleks olarak yani bir zamanlar kendileri de eleştirdikleri şeyi savunmaya başladılar. Şimdi yeni partiyle bu yük yok artık. Yani şu tarihte şu oldu, işte Dersim'de bu oldu, yok efendim 28 Şubat'ta onu savundunuz, bunu savundunuz. Bunu hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünde kalsın. Ve CHP'liler, düzeltelim, yeni partililer kurdukları partide artık bu mirasa dayanmadan, bunu savunmak zorunda hissetmeden nasıl özgürlükçü, geniş toplum kesimlerine hitap eden bir parti olduklarını izah edebilirler. Bugünkü yaptıkları başlangıç iyi bir başlangıç bu bakımdan. Atatürk'ün de meclisi açtığı gün yaptığı gibi işte cuma namazına gittiler, dualar edildi. Efendim işte birinci meclise gidildi. Birinci mecliste mesela hem sembolik, yani milli egemenliğe bir referans var, halka dayanmaya bir atıf var burada, ama aynı zamanda birinci meclisimiz bizim her toplum kesiminin temsil edildiği bir meclistir. Yani bir otoriterleşme varsa bu 1925 sonrası oldu, Şeyh Said isyanı sonrası oldu. Öncesinde hem meclisimiz hem de Cumhuriyetimiz ilk kurulduğunda farklı toplum kesimlerinin temsil edildiği ciddi bir demokrasi örneğiydi aslında. Ve tüm grupların bir araya geldiği, karar aldığı, tartıştığı, müzakere ettiği, bu insanların İslamcısının, solcusunun, işte sosyalistinin, iştirakçısının, milliyetçisinin hepsinin bir arada olduğu bir meclisti o. Bu bakımdan hani oraya da Kürtlerin olduğu bir mecliste, bu bakımdan birinci meclise gitmelerinin böyle bir sembolik anlamı da var. Bunu vurgulayacaklar mı bilmiyoruz ama birinci meclis böyle bir meclisti. Ve şimdi bölünür mü oylar? Bülent Ecevit'in söylediklerini tekrar etmek istemem ama haklılık payı da zaman zaman oldu. DSP Bülent Ecevit'e göre solun oylarını azaltan değil, arttıran bir partiydi. 1+1=2 etmez. Çünkü biz iki partiyi bir araya getirdiğimizde alacağımız toplam oy azalır derdi ve haklıydı da. Nitekim azaldı da. DSP bir şekilde, Bülent Ecevit'in DSP'si hem dindar insanlara, muhafazakar insanlara bir şekilde seslenmenin yolunu bulmuştu. O bakımdan SHP'nin oylarını çalmıyordu aslında. SHP'nin oylarını çoğaltıyordu DSP. Bir bölen olmanın ötesinde bir çarpan etkisi de yapardı. Üstelik bir de bizim seçmenimizin 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda edindiği, hatta 70'lere de götürebiliriz bunu, bir alışkanlığımız var. Kendi partimizden şikayet ettiğimiz zaman çok böyle karşı kutuba geçmeden yakında gideceğimiz bir itiraz ediyorum partisi istiyoruz. Bunu 80'lerde, 90'larda, hatta 70'lerde bir ölçüde seçmenler yapabildiler. Böyle bir gelenekleri, alışkanlıkları var. Yani CHP'ye kızdıkları zaman SHP'ye, işte DSP'ye, Refah Partisi'ne kızdıklarında MHP'ye, MHP'ye kızdıklarında işte ANAP'a, ANAP'lılar DYP'ye, DYP'liler ANAP'a, bir geçişkenlik vardı. Yani bu aslında demokrasiler için bir zafiyet olarak anlatılır. Ama her zaman da zafiyet olmayabilir. Türkiye'de ortalama bir seçimden diğerine seçmenin %20'si verdiği partiyi terk eder, başka bir partiye oy verirdi. Mesela aşırı bir örnek verelim, uç bir örnek. 2002 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı seçimlerde 99 seçimlerinde seçmenin %50'si 99 seçimlerinde oy verdiği partiyi terk etti. ve 2002 seçimlerinde başka bir partiye oy verdi. Yani Türkiye'deki seçmenin yarısı oyunu değiştirdi. Ama bu oy değiştirme, oyun rengini değiştirme sağdan sola, soldan sağa şeklinde olmaz genelde. Yani aynı skalanın içerisinde insanlar bir partiden bir partiye gitmek isterler. Bu bakımdan eğer bu parti, yeni parti, CHP'nin iki parmak sağında, AK Parti'nin iki parmak solunda yer alırsa, o takdirde sadece muhalefetin gelmesi söz konusu olmaz. Aynı zamanda AK Parti seçmeni de mesela bugün mazota 4 lira zam geliyor. Emekli maaşı 20 bin liradan en düşük emekli maaşı 23.500 liraya çıkartılmış. 3.500 lira emeklilerimizi bir hayli rahatlatmaz. Bu insanların da bir tepkisi var. Bu tepkiyi nasıl ifade edecekler? CHP'ye gidemiyorlardı. Şimdi yeni partiye gidebilirler. Eğer yeni partinin içerisinde şimdi yok ama o endişelerini, o 28 Şubatçı kafayı görmezlerse, o işte AK Parti döneminde kazandığımız şeyler var, bunlar gelirse bunları kaybederiz endişesini yaratmazlarsa, sırf Erdoğan karşıtlığı üzerinden seçmeni bir araya getirmeye çalışmazlarsa, ki Özgür Özellik genel başkan olduğunda normalleşme başlığı altında Sayın Erdoğan'la görüştüler, bir araya geldiler. Yani sırf Erdoğan karşıtlığı üzerinden de ilerlediğini görmedik Özgür Özel'in. Bu bakımdan yeni parti epey şey vaat edebilecek, iyi bir konuma oturabilecek ve Türkiye'deki muhalefet ihtiyacını ve CHP'nin yapamadığı muhalefeti yapma potansiyelini taşıyan, iktidar olma potansiyelini taşıyan bir parti olma yolunda ilerleyebilir, ilerlemeyebilir.
0: Zamanla göreceğiz.
1: Zamanla göreceğiz ama ciddi potansiyel var. Bu potansiyel artık CHP'de yoktu. CHP'liler CHP'den zaten bıkmıştı. İyi oldu.
3: Yakın plan devam edecek.
4: NTV Radyo.
5: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Bursa'da su baskını tehlikesi var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ankara 22 derece. Ege'de de gök gürültülü kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece.
4: Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi var. Dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmekle suçlanıyordu. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülistan'ın cesedini gömdüğü veya yok ettiği iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Gülistan'ın sim kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca tutuklanmıştı. Sorgulanan şüphelilerden biri de eski valinin eşi Handan Soner'di. Savcılık sorgusu tamamlanan Soner hakkında tutuklama kararı verildi. Handan Soner'le birlikte adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli emekli Korucubaşı Yılmaz Arslanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Verilen imzalarla yeni parti kuruldu. Özgür Özel partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Özel Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle de genel başkan seçildi.
2: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni parti kuruldu. Önce Özel CHP'den ayrıldığını ve yeni parti kuruluş belgesine imza attığını duyurdu.
3: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
2: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
5: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
2: Özel, yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü de söyledi.
5: Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Böyle bir değerlendirme yapmış ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var.
0: Yeni partinin 91 milletvekiliyle kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dengeleri değiştirdi. Sandalye sayısı 44'e düşen CHP 5. parti oldu. Yeni parti 2. büyük parti haline geldi. Meclis yönetimi

0: milletvekillerine verilebileceği belirtiliyor. Yeni parti Türkiye'nin 190. siyasi partisi oldu. Yapılacak ilk seçime girebilmeleri için 41 ilde teşkilatlanması ve Büyük Kongresini seçimden 6 ay önce yapmış olması gerekiyor. Hazine yardımı alabilmesi için de seçimlere girmesi ve en az %3 oy alması şartı var.
1: Benim gündemim farklı arkadaşlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni partinin kuruluşunun ilan edildiği dakikalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur" notuyla yaptığı tarım işçileri ziyaretinden görüntüler paylaştı. Kılıçdaroğlu milletvekillerini de pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir haftadır çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün kameraların karşısına geçti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: "Gururluyuz ve mutluyuz" dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da kameraların karşısına geçti.
4: Hayırlı cumalar. Gerek İslam dünyasına, tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri çok çok mutlu ediyor. Restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz.
3: Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde değerlendirdi. Geri dönüşler olumlu diye konuştu.
4: İkram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydiler.
3: Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı da tebrik etti. Türkiye'nin performansını da değerlendirdi.
4: İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah Avrupa şampiyonlukları olabilir. Tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'da konuştu. Muhalefete yüklenen kurum, "Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık" dedi. Bakan kurum sosyal konutların teslim tarihini de açıkladı.
5: Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlattı, "Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir" dedi.
5: "Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir."
0: Konut belirleme kura töreninde konuşan bakan kurum, sosyal konutların teslim takvimini de açıkladı.
5: "Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz."
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Ankara'da görüştü. Kabul Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi, ancak görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusu ve batısı arasındaki yönetimlerle askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine ilişkin konuların masaya yatırıldığı öğrenildi. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörü en güçlü

0: güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristlerin 4 Filistinliyi katletmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu ifade edildi. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin işlediği suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı.
1: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
2: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
1: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
2: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
0: Amerikan Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yapılacağına inanmamaya başladığını ve intikamcı bir ruha büründüğünü yazdı. Trump'ın saldırgan bir bombardıman harekatıyla İranlıların iradesini kırabileceğini düşündüğü belirtildi.
3: Trump diplomasiye karşı şüpheci bir tutum takınmış durumda. Tahran'a karşı intikam modunda hareket ediyor. Bu tespit Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazete Trump'ın bitmek bilmeyen İran savaşı konusunda sabrının tükenmekte olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 5. ayına giren savaşın sonu görünmeksizin uzayıp gitmesinden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu vurgulandı. Üst düzey bir yönetim yetkilisi Trump'ın İran'ın anladığı tek dilin askeri güç olduğuna inandığını belirtti. Yetkili başkanın saldırıları sürdürmek dışında pek fazla iyi seçenek görmediğini ifade etti. Trump çevresindekilere saldırgan bir bombardıman harekatıyla İranlıların iradesini kırabileceğini düşündüğünü de söyledi. Trump danışmanlarına İran'da üst düzey liderlik adına kimin konuştuğunu anlamanın zorluğundan da şikayet etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne zaman müzakere masasında ilerleme kaydettiğini düşünürse İran'ın saldırılarını sürdürmesinden yakındı. Başkanın danışmanlarının da İran'la anlaşmaya varılmasına artık şüpheyle baktıkları belirtildi. Sadece başkanın damadı Jared Kushner ve özel temsilcisi Steve Witkoff'un İranlılarla anlaşmanın hala mümkün olduğunu düşündükleri vurgulandı. Wall Street Journal, savaşın başkan ve bazı üst düzey danışmanları üzerinde kişisel bir yıpratıcı etkisi olduğunu da yazdı. Gazeteye göre Trump'ın bazı üst düzey danışmanlarına istihbarat birimleri tarafından İranlıların kendilerini öldürmeye çalıştığı bilgisi verildi ve özel araç hizmetlerini kullanmayı bırakmaları istendi.
0: Altın fiyatları 2026 başından bu yana zayıflıyor, ancak merkez bankalarının altın talebi hız kesmiyor. Dünya Altın Konseyi'nin araştırmasına göre merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendirmeye devam edecek.
3: merkez bankalarının altın iştahı hız kesmiyor. Altın bu yıl yatırımcısına kaybettirdi. Ons altında fiyatlar yılın başından bu yana %6 geride. Ancak merkez bankaları düşüşü fırsat olarak görüyor. Söz konusu talep Dünya Altın Konseyi verilerine de yansıdı. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı ankete göre rezerv yöneticilerinin %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. Öte yandan katılımcıların %74'ü Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel rezervler içindeki payının gelecek 5 yılda gerileyeceğini öngörüyor.
4: Artık insanlar ellerinde dolar veya dolar tipi tahvilleri bulundurmaktansa altını bulundurmayı tercih ediyor ve global rezervlere baktığında ilk defa altın miktarının Amerikan 10 yıllıkların ve Amerikan tahvillerinin üzerine geldiğine şahit oluyor. Çünkü insanlarda artık veya yatırımcılarda yani bu belirsizlikle ilgili bir bıkkınlık geldi.
3: Katılımcıların %93'ü rezervlerinde altın bulunduğunu belirtirken bu oran geçen yıl %81 seviyesindeydi. Merkez bankaları son 4 yıldır her yıl ortalama 1000 tonun üzerinde altın alımı gerçekleştirdi.
4: Bu sadece petrolden de bağımsız. Trump'ın uyguladığı bütçe hovardalığı, harcamalar, savaş bütçesi, seçimlerde uygulayabileceği popülist tavırlar, içeride daha dışarıdan almaktansa tarife uygulayıp içeride daha verimsiz üretim yapma, yapay zeka ile ilgili şirketlerin artık tahvil piyasasından ben de para istiyorum demeleri hepsi üst üste bunları yukarı çekiyor.
0: Van'da 2 yıl önce cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü araştırılıyor. Genç kızın telefon şifresi İspanya'dan sonra Çin'de de kırılamadı. Telefona erişim sağlanması halinde tüm verilerin silinebileceği belirtildi.
5: Rojin'in telefonu soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor. Son olarak şifresinin kırılması için Çin'e gönderilen telefon orada da açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Önce 21 yaşındaki genç kızın hayatına son verdiği öne sürüldü. Aile ise kızlarının öldürüldüğü görüşündeydi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in dosya için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıklamasıyla araştırmalar derinleştirildi. Rojin'in telefonu olayı aydınlatmak için kilit rol oynuyordu. Telefon şifresinin kırılması için önce İspanya'ya gönderildi. Ancak oradaki çalışmalar sonuç vermedi. Son olarak 30 Nisan'da Çin'e gönderilen telefonun şifresi yine kırılamadı. Hazırlanan teknik raporda erişim sağlanması halinde tüm verilerin silinebileceği belirtildi. Bu nedenle telefon Türkiye'ye geri gönderildi. Ailenin avukatı Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. O dönemki arama çalışmalarına ait Sikorsky helikopteri ve İHA görüntülerinin yeniden incelenmesi istendi. Ayrıca Van Gölü'ndeki tüm tekne, gemi ve yatlara ait GPS ve kamera kayıtlarının araştırılması talep edildi. Tekne sahipleri ve personelin DNA incelemesinden geçirilmesi, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi de talepler arasında.
0: İstanbul'da vatandaşı adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandıran bir çete çökertildi. Çete liderinin kendisini hakim olarak tanıttığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Kendisini hakim olarak tanıtan bir kişi ve çete üyelerinin vatandaşa mahkemelerdeki adli sorunlarını para karşılığında çözme vaadinde bulunduğunu tespit etti. Birçok kişiyi bu vaatle dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Baskınlarda 3'ü avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise bir miktar parayla hakim cübbesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sultan Gazi Cebeci Tüneli'nde aşırı hızla seyreden bir otomobil iki kişinin olduğu motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün serbest bırakılması ise tepkilere neden oldu.
3: Arkadan hızla gelen otomobil 18 yaşındaki bir genci hayattan kopardı. Motosiklet sürücüsü Emir Belim ağır yaralandı, arkadaki yolcu Kinyasu Şams'ı öldü. Kaza 4 Temmuz'da İstanbul Sultan Gazi'deki Cebeci Tüneli'nde gerçekleşti. Kullandığı motosiklet arıza yapınca Emir Benim ikaz lambasını yakıp sağ şeride geçmeye çalıştı. Arkasındaysa 18 yaşındaki Kinyas Yuşan oturuyordu.
6: 90 kilometre hız sınırı bulunan Cebeci Tüneli'ne 120 kilometrenin üzerinde bir hızla giren lüks aracın sürücüsü Kinyas Yuşan'ın bulunduğu motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kinyas Yuşan hayatını kaybederken olay yerinde yapılan ölçümlerde 104 metre fren ve çarpma izi tespit edildi.
7: Onu o gece ölümüne sebep olan o sürücüye hiç mi fren yapmadığımı o gece ben onun için adaletsiz.
3: Kazada motosikleti kullanan Emir Benim'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü ise kazadan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: Tutuklanmasını istiyorum. Böyle ortalıkta rahat gezmesini istemiyorum. Ben anneyim, benim ciğerim yanıyor. Benim oğlumu böyle kaybeder ki o adam rahatlık gezemez.
0: Eskişehir'de geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 kişi şehit olmuştu. Şehitler Seyit Gazi ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Yakınları duygusal anlar yaşadı.
2: Alevlerin arasında kaldılar. Orman yangınını söndürebilmek için canlarını ortaya koydular. Geçen yıl 23 Temmuz'da hayata veda eden 10 orman şehidi Eskişehir'de dualarla anıldı.
8: Yani babam olmadan yani sanki yani dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum. O yüzden üzgünüm.
9: 10 günlük eşi vardı. 10 gün önce düğünü yapılmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur. Ama bu takdir ilahi. Bunu kimse değiştiremez.
2: Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam bir sene geçti. Şehitler için Seyit Battal Gazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
10: Eyüp benim için çok değerliydi. O benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerinin ikinci annesidir. O bana hep öyle derdi. Sen benim ikinci annemsin ablacığım derdi. Öyleydi. Benim çok kıymetlimdi.
2: 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarı Yıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit olmuştu.
0: Avrupa'da aşırı sıcakların ardından orman yangınlarıyla mücadele var. Fransa ve İspanya'da binlerce hektarlık alan kül olurken on binlerce kişi de tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte zorlanıyor.
3: Alevler yayıldı, yerleşim yerlerine ulaştı. Bölge halkı sığınacak yer aradı. İspanya ve Fransa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da hükümet Madrid yakınlarıyla Avia kentini tehdit eden bir dizi orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almakta zorlanırken 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Avia'ya bağlı Burgo Hondo ve Navaluenga'da alevler yerleşim yerlerine ulaşmış durumda. Halk çaresizce ev ve iş yerlerine yaklaşan alevleri izledi. Kimileri de sığınacak yer aradı.
11: Burada 36 yıldır yaşıyorum ve hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olacağını da hiç düşünmemiştim. Dün gece yangını kontrol altına alacaklarını sanıyordum. Ama artık çok geç. Sanırım bir noktada her şey tamamen kontrolden çıkmıştı.
3: İspanya'da yılbaşından bu yana 100 bin hektardan fazla alan kül oldu. Fransa'da da tablo farklı değil. İçişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre ülke genelinde 30'u aşkın orman yangınıyla mücadele var. Gironde bölgesinde devam eden yangında şu ana kadar 10 bin hektar alan yok oldu. En az 60 bin kişi tahliye edildi. Fransız Bakan yangınları kontrol altına almanın zor olduğunu, alevlerin 1 kilometrelik sıçramalar yaptığını belirtiyor. Fransa'da yılbaşından bu yana orman yangınlarında 50 bin hektar alanın yok olduğu bildiriliyor.
0: İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları Türkiye'de bir ilke imza attı. 26 haftalık bebeğe anne karnında omurga ameliyatı yapıldı.
12: Normal hastanelere gittim, şey yaptım. Herkes bu doğumu sonlandır dediler. Yani bu çocuğu aldır dediler. Bize engelli çocuk lazım değil dediler. Ve Allah'ıma şükürler olsun onu şey yapmadım yani aldırmadım.
5: Sebiha Çakmak 22 haftalık hamileyken bebeğinde beyin ve omurilik gelişimini etkileyen bir anomali tespit edildi. Kastamonu'dan Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar Türkiye'de bir ilke imza atarak 26 haftalık bebeği anne karnında kapalı yöntemle kamerayla girerek ameliyat etti.
13: Bu kapalı cerrahiyi Türkiye'de ilk kez ekibimiz gerçekleştirdi. Birinci ameliyat açık ameliyat yaklaşık 3 saat, kapalı ameliyat da yaklaşık 6 saat sürdü. Kamerayla girildiği zaman çok daha küçük bir kesi oluyor. Tabii ki endoskopik cerrahinin bütün zorluklarını yaşıyorsunuz. Çok dar bir alanda çalışıyorsunuz.
5: Operasyon dünya çapında tanınan fetal cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ali Reza Şamşırsaz'ın uluslararası desteğiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kişilik ekip aynı gün beyni etkileyen bir gelişim bozukluğu olan başka bir bebeği de yine anne karnında ameliyat etti.
14: Genel anlamda canlı doğumlarda işte %1'in altında gördüğünüz insidansı düşük dediğimiz hastalıklar. Bu kusurun ilerleyen zaman içerisinde bebeğin sinirlerine vereceği hasarın önüne geçmeye çalışıyoruz. Nedir bunlar? Bağımsız yürüme, işte diğer beyin cerrahisinin yaşadığı çeşitli komplikasyonların oranının ciddi oranda azalmasını sağlıyor.
5: 7. çocuğuna hamile olan Çakmak şimdi bebeğine kavuşacağı günü bekliyor.
12: Adın umut koymayı düşünüyoruz oğlumuzun. Bize umut oldu yani.
0: Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşasında sona gelindi. Son rötuşları gerçekleştirilen hastane Kasım ayı sonunda hizmet vermeye başlayacak. Hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, dünyanın en ileri teknolojik cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız dedi.
15: Gördüğünüz gibi hastanemizin fiili olarak bitmiş durumda. Şu anda testleri yapılmakta. Hedefimiz Kasım sonu itibariyle bu hastaneye ilk hastamızı almak.
16: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduğu hastane inşaatının fiilen bittiğini belirten Memişoğlu, Kasım ayı sonu itibariyle hastanenin hizmete gireceğini söyledi.
15: Biz burada Trabzon'da şehir hastanesinde bütün tedavileri yapabilecek, dünyanın en ileri teknoloji cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bölgenin merkezi olacak.
16: Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin zemininde kayma olduğu iddialarına da yanıt verdi.
15: Bu hastanenin de kaydı var, ne bir başka bir özelliği var. Müteahhit de burada, mühendis de burada. Teknolojik olarak da, inşaat olarak da, fizik yapı olarak da dünyanın en iyi binalarından, en iyi yapılarından bir tanesi Trabzon'un hizmetine girmek üzere.
16: Fatih Hastanesi'nin yıkılacağı iddialarını da yalanlayan Memişoğlu, hastaneyi yıkmayacağız ancak onu yenilememiz lazım dedi.
0: Sanat dünyasının en saygın buluşmalarından biri kabul edilen Venedik Bienali eserlerden çok krizlerle gündemde. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'nın Bienale geri dönmesine tepki göstererek etkinlik için sağladığı 2 milyon euroluk fonu iptal etti.
17: Jüri istifaları, politik gerilimler ve pavyon tartışmalarıyla çalkantılı günler geçirirken Venedik Bienali'nde sular durulmuyor. Dünyanın önde gelen uluslararası sanat etkinliğine Rusya'nın kabul edilmesi kriz yarattı. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından Bienale geri dönmesi Avrupa Birliği'nde sert tepkilere neden oldu. Müzik Avrupa Birliği Komisyonu Venedik Bienali'ne sağladığı 2 milyon avroluk fonu kesme kararı aldı. Birlik kaynaklarıyla desteklenen kültürel etkinliklerin demokratik değerleri, diyaloğu ve ifade özgürlüğünü teşvik etmesi gerektiği savunulurken Rusya'nın bu ilkeleri karşılamadığı belirtildi. Öte yandan Biennale düzenleyen La Biennale di Venezia Vakfı söz konusu karara itiraz edeceğini açıkladı. Kurum yetkili mercilerde gerekçelerini savunmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Avrupa hibesinin tartışmanın odağındaki sanat etkinliğini değil, sinema bölümüne ait faaliyetleri kapsadığı vurgulandı. Karara bir tepki de İtalyan hükümetinden geldi. İtalya Kültür Bakanlığı, vakfın itiraz kararına tam destek vererek, kültür üreten ve Avrupa Birliği'nin kaba güç gösterisine boyun eğmeyen Biennale yönelik utanç verici siyasi ve ideolojik bir saldırıyla karşı karşıyayız dendi. Tartışmaların gölgesinde gerçekleşen 61. Venedik Biennale 22 Kasım'da sona erecek.
0: Yapay zekaya bu kadar odaklanmışken sinema dünyasından da ilginç bir haber var. İngiliz televizyon ve sinemasının en prestijli ödülleri olan BAFTA'ya yeni kurallar getirildi. Başvuru kurallarına yapay zeka maddesi eklenmesi de dikkat çekti.
18: The BAFTA goes to Conclave.
17: Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden BAFTA Film Ödülleri'ne yeni kurallar getirildi. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi 2027'de dağıtılacak ödüllere ilişkin yeni kararlar aldı.
18: Jesse Buckley.
17: Başvuru kurallarına yapay zeka maddesi eklenmesi dikkat çekti. Akademi sadece gerçek oyuncuların ödüllendirileceğini, sinema dünyasında tartışma yaratan Tilly Norwood gibi yapay zeka üretimi oyuncuların asla ödül almayacağını belirtti. Ayrıca filmlerdeki yapay zeka kullanımında insan aklının ve hayal gücünün katkısının ne boyutta olduğuna dair bilgi talep etme hakkı saklı tutuldu. Öte yandan BAFTA, aynı kategoride bir oyuncunun birden fazla aday gösterilebilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. En önemli değişikliklerden biri de en iyi İngiliz filmi uzun listesinin 15 filmden 20'ye çıkarılması oldu.
18: Conclave, Peter Strong.
17: Kategori 10 adaylık hakkını koruyacak. Bunlardan 5'i üye oylamasıyla, diğer 5'i ise aday gösteren jüri tarafından seçilecek. BAFTA ödülleri 21 Şubat 2027'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
0: Haberleri sunduk. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
19: Akran zorbalığı dünyanın sorunu. Birçok ülkede benzer sorunlar yaşanıyor.
20: Akran zorbalığı sadece bir nedene bağlı değil.
19: Aile yapısındaki değişim, ekonomik baskılar, sosyal medya etkisi ve rol modeller. Pasaport, akran zorbalığını, aileler ve okulların ne yapması gerektiğini uzmanlarla birlikte ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, Pazar 21'de NTV'de.
0: Ardından yayınımıza devam ediyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak tartışmalarıyla başlayan süreci konuşmaya, tabii siyaset sahnesinde dengelerinin nasıl değiştiğini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi Sayın Yılmaz, size sormak isterim. Belediye başkanlarından henüz yeni partiye katılan olmadı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii belediye başkanları özellikle son yerel seçimden sonra CHP'nin önemli gücü haline gelmişti. Örneğin Mansur Yavaş'ın ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de sıkça telaffuz ediliyor. Ne söylersiniz bu konuda?
21: Şimdi burada belediye meclisi üyelerinin bölünmesi ihtimali belki akıllara geldi. Yani bazılarının Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde kalırken bazılarının hepsinin değil ama yeni partiye gitme ihtimali belediye meclislerinde çoğunluğu kaybetme ki bazılarında zaten zor durumda belediye başkanları, CHP'deki belediye başkanları ihtimalini akla getirmiş olabilir. İkincisi de hani siz de işaret ettiniz, belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sıklet merkezi olması ki hani işi buraya getiren, bu bölünmeyi, kopmayı getiren de o belediyeler üzerinden gelişen bir lojistik imkanla kurultayın şaibeli bir şekilde teslim alınması iddiası üzerinden gelişti. O yüzden şimdi de yeniden bir hani olağan kurultay süreci gerçekleşecek. Acaba yeni parti buradaki Özel İmamoğlu ikilisi belediyeler üzerinden bu kurultay sürecine müdahale edecek bir hamle mi akıllarında var? Hani küçük zayıf bir ihtimal olmakla beraber bunu söyleyebiliriz. Üçüncü bir ihtimal de belediye başkanları dediğim hani birinci konuyu da dikkate almak suretiyle daha temkinli davranıyorlar. Çünkü yapmaları gereken bir hani işlemeleri gereken bir program var, bir bütçeleri var vesaire. O yüzden de bu partinin kuruluşundaki meçhul bir geleceğe adım atmak yerine bekleyip görüp belki bir süre sonra bazıları bu partiye, yeni partiye katılma yoluna gidebilirler. Belediyeler üzerinden hani buyurun, çerçeve bu. Başka bahisler olursa hani onları açmak isterim.
1: Evet, peki. Şimdi Doktor Ufuk Uras da yayınımıza katıldı bizlere. Sayın Uras, hoş geldiniz siz de bir kez daha.
4: Hoş bulduk, iyi.
1: Çok teşekkürler. Biz aslında başladık yeni bir denge, siyaset sahnesinde yeni partiyle yeni bir dengeyi. Size sözü bırakayım, ardından devam edeceğim sorularıma. Buyurun.
4: Valla Turgut Uyar'ın şiirinde Sezen Aksu benim dengemi bozmayınız diyor. Şimdi yeni dengeden çok var olan dengeler büyük ölçüde bozulmuş vaziyette. Ama neyse ki törenlere iki tane genel başkan Çelengi'nin falan gittiği, partinin kurumsal kimliğine zaafı uğratan durumlar aşıldı. Keşke ihtilafları çözememe değil, çözme konusunda bir irade gösterilebilseydi. İşte birkaç aylık mühlet üzerinden tartışma olmasaydı. Birinci bölümü izleyemedim ama bakın Türkiye'de yaşanan hiçbir duruma bu yeni durum benzemiyor. Tabii ki yeni partiye başarılar dilemek lazım ama konu ne? Konunun ne olduğunu da anlaşmakta fayda var. Konu esas itibariyle siyasi patronaj meselesi. Bir partinin yönetimi var olan organlar üzerinden olur. Organ dışında patronaj olmaz. Burada tuhaf bir şey var. Yani diyorsunuz ki yeni partinin politik farklılığı, siyasi ideolojik farklılığı nasıl şekillenecek? Böyle bir farklılık olması mümkün değil çünkü yeni parti hedef olarak tekrar CHP'ye geri dönmeyi varsayıyor. Yani aslında bir politik farklılıktan çok sorunlarda anlaşamamak. Sorun ne? İlgili butlan kararı, yani delegenin iradesinin sakatlanması meselesinde yargının kararını yeni partidekiler tanımıyor. Tam tersine Kemal Bey ve ekibinin iradeyi sakatladığını düşünüyor. Böyle bir ihtilafı nasıl aşacaksınız, çözeceksiniz? Yoksa konu ne Kurtuluş Savaşı, ne Birinci Meclis, ne Lozan vesaire. Yani CHP'nin zaten yaptığını birlikte yaparak, yine yaparak aramızda fark yok denmiş oluyor. Demin ne sordunuz? Belediyeler. Ya belediyeler bütün yurttaşlara hizmet eder. Bu CHP içerisindeki siyasi patronaj tartışması belediye başkanlığının niye alakadar eder ki? Yani siz oturun, akmayan, içilemeyen suları içilir hale getirin. Çıkıp iki yılda bir değişen kaldırımların değişmemesi için rantın paylaşım meselesinde iktidar ve muhalefetiyle ortak tutum alın vesaire. O yüzden hani bir miras tartışması çok anlamsız. Türkiye miras yediler cenneti. Geleceğe ilişkin tutum farklı olacak mı? Gelecek sonbaharda bütçe görüşmesi bu iki partide iktidara yönelik aynı tutumu alacak. Önümüze gelecek seçimler tekrar muhtemelen yan yana gelme durumu olacak 50+1 sisteminde. İşin tuhaflığı burada ama yeni partiye de başarılar dilemek lazım. Önümüzdeki süreçte arkasında ciddi bir destek var. Bunu değerlendirmeyeceklerini görmek lazım. Ama Freud'un bu küçük fark narsizmi dediği, yani küçük farkların büyük ihtilaflar yaratması meselesi maalesef Türkiye siyasetini kilitliyor. Bir genel başkanın görevi partinin birliğini korumaktır. Dolayısıyla asli mesele budur. Burada masum kimse yok. Ve maalesef CHP'yi kim tahkim edecek ya da yeni parti demek yerine iktidardan muhalefete bir kayış olmadığına göre muhalefet içindeki farklılaşma hastanın kendisini büyütmüyor. Hasta içerisindeki paylarınızın artması önemli değil. Hastayı büyüttüğünüz zaman, büyütecek bir politik projeksiyon ortaya koyduğunuz zaman var olan dengeleri değiştirirsiniz. Yoksa yurttaş baktığında yurttaşın dengesini bozuyorsunuz. O yüzden mecliste kaç milletvekilinin olduğunun da bir önemi yok. Ben bağımsız milletvekili olarak girdim ve kendi adıma bir dizi önemli meselede katkı sunduğumu düşünüyorum. Yani maalesef siyaset politikaları üretmek, politikalar üzerinden örgütleme yapmak veya burada yaşadığımız hizipleşme faaliyeti Türkiye demokrasi açısından bir sorunun nasıl çözülemeyeceğine ilişkin son derece olumsuz bir örnek oldu.
1: Peki Sayın Uras, mevcut CHP yönetimi yeni partiye geçenlere CHP içinde mücadele edin çağrısı yapmıştı. Özel ve arkadaşları ise CHP'nin seçime girememe riskine karşı pozisyon aldıklarını söyledi. CHP yönetimine göre bu gerçekçi değil tabii. Sizce özel ve arkadaşları kopuş için bu süreci kaldıraç olarak mı kullandı yoksa ayrılmaya mı zorlandılar?
4: Yani niyet okumak istemem. Sonuç itibariyle her iki taraf bir diğerini çok ağır ithamlarda bulunarak eleştirdi. Benim baktığım yerden tabii kurultaylara gidilmemesi için bir neden yoktu. Sayın Özgür Özel'in de bu kurultaylarda kazanma şansı vardı. Ama kendisi çok büyük gerilimler çıkacağını varsaydı. Ben o kanaatte değilim. Yargı sayın alacağı kararı bilmiyoruz. Ya bütün bunlar Eylül ayı itibariyle şekillenecek ve ya bu bir ay niye bu kadar kıymetli? Yani Ağustos ayını bu şekilde geçirmek vazgeçilmez önemde. Bunun sırrını çözebilmiş değilim. O yüzden bu hani Temmuz ayında olmazsa CHP seçime giremez falan bunları bir kenar bırak. Bunların ciddi yanları bir yanı yok.
1: Evet. Şimdi belediye başkanları ile ilgili konuyu size de sormak isterim. Nasıl değerlendireceksiniz ki bir sıcak gelişme de hemen belirteyim. Yeni partinin kuruluşu ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini Mansur Yavaş, Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Yeni partinin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hem bu telefon görüşmesine hem de tabii belediye başkanlarından henüz yeni partiye katılım olmamış olmasını nasıl değerlendireceksiniz?
6: Mansur Yavaş tabii ki en kuvvetli Cumhurbaşkanı adayı. Yeni partinin de geriye bir şey kalırsa CHP'nin de. O bakımdan Mansur Yavaş'ın izleyeceği politika ve bu süreçte nasıl hareket edeceği önemli. Bilmiyorum, yeni partiyi tebrik etmesi ve kutlaması kendi partisinden, CHP'den, çünkü henüz ayrılmadı, bir tepki alacak mı onu bilmiyorum. Çünkü şimdiye kadar bir şekilde Özgür Özel ve arkadaşlarına sempatik davrananlara dışlayıcı bir tutum izledi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi diyelim. Belediye başkanlıklarını zannediyorum önümüzdeki süreçte ne olacağını göreceğiz ama özellikle yeni partiyi almıyorlar. Çünkü yeni partiye geçseler belediye başkanları, yeni partinin bakış açısıyla şöyle düşünüyorlar zannediyorum. Bu operasyonlar, süreçler bunlar siyasi operasyonlardı. Bu operasyonlar biz yeni partiyi kurduğumuzda muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'de devam etmeyecek. Ama yeni partiye geçerse bu belediye başkanları, bu sefer hedefler yeni partiye yönelecek ve belediye başkanlarına yapılan bu operasyonlar yeni parti çatısı altında sürdürülecek. O bakımdan onların gelmemesi her halükarda yeni partinin de belediye başkanlıklarının da lehine olacak gibi düşünmüş olabilirler. Hı hı. Bilmiyorum, zihin okuyoruz tabii ama böyle bir mantık olduğu kanaatindeyim. Konuştuğum arkadaşlarımdan edindiğim izlenim en azından böyle. Peki parti içerisinde kalıp mücadele edebilirler miydi Ufuk Hoca'nın söylediği gibi? Ve bir ay bekleselerdi ne değişirdi? Yani bir ilk turda söyledim. Aynı şeyi tekrar etmek isterim hızlıca. Bir ay bekleselerdi bir şey değişmeyecekleri kanaatine varmış gibi görünüyorlar. Çünkü yargıdan herhangi bir olumlu kanaat, daha doğrusu olumlu haber almayacaklarını, eğer parti içerisinde kalırlarsa, ha çıkarlarsa bir sürpriz yapılır mı onlara? Bundan da emin olamıyoruz ama bir taraftan halkın desteği ve bir seçmen motivasyonu, onları zannediyorum demir tavında dövülür. Hazır bir sıcaklık var, hareket var. Bu heyecanı söndürmeden partiyi kuralım. Üstelik CHP'nin birikmiş bir, evet yani marka değeri olduğu gibi bir yükü de var. Bu yükleri artık taşımadan sadece muhalefet seçmenine değil, iktidar seçmenine de hitap edebilecek bir parti kurma ihtiyacı var memlekette deyip kurdukları kanaatindeyim. Sadece şeyi düşündüklerini, işte CHP seçime giremeyecek 24 Temmuz'a kadar kurultaya gitmezlerse diye düşündüklerini zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kalıp mücadele etme çaresi var. Ama aynı zamanda il başkanlarını ve işte parti meclisini, pek çok şeyi de tasfiye etme sürecine soktu. Ve böylelikle kurultaya gidildiğinde, kurultayda kendisini seçecek insanların, kendisine oy vermeyen insanların kendisine oy verecek insanlar tarafından değiştirildiğine emin olduktan sonra sanki kurultaya gidecekmiş gibi bir izlenim verdi şimdiye kadar yaptıklarıyla. Oysa gelir gelmez hemen bir kurultay sürecine gidebilirdi ve iyi ya da kötü bir netice alınırdı. En azından partide bu dağınıklık, kaos görüntüsü olmazdı, verilmiş olmazdı. Partiyi geri almak için 3 sene uğraştık, seçmeni de geri almak için 3 sene daha uğraşırız demiş. Yani iyi bir strateji değil bu. Çünkü yani Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki pek çok devlet büyüğümüz ve siyasetçimiz gibi, o da 70 yaşın bir hayli üzerinde, hani emeklilik yaşı için itiraz ederken mezarda emeklilik diye sloganlar atardı işçiler ve memurlar. Bu da mezarda iktidar gibi bir şey olacak. Yani CHP seçmeninin, muhalefet seçmeninin böyle uzun süreli değil de yakın vadede, çünkü uzun vadede bir iktisatçının söylediği gibi hepimiz ölmüş olacağız. Yakın vadede neler yapabileceğimiz konusunda konuşmakta fayda var. Ve seçim sonuçlarına itiraz etmek ve hile kalıştırıldığını söylemek gibi bir alışkanlığı da var tabii Kılıçdaroğlu ekibinin. Şimdiye kadar, yani ben böyle şeyler söylemezdim ama söyleyeyim, ne yapalım. Yani 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan Kılıçdaroğlu. Ve her kaybettiği seçimden sonra biliyoruz yani işte yok pusulasız oylar, mühürsüz pusulalar kullanıldı, sandıkları terk etmeyin, oylarımızı çaldılar, işte trafoya kedi girdi gibi aslında seçimlerin, kaybettikleri seçimlerin şaibeli olduğuna dair hep iddialarda bulunmuştur Kılıçdaroğlu yönetimi. Yani biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz da ondan dolayı kaybettik bu seçimi dememişlerdir. Seçim şaibeli demiştir. AK Parti hile yaptı demiştir. Kömürle, işte makarnayla oylarını çalıyorlar, vatandaşların aklına giriyorlar demişlerdir. Aynısını kurultayda da yaptı. Yüksek Seçim Kurulumuz ve mahkemelerimiz genel seçimlerde bu iddiaları ortaya attığı zaman Sayın Kılıçdaroğlu haklı olarak ciddiye almadılar. Hiçbir seçimin de iptal edildiğini görmedik.
7: Peki oyların
6: ama
7: biliyoruz.
6: Ama genel kurulu, kurultayı iptal ettiler. Mutlak butlan ilan edildi. İlginç tabii yani seçim kaybettiğiniz zaman biz bu seçimi kaybettik deyip bir öz eleştiri vermek gerekir. Bir sonrakini kazanmak için neler yapılabilir? Nerede hata yaptık? Bunlar konuşulabilir. Tabii yani üst üste 13 tane seçim kaybettiyseniz artık bu öz eleştiriyi yapmak için de bir hayli gecikmiş olabilirsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimler sonrasında da bu öz eleştirileri yapmaması, halkın karşısına çıkmaması da bir hayli eleştirilmiş bir şeydir. En son seçimlerden sonra da niye sessiz dendiğinde buradayım be buradayım diye bir video ile halkın gönlünü rahatlatmamıştı. Kendisine oy veren insanların yüreğine su serpmemişti. Nerede ne yanlışlık olduğu herhangi bir açıklama olmamıştı. Buradayım be buradayım demişti sadece.
1: Evet tabii burada şimdi CHP seçmenin oylarının bölüneceği bir tablo var ama baktığımızda seçimi kazanmak için CHP ve İyi Parti açısından nasıl bir durum sağlanması gerekecek?
6: Seçmen alışıyor. Her seçim sistemine göre stratejiler geliştiriyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk çıktığında herkesin ilk tepkisi birinci işte turda kazanmak lazım. Çünkü biz iki turlu seçime alışık değiliz. Hı hı. İki tane tur olduğu fikri uzak geldi insanlara ve birinci turda kazanmak lazım. Onun için birinci turda kazanmak maksadıyla işte birbiriyle pek bir araya gelemeyecek insanlar, siyasi partiler, muhafazakarlar, işte solcular her neyse hepsi bir araya geldiler. Altılı masa kuruldu. Ve bu altılı masayı bir arada tutmak için yani bir bakıma mantığı da vardı ama işe yaramadı. Oysa ki ikinci tur diye bir şey var. Yani AK Parti kendi adayını çıkartır. Ne bileyim DEM kendi adayını çıkartır. CHP kendi adayını çıkartır. İyi Parti kendi adayını çıkartır. Böyle bir durumda muhtemelen değil. İkinci tura kalır. Hı hı. İkinci tura kaldığında yani bazen yani bir önceki seçimlerde olduğu gibi bir aday başka bir partiyi ikinci tercih olarak kendisine oy veren insanlara işaret edebilir ama seçmenin bunu dinleyip dinlemeyeceğini bilemez. Seçmen ikinci turda ikinci seçeneğine oy verir. En yüksek oy alan iki kişi seçimde yarışır ve seçmen birinden birini tercih eder, oy verir. Yani bir adayı birinci turda seçtireceğiz diye işte ittifaklara girmek, partilerin bir araya gelmesi, çok da seçmeni ikna edemeyen hatta içine sinmeyen ittifaklar yapmak, milletvekillikleri dağıtmak, tavizlerde bulunmak, bunlar hem CHP'ye yaramadı hem de muhafazakar partilerde, sağ partilerde yani CHP ile bir araya gelen bir daha geleceklerini ben zannetmiyorum. İyi Parti, yeni partiyle de bir araya geleceklerini zannetmiyorum. Zaten gelmesinler. Artık seçmenin bir alışkanlığı var. Birinci tur olmadı. İkinci turda herkes gider. İki adaydan bir tanesine oy verir. Ve zaten bir tanesinden bir tanesi de kazanır. Bir şekilde bir araya gelirler. Yani bırakın seçmen kendi ittifakını yapsın. Sandıkta kendi kendine oylarını birleştirsin, bunu doğal bir şekilde yapsın. Zorlamayla, altılı masayla yapmaya gerek yok. Buna ihtiyaç olmadığı hem muhafazakar partiler tarafından CHP ile bir araya gelen, hem işte Kılıçdaroğlu ekibi tarafından hem de bu yeni parti tarafından anlaşılmış durumda. Onun için ben şeyi beklemiyorum. Böyle bir ittifaklar, modeller vesaire bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde beklemiyorum.
1: Evet. Sayın Yılmaz, tabii mücadele parti içinde sürdürülmeliydi. Ben CHP çatısından ayrılmam diyen parti aidiyetinin altını çizer bir kesim de var. Bu yorumları nasıl değerlendirmek gerekir?
21: Şimdi bu biraz önce girişte atıfta bulunmuştum. Oğuz Kağan Salıcı'nın açıklamalarında var ama onu aşan bir çevrenin varlığını da biliyoruz. Burada hem parti sadakati bakımından bunu söylüyorlar hem de muhtemelen bu yeni parti etrafında olup bitenlere karşı da bir mesafeleri var. Yani gönül rahatlığıyla oraya gidemiyorlar. Onlara ilişkin de bir rezervleri, bir mesafeleri olduğu anlaşılıyor. Ve bu hani başta tahmin edilenden biraz daha güçlü bir damar olarak ortaya çıktı. Bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hem bir rekabete yol açacak, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece bir hizbin partisi olmaktan daha geniş bir partiye dönüştürecek. Tabii bu aynı zamanda hani bu kurulan yeni partiyi de yakından takip edecek. Bu yeni partide bir takım problemler, krizler vesaireler olursa muhtemelen ondan da beslenecek. Dolayısıyla bu hem üçüncü yolcular hem de onun da içinde yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında, özür dilerim, yeni parti arasında bir takım tartışmalar söz konusu olacak. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var aslında, hani bizim Cumhurbaşkanlığı sisteminden şöyle bir beklentimiz vardı bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken. Hani sağda solda iki böyle merkez parti etrafında bir gelişme olacak, orada bir toplanma olacak diye. Bunun aksine bir çok partili bir kutuplaşma hali ortaya çıktı. Bu hani Şakir Hoca'nın dediği gibi seçimlerde hani herkes kendi görüşüne göre bir aday belirleyerek ilk turu geçtikten sonra hani seçmenin tavrına göre oluşacak bir ikinci tur mu getirecek, yoksa bu çok kutuplu partiler sistemi içerisinde bir ittifak arayışı olacak mı? Onu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben hani bundan kolaylıkla vazgeçecekleri kanaatinde değilim. Görüşmeler olacaktır. Çünkü bu hani seçmenin de bu rahatlık içerisinde karşılıklı oy verebilmesi için sadece iktidara karşıt olmak veya sadece ekonominin getirdiği problemlerden şikayetçi olmak ötesinde bir ortak payda arayacağı kanaatindeyim. Çünkü önümüzdeki dönemi, halihazırdaki durumu, önümüzdeki günlerin neler getireceğini bilmiyoruz. Oralarda bir takım tartışmalar olduğunda ki yani Türkiye'nin, bölgenin, dünyanın ahvali bu konularda tartışmalar olabileceğini gösteriyor. Buradaki pozisyonlarınız sizi sadece hani iktidara karşıt olmak veya ekonomiyle ilgili tavır belirlemekle siyasi davranışınızı tayin etmiyor. Bunlar dışında işte terörle mücadele belki biraz sonra konuşacağız. Dış politika meselesi, savunma sanayi meselesi, çevre ülkelerde olup bitenler, bir takım ittifak sistemlerinin gelişip serpilmesi, bunların arasında yaşanan problemler, komşularımızla ilişkilerimiz de oy verme davranışlarını etkileyebilecek, etkilediğini de ben mesela 14 Mayıs seçimlerinde, bu son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, meclis seçimlerinde bunun da ciddi anlamda etkili bir hani faktör olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bunu hani sadece işte karşıtlık ve ekonomik, evet, problemlere indirgenirse muhalefet bence hata yapmış olur.
7: NTV Radyo.
8: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Bursa'da su baskını tehlikesi var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ankara 22 derece. Ege'de de gök gürültülü kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece.
7: Hava durumu.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden açılan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber yayınına katılan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmalarıyla faili meçhul cinayetlere ilişkin de mesajlar verdi.
1: Ben şu anda helikopterdeyim.
2: Burada ilk deliller gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirten Gürlek, kazayla ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini ifade etti.
2: Helikopterin düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu.
3: Gürlek, F-4 uçağının pilotunun Hava Kuvvetleri imamı ile telefon görüşmeleri ve eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izinin tespit edildiğini vurguladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi.
2: Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. İnanılmaz bir senet var. Taşınmaz devri yapılmış.
3: Bakan Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
2: 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
3: TRT Haber yayınına katılan Bakan Gürlek'e terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa da soruldu. 15 maddelik bir taslak hazırlandığını belirten Gürlek, burada tabii genel af düzenlemesi yok, şahsı özel bir düzenleme yok dedi.
0: En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, Siber Güvenlik Başkanlığı ve PTT çalışanlarıyla aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeriyor.
3: En düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılacak. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler veriliyor. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. Yasayla Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Yasayla Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aday sürücü belgelerinin iptaline ilişkinde düzenleme yapılıyor. Buna göre ilk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın 75 puan ceza alanın drift, makas, trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi iptal edilecek. Yasayla son olarak nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanacak.
0: Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den ayrıldı ve yeni partiyi kurdu.

0: Millet Vekili Murat Emir başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı Cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
0: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
1: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
0: Özel, yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü de söyledi.
1: Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Böyle bir değerlendirme yapmış ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var.
2: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Hürriyet'in tutuklandığının belirtildiği açıklamada anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak kararın alındığı ifade edildi. Terörsüz Türkiye süreci için önümüzdeki hafta kritik çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor. Onun öncesinde AK Parti ve DEM heyetleri bir aradaydı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri mecliste bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede yasa teklifi hazırlığında son durum ele alındı.
3: Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. 2 yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu hukuki belirsizliği gidermiş olacak.
0: Doğan, yasa taslağının ne zaman meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi. DEM Parti eş genel başkanlarının pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini de açıkladı. Teklifin haftaya meclis başkanına sunulması, meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
2: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Hazal Kaya İstanbul Adliyesi'nde ifadeye geldi. Soruşturmada oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
4: Bir şeyler söylemek istemez misiniz soruşturma kapsamında?
0: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve oyuncu Hazal Kaya adliyeye geldi.
5: Evet, ifadeye çağrıldım, geldim.
0: Gazeteci Fatih Altaylı ifadesinde Haluk Levent'i 2021 yılında yapmış olduğu bir programda tanıdığını söyledi.
6: Sadece yazılarımda ve YouTube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Ama gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.
7: Siz iyi misiniz?
8: İyi, teşekkürler. İfade için geldim.
0: İfadeye çağrılanlar arasında bulunan Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını belirtti.
9: Deprem öncesinde kendisiyle ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Benim Ahbap ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir.
10: Ruşen Bey, ifade için geldiniz.
0: Gazeteci Ruşen Çakır da deprem bölgesine gönderilmek üzere Ahbap Derneği'ne yardımda bulunduğunu anlattı. Oyuncu Hazal Kaya da savcılığa verdiği ifadesinde Ahbap'a bağış yaptığını ifade etti.

0: yaptığınız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum dedi. Soruşturmada bugüne kadar Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz'la birlikte 8 isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ABD'nin barış anlaşması için kırmızı çizgilerden biri. ABD basınından The New York Times'ın istihbarat kaynaklarına dayandırarak paylaştığı habere göre İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney, babası Ali Hamaney'e göre nükleer silah üretmeye daha eğilimli. Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: Amerikan istihbaratının değerlendirmesine göre İran'ın yeni lideri Ayetullah Müşteba Hamaney, İsrail'in Amerikan istihbaratının desteğiyle düzenlediği saldırıda öldürülen babasına kıyasla İran'ın nükleer silah elde etme yolunda ilerlemesine daha sıcak bakıyor. Ayetullah Ali Hamaney, yani baba Hamaney, İran'ın nükleer programının hep barışçıl olduğu mesajını vermişti uluslararası kamuoyuna. Hatta İran'ın nükleer silah kullanmasını yasaklayan da bir fetva yayımlamıştı ve bu da 2005 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da kamuoyu önünde bildirilmişti. Ancak Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da göreve gelen daha da sertlik yanlısı yönetimin ya da oğul Hamaney'in babasının buna ilişkin çekincelerini paylaşmadığı değerlendiriliyor Amerikan istihbaratı tarafından. Amerikalı yetkililer şunun da altını çiziyorlar. Müşteba Hamaney'in görüşlerine ilişkin istihbaratın çoğunun savaştan önceki döneme ait olduğu da vurgulanıyor. İstihbaratın değerlendirmesine göre Hamaney babasının mutlak otoritesi ya da nüfuzuna da sahip değil. Şimdi istihbarat camiasının bu görüşü Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırıları yoğunlaştırmayı değerlendirdiği bir döneme rastlıyor ve Hamaney'e ilişkin, Müşteba Hamaney'e ilişkin bu yönde bir değerlendirmenin kesinleşmesi İran'la gerilimin daha da tırmandırılması konusunda yeni bir gerekçe sağlayabilir. Bu yorum yapılıyor. İran'da şu anki yönetim Hürmüz Boğazı konusunda epey tavizsiz, geri adım atmıyor. Zor bir müzakere ortağı bu süreçte ve New York Times'a göre eğer Amerika İsrail'in İran'a karşı savaşı Tahran'ın nükleer silah geliştirme ihtimalini artırdıysa bu durum dini liderin öldürülmesi ve o başlangıçta çok konuştuğumuz o belirlenen rejim değişikliği hedefi doğrultusunda atılmış olan adımlarında ciddi bir sonucu olmuş olacak. Bu yorum dikkat çekici New York Times'in haberinde. İran'ın şu aşamada asıl amacının ekipmanlarının bir kısmını Amerikan bombalarının menzilinin dışına çekecek şekilde, dışına çıkararak koruma amacı taşıdığı belirtiliyor. En azından değerlendirme o yönde.
1: İran Savaşı yeni bir dünya düzeninin habercisi mi sorusu da Amerikan Foreign Affairs dergisinde çıkan analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya hakimiyetinin sonuna yaklaşıldığı yorumuyla yanıtlandı.
0: İran ve küresel gücün yeni kuralları Amerikan hakimiyetinin inşası ve çöküşü. Amerikan Foreign Affairs dergisinde İran Savaşı ile ilgili çıkan analizde bu başlık kullanıldı. Chicago Üniversitesi'nin siyaset bilimi profesörü Robert Page analizine 1991 Körfez Savaşı'nı hatırlatarak başladı. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinin beklendiği dönemde tüm uzmanların zorlu bir savaş olacağı noktasında birleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı gibi bir mücadeleye hazırlandığı ancak tüm beklentilerin aksine Irak'ın hızlı bir yenilgiye uğratılarak Kuveyt'ten çekilmesinin sağlandığı ve Amerikan ordusunun sadece 147 kayıp verdiği hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısının cepheyi aştığı ve Sovyetler Birliği'nin de yıkılmasının etkisiyle dünyada finans ve teknolojinin merkezine oturduğu vurgulandı. Körfez Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu hakimiyeti dönemi olarak adlandırılan yeni bir çağ başlattığına dikkat çekildi. Ancak Profesör Robert Page'e göre bu çağ sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri artık 1991'de sahip olduğu türden bir askeri üstünlüğe sahip değil. küreselleşme sayesinde hassas vuruş kabiliyetine dayalı sistemlerin artık yalnızca bir avuç büyük gücün tekelinde olmadığının altı çizildi. Bu sistemlerin çok daha güçlü devletlere karşı koyabilen çeşitli aktörler tarafından da erişilebilir hale geldiği belirtildi. Profesör Page makalesinde, "Nitekim İran Savaşı, çarkın bu şekilde dönüşüne bir örnek teşkil ediyor. Körfez Savaşı, Amerikan üstünlüğünü gözler önüne sererken, bugün Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalar Amerika'nın sınırlarını açığa çıkarıyor. Soğuk Savaş sonrası döneme ait varsayımların tepe taklak edindiği yeni bir çağ kapıda değerlendirmesinde bulundu." Profesör Robert Page, Amerika'nın istikrar ve öngörülebilirlik sağlamaktan uzaklaşarak bir istikrarsızlık kaynağı haline geldiği görüşünü belirtti. Daha zayıf güçlerin, meydan okumanın ve düzeni sarsmanın getirdiği avantajları öğrendiğini yazdı. Körfez Savaşı'nda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yakın müttefiklerinin sahip olduğu hassas güdümlü mühimmat ve uydu navigasyonu ve kızılötesi sensörlerin artık tüm dünyada erişilebilir hale geldiği ve seri ticari üretime geçirdiğine dikkat çekildi. İranlıların Şahit 136 dronları bu dönüşüme örnek gösterildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik süregelen meydan okumasının taktiksel bir başarının ötesine geçtiğine vurguda bulunuldu. Hürmüz'de yaşananların Doğu Asya'da tekrarlanabileceğine dikkat çekildi. Olası savaşta Tayvan'ın drone ve mobil füze bataryalarıyla Çin'in deniz ticaretine darbe indirebileceğinin altı çizildi. Gelecekteki çatışmaların Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi ve Malakka Boğazı dahil olmak üzere dünyanın başlıca ekonomik geçiş noktaları çerçevesinde yoğunlaşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
1: Avrupa'da aşırı sıcakların ardından orman yangınlarıyla mücadele var. Fransa ve İspanya'da binlerce hektarlık alan kül olurken on binlerce kişi de tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte zorlanıyor.
0: Alevler yayıldı, yerleşim yerlerine ulaştı. Bölge halkı sığınacak yer aradı. İspanya ve Fransa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da hükümet, Madrid yakınlarıyla Avia kentini tehdit eden bir dizi orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almakta zorlanırken 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Avia'ya bağlı Burgo Hondo ve Navaluenga'da alevler yerleşim yerlerine ulaşmış durumda. Halk çaresizce ev ve iş yerlerine yaklaşan alevleri izledi. Kimileri de sığınacak yer aradı.
3: Burada 36 yıldır yaşıyorum ve hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olacağını da hiç düşünmemiştim. Dün gece yangını kontrol altına alacaklarını sanıyordum. Ama artık çok geç. Sanırım bir noktada her şey tamamen kontrolden çıkmıştı.
0: İspanya'da yılbaşından bu yana 100 bin hektardan fazla alan kül oldu. Fransa'da da tablo farklı değil. İçişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre ülke genelinde 30'u aşkın orman yangınıyla mücadele var. Gironde bölgesinde devam eden yangında şu ana kadar 10 bin hektar alan yok oldu. En az 60 bin kişi tahliye edildi. Fransız bakan yangınları kontrol altına almanın zor olduğunu, alevlerin 1 kilometrelik sıçramalar yaptığını belirtiyor. Fransa'da yılbaşından bu yana orman yangınlarında 50 bin hektar alanın yok olduğu bildiriliyor.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde final bileti için sahaya çıkıyor. Türkiye-Çin karşılaşması saat 14.30'da. A Milli Kadın Voleybol Takımı organizasyonun yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Milliler çeyrek finalde Kanada karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden 3-1 galip ayrılarak son 4 takım arasına kaldı. Ay Yıldızlılar Çin'le bu sezon Milletler Ligi'nin Ankara etabında da karşılaşmış, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Filenin Sultanları yarı finalde de rakibini geçerek 2023'te şampiyon olduğu Milletler Ligi'nde bir kez daha finale yükselmeyi hedefliyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. Adaylar sadece puan ve sıralamalarını değil, mezuniyet sonrası iş bulma ihtimallerini de hesaplıyor. Tercih çadırlarında istihdam oranı en yüksek meslekler konuşuluyor.
4: Hayalimde sosyolog olmak var. Üniversitede okurum ama sonra boşta kalırım diye korkuyorum.
0: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'deki tercih çadırında. Sıralamalar, tercih listeleri bir yana en kritik soru mezun olunca iş bulabilecek miyim oluyor.
4: Bize gelen en çok sorulardan biri zaten hem ailelerden hem de öğrencilerden bu bölümün gelecek vaadi var mı? Bu bölüm ileride işsiz kalır mı?
0: 2025'e ait TÜİK Yükseköğretim İstihdam verileri de bu endişeyi destekler nitelikte. Çünkü lisans mezunları için ilk iş bulma süresi 14 ayı aşabiliyor.
5: Matematik okuduğum zaman bankada iş yapabilirim, veri analist olabilirim, finans işine girebilirim.
6: İyi düşünmek lazım. Amaç okumak değil, sonra geleceğini sağlayabilmek. Türkiye'de o kadar öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamıyor ve marketlerde çalışıyor.
0: İstihdam oranı en yüksek ilk 3 meslek, tıp, özel eğitim öğretmenliği de havacılık, elektrik ve elektroniği oldu.
7: Benim için sadece iş bulma imkanı yüksek olsun yeterli.
0: Ancak uzmanlara göre tek kriter istihdam olmamalı.
8: İlgi ve yeteneklerin ne kadar önemli olduğunu, gerçekten sevdikleri meslekleri hayatlarının geri kalan döneminde yapmaları konusunda konuşuyoruz.
0: Yaklaşık 2,5 milyon adayı için tercih dönemi 29 Temmuz'da başlayacak.
1: Özel okul öğretmenleri taban ücret talebiyle Ankara'da eyleme başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin Erzurum'da konuştu. Bakan Tekin, hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. İnsani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bize başvursun dedi.
9: Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Bizim elimizdeki veriler elektronik ortamda özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldığı. Bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari ücretin altı ya da böyle insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma süreci alayım. Ama İllegal yapılar, illegal merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok onun, onu bilmiyoruz biz. Ama 12.500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp bu tür insani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın, biz gereğini yapalım.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta geriledi. Diğer yandan döviz mevduatları şirketlerin talebiyle büyüdü. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise zayıf kalsa da devam ediyor.
0: Merkez Bankası rezervleri geriledi. Merkez Bankası'nın rezervleri 2,8 milyar dolar azaldı. Geçen hafta itibarıyla 160,5 milyar dolara indi. 17 Temmuz haftasında bankanın döviz rezervleri 1,6 milyar dolar, altın rezervleri ise 1,1 milyar dolar geriledi. Net rezerv göstergesinde ise daha belirgin bir düşüş görüldü. Net rezervler aynı dönemde 56,3 milyar dolardan 51,2 milyar dolara geriledi. Temmuz ayının başında 40 milyar doların üzerinde gören swap hariç net rezervler ise 37,7 milyar dolara indi. Yurt içinde döviz mevduatlarındaki artış Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gerçek kişilerin yani vatandaşın döviz mevduatları 334 milyon dolar düştü. Ancak şirketlerin mevduatı 5 milyar 594 milyon dolar arttı. Böylece yabancı para mevduatlarındaki toplam büyüme 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi zayıflasa da devam etti. 37,5 milyon dolarlık hisse alan yabancının tahvil alımı ise 191 milyon dolar seviyesinde kaldı. Yabancıların önceki hafta hisse alımı 33,5 milyon dolar düzeyindeydi.
1: 6 yıl önce yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar ana kubbede devam ediyor. Tarihi yapıda restorasyon sürerken ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.
0: İklim koşullarına karşı korunuyor. Özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle yapılan çalışmalar sürüyor. İstanbul'un en önemli inanç ve kültür mirasları arasında yer alan Ayasofya Camii'nde restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapıda sürdürülen çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesi olduğunu vurguladı. Tarihi yapının yeniden ibadete açılışının 6. yılında çalışmalarda yeni bir aşamaya da geçildi.
10: Ayasofya'nın ana kubbesi özel bir koruma altına alındı. Ana kubbedeki çelik çatı özel bir brandayla kaplanacak ve diğer bölümlerdeki çalışmalar da aynı hızla devam edecek.
11: İklim şartlarından etkilenmemesi için hem kubbenin duvar örgüsünün kurşun kalktığı zaman hem de burada çalışan ekiplerin korunması amacıyla da gerekli aydınlatmaların da sağlanması nedeniyle burada gece de çalışma yapabilme imkanını sağlayacaktır branda. Onun için çok önemlidir.
0: Çalışmalar tarihi yapının tamamını kapsıyor.
11: Şu ana kadar biz en başta en önemli olan gördüğünüz üzere iskelesi de yavaş yavaş kalkmakta olan Kuzeydoğu Minaresi, 2. Beyazıt Minaresi olarak bilinen minarenin statik aşamaları, çalışmaları yapıldıktan sonra büyük bir güçlendirme yapılarak, restorasyonu da tamamlanarak bütün yüzeylerinde bitmiştir. İçeride de büyük bir iskelenin yapımı tamamlanmıştır bildiğiniz üzere. Çelik ayaklar üzerinde kubbenin eteğine kadar çıkan ve dış duvarlarda da iskeleler kurulup çalışmalar devam etmektedir.
0: Restorasyon süreci boyunca Ayasofya Camii ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.
12: NTV Radyo.
13: Doğa Takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
13: Doğa Takvimi.
12: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: herkese sana.
1: Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından 17. yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve cimrilikten ikiyüzlülüğe, gösteriş merakından toplumsal alışkanlıklara kadar pek çok konuyu mizahıyla işlediği eserlerini öğreniyoruz. Anlatan yazar Esra Dicle.
2: Molière'in tiyatroya bakışı, yani öncelikle kendi biyografisi içinde ilk eğitiminde şekilleniyor. Çünkü tabii metinsel olarak ilk okuduğu metinler Kolej'de Clermont'da antik Yunan metinleriyle, Roma dönemi metinleriyle tanışıyor ve orada aslında Roma komedyasıyla tanışıyor. Roma komedyası işte Plautus, Terentius, Roma tragediyası Seneca. Bunlarla tanışmış olması elbette bir hem tür bilgisini hem tarihsel felsefi bir arka planı, çünkü bu okuldayken aynı zamanda bir felsefe eğitimi de alıyor. Bunların oluşmasını sağlıyor ama aynı zamanda bu dönemde dönemin çok meşhur materyalist hocalarından Gassendi'den de dersler alıyor. Bir tarafta böyle daha metafizik bir eğitim, bir tarafta daha epikürcü, daha maddeci bir eğitim. Zaten biraz dünyanın değerler sistemlerinin, inanç sistemlerinin, dünyayı açıklayan yöntemlerin çeşitliliğini ve zıtlığını da görmesini sağlıyor. Yine öğrenciliği sırasında Cyrano de Bergerac'la beraber küçük farslar yazmaya başlıyorlar. Yine çok önemli İtalyan mim oyuncularından mim eğitimleri almaya başlıyor. Dolayısıyla aslında dünya görüşüyle, tiyatro ile ilgisi beraber gelişiyor diyebiliriz. Ve aslında bahsettiğim isimler üzerinden, yani Roma komedi üzerinden biz ta antik çağdan başlayan bir komedi geleneğinin Molière'le geliştiğini görüyoruz. Şey çok ilginçtir, Molière yazdığı zaman Fransa'da Shakespeare bilinmiyor, Aristofanes bilinmiyor. Ama Aristofanes'i kaynak olarak geliştiren Roma komedyası ya da Shakespeare'in kaynak olarak kullandığı Roma komedyası, Molière'in de tanıdığı bir kaynak olduğunda bunlar arasında ister istemez bir örgü örülmüş oluyor. Ne var Roma komedyasında? Aslında biraz antik çağın, antik Yunan tiyatrosunun toplumun sosyal meselelerini anlatma, Aristofanes'le gelen güncel, savaşsa savaş, ahlaksa ahlak, toplumsal meseleler, işte kutsalların değişimi, iktidarlar ve halk arasındaki ilişki. Sonra tabii tiyatro da biraz değişiyor, Roma'ya doğru giderken biraz daha ev içine çekiliyor. Ev içine çekildiği zaman da aşk, entrika, İşte o bizim çok bildiğimiz evde bütün entrikaları yürüten bir hizmetçi tipinin ortaya çıkması, bir tür böyle aldatma hikayesi, evlilik, doğum üzerine kurulu, şenlikli bir bitiş filan. Bunlar aslında ikisinin de Molière'e ne kadar değdiğini görüyoruz. Molière'de bu bahsettiğimiz önce insana özgü, kıskançlık gibi, cimrilik gibi, ihtiras gibi, ikiyüzlülük gibi meseleleri ele alıyor. Ama bir taraftan da kendi toplumunda zenginleşen burjuvazinin aristokrasinin yaşam tarzına, soyluların yaşam tarzına özenmesiyle beraber ortaya çıkan bir sonradan görmelik, bir gösteriş düşkünlüğü, işte bu kibarlık budalasında filan gördüğümüz baskıcı toplum bir taraftan, sansür, yasaklar, bunlar üzerine de meseleler oyunlarına girmeye başlıyor. Dolayısıyla hem kaynak olarak aslında çok komedya türünün evrimini sağlayan ve o dönem için Fransa'da olmayan bir türün ortaya çıkmasını sağlayan eserler ortaya koyuyor. Hem çağını, toplumunu yorumlayan hem de insanın temel varoluşsal çelişkilerini, kusurlarını. Çünkü tiyatroya bakışı, tam da komedya türüne bakışı, insanın kusurlarını ifşa etmek şeklinde tanımladığı bir işlevle söz konusu oluyor. Yani hatta komedya için insanların kusurlarını en şiirsel şekilde ifşa eden söz diye anlatıyor. Çünkü burada kusuru ifşa etmek, hastalığı tedavi etmek için çok önemli bir tedavi yöntemi. Çünkü şey diyor, insan kötü olmayı göze alabilir ama gülünç olmayı göze alamaz. Bu nedenle kusurların gülünçleştirilerek komedi vasıtasıyla ortaya çıkartılmasının tedavi edici bir yönü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle kişileri feda edebiliyor sahnede ama yine de insana ve topluma dair tedavi edilebilir bir durum gördüğünü de anlatıyor bence. Bu toplumu feda etmiyor çünkü. İnsanı bir varlık olarak feda etmiyor. Sadece onun kusurlarını gösteriyor ve neden ortadan kaldırılması gerektiğini anlatıyor.

0: Tiyatro elbette çağında da çok eleştirilmiş bir form. Yani kilisenin yasakladığı bir form komedya. Neredeyse orta çağdan kalan bir gelenekle orta çağda biliyorsunuz tiyatroculara, oyunculara kız vermiyorlar. Yani o kadar toplum dışı kılınmış, neredeyse lanetlenmiş bir güruh tiyatrocular. Ona yeniden itibarını kazandırmak o baskı altında, hem kilisenin baskısı altında hem de çok sistemli, düzenli bir sanat ortamının kuralları içinde ona özgürlüğünü kazandırmaya çalışıyor. O yüzden kaba komedi de var, farz da var. Zamanında gayri ahlaki bulunan hikaye hikayeler, anlatılar da var. Gündelik dil var bir kere. Konuşma dili var. Bu bile tragedyaların dilinin karşısında aslında bir yozlaşma olarak bile değerlendirilebiliyor. Ama bence çok karnavalesk ve özgürleştirici bir şey. Onun tiyatroya getirdiği yorum da, topluma getirdiği yorum da aynı şekilde. ...1622 doğumlu, Paris'te doğuyor. Aslında dededen ve babadan gelen bir mesleğin varisi gibi doğar doğmaz kabul ediliyor. Çünkü babası ve dedesi kralın, sarayın mobilyacısı, döşemecisi. Aynı zamanda hizmetkarı. Dolayısıyla Molière'in de bu işi sürdüreceği varsayılıyor ki 14 yaşına kadar babasının yanında da çalışıyor zaten. Ve bahsettiğim gibi Paris'te bir Cizvit Koleji'nde okuyor. Sonrasına dair söylenenler çok kayıtlı ve emin bilgiler değil. Hukuk okuduğu söyleniyor mesela ama işte çok kayıt sistemi kuvvetli Batı'nın ne baroda kaydı var ne söz edilen üniversitede kaydı var. Dolayısıyla hani bu konuda çok bir şey bilmiyoruz. Ama tiyatroya 20 yaşlarında başladığını ve hemen bir bütün hayatını geçireceği Madeleine Bellart'la beraber bir illüzyon tiyatrosu adıyla bir tiyatro grubu kurduğunu biliyoruz. Bu tiyatro oyunlarını sahnelemek için kiraladıkları salonun masraflarını karşılayamadığından kısa bir süre hapse düştüğünü de biliyoruz ve babası gelip onu kurtarıyor. Sonraki dönem mi Molière için bence önemli. Çünkü hapisten çıktıktan sonra ağırlıklı olarak Güney Fransa'yı gezecekleri bir gezici kumpanyaya katılıyor. Bir tiyatro kumpanyasına katılıyor. Onun hem yaşamla ilişkisine, hem halkla ilişkisine, hem tiyatroyla ilişkisine doğrudan çok kalıcı etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin farklı yerlerini görmek, farklı bir sınıfı, halkın talep ettiği eğlence ve tiyatro anlayışını, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını tanımasına yarıyor bu. Burada işte İtalyan kumpanyalarla karşılaşıp Commedia dell'arte'yi, yani işte onun da tiyatrosunun çok temel anlatım biçimi olan İtalyan halk tiyatrosunu tanıyor. Ve burada en önemlisi aslında kendi becerileriyle de karşılaşıyor. Çünkü aslında o da kendi döneminin etkisiyle bir tragedi oyuncusu olmak istiyor. Fakat komediye istidadını keşfediyor diyelim. Bu kumpanya içinde oyunculuk yapıyor, yazarlık yapıyor, yönetmenlik yapıyor. Yani aslında tiyatroyu bütün cepheleriyle kavrayacağı bir deneyim de sunuyor ona. Yani hem yaşamı tanımak hem tiyatroyu tanımak gibi bir şey gerçekleşiyor Molière'in deneyiminde. Ve döndükten sonra da yine Molière'in hayatın iki yönü var. Yani tiyatrosunun da iki yönü var. Ve bu dönemin aslında mesela Shakespeare'de öyle. Hem saray tiyatrosu yapıyorlar, sarayın himayesinde tiyatro yapıyorlar. Kraliyet tiyatrosunu bir mekan olarak kullanıyorlar. Hem de bir taraftan halka temsiller gösteriyorlar. Paris'e döndükten sonra 14. Louis'nin himayesinde ama asıl olarak öncelikle kardeşinin himayesinde bu sefer bir Mümösyö Tiyatrosu diye bir tiyatro kuruyorlar ve oyunlar saraya yönelmeye başlıyor. Bu da aslında çok kıvrak bir akla ve kıvrak bir tiyatro üssü buna da kaynak oluşturuyor. Hem halkın anlayacağı, seveceği, hem sarayın kollayacağı, ikisinin de sınırlarını zorlamayan diyeyim ama yine de sözünü ortaya koymayı beceren ki bu dönemde kralın himayesinde olmanın da verdiği bir güçle yazdığı oyunlar kiliseden sürekli tepki görmeye başlayacak. Bu bile yani asıl sansür saraydan değil kilise zoruyla saraydan çıkmış olacak. Kilise aforozlarıyla çıkmış olacak. Dolayısıyla aslında işte evliliği, aynı zamanda Armand de Bejart ile o sansasyonel evliliği ve onunla da aslında bu meselelerle de biraz işte kadınlar üzerine düşünmeye başlaması, kadınlar mektebinde kadının bu toplumda ne kadar bastırılan, eğitime, sosyal haklara erişimi nasıl kısıtlanan, özne olması engellenen bir işte nesne konumuna indirgenmiş, kendi aşkını, kendi duygularını ifade etmesine izin verilmeyen, hayatla ilgili kendi tasarıları olmasına izin verilmeyen kadınların hikayelerini anlatacak ve gene tepki görecek, aynı çevrelerden ahlaksızlıkla suçlanacak. Ve çok yani gene dramatik bir şekilde hastalık hastası oyununu sahnelerken de herkesin bildiği gibi 1673'te oyunun dördüncü temsilinde zaten 6-7 yıldır süren akciğer rahatsızlığının sonucunda sahnede hayata veda edecek. Dolayısıyla onun için de çok böyle metaforik bir şey de oluyor. Sahnede var olan, sahneyle var olan birinin sonu da böyle gerçekleşiyor.
1: Herkese sanat. Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından Molière'i yazar Esra Dicle anlatıyor.

0: 30 kadar oyunu olduğunu biliyoruz. Bunların işte defalarca, bugün de hala mesela şehir tiyatrolarında Tartüf sahnesi deniyor. Güncel bir yorumla çok çevirmiş Türkçe'ye. Ahmet Vefik Paşa çevirmiş, Ziya Paşa çevirmiş, daha sonra Orhan Veli çevirmiş. Bu 30 kadar oyundan zaten ilk Tanzimat döneminde 16 tanesi hemen Ahmet Vefik Paşa tarafından çevriliyor. Ama ilk çeviriyi ve ilk sahnelemeleri Ermeni gruplar yapıyor. Türkiye'de Batılı tiyatronun kurucusu olan Ermeni toplulukları aslında Molière'e ilk yöneliyorlar. Tanzimat döneminde Molière'e ilgi göstermenin aslında tam tiyatro batılılaşırken ama öncesinde de bir geleneksel tiyatro alışkanlığı olan seyirciye bunun sunulması gerektiğinden bir orta yol olarak çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi Molière'in kaynakları zaten Commedia dell'arte. Yani belirli tipler üzerine kurulu. İşte bir Venedikli, bir Bolonyalı arasındaki çatışmalar. Onun etrafında bir aşk hikayesi. Onun etrafında işte uşaklar, hizmetçilerden oluşan bir kadro. Fars üzerine, gülmece üzerine kurulu tiplerle çevrilmiş bir tiyatro estetiği. Gerçekçi olmayan, dolayısıyla benzetmeci olmayan, tamamen sahne üzerinde hemen kurulan bir temsil. Bizdeki orta oyunun da karşılığı oluyor. Dolayısıyla modernleşmeden önce zaten gölge oyunu, meddah ve orta oyunu izleme alışkanlığı ve beğenisi olan bir kitleye batılı anlamda tiyatroyu, daha belirli bir sahneye, bir metne dayalı bir tiyatroyu benimsetmek için Molière'in metinleri bir köprü işlevi görmeye başlıyor. Hem komedi unsurunu, Fars unsurunu, biraz daha gevşek, esnek bir batılı tiyatrosu modelini, içinde farklı türleri ve estetikleri barındıran ve dediğimiz gibi aslında işte gölge oyunu da, orta oyunu da sosyal meseleleri gülmece içinde aktaran formlar ve biz de kültürel bir değişim içindeyiz Tanzimat döneminde. Tanzimat romanlarına baktığımızda gördüğümüz şey zaten birdenbire zenginleşen bir sınıfın ahlaken ve ekonomik olarak çöküşüdür. Sonradan görmeliydir. O işte araba sevdasındaki Behruz'un Çamlıca Parkı'na görmek ve görülmek için gitmesidir. Dolayısıyla batılılaşmanın da bir tür yüzeysel taklit olarak deneyimlendiği bir yerde Molière'in oyunlarında burjuvazinin aristokrasiyi taklit etme pratikleri ve bunun eleştirisi çok örtüşüyor. Bu nedenle Molière oyunları zaten çoğu, bu çevrilen 16 oyunun çoğu Ahmet Vefik Paşa tarafından yerelleştirilerek, yani Osmanlı toplumuna, Osmanlı toplumundaki yaşam tarzlarına ve meseleleri uyarlanarak çevriliyor. Birebir çeviri değil, zaten çok mümkün de değil bu. Kültürel aktarım bir yerden sonra aslında buradaki hayatın gerçekliğine uymaz hale geliyor. İlk çevirilerde, yani sadece tiyatrolarda değil, romanlarda falan da aynı şey oluyor. Mesela Ahmet Tatın yaptığı roman çevirileri de uyarlama gibi oluyor zaten. Bu nedenle seyircinin tiyatroya alışması, aynı zamanda seyircinin, yani batılı tiyatroya alışması, aynı zamanda seyircinin yeni, değişen, modernleşen bir toplumun problemleriyle karşılaşması ve buradaki kusurları, sorunları tanıması, ondan kendini sakınması için komedinin de getirdiği böyle bir koruyucu, yumuşak, topu göğüste yumuşatan tavrıyla karşılaşması da Molière metinleri üzerinden oluyor aslında. Bu nedenle çok işlevsel. Aynı zamanda da ele aldığı meseleler, bahsettiğim insana dair meseleler bakımından da Tanzimat'ta sınırlı kalmayıp tiyatroyu bugüne kadar besleyen bir kaynak olmaya devam edecek Molière. Yani ben aslında düşündüm hep böyle hangi oyunu izlesem onu beğeniyorum. Kibarlık Budalası ise Kibarlık Budalası, Kadınlar Mektebi ise Kadınlar Mektebi, Tartüf de Tartüf. Ama galiba Tartüf benim için. Bu eserin yazıldığı dönem bir kere çok monarşinin kuvvetli olduğu bir dönem. Yani Fransa'da o işte muhteşem yüzyıl Fransa'nın 4. Henry ile başlayan, 3. Louis ile devam eden ve şimdi 4. Louis ile iyice kuvvetlenmiş bir mutlak monarşi var. Aynı zamanda işte monarşiye karşı bütün ayaklanmalar bastırılmış. Aynı zamanda bu yönetim sanatı da destekliyor. İşte kardinal daha çok resim ve mimarları destekliyor. Dördüncü Louis müziği ve tiyatroyu destekliyor. Ama bu hem bir destek hem de denetim şeklinde gelişiyor. Aynı zamanda bir taraftan da bu Akademi Fransa var. Yani sanat eserlerinin, sanatın, edebiyatın, dilin kurallarını son derece katı ve baskıcı bir şekilde sanatçılara dayatan bir yapı var. Dolayısıyla bir tarafta bir zenginleşme, bir tarafta da müthiş bir denetim ve despotizm var. Ve burada da bahsettiğim gibi aslında her ne kadar Fıran'ın tiyatrosu olsa da Tartüf gibi zamanında işte iki yüzlü oyunbaz anlamına geldi. Tabii pek çok anlamı var ama belki de biraz oyundan sonra bu anlamı daha ön plana çıkmıştır. Tiyatronun her şeye direnme kuvvetini anlattığı için komediden taviz vermeden yani kendi insancılığından da dediğim gibi yani bu böyle yıkıcı bir hiciv değildir, bir ironidir. Herkesin içinde olan şeyi ortaya çıkartır ve onu terbiye etmeye davet eder. Dolayısıyla çok kuvvetli bir dünyadır. Nazım da tekrar yazmıştır bu oyunu 1959'da. O yüzden benim Nazım Sevgim'le de aynı zamanda örtüşür. Nazım bu metni alıp 1959'a taşıması yani 300 yıl sonraya taşıyıp tekrar yazılabilir. Kendi yaşadığı çağa uyarlanabilir bulması da bu metinlerin zamansızlığını gösteriyor. Dolayısıyla ben herhalde gene Tartüf diyeceğim.
1: XVII yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve mizahıyla işlediği eserlerini yazar Esra Dicle anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Terleme vücudun ısı dengesini korumasını sağlayan doğal ve hayati bir mekanizma. Ancak bazı kişiler için bu doğal süreç günlük yaşamı, sosyal ilişkileri ve özgüveni olumsuz etkileyen önemli bir soruna dönüşebiliyor. Peki hangi terleme normal kabul edilir? Terlemeyi durdurmaya çalışmak doğru bir adım mı? Merak edilen soruları endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Terleme tamamen fizyolojik bir şeydir. Yani aslında vücudun yarattığı bir sağlıklı bir mekanizmadır bu. Neden terliyoruz? Vücut ısısı yükseldiği zaman, çünkü beyindeki hipotalamus dediğimiz hormon salgılayan bölgeye bir uyarı gidiyor ve bu ter bezlerinin salgı yapmasını, yani ter üretmesini uyarıyor ve böylece de bu cilt yüzeyine çıkan sıvı buharlaşıyor ve vücut böylece soğuyor. Mesela ateşimiz yükseldiğinde de terleriz, terleyerek de ateşin düştüğünü görürüz. Yani bu aslında bir mekanizma, böyle çalışması gerektiği için terliyoruz. Sıcak havalarda da buna reaktif olarak işte vücudumuz sağlıklı olduğu için terliyor. Tabii ki yani fizyolojik olarak yüksek sıcaklıkta, aşırı efor harcadığımızda, bir takım sıcağa maruz kaldığımızda ya da ateşimiz çıktığında ya da fazla alkol tükettiğimizde vücut ısımızın arttığını görüyoruz. Ama bazen mesela sempatik sistemin uyarılmasıyla da, yani sempatik sistem işte vücudun aşırı heyecanlanmasında, işte aşırı adrenalin salgılandığında da terliyoruz. Bunun da tamamen hormonal bir cevap olarak yapıyoruz. Bunun dışında da bazı hormonal değişikliklerle işte vücudumuzdaki ergenlik döneminde ter bezlerinin daha fazla çalıştığını biliyoruz. Hamilelik döneminde daha fazla çalıştığını, daha aktif olduğunu, bunun da hormon seviyelerindeki işte vücuttaki östrojen, testosteron seviyelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Menopoz ve menopoz öncesi bu perimenopozal dönemlerde de gene östrojen ve hormon dengesinin bozulmasıyla da terlemelerin olduğunu ve reaktif olarak vücudumuzun buna reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Yani aslında terleme vücudun bir savunma mekanizması.
1: Hangi durumlarda terleme normal veya anormal kabul edilebilir? Aşırı terleme bir hastalık olarak değerlendirilebilir mi herhangi bir durumda?
2: Tabii ki bu saydığım bütün nedenler fizyolojik nedenler. Yani normal hepimizin karşılaştığı nedenler. Ama bazen bazı insanlarda terlemenin çok fazla olduğunu ve artık bunun rahatsızlık seviyesine geldiğini, vücuttan şıpır şıpır terler aktığını, iş gücünün bu nedenle aksi plana geldiğini gördüğümüz haller oluyor. Bu şikayetlerle hastanın bize başvurduğunu da görüyoruz. Bunlar neden oluyor? Bazen işte hormonal dengesizliklerden, mesela tiroid bezinin çok fazla çalışmasından kaynaklanan, hipertiroididen kaynaklanan terleme bozuklukları olabilir. Bazen vücudumuzdaki sempatik aktivitenin artmasının gene bir hormonal, adrenal yani böbrek üstü bezinden salgılanan bazı metabolitler nedeniyle terlemenin arttığını, buna çarpıntının, hipertansiyonun eşlik ettiğini görebiliriz. Bazen büyüme hormonu fazlalığında, vücutta büyüme hormonu fazlalığında da özellikle baş kısmında olmak üzere terlemenin arttığını görebiliriz. Tabii ki bunlar fizyolojik değil. Bunlar patolojik terlemeler. Bu gerçekten kişiyi çok rahatsız ettiği durumlarda mutlaka hastaya ve hekime başvurması gerekiyor. Yani bunun altta yatan bir hastalığa bağlı mı olup olmadığının ortaya konması lazım. Eğer bu hastalığa bağlı değilse semptomatik tedavisinin yapılmasının lazım olduğunu, ama eğer bir nedene bağlıysa, hipertiroidiye bağlıysa altta yatan hipertiroidisinin düzeltilmesi lazım. Eğer büyüme hormonu fazlalığına bağlıysa altta yatan bir büyüme hormonu bozukluğu varsa onun düzenlenmesi lazım. Ya da kardiyak nedenli bir acil gelişen bir terleme de olabilir bu. Aniden ateş basması, terleme yaşayabilir hasta. Beraberinde eşlik eden bir göğüs ağrısı falan varsa mutlaka bir hekime ani olarak danışması lazım. Ama kronik olan süreçlerde de bu kronik patolojik durumların elenmesi ve ondan sonra da semptomatik tedaviyle yaklaşılması lazım hastaya.
1: Gündüz hareket halindeyken terliyoruz ama mesela gece neden terliyoruz? Uykuyu da tabii etkileyen bir durum haline geliyor bu. Orada nasıl bir fark ortaya çıkıyor?
2: Ya şimdi gece de bunu mesela enfeksiyon varlığında daha çok mesela verem, eskiden verem sıklığı çok daha fazlaydı ama hala günümüzde de var. Ve verem dediğimiz enfeksiyon hastalığı gece terlemesi yapar. Keza gripler de gece terlemesi yapar. Bu tamamen sempatik sistemin gece daha durağan olup hani birden ateşin etkisiyle ortaya çıkan bir durum. Kalp krizlerine bağlı olacak olan terlemeler sabaha karşı daha çok olur. Menopoz terlemeleri daha çok gece yatarken maalesef olur. Hatta yani böyle yatağa ıslatacak şekilde terlemeler olabilir. Bunlar hormon dengesiyle ilgili. Çünkü hormonlar da vücudumuzda bir ritmik salınım içerisinde. İşte kortizol salınımı sabaha karşı artar. O yüzden sabah erken saatlerde kalp krizleri daha çok olur gibi. Yani oradaki hormonal değişim, hormon dengesinin diürnal ritim yani gün içerisindeki ritminin etkilenmesinden kaynaklanıyor.
1: Terlemek vücuttaki toksinleri atar denir her zaman. Bu ne kadar doğru?
2: Ya bu toksin atma işte bu ateş olayıyla ilgili. Yani siz reaktif olarak terlediğiniz için vücudunuzun soğuması o andaki tabii ki ateşin düşmesini sağlayarak sizi rahatlatacaktır. Aslında toksin atma budur. Onun dışında da terleme tabii ki gerekli bir şey. Çünkü vücudun su dengesini de sağlıyor. Çünkü bizim vücudumuza bir su girdiği zaman onun bir de çıkış yolları var. İşte bu günlük idrarla olabilir, terle olabilir, solunum yoluyla bir miktar olabilir. Dolayısıyla bunun da vücutta bir denge oranında olması gerekiyor. Mesela çok idrar çıkarmadığınız zaman belki onu terle daha fazla atıyor olabilirsiniz. Burada da bir denge mekanizması var. Dolayısıyla tabii ki toksin de çıkarmış oluyorsunuz aynı zamanda. Yani bir tür itrah da yapmış oluyorsunuz. Aynı böbrek sisteminden işte idrarın çıkarılması gibi.
1: Endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Ankara'da şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İstanbul'da sıcaklık 17 ile 22 derece arasında değişecek. Ankara 22, İzmir 31, Bursa 23 dereceye iniyor. Antalya'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. Yağış anında sıcaklık 17-18 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo.

0: Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Adana'da bir gecede iki kadın cinayeti işlendi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. İlk olay Yüreğir ilçesindeki bir sitede meydana geldi. HK boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Hatice Mine K'ya uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine giden ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan yakalandı. Kentteki ikinci olayın adresi ise Seyhan ilçesiydi. Gülbahçesi mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 24 yaşındaki Reyhan Acar'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Acar hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor. Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den ayrıldı ve yeni parti verilen imzalarla kuruldu. Özgür Özel partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün meclisin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Özel Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle de genel başkan seçildi.
1: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni parti kuruldu. Önce Özel CHP'den ayrıldığını ve yeni parti kuruluş belgesine imza attığını duyurdu.
2: Vatana, millete, partimize hepimize hayırlı olsun.
1: Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir Başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
1: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
3: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
1: Özel, yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü de söyledi.
3: Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Böyle bir değerlendirme yapmış ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var.
0: Yeni partinin 91 milletvekiliyle kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dengeleri de değiştirdi. Sandalye sayısı 44'e düşen CHP 5. parti oldu. Yeni parti 2. büyük parti haline geldi. Meclis yönetimi ve komisyonlardaki dağılım da değişecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerini pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
1: CHP'nin meclisteki sandalye sayısı istifalarla 135'ten 44'e düştü. Yeni parti meclisin ikinci büyük partisi ve ana muhalefet oldu. CHP 5. parti haline geldi. Mecliste 7 siyasi parti grubu bulunacak. Mecliste sandalye sayısının değişmesiyle birlikte başkanlık divanı ve komisyonlardaki dağılım da değişecek. CHP meclis başkan vekilliği ve idare amirliği kontenjanlarını kaybedecek. Yeni partiden isimler bu görevleri alacak. CHP'nin komisyonlardaki üye sayıları da düşecek. Yeni parti genel kurulda CHP'nin yerine geçecek. CHP'de kalan milletvekillerine ise yeni bir sıra ayrılması planlanıyor. Komisyonlara ait bazı odalarda alanların boşaltılarak CHP grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor. Yeni parti Türkiye'nin 190. siyasi partisi oldu. Yapılacak ilk seçime girebilmeleri için 41 ilde teşkilatlanması ve Büyük Kongresini seçimden 6 ay önce yapmış olması gerekiyor. Hazine yardımı alabilmesi için de seçimlere girmesi ve en az %3 oy alması şartı var.
4: Benim gündemim farklı arkadaşlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni partinin kuruluşunun ilan edildiği dakikalarda yaptığı sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur notuyla yaptığı tarım işçileri ziyaretinden görüntüler paylaştı. Kılıçdaroğlu milletvekili Dedede pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir haftadır çalışmalarını

0: devam ediyoruz.
1: Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde değerlendirdi. Geri dönüşler olumlu diye konuştu.
0: İkram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydiler.
1: Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı da tebrik etti. Türkiye'nin performansını da değerlendirdi.
0: İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah Avrupa şampiyonlukları olabilir. Tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili olduğu yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Fatih Altay ile Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır İstanbul Adliyesi'ne ifadeye geldi. Soruşturmada oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
3: Söylemek istemez misiniz soruşturma kapsamında?
4: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve oyuncu Hazal Kaya adliyeye geldi.
3: Evet, ifadeye çağrıldım, geldim.
4: Gazeteci Fatih Altaylı ifadesinde Haluk Levent'i 2021 yılında yapmış olduğu bir programda tanıdığını söyledi.
5: Sadece yazılarımda ve YouTube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Ama gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.
3: Siz iyi misiniz?
6: İyi, teşekkürler. İfade için geldim.
4: İfadeye çağrılanlar arasında bulunan Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını belirtti.
7: Deprem öncesinde kendisiyle ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Benim Ahbap ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir.
3: Ruşen Bey, ifade için geldiniz.
4: Gazeteci Ruşen Çakır da deprem bölgesine gönderilmek üzere Ahbap Derneği'ne yardımda bulunduğunu anlattı. Oyuncu Hazal Kaya da savcılığa verdiği ifadesinde Ahbap'a bağış yaptığını ifade etti. Kaya, yaptığınız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum dedi. Soruşturmada bugüne kadar Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz'la birlikte 8 isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
2: Kırıkkale'de bir yolcu otobüsü devrildi. 29 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Çorum yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü Kimeski Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. İstanbul Esenyurt'ta 20 Temmuz'da 16. kattan düşerek hayatını kaybeden gencin şüpheli ölümüyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Esenyurt Koza mahallesindeki bir sitede meydana gelmişti. 28 yaşındaki Emirhan Yıldız arkadaşlarıyla birlikte gittiği sitede henüz bilinmeyen bir nedenle 16. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları sürüyor. İddiaya göre Yıldız'ın olaydan kısa süre önce bir dönem ortak iş yaptığı bir kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı ve kavga ettiği öğrenildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklama yaptı. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden sürdürdü.
8: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz

0: Karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
0: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
1: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Çin'in sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Netanyahu Salı günü Beyaz Saray'da Donald Trump'la görüşecek. Netanyahu'nun ziyaretine dair ayrıntıları İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi. Ziyareti kapsamında Salı günü Trump'la görüşeceği açıklanan Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze törenine de katılacak. İsrail basınında yer alan bazı haberlerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığı yazılmıştı. Söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz devam ederken küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de gerilim yükseldi. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde Limanı'nda patlamalar yaşanırken Riyad sadece askeri hedefleri vurduğunu savundu.
3: ABD ile İran arasındaki saldırılar sürerken Kızıldeniz'de de gerilim bir kez daha tırmandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını savundu. Husilere bağlı El Mesire televizyonu ise telekomünikasyon tesisleriyle Kameran adasının vurulduğunu açıkladı. Ancak Reuters, Hudeyde limanında patlamalar yaşandığını aktardı. Riyad yönetimi Hudeyde limanının hedef alınmadığını, ticari gemi trafiğinin sürdüğünü açıkladı. Husiler ise misilleme sözü verdi. Gerilim son günlerde peş peşe yaşanan saldırıların ardından yeniden tırmandı. İran'ın müttefiki Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti. Ardından düzenlenen saldırılarda Suudilere ait iki petrol tankeriyle bir ticari gemi hasar gördü. Krize Washington'da doğrudan müdahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı. Tüm bunlar Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapandığı bir dönemde yaşandı. Petrol sevkiyatının önemli bölümü Kızıldeniz ve Babülmendeb hattına yönelmişti. Ancak savaş riski nedeniyle bazı tankerler rotalarını değiştirmeye başladı. Gemi sigorta maliyetleri de hızla yükseldi. Bölgedeki tırmanış küresel petrol arzı ve deniz ticaretine ilişkin endişeleri daha da arttırıyor.
2: Altın fiyatları 2026 başından bu yana zayıflıyor ancak merkez bankalarının altın talebi hız kesmiyor. Dünya Altın Konseyi'nin araştırmasına göre merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendirmeye devam edecek.
4: Merkez bankalarının altın iştahı hız kesmiyor. Altın bu yıl yatırımcısına kaybettirdi. Ons altında fiyatlar yılın başından bu yana %6 geride. Ancak merkez bankaları düşüşü fırsat olarak görüyor. Söz konusu talep Dünya Altın Konseyi verileri de yansıdı. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı ankete göre rezerv yöneticilerinin %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. Öte yandan katılımcıların %74'ü Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel rezervler içindeki payının gelecek 5 yılda gerileyeceğini öngörüyor.
5: Artık insanlar ellerinde dolar veya dolar tipi tahvilleri bulundurmaktansa altını bulundurmayı tercih ediyor ve global rezervlere baktığında ilk defa altın miktarının Amerikan 10 yıllıkların ve Amerikan tahvillerinin üzerine geldiğine şahit oluyor. Çünkü insanlarda artık veya yatırımcılarda yani bu belirsizlikle ilgili bir bıkkınlık geldi.
4: Katılımcıların %93'ü rezervlerinde altın bulunduğunu belirtirken bu oran geçen yıl %81 seviyesindeydi. Merkez bankaları son 4 yıldır her yıl ortalama 1000 tonun üzerinde altın alımı gerçekleştirdi.
5: Bu sadece petrolden de bağımsız. Trump'ın uyguladığı bütçe hovardalığı, harcamalar, savaş bütçesi, seçimlerde uygulayabileceği popülist tavırlar, içeride daha dışarıdan almaktansa tarife uygulayıp içeride daha verimsiz üretim yapma, yapay zeka ile ilgili şirketlerin artık tahvil piyasasından ben de para istiyorum demeleri hepsi üst üste bunları yukarı çekiyor.
2: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. Dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner tutuklandı.
1: Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmekle suçlanıyordu. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülistan'ın cesedini gömdüğü veya yok ettiği iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Gülistan'ın sim kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca tutuklanmıştı. Sorgulanan şüphelilerden biri de eski valinin eşi Handan Soner'di. Savcılık sorgusu tamamlanan Soner hakkında tutuklama kararı verildi. Handan Soner'le birlikte adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli emekli Korucubaşı Yılmaz Arslanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Van'da 2 yıl önce cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü araştırılıyor. Genç kızın telefon şifresi İspanya'dan sonra Çin'de de kırılamadı. Telefona erişim sağlanması halinde tüm verilerin silinebileceği belirtildi.
6: Rojin'in telefonu soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor. Son olarak şifresinin kırılması için Çin'e gönderilen telefon orada da açılamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Önce 21 yaşındaki genç kızın hayatına son verdiği öne sürüldü. Aile ise kızlarının öldürüldüğü görüşündeydi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in dosya için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıklamasıyla araştırmalar derinleştirildi. Rojin'in telefonu olayı aydınlatmak için kilit rol oynuyordu. Telefon şifresinin kırılması için önce İspanya'ya gönderildi. Ancak oradaki çalışmalar sonuç vermedi. Son olarak 30 Nisan'da Çin'e gönderilen telefonun şifresi yine kırılamadı. Hazırlanan teknik raporda erişim sağlanması halinde tüm verilerin silinebileceği belirtildi. Bu nedenle telefon Türkiye'ye geri gönderildi. Ailenin avukatı Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. O dönemki arama çalışmalarına ait Skorsky helikopteri ve İHA görüntülerinin yeniden incelenmesi istendi. Ayrıca Van Gölü'ndeki tüm tekne, gemi ve yatlara ait GPS ve kamera kayıtlarının araştırılması talep edildi. Tekne sahipleri ve personelin DNA incelemesinden geçirilmesi, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi de talepler arasında.
2: Bir peynir markasının bir ürün çeşidi imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 16 Haziran'da Alo 174 gıda hattına yapılan başvurular üzerine 17 Temmuz'da üretici firmanın satış işletmesinde denetim yapıldığı belirtildi. Analizler sonucu beyaz peynir çeşidinin Türk Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler yönetmeliğine uygun olmadığı belirlendi. Açıklamada Tahsildaroğlu işletmesine idari para cezası uygulandığı belirtildi. İşletmede denetimin arttırılacağı ve analiz süreçlerinin devam ettiği de duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'da konuştu. Muhalefete yüklenen kurum biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık dedi. Bakan kurum sosyal konutların teslim tarihini de açıkladı.
7: Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir dedi.
7: Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir.
4: Konut belirleme kura töreninde konuşan bakan kurum sosyal konutların teslim takvimini de açıkladı.
7: Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz.
2: Eskişehir'de geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 kişi şehit olmuştu. Şehitler Seyit Gazi ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Yakınları duygusal anlar yaşadı.
1: Alevlerin arasında kaldılar. Orman yangınını söndürebilmek için canlarını ortaya koydular. Geçen yıl 23 Temmuz'da hayata veda eden 10 orman şehidi Eskişehir'de dualarla anıldı.
8: Yani babam olmadan yani sanki yani dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum. O yüzden üzgünüm.
9: 10 günlük eşi vardı. 10 gün önce düğünü yapılmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur. Ama bu takdir ilahi. Bunu kimse değiştiremez.
1: Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam bir sene geçti. Şehitler için Seyit Battal Gazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
10: Eyüp benim için çok değerliydi. O benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerinin ikinci annesidir. O bana hep öyle derdi. Sen benim ikinci annemsin ablacığım derdi. Öyleydi, benim çok kıymetlimdi.
1: 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarı Yıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit olmuştu.
2: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. Adaylar sadece puan sıralamalarını değil, mezuniyet sonrası iş bulma ihtimallerini de hesaplıyor. Tercih çadırlarında istihdam oranı en yüksek meslekler konuşuluyor.
11: Hayalimde sosyolog olmak var. Üniversitede okurum ama sonra boşta kalırım diye korkuyorum.
4: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'deki tercih çadırında. Sıralamalar, tercih listeleri bir yana en kritik soru mezun olunca iş bulabilecek miyim oluyor.
12: Bize gelen en çok sorulardan biri zaten hem ailelerden hem de öğrencilerden bu bölümün gelecek vaadi var mı? Bu bölüm ileride işsiz kalır mı?
4: 2025'e ait TÜİK Yükseköğretim İstihdam verileri de bu endişeyi destekler nitelikte. Çünkü lisans mezunları için ilk iş bulma süresi 14 ayı aşabiliyor.
13: Matematik okuduğum zaman bankada iş yapabilirim. Veri analist olabilirim. Finans işine girebilirim.
14: İyi düşünmek lazım. Amaç okumak değil. Sonra geleceğini sağlıyor bilmek. Türkiye'de o kadar öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamıyor ve marketlerde çalışıyor.
4: İstihdam oranı en yüksek ilk 3 meslek tıp, özel eğitim öğretmenliği de havacılık, elektrik ve elektroniği oldu.
15: Benim için sadece iş bulma imkanı yüksek olsun yeterli.
4: Ancak uzmanlara göre tek kriter istihdam olmamalı.
15: İlgi ve yeteneklerin ne kadar önemli olduğunu, gerçekten sevdikleri meslekleri hayatlarının geri kalan döneminde yapmaları konusunda konuşuyoruz.
4: Yaklaşık 2,5 milyon adayı için tercih dönemi 29 Temmuz'da başlayacak.
2: Üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlayacak dedik ve bu yıl hem yeni açılan programlar hem de bazı bölümlerde azalan kontenjanlar dikkat çekiyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'da tercihler yapılırken o bölümün geleceğinin de düşünülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
16: Bugün üniversite tercihi yapan bir gencimiz yaklaşık 40 yıllık bir çalışma hayatına hazırlanıyor.
4: Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar adayları uyardı. Bölüm seçerken mesleğin gelecekteki yerini düşünmelerini öneren Özvar, kontenjan planlamalarında da aynı perspektifle hareket ettiklerini anlattı.
16: İş gücü piyasasıyla bağı zayıflayan mezunlarına yeterli çalışma alanı sunmakta güçlük çeken programların kontenjanlarını gözden geçirirken teknolojik dönüşümün, stratejik sektörlerin ve yeni mesleklerin ihtiyaç duyduğu alanların kapasitesini güçlendiriyoruz.
4: 2025 yılında hukuk, diş hekimliği ve öğretmenlik gibi alanlarda kontenjanlar azaltılmıştı. Düşüş bu yılda devam etti. Özvar, %15'te 15 oranı arasında yapılan azaltmaların nedenini de istihdam ihtiyacında ve aday talebindeki düşüşe bağladı.
16: Kontenjan planlamasında mezunların istihdam imkanlarını, kamu ve özel sektörün insan kaynağı ihtiyacını çok yakından takip ediyoruz. Son yıllarda eğitim fakültesi programlarına yönelik öğrenci tercihlerimizde bir azalma söz konusu.
4: 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak tercihler 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.
17: NTV Radyo.
18: Merhaba sevgili cazseverler.
17: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunçağ geçmişten bugüne caz çalıyor.
18: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Bugün oyuncu Çolpan İlhan'ın ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da yayınımız İz Bırakan Kadınlar dizisinin Çolpan İlhan bölümüyle devam ediyor.
1: İz Bırakan Kadınlar. Çolpan İlhan, tiyatro ve sinema oyuncusu. 1936-2014 yılları arasında yaşadı. Oyuncu Sadri Alışık'ın eşi, şair Atilla İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan'ı yönetmen senarist Biket İlhan anlatıyor.
2: Çolpan İlhan sinemamızda alışılmış Alaturkalığın karşıtı, Alafrangalığın öncülüğünü yapmıştır. Yani Alafrangalığın temsilcisi diyebiliriz onun için. Burçak Evren'in tabiriyle nankör roller diye tanımlanan karakterleri canlandırmış ve buna rağmen izleyiciye kendini kanıtlamış ve kabul ettirmiştir ve çok da sevilmiştir. Şimdilerde bile herkes her rolü biliyorsunuz kabul etmiyor ve altından kalkamıyor. Bu çok önemli bir şeydi. O dönemde onun yaşında, çok genç bir yaşta, henüz akademide okurken, Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken böyle bir şeye kalkışması, böyle bir karaktere bürünmesi çok önemliydi. Ailesi ileri görüşlü insanlardı. Babası Bedri Bey aslında avukattır ama Anadolu'nun birçok yerinde, daha sonra da İzmir'de işte kaymakamlık yapmış, vali muavinliği yapmış. Ama çocuklarına çok düşkün, annesi de öyle. Aynı zamanda tabii benim de kayınvalidem Perihan Hanım. Çocuklarına çok serbestiyet tanımışlardı diyeyim. Çolpan da bu anlayışla, özellikle de iki abisi var, biri Cengiz İlhan, o da avukattı. Biri de Atilla İlhan, bildiğiniz gibi. Atilla ile daha yakın olmuşlar ve İstanbul'da birlikte kalmışlar ve onun çok etkisinde kalmış. Çünkü Atilla işte Fransa'ya gitmiş gelmiş, onu yönlendirmiş bir kişiydi. Bu nedenle de belki Türk sineması gibi değil de daha çok Fransız sinemasının etkisinde kalmış gibi görüyorum ben Çolpan İlhan'ı. Anadolu'nun birçok yerinde bulunmuşlar aileyle. Orada işte ilkokul, ortaokul ve en sonunda Balıkesir Lisesi'nde okumuş. Ama daha sonra İstanbul'a gelmek istemiş ve Kanlıca Kız Lisesi'nde yatılı olarak okumuş. Çünkü ancak İstanbul'da sinema ve tiyatro imkanı vardı. Daha sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyor, resim bölümüne. Ama bununla yetinmek istemiyor. Tiyatroda okumak istiyor. Onun üzerine Atilla araştırıyor ve belediye tiyatrosu, yani şehir tiyatroları herhalde şu andaki, onun gece eğitimi de olduğunu öğreniyorlar ve oraya da devam ediyor. Akademideyken arkadaşlarıyla bir amatör grup kuruyorlar ve tiyatro yapmaya başlıyorlar. Çolpan hemen sivriliyor orada, tiyatrolara çağırıyorlar bazı roller için. Bir Antigone oynuyor Çolpan. Ondan sonra işte Yeşilçam'dan bazı kişiler, ya bu kızı bir yerde oynatsak falan. O sırada da Şakir Sırmalı bir film çekmek istiyor, Kamelyalı Kadın. Ve orada oynamasını istiyor başrolde. Fakat aile de ona okul bitmeden hiçbir şekilde bu işlere girmesini istemiyorlar. Bunun üzerine işte abisiyle Atilla ile İzmir'e dönüyorlar. Orada baba bir tek şey soruyor, başarabilir mi diyor. Atilla da diyor ki ben inanıyorum, başarır diyor. O zaman tamam, yapsın diyor ve böylelikle sinemaya da girmiş oluyor. İlk sinemaya adım atışı Kamelyalı Kadın'la başlıyor. Mesela Zümrüt diye bir filmde oynuyor. Ver Elini İstanbul var, Bir Şoförün Gizli Defteri var, Atıf Yılmaz'ın çektiği, orada da bir genel ev kadını canlandırıyor. Zaten asıl şöhret olması da Bir Şoförün Gizli Defteri filmiyle oluyor. Tabii bu arada bu filmlerde çalışırken Sadri abiyle de, Sadri Alışık'la da tanışıyorlar. Yani zaten tiyatro provalarında falan birbirlerini görmüşler ama aralarında herhangi bir şey yok. Derken işte Zümrüt'te bir arada oluyorlar. Kalpaklılar diye tarihi bir film, orada birlikte oluyorlar. Ve derken yine Atilla İlhan'ın o zaman Ali Kaptanoğlu adıyla yazdığı senaryo, öyle bir film, Yalnızlar Rıhtımı, 59 yılında, bunu da Lütfü Akat çekiyor. Orada artık bayağı Sadri Alışık'la yani evlenme noktasına geliyorlar diyebilirim. Zaten 60 yılında da Kerem doğuyor, Kerem Alışık. Bilmem herkes hatırlamaz mutlaka ama 61 yılında başlayan ve neredeyse 20 yıla yakın süren bir radyo tiyatrosu Arkası Yarın diye bir Uğurlu Giller serisi vardı. Uzun yıllar herkes bunun tiryakisi olmuştu. İşte orada Çolpan İlhan, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Kamuran Yüce, Şükran Güngör falan hepsi bu radyo tiyatrosunda çalışmışlardır ve çok uzun sürmüş, çok tutmuş bir işti. Daha sonra hatta 80'li yılların sonunda sanıyorum dizisini de yapmaya başladılar ama Çolpan onda oynamadı. Şimdi o dönemlerde filmlerde biliyorsunuz Yeşilçam dönemi diyeyim, dublaj vardı yani şimdiki gibi sesli çekilemiyordu zaten. Ve dublajı da özellikle bu starların çok önemli tiyatro oyuncuları, aktörleri konuşurdu. Ama Çolpan asla kimseye kendisini konuşturmadı ve dublajını da kendi yapardı. Zaten Sadri abi de öyleydi, onlar hep kendilerini konuştular. Çok da tipik bir sesi vardı, hemen tanınan bir sesti. Dediğim gibi o dönemde böyle bir şey yoktu. Bunun da bir öncülerindendi diyebilirim. Evet, bazı filmlerden aldığı oyuncu ödülleri var. En önemlisi devlet sanatçısı ünvanını almıştı. 98 yılı sanıyorum. Bir de onun dışında büyük festivallerden İstanbul Festivali olsun, Adana Festivali, Antalya Altın Portakal olsun, hepsinden onur ödülleri almıştı. Bu da çok önemli bir şey. Tabii mutlu oluyordu ama çok hani hayatında ben ödül alayım diye yaptığı bir şey yoktu. Ama elbette yani bir şeyin değerlendirmesi herkesi mutlu eder. Şimdi 70'li yıllarda biraz sinema, Yeşilçam sekteye uğruyor. Yani işte seks filmleri çıkıyor ortaya, türkücü filmleri falan. Ve birçok aktör ve aktris uzaklaşıyor sinemadan diyebilirim. Çolpan da bunların içinde elbette. Butik yapmaya karar veriyor. Avrupa'ya gidiyor, özellikle İtalya'ya. Alışverişler yapıyorlar, getiriyorlar ve onları satıyordu. Ve derken annesinin makinesini, dikiş makinesini eve koyuyor ve model üretmeye başlıyor. İşte sonunda da Rumeli Caddesi'nde hala var olan moda evi diyeyim, atölyeyi kuruyor ve orada bu çalışmalarını sürdürüyor ve gerçekten de çok iyi müşterileri oldu ve bundan keyif aldı. Yani sonuna kadar keyif alarak yaptı bu işi. Tabii bunu yaparken daha sonraları biliyorsunuz dizi oyunculuğu da yaptı, tiyatrolara da gitti, oyunlar oynadı, dersler verdi. Yani sadece atölyeyle yetinmedi yine ama o işi de çok severek yaptı. Şimdi de orada çalışan işçilerine bıraktı Kerem atölyeyi, onlar sürdürüyorlar. Sadri abinin ölümü meselesi var. Onu kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa düştü. Ve onun adını da yaşatmak onun için çok değerli bir şeydi. Ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. İşte oğluyla birlikte hala Kerem sürdürüyor aynı şeyi. Turnelere de çıktılar. Turneye giderken hep ya yorulma falan diyordu Kerem ona. O yine de hani uçakla gitmek yerine ekiple birlikte otobüse binip onlarla birlikte turnelere gidiyordu. Yani insanı çok rahatlatan bir kişiliği vardı Çolpan'ın. Tabii özellikle Sadri Alışık'a ve Kerem'e karşı, hele ki Kerem'e çok çok aşırı bir düşkünlüğü vardı. Hatta zaman zaman Sadri abinin kıskandığını bilirim. O derece düşkündü Kerem'e ve hep böyle sürdü bu. Arkadaşlarına çok bağlıydı. Çolpan böyle tenha yerlere ya da yalnız kalmayı seven biri değildi. Hep isterdi ki etrafında insanlar olsun, dostları olsun, arkadaşları olsun ve müthiş sofralar kurulurdu evinde, devamlı misafirleri olurdu. Çok iyi hatırlıyorum, bir gün dedi ki bana, ya dedi, şu elimde anahtarla eve girmeyi hiç sevmiyorum, ben geldiğimde evde birileri beni karşılamalı. Tatil yapmayı pek bilen biri değildi, sevmezdi de zaten tatil anlayışı. Mesela Boğaz'ı çok severdi. Önceleri işte Çengelköy'de, daha sonra Kanlıca'da ev kiraladılar. Kendisi vali konağında Nişantaşı'nda oturuyordu biliyorsunuz. Bütün yaz boyunca 5-6 ay oraya her gün işten sonra gider gelirdi. Oraya gitti mi o onun için büyük bir tatildi. İşte Boğaz'ın kenarında akşamları dostları gelir, sofralar kurulur. Yani güzel şeyler yaşattı. Hem kendi yaşadı hem bizlere de yaşattı diyebilirim. Cinsiyet ayrımcılığı anlamında bir şey yaşadığını pek sanmıyorum. Çünkü bu bir kişilik meselesi bence. Çünkü her zaman saygınlığını korumasını bildi. Hem cesurdu ama dediğim gibi herkese kendini kabul ettirmiş biriydi. Çolpan çok genç yaşta star oldu. Sinemadan uzaklaştığı dönemde bile hep star olarak kaldı o. Çolpan'la Sadri abi sadece birbirlerine eş olmadılar. Aynı zamanda dosttular, çok iyi arkadaştılar. Her zaman destek oldular, birbirlerinin yanında oldular. Sadri abiye bir senaryo gelir. Çolpan okumadan zaten cevap vermezdi kesinlikle. Sonra Çolpan'ın modacılığında da mesela Sadri abinin kalemi iyiydi. Hatırlıyorum mesela şöyle bir model anlatırdı Çolpan. İşte şu renk, şurası şöyle, burası böyle. Bir bakarız iki dakika sonra Sadri abi çiziktirmiş onu, getirmiş. Bu böyle bir şey mi o model diye ona gösterirdi. Çok hoş bir beraberlikleri vardı. Hep hedefleri olan ve hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandı. O nedenle bir pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Mesela Sadri abinin hastalığında başvurmadığı yer kalmadı. İşte oraya koştu, buraya gitti, işte Amerika'ya gidildi falan. Neticede onun çabalarıyla 5 yıl daha bir ömür kazandı Sadri Alışık. Şimdi herkes için güzel görünmek önemlidir. Elbette Çolpan için de önemliydi. Hem kendine hem karşısındakilere hem de izleyicisine saygılı bir kişiydi. O yüzden çok dikkat ederdi. Zaten çok yüksek bir estetik zevki vardı Çolpan'ın. Bu nedenle çok yakışanı bulur giyinirdi. Bir gün hiç unutmuyorum Çolpan'a gittik Atilla'yla. Sıradan bir kıyafet giymiş üzerine eşofman gibi ama çok güzel. Çok şık yine de çok da yakışmış. Ay ne güzelsin Çolpan falan dedi Atilla. O da dedi ki ya dökülüyorum abicim yapma Allah aşkına dedi ama çok güzel dökülüyorsun dedi. Yani gerçekten her anlamda çok şık bir kadındı. Yani Çolpan İlhan deyince aklıma asalet ve şıklık geliyor. Onu böyle tanımlayabilirim.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan'ı yönetmen senarist Biket İlhan anlattı. Radyo tiyatrosu. Sağlık. Yemek tarihi. Doğa. Kitap.

0: Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Adayların tercih maratonu 29 Temmuz'da başlayacak. Bu yıl kontenjanlarda düşüş var. Lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 47 bin kişilik kontenjan azaltıldı. Bunun tercihleri etkilemesi bekleniyor. Hem azalan kontenjanları hem de tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri eğitim uzmanı Onur Soğuk NTV Radyo'da anlattı.
2: Tercih yaparken tabii şu anda en önemli veri öğrencilerin başarı sıralamaları. Biliyorsunuz puanlar da açıklandı, puanlar da gözüküyor ama puanlar her yıl değişebiliyor. Puana karşılık gelen sıralamalar da değişebiliyor. Dolayısıyla puanlara değil öğrencilerin sıralamalarına, bu yılki mevcut sıralamalarına bakıp sayısalda, eşit ağırlıkta, dilde, sözelde hangi sıralamalara sahipse bu sıralamalarla geçen yıl üniversite ve bölümlerde oluşan sıralamaları baz alarak nerelere yerleşebileceklerini öngörüp o şekilde tercihlerini yapmalılar. Tabii bu şu anlamada gelmiyor. Sıralamaları neyse illa aynısını kazanacakları diye bir şey söz konusu değil. Örneğin öğrencinin sıralaması 52 bin, geçen yıl itibariyle 47 binle kapatan bir yerde kazanma şansı olabilir öğrencinin arz talep ilişkisine göre. Çünkü sıralamalarda öne ya da arkaya doğru değişimler yaşanabiliyor. Onun için de öğrencilerin sıralamalarını baz alıp yalnız tercih listesi oluştururken 24 hakları var öğrencilerimizin. Tercih listesi oluştururken kendi sıralamalarının önünde olan yerleri de mutlaka listede bulundursunlar. Civarında olan yerleri de bulundursunlar. Açıkta kalmak istemiyorlarsa, herhangi bir üniversiteye yerleşmek istiyorlarsa tabii ki içlerine sinmek kaydıyla kendi sıralamalarının aşağısında olan yerleri de mutlaka listelerinde bulundurmaları gerekiyor.
1: Ne kadarlık üzerine kadar sizce adaylar tercih yapmalı? Yani aldıkları puanın ya da sıralamanın ne kadar üzerine çıkmalı sizce?
2: Evet, bu da çok sık sorulan sorulardan birisi. Aslında bizim açımızdan ne kadar önden yazdığı değil, ne kadar kendini sağlam aldığı, ne kadar geriden yazdığı çok daha önemli. Özellikle son yıllarda kontenjan daralmalarına baktığımız zaman. Ya burada şöyle diyebiliriz. Genel itibariyle aslında öğrenci sıralamasının %20 önüyle %20 arkası kazandığı bölge oluyor. Yani mesela öğrenci 50 bindeyse 50 binin %20'si 10 bin sıralamaya tekamül eder. Yani 40 binle 60 bin yer arasındaki yeri kazanma ihtimali öğrencinin bir hayli fazla. Onun için o bölgedeki üniversite ve bölümleri sıralarken son derece dikkatli olmalı. Ama öğrenci hani tabiri caizse deriz ya içinde kalmasın, hayalinde bir yer var, orayı istiyor. Kendi sıralamasında çok üstünde. Bir iki tane çok fazla abartıya kaçmamak kaydıyla tercihin ön kısımlarında bir iki yere bunları da bulundurabilir. Ama gerçekçi olan aslında kendi sıralamasının %20 önüyle %20 arkasıdır. Bunu söylemek lazım.
1: Bu sene kontenjanlar da azaldı biliyorsunuz Onur Hocam. Geçen evet. Yılki sayıdan %6'lık bir azalma söz konusu. Bunun için ne söylersiniz?
2: Şöyle aslında esas kontenjanlarla ilgili sıkıntı geçen yıl yaşanmıştı. Eşit ağırlık bölümlerinde, devlet üniversitelerinde büyük bir kontenjan daralmasına gitmiş. Bu da pek çok öğrenciyi bu konuda bilgisiz tercih yapan öğrencileri mağdur etmiş. Çoğu öğrenci hatta açıkta kalmıştı. Ama bu yıl baktığımızda %6'lık bir kontenjan değişimi var, azalması var ama geçen yılki kadar büyük bir etki yaratmayacaktır. O noktada velilerimizin ve öğrencilerimizin daha rahat hareket etmesi gerekir. Dolayısıyla tabii ki temkinli tercih yapacaklar. Bu %6'lık daralmadan dolayı bazı bölümler bazında mesela diş hekimliği gibi, aklıma gelen veterinerlik gibi, işte deniz ulaştırma işletme gibi bölümlerde kontenjan daralmaları biraz daha fazla. Kontenjanı daha azalan bölümlerde daha ihtiyatlı olup kendi sıralamalarının arkasına doğru da yerleri mutlaka listede bulundurmaları lazım. Ama dediğim gibi geçen yıla nazaran bu yıl bu noktada pek bir sorun yaşanmayacaktır.
1: Sizce üniversite seçimi mi yoksa bölüm seçimi mi daha önemli?
2: Evet, bu da çok önemli bir soru. Şimdi burada benim iki cevabım var aslında. Duruma göre bölüm seçimi ön plana çıkartılmalı, duruma göre de üniversite seçimi ön plana çıkartılmalı. Bölümün ön planda olması gereken yerler ünvan kazandıran dediğimiz bölümler. Örneğin tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, hukuk, öğretmenlik. Şimdi bunlara baktığımız zaman günün sonunda veteriner ünvanı alınıyor, günün sonunda doktor ünvanı alınıyor, günün sonunda eczacılık ünvanı alınıyor. Ve öğrenci bu tarz bölümleri, bu tarz meslekleri istiyorsa tabii ki burada üniversite fark etmeksizin bölüm öncelenmeli. Yani öğrenci bana işte batıda tıp gelmiyor, onun için ben doğudan tıp yazacağıma batıda diş hekimliği yazayım dememeli. Eğer doktor olmak istiyorsa burada bölümü öncelemeli. Ama bunun haricinde olan bölümlerde işte özellikle mühendislikler başta olmak üzere, eşit ağırlıkta işletme iktisatlar başta olmak üzere öğrencinin aslında kendine donanım katabilecek, kendisini ilerletebilecek bir üniversite ve şehirde okuması gerekiyor. Dolayısıyla burada da neyi devreye giriyor? Büyük şehirler, Türkiye gerçekliğine baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, yine sanayisi gelişen Bursa, Kocaeli, işte Tekirdağ gibi yerlerde mühendislikler daha önemli plana geliyor. Konya sayabiliriz. Orada işte o zaman şehir ve üniversite faktörü ön plana çıkıyor. Bir de sonuç itibariyle ülkemizin herhangi bir bölümünden mezun olunsa bile marka değeri olan üniversiteleri var. Devlet üniversiteleri açısından baktığımız zaman İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik sayabiliriz, Türk-Alman Üniversitesi sayabiliriz gibi marka üniversiteler var. Bu üniversitelerde mezun olmak her zaman öğrencilere katma değer katacaktır.
1: Bu sene size göre hangi bölümler ilgiyi daha çok görecek?
2: Şöyle, şimdi baktığımız zaman özellikle bu biliyorsunuz pandemiden sonra bir bilgisayar mühendisliği furyası yaşandı. Özellikle yazılım, bilgisayar mühendisliği. Orada biz o yönelmeyle beraber özellikle sağlık alanında tıpta bir gerilemeyi biz gözlemledik. Hatta 30 binlere kadar sıralamada geriledi tıp fakülteleri. Ama son 2 yıldır artık ekonomide nasıl güvenli liman altınsa bu koşullar altında bu tercihlerde de güvenli liman tıp haline geldi. Ve tıp tercihlerine yoğun bir ilgi var. Bu sene bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Şimdi değişen dünya dediğimiz dönemde aslında bizim şunu göz ardı etmememiz lazım. Bu yeni nesil, bu çocuklarımız bizim gibi ya da eski nesiller gibi 20 yıl çalışıp 25 yıl çalışıp emekli olmayacaklar. Belki 40 yıl, 50 yıl çalışacaklar ve tek bir meslekte de, tek bir sektörde de çalışmayacaklar. Yani bu çocuklar belki 5 yıl bir sektörde, sonraki 5 yıl başka bir sektörde, sonraki dönemde başka bir sektörde değişik farklı alanlarda çalışacaklar, istihdam arayacaklar. Günümüz dünyasına baktığımız zaman çoğu mesleğin artık freelance dediğimiz serbest çalışma olanaklarının da yaygınlaştığını gördüğümüzde bütün bunlar aslında şunu gösteriyor bize. Öğrencilerin böyle şu bölümü iyi, bu bölümü iyi, bu bölümde bu mesleği yaparım tarzından ziyade kendi yetkinliklerini, becerilerini, donanımlarını geliştirebilecekleri üniversite ve şehirlerde bölümden bağımsız okumaları onların gelecek anlamda da önlerini açacaktır.
1: Eğitim uzmanı Onur Soğuk NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Ankara'da şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İstanbul'da sıcaklık 17 ile 22 derece arasında değişecek. Ankara 22, İzmir 31, Bursa 23 dereceye iniyor. Antalya'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. Yağış anında sıcaklık 17-18 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Doğa takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin, düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
7: Doğa takvimi.
5: Burası NTV Radyo. Saat 7.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Bugün 25 Temmuz 2026 günlerden cumartesi ve saatlerimizde 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağış bazı noktalarda yer yer sürüyor. Yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalarsa zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sağanağın İstanbul genelinde bu akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmekle suçlanıyordu. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülistan'ın cesedini gömdüğü veya yok ettiği iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Gülistan'ın sim kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca tutuklanmıştı. Sorgulanan şüphelilerden biri de eski valinin eşi Handan Sonel'di. Savcılık sorgusu tamamlanan Sonel hakkında tutuklama kararı verildi. Handan Soner'le birlikte adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli emekli Korucubaşı Yılmaz Arslanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeniden açılan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber yayınına katılan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa çalışmaları ve faili meçhul cinayetler konusunda da mesajlar verdi.
2: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Burada ilk deliller gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirten Gürlek, kazayla ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini ifade etti.
3: Helikopterin düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu.
1: Gürlek, F-4 uçağının pilotunun Hava Kuvvetleri imamı ile telefon görüşmeleri ve eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izinin tespit edildiğini vurguladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi.
3: Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. İnanılmaz bir senet var. Taşınmaz devri yapılmış.
1: Bakan Gürlek faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
3: 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
1: TRT Haber yayınına katılan Bakan Gürlek'e terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa da soruldu. 15 maddelik bir taslak hazırlandığını belirten Gürlek, burada tabii genel af düzenlemesi yok, şahsı özel bir düzenleme yok dedi.
0: Muhalefet cephesindeki gelişmelere bakalım. Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den ayrıldı. Yeni parti verilen imzalarla resmen kuruldu. Özgür Özel partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün meclisin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Özel Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle de genel başkan seçildi.
4: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni parti kuruldu. Önce Özel CHP'den ayrıldığını ve yeni parti kuruluş belgesine imza attığını duyurdu.
5: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
4: Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı Cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
6: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
4: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
6: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
4: Özel, yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP

0: Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri çok çok mutlu ediyor. Restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz.
1: Erdoğan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde değerlendirdi. Geri dönüşler olumlu diye konuştu.
0: İkram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydiler.
1: Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı da tebrik etti. Türkiye'nin performansını da değerlendirdi.
0: İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah Avrupa şampiyonlukları olabilir. Tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla Hürriyet'in tutuklandığının belirtildiği açıklamada Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak kararın alındığı ifade edildi. Dış gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklamalarda bulundu. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Amerikan Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı. Ayrıntılar haberde.
3: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
4: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
3: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
4: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han görevden alındı. Cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Han, hakkındaki disiplin soruşturması nedeniyle geçen ay açığa alınmıştı. Mahkemenin kurucu anlaşmasına taraf olan 125 ülkenin 110'u Han için yapılan gizli oylamaya katıldı. 82 ülke Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. 13 ülke ise karşı çıktı. Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü soruşturmada suç işlediğine dair kesin bir bulgu bulunmadığını belirten Han cephesi karara itiraz edecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise Kerim Han gitti ama bu yolsuzluk içindeki mahkemeyi dağıtma planlarımızı değiştirmeyecek mesajını verdi. İngiliz hukukçu Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri talep etmesiyle dünya gündemine oturmuştu. Mahkeme daha sonra Netanyahu

0: ve Galant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması Amerika Birleşik Devletleri'nin barış anlaşması için kırmızı çizgilerinden biri. Amerikan basınından New York Times'ın istihbarat kaynaklarına dayandırarak paylaştığı haberine göre İran'ın yeni lideri Mujtaba Hamaney, babası Ali Hamaney'e göre nükleer silah üretmeye daha eğilimdi. Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz aktardı.
1: Amerikan istihbaratının değerlendirmesine göre İran'ın yeni lideri Ayetullah Mujtaba Hamaney, İsrail'in Amerikan istihbaratının desteğiyle düzenlediği saldırıda öldürülen babasına kıyasla İran'ın nükleer silah elde etme yolunda ilerlemesine daha sıcak bakıyor. Ayetullah Ali Hamaney, yani baba Hamaney, İran'ın nükleer programının hep barışçıl olduğu mesajını vermişti uluslararası kamuoyuna. Hatta İran'ın nükleer silah kullanmasını yasaklayan da bir fetva yayımlamıştı ve bu da 2005 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da kamuoyu önünde bildirilmişti. Ancak Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da göreve gelen daha da sertlik yanlısı yönetimin ya da oğul Hamaney'in babasının buna ilişkin çekincelerini paylaşmadığı değerlendiriliyor Amerikan istihbaratı tarafından. Amerikalı yetkililer şunun da altını çiziyorlar. Mujtaba Hamaney'in görüşlerine ilişkin istihbaratın çoğunun savaştan önceki döneme ait olduğu da vurgulanıyor. İstihbaratın değerlendirmesine göre Hamaney babasının mutlak otoritesi ya da nüfuzuna da sahip değil. Şimdi istihbarat camiasının bu görüşü Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırıları yoğunlaştırmayı değerlendirdiği bir döneme rastlıyor ve Mujtaba Hamaney'e ilişkin bu yönde bir değerlendirmenin kesinleşmesi İran'la gerilimin daha da tırmandırılması konusunda yeni bir gerekçe sağlayabilir. Bu yorum yapılıyor. İran'da şu anki yönetim Hürmüz Boğazı konusunda epey tavizsiz, geri adım atmıyor. Zor bir müzakere ortağı bu süreçte ve New York Times'a göre eğer Amerika İsrail'in İran'a karşı savaşı Tahran'ın nükleer silah geliştirme ihtimalini artırdıysa bu durum dini liderin öldürülmesi ve o başlangıçta çok konuştuğumuz o belirlenen rejim değişikliği hedefi doğrultusunda atılmış olan adımlarında ciddi bir sonucu olmuş olacak. Bu yorum dikkat çekici New York Times'in haberinde. İran'ın şu aşamada asıl amacının ekipmanlarının bir kısmını Amerikan bombalarının menzilinin dışına çekecek şekilde, dışına çıkararak koruma amacı taşıdığı belirtiliyor. En azından değerlendirme o yönde.
0: İran savaşı yeni bir dünya düzeninin habercisi mi? Amerikan Foreign Affairs dergisinde çıkan bir analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya hakimiyetinin sonuna yaklaşıldığı yorumunda bulunuldu.
2: İran ve küresel gücün yeni kuralları Amerikan hakimiyetinin inşası ve çöküşü. Amerikan Foreign Affairs dergisinde İran savaşı ile ilgili çıkan analizde bu başlık kullanıldı. Chicago Üniversitesi'nin siyaset bilimi profesörü Robert Page analizine 1991 Körfez Savaşı'nı hatırlatarak başladı. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinin beklendiği dönemde tüm uzmanların zorlu bir savaş olacağı noktasında birleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı gibi bir mücadeleye hazırlandığı ancak tüm beklentilerin aksine Irak'ın hızlı bir yenilgiye uğratılarak Kuveyt'ten çekilmesinin sağlandığı ve Amerikan ordusunun sadece 147 kayıp verdiği hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısının cepheyi aştığı ve Sovyetler Birliği'nin de yıkılmasının etkisiyle dünyada finans ve teknolojinin merkezine oturduğu vurgulandı. Körfez Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu hakimiyeti dönemi olarak adlandırılan yeni bir çağ başlattığına dikkat çekildi. Ancak Profesör Robert Page'e göre bu çağa sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri artık 1991'de sahip olduğu türden bir askeri üstünlüğe sahip değil. Küreselleşme sayesinde hassas vuruş kabiliyetine dayalı sistemlerin artık yalnızca bir avuç büyük gücün tekelinde olmadığının altı çizildi. Bu sistemlerin çok daha güçlü devletlere karşı koyabilen çeşitli aktörler tarafından da erişilebilir hale geldiği belirtildi. Profesör Page makalesinde Nitekim İran Savaşı çarkın bu şekilde dönüşüne bir örnek teşkil ediyor. Körfez Savaşı Amerikan üstünlüğünü gözler önüne sererken bugün Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalar Amerika'nın sınırlarını açığa çıkarıyor. Soğuk Savaş sonrası döneme ait varsayımların tepe taklak edindiği yeni bir çağ kapıda değerlendirmesinde bulundu. Profesör Robert Page, Amerika'nın istikrar ve öngörülebilirlik sağlamaktan uzaklaşarak bir istikrarsızlık kaynağı haline geldiği görüşünü belirtti. Daha zayıf güçlerin, meydan okumanın ve düzeni sarsmanın getirdiği avantajları öğrendiğini yazdı. Körfez Savaşı'nda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yakın müttefiklerinin sahip olduğu hassas güdümlü mühimmat ve uydu navigasyonu ve kızılötesi sensörlerin artık tüm dünyada erişilebilir hale geldiği ve seri ticari üretime geçirdiğine dikkat çekildi. İranlıların Şahit 136 dronları bu dönüşüme örnek gösterildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik süregelen meydan okumasının taktiksel bir başarının ötesine geçtiğine vurguda bulunuldu. Hürmüz'de yaşananların Doğu Asya'da tekrarlanabileceğine dikkat çekildi. Olası savaşta Tayvan'ın drone ve mobil füze bataryalarıyla Çin'in deniz ticaretine darbe indirebileceğinin altı çizildi. Gelecekteki çatışmaların Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi ve Malakka Boğazı dahil olmak üzere dünyanın başlıca ekonomik geçiş noktaları çerçevesinde yoğunlaşabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Ankara'da görüştü. Kabul Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkinse ayrıntı verilmedi. Ancak görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerle askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine ilişkin konuların masaya yatırıldığı öğrenildi. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, Siber Güvenlik Başkanlığı ve PTT çalışanlarıyla aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik de düzenlemeleri içeriyor.
3: En düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılacak. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler veriliyor. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. Yasayla Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Yasayla Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aday sürücü belgelerinin iptaline ilişkinde düzenleme yapılıyor. Buna göre ilk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın 75 puan ceza alanın drift, makas, trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi iptal edilecek. Yasayla son olarak nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanacak.
0: Terörsüz Türkiye süreci için gelecek hafta kritik. Çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor. Onun öncesinde AK Parti ve DEM heyetleri bir aradaydı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri meclise bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede yasa teklifi hazırlığında son durum ele alındı.
4: Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. 2 yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu hukuki belirsizliği gidermiş olacak.
2: Doğan, yasa taslağının ne zaman meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi. DEM Parti eş genel başkanlarının pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini de açıkladı. Teklifin haftaya meclis başkanlığına sunulması, meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: İstanbul'da insanları adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandıran bir çete çökertildi. Çete liderinin kendisini hakim olarak tanıttığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Kendisine hakim olarak tanıtan bir kişi ve çete üyelerinin vatandaşlara mahkemelerdeki adli sorunlarını para karşılığında çözme vaadinde bulunduğunu tespit etti. Birçok kişi bu vaatle dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti, operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise bir miktar parayla hakim cübbesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da İstanbul'da bir program düzenledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının geçmişe dönmek değil, köklerinden güç alarak geleceğe yürümek olduğunu söyledi.
5: 10 Temmuz 2020'de alınan tarihi kararla 86 yıllık Ayasofya hasreti sona erdi. Şükürler olsun.
2: Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmasının 6. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programına katıldı.
5: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmakta değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir.
2: Ayasofya'nın ibadete açılmasının yıl dönümü için iki eser hazırlandı.
5: Muhteşem Mabet Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik.
2: İkinci eserde ise Cimer'e Ayasofya ile ilgili vatandaşlardan gelen mesajlar derlendi.
5: İkinci eserimiz Cimer'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kitabımızda ise vatandaşlarımızın Cimer'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
0: Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşasında sona gelindi. Son rötuşları gerçekleştirilen hastane Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, dünyanın en ileri teknolojik cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız dedi.
6: Gördüğünüz gibi hastanemizin fiili olarak bitmiş durumda. Şu anda testleri yapılmakta. Hedefimiz Kasım sonu itibariyle bu hastaneye ilk hastamızı almak.
7: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduğu hastane inşaatının fiilen bittiğini belirten Memişoğlu, Kasım ayı sonu itibariyle hastanenin hizmete gireceğini söyledi.
6: Biz burada Trabzon'da şehir hastanesinde bütün tedavileri yapabilecek, dünyanın en ileri teknoloji cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bölgenin merkezi olacak.
7: Bakan Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'nin zemininde kayma olduğu iddialarına da yanıt verdi.
6: Bu hastanenin ne kaydı var ne bir başka bir özelliği var. Müteahhit de burada, mühendis de burada. Teknolojik olarak da, inşaat olarak da, fizik yapı olarak da dünyanın en iyi binalarından, en iyi yapılarından bir tanesi Trabzon'un hizmetine girmek üzere.
7: Fatih Hastanesi'nin yıkılacağı iddialarını da yalanlayan Memişoğlu, hastaneyi yıkmayacağız ancak onu yenilememiz lazım dedi.
0: Bültenimizde sırada yazılı basın turu var. Gazetelerle devam edeceğiz haber yolculuğuna ve ilk gazetemizde Sabah olacak sevgili izleyiciler. Sabah gazetesinde manşette Ahbap soruşturması var. Başlıkta ise Ahbap korosuna vicdan sorgusu ifadeleri yazılı. Okuyalım spotunu. Savcılık dolandırıcı olduğunu bile bile Haluk Levent'e kefil olup deprem bağışlarını Ahbap'a yönlendiren ünlü isimlere tek tek sordu. Halkın milyarları buhar oldu, sorumluluk hissediyor musunuz diye. Asrın felaketinde devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp Ahbap Derneği'ni parlatan gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ile oyuncu Azal Kaya dün ifade verdi. Savcılık 4 isme de bağışları buhar olan halk adına vicdanen sorular sordu demiş gazete. Ve devamında da şu satırlar yazılı. Ahbap çığırtkanlığı yapan Ruşen Çakır, adınız kullanılarak oluşturulan güvenden dolayı milyarlarca lira buhar oldu. İnsanlar kandırıldı, binlerce ailenin ihtiyaçları karşılanamadı. Kendinize sorumlu hissediyor musunuz sorusuna sorumluluk hissetmiyorum yanıtını verdi. Kumarbaz olduğunu bile bile Haluk Levent'i parlatan Fatih Altaylı'nın ise her insan ikinci bir şansı hak eder düşüncesiyle yayınları yaptım ve tweetleri attım. Görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim sözleri vicdanları tatmin etmedi. Deniz Yusufoğlu imzalı haberde bu ifadeler yazılı. Sabah gazetesindeki bu ilk haberimizin ardından geçiyoruz bir başka habere. Sağ alt köşede ön sayfada yer almakta. Rüşvet altınları düğüne akladı. İzmit Belediyesi vurgunu CHP'li belediyelerin rüşveti aklamadaki uzmanlığını gözler önüne serdi. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki itiraflar dudak uçuklattı. Başkan Hürriyet'in iş adamlarından rüşvet olarak aldığı kilolarca altını legalleştirmek için oğluna yalandan sünnet düğünü yaptığı ortaya çıktı denilmiş haberin ayrıntısında. Ve geçiyoruz sol sütundaki habere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafıyla haber yer alabilmekte. Ayasofya'da ezan sesi sonsuza dek sürecek başlığı var. Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Üstad Necip Fazıl'la yaptığımız mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ni göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ni hamdolsun yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine de nail olduk. Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavuştu bu kutlu mabet. İnşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyecek Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınlamış olduğu bu mesajında. Son bir haber, o da sayfanın biraz daha alt bölgesinde yer almakta. Gülistan'ı gömen korucu da tutuklandı. Başlık. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Gülistan'ın cesedini gömen koruculardan Fatih Özmen önceki gün tutuklandı. Adliyeye dün sevk edilen eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de tutuklanmasına karar verildi denilmiş. Dedik ve bu haberle birlikte de sabahı bu saat itibariyle noktalıyoruz ve geçtik Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nde Türkiye'de ilk defa seçimsiz ana muhalefet partisi değişti manşeti var ön sayfada. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti meclisteki aritmetiği de değiştirdi. 2002'den bu yana aralıksız ana muhalefet olan CHP mecliste artık 5. parti oldu. Ana muhalefet görevi de yeni partiye geçmiş oldu böylelikle. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak dün CHP'den istifa etti ve kendisiyle birlikte de toplam 91 milletvekili CHP'den istifa edip yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Partinin logosu ise gündem oldu. Sır gibi saklanan ve bir ajans tarafından hazırlandığı ifade edilen yeni parti logosunun Özel tarafından birkaç seçenek arasından seçildiği de öğrenildi. Partinin logosu ismiyle çıktı ancak sosyal medyada partinin logosunun tasarımı bazıları tarafından eleştirildi. Kimi de logoyu sade ve güçlü tasarım olarak nitelendirdi denilmiş bir başka yan gelişmede. Denetimli serbestlik formülü var sırada. Ayrıntısına bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın 12 maddeden oluşması, süresinin 3 yıl olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla en fazla 4 kez uzatılması öngörülüyor. Yasa, cezası 10 yıldan az olan suçlar için 4 yıl, 10 yıldan fazla olanlar için 7 yıl denetimli serbestlik öngörüyor. Örgüt yöneticileri ise denetimli serbestlik kapsamı dışında tutulacakmış. Son bir haberimizde şu valinin eşi tutuklandı başlıklı haberi büyüttük şimdi de. Milliyet'i geçmeden bu haberi de okuyalım. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan eski vali Sonel'in eşi Handan Sonel suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Güvenlik korucusu Fatih Özmen'le Doku'nun telefonuna müdahale eden bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca da tutuklanarak cezaevine gönderildi denilmiş. Geçtik bir başka gazeteye. Hürriyet var ekranımızda. Hürriyet gazetesinde yeni parti yola çıktı denilmiş. Manşette görülmüş bugünkü sayısında okuyuculara aktarıldığı üzere. Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. 91 üyeyle mecliste ana muhalefet partisi olurken de CHP'nin üye sayısı 44'e düştü. Meclisteki sandalye dağılımı da şu şekilde, ona dair de bir ayrıntı sunmuş gazete. AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve diğer olarak da 49 milletvekili sıralanmış. Toplamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 592 milletvekili sandalyesi var. Yüksek sezonda %50 indirim başlıklı bir başka habere geçtik. Konumuz turizm. Bu yıl turizmde yüksek sezon kabul edilen Temmuz-Ağustos ayları da fırsat kampanyalarına artık sahne oluyor. İç dış pazarı hareketlendirmek için çabalayan sektör temsilcileri turlarda %50'lere varan indirim kampanyaları yapıyor. Henüz tatil programı yapmayanlar içinse Eylül ayına kadar sürmesi beklenen indirim fırsatlarını derledik demiş gazete. Dileyenler 5. sayfada bu habere ilişkin ayrıntıları bulabilirler. Yeni Şafak gazetesi var şu an sırada. Yeni Şafak gazetesinde Filistin köyünde katliam başlıklı haberi büyüttük. İşgalci teröristler durmak bilmiyor demiş gazete. Geçtiğimiz hafta iki Filistinlinin işgalciler tarafından öldürülmesinin ardından dün de Batı Şeria'da Nablus'un Tel köyünde 4 Filistinli daha şehit edildi. Çıkan çatışmanın ardından Yahudi işgalciler Filistin köylerini basarak evleri ateşe verdi. Siyonist terör devletinin bakanları Ben Gvir ve Smotrich Batı Şeria'da da Gazze'deki gibi katliam çağrısı yaptı diye de son satırlarda yer almış. ABD'nin hedefi 4 stratejik ada var. İran krizi konusuna dair bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki Ebu Musa, Büyük Tunp, Küçük Tunp ve Hark adalarına yönelik olası bir kara harekatını dinlendirmesi gerilimi yeniden tırmandırdı. Tahran bölgeye takviye birlikler sevk etti. Çatışmanın bölgesel savaşın ötesine geçmesinden endişe ediliyor. Ateşkes bir oldu bir olmadı, uygulanacak mı uygulanmayacak mı derken şu anda gerilim yeniden tırmanmışa benziyor ve günlerdir, artık haftayı da geçti. O çatışma noktaları da maalesef çeşitlenebilmekte. Kalıcı barış bir türlü sağlanamadı. Çabalar da sürüyor bir yandan. Cumhuriyet gazetesi hedef iktidar manşeti var ve muhalefetteki bu değişimi genişçe bir şekilde görmüş diğer gazetelere nazaran Cumhuriyet neredeyse tam sayfa. CHP'ye mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlan olarak atanması ve kurultay yolunu kapatmasının ardından seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kurdu. Kılıçdaroğlu henüz bir seçim yapılmadansa ana muhalefet unvanını kaybetti. CHP 44 milletvekiline düştü. 5. parti konumuna geldi. Lozan'ın yıl dönümünde kurulan yeni parti mecliste 2. parti konumuna yükseldi. Özel yeni partinin kuruluş bayrak evraklarını da imzalayarak CHP'den istifa eden son isim oldu. Bugünse yine bir programı olacak. Saat 11'de öncelikle Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini, bir saat sonra öğle vaktinde de İlk parti meclisi toplantısını gerçekleştireceklerini açıkladı denilmiş. Oy birliğiyle Özgür Özel Anadolu Kulübü'ndeki kurucular toplantısında genel başkan seçildi. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını ise İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi ve parti yönetimini de belirledi denilmiş. Bu haberin devamında.
8: NTV Radyo. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
9: Sevgili caz severler, bu hafta Grammy ödüllü iki Brezilyalı kadın sanatçıyla birlikte olacağız. İlki şarkıcı ve besteci Luciana Souza. 1966 São Paulo doğumlu. Souza, cazın yanı sıra klasik müzik öğrenimi görmüş bir sanatçı. caz ustalarıyla ve New York Philharmonic, Atlanta Symphony, Los Angeles Philharmonic, The American Composers Orchestra ve Los Angeles Gitar Quartet'te kayıtları var. 1998 yılından beri etkin bir yorumcu olan Souza'yı 2005 yılında São Paulo Devlet Senfoni Orkestrası ve Manchiqueira Orkestrası ile yayınladığı albümde dinliyoruz. Önce bir samba, Asenyedu.

NTV Radyo.

Brezilyalı şarkıcı Luciana Souza'nın São Paulo Senfoni ve Mantiqueira Orkestrası ile 2005 yılında yayınladığı konser albümünden dinledik. Assenhedo. Souza'nın başarılı albümlerinden biri de 2015 yılında yayınladığı Speaking in Tongues. Albümden Kendrick Scott ve Mike Moreno'nun ortak bir parçasını dinliyoruz. A Pebble in Stillwater. Gitar ve vokalde Lionel Lauke, ağız harmonikasında Gregoire Mare, basta Massimo Biolcati, davulda Kendrick Scott da yorumluyor.

A Pebble in Stillwater. Bu güzel yorum, Luciana Souza'nın Speaking in Tongues albümünde yer alıyordu. Souza'yı son olarak Wie der Big Band ya da diğer adıyla Köln Radyosu Büyük Orkestrası ile 2020 yılında yayınladığı Storytellers albümünde dinliyoruz. Antonio Carlos Jobim'in efsane bestesi Machita Peri. Düzenleyen ve orkestra yöneten Vince Mendoza, soprano saksafon solosunu Johan Hörlen yapıyor.

0: Antonio Carlos Jobim'in Machita Pera adlı bu görkemli bestesini Luciana Souza ve We There Big Band seslendirdi. Ben Hülya Tunça, sizlerle yine günümüz cazının seçkin örneklerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar. 8 bülteniyle karşınızdayız. İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış bazı ilçelerde su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji bugün için de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. NTV muhabiri Tuana Çiftçi ise şu anda Beykoz'da. Kendisine dönelim. Tuana, öncelikle bulunduğun noktadaki durum nedir? Gece hangi noktalarda yağış vardı?
1: Ata, Meteoroloji Genel Müdürlüğü senin de belirttiğin gibi günler öncesinde bugün için uyarılarda bulunmuştu ve dün gece saatlerinde İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yağış etkili olmaya başladı. Bizler şu anda Beykoz'dayız. Burada da dün gece saatlerinde yağış başladı. Ancak şu anda yağışın etkisi olmadığını belirtelim. Şöyle ekrandan çekileyim. Yağışın şu an etkisi yok, ancak kara bulutları şu anda ekrana getiriyoruz. Yani yavaş yavaş Karadeniz üzerinden gelen o yağış kütlesi burada etkili olmaya başlayacak ki zaman zaman gök gürültüsü de yağış başlamadan önce gök gürültüsü de etkisini sürdürüyor Beykoz'da ki bu yağış Karadeniz üzerinden gelecek ve Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerde daha fazla etkili olacak. Bunu belirtelim. Eyüp Sultan, Sarıyer, bizim bulunduğumuz Beykoz ve doğu ilçeleri olan Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için günler öncesinde uyarı yapmıştı ve şiddetli yağışın etkisini bugün İstanbul'un birçok noktasında etkisini göstermesini bekliyoruz.
0: Ana, peki yağışın İstanbul'da hangi saatlerde etkisini artırması bekleniyor? Buna dair veriler, tahminler var mı? Uyarılar neler meteorolojinin ve vatandaşların hangi risklere karşı dikkatli olmaları gerekiyor?
1: Ata, hava radardan baktığımız zaman saat 10'dan itibaren İstanbul'da belli noktalarda şiddetli yağışın etkili olmasını bekliyoruz ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün için 18 saat boyunca İstanbul'da yağışın süreceğini belirtti. Tabii Valilik de, İçişleri Bakanlığı da bugün için uyarılarda bulundu. Çünkü bu gelen yağış ani bir şekilde bastıracak. Bu nedenle de birçok noktada sel tehlikesi olabilir. Vatandaşlar bu noktada uyarılı. Tabii şunu da belirtelim. Sadece yağış değil, bugün şiddetli rüzgar da etkili olacak. Poyraz etkili olacak. Bu nedenle de çatı uçmalarına karşı da uyarılarda bulunuldu. Bununla birlikte hava sıcaklığı da düştü. Aslında bu hafta 30 dereceleri görmüştük ama bugün itibariyle hava 21 derece şu anda ki gün içinde 17 derecelere de düşmesi bekleniyor. Aslında yaz gününde bir sonbahar havası, sonbahar günü yaşayacağız diyebiliriz gün içinde. Şu anda güneş açtı, ancak ilerleyen saatlerde Beykoz başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında ani şiddetli hem rüzgar hem de yağmur bekleniyor Ata.
0: Peki, Tuana Çiftçi'den aldık ayrıntıları. Devam edelim sıradaki haberimizde. Adana'da bir gecede iki kadın cinayeti işlendi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. İlk olay Yüreğir ilçesindeki bir sitede meydana geldi. HK boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Hatice Mine K'ya uyuduğu sırada tabanca ile ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine giden ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Kentteki ikinci olayın adresi ise Seyhan ilçesiydi. Gülbahçesi mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 24 yaşındaki Reyhan Acar'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Acar hastanede hayatını kaybetti. Saldırgansa aranıyor. Mutlak mutlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili CHP'den ayrıldı. Yeni parti verilen imzalarla kuruldu. Özgür Özel partinin kuruluşunun ardından Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı, ardından da milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Özel, Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle de genel başkan seçildi.
2: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni parti kuruldu. Önce Özel CHP'den ayrıldığını ve yeni parti kuruluş belgesine imza attığını duyurdu.
3: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı Cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
2: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
3: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
2: Özel, yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü de söyledi.
3: Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Böyle bir değerlendirme yapmış ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var.
0: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla Hürriyet'in tutuklandığının belirtildiği açıklamada Anayasanın 127.

0: Haluk Levent'i 2021 yılında yapmış olduğu bir programda tanıdığını söyledi.
1: Sadece yazılarımda ve YouTube videolarımda bu işin profesyonelce denetlenmesi gerektiğini ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundum. Ama gelinen aşamada Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyi, teşekkürler. İfadeye için geldim.
0: İfadeye çağrılanlar arasında bulunan Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını belirtti.
4: Deprem öncesinde kendisiyle ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Benim Ahbap ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir.
2: Ruşen Bey, ifade için geldiniz.
0: Gazeteci Ruşen Çakır da deprem bölgesine gönderilmek üzere Ahbap Derneği'ne yardımda bulunduğunu anlattı. Oyuncu Hazal Kaya da savcılığa verdiği ifadesinde Ahbap'a bağış yaptığını ifade etti. Kaya, yaptığınız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum dedi. Soruşturmada bugüne kadar Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz'la birlikte 8 isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifade vermesi bekleniyor.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'da konuştu. Muhalefete yüklenen kurum, biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık dedi. Bakan kurum, sosyal konutların teslim tarihini de açıkladı.
6: Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlattı, milletin asıl güvencesi güçlü devlettir dedi.
6: Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir.
0: Konut belirleme kura töreninde konuşan bakan kurum, sosyal konutların teslim takvimini de açıkladı.
6: Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklamalarda bulundu. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı. Haberimizi izleyelim.
7: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
7: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
1: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil NATO ülkelerine silah

0: attığımı biliyor ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı diyerek mesajını sonlandırdı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Netanyahu salı günü Beyaz Saray'da Donald Trump'la bir araya gelecek. Netanyahu'nun ziyaretine dair ayrıntıları İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi. Ziyareti kapsamında salı günü de Trump'la görüşeceği açıklanan Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak. İsrail basınında yer alan bazı haberlerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığı yazılmıştı. Söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz devam ederken küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de gerilim yükseldi. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde'de de patlamalar yaşandı. Ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde 3 kez saldırı uyarısı yapıldı.
2: ABD ile İran arasındaki saldırılar sürerken Kızıldeniz'de de gerilim bir kez daha tırmandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını savundu. Husilere bağlı El Mesire televizyonu ise telekomünikasyon tesisleriyle Kameran adasının vurulduğunu açıkladı. Ancak Reuters Hudeyde limanında patlamalar yaşandığını aktardı. Riyad yönetimi Hudeyde limanının hedef alınmadığını, ticari gemi trafiğinin sürdüğünü açıkladı. Husiler ise misilleme sözü verdi. Gerilim son günlerde peş peşe yaşanan saldırıların ardından yeniden tırmandı. İran'ın müttefiki Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti. Ardından düzenlenen saldırılarda Suudilere ait iki petrol tankeriyle bir ticari gemi hasar gördü. Krize Washington'da doğrudan müdahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı. Tüm bunlar Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapandığı bir dönemde yaşandı. Petrol sevkiyatının önemli bölümü Kızıldeniz ve Babülmendeb hattına yönelmişti. Ancak savaş riski nedeniyle bazı tankerler rotalarını değiştirmeye başladı. Gemi sigorta maliyetleri de hızla yükseldi. Bölgedeki tırmanış küresel petrol arzı ve deniz ticaretine ilişkin endişeleri daha da arttırıyor.
1: Sıradaki başlık ekonomi. Altın fiyatları 2026 başından bu yana zayıflıyor ancak merkez bankalarının altın talebi hız kesmiyor. Dünya Altın Konseyi'nin araştırmasına göre merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendirmeye devam edecek.
3: Merkez bankalarının altın iştahı hız kesmiyor. Altın bu yıl yatırımcısına kaybettirdi. Ons altında fiyatlar yılın başından bu yana %6 geride. Ancak merkez bankaları düşüşü fırsat olarak görüyor. Söz konusu talep Dünya Altın Konseyi verilerinde de yansıdı. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı ankete göre rezerv yöneticilerinin %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. Öte yandan katılımcıların %74'ü Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel rezervler içindeki payının gelecek 5 yılda gerileyeceğini öngörüyor.
4: Artık insanlar ellerinde dolar veya dolar tipi tahvilleri bulundurmaktansa altını bulundurmayı tercih ediyor ve global rezervlere baktığında ilk defa altın miktarının Amerikan 10 yıllıkların ve Amerikan tahvillerinin üzerine geldiğine şahit oluyor. Çünkü insanlarda artık veya yatırımcılarda bu belirsizlikle ilgili bir bıkkınlık geldi.
3: Katılımcıların %93'ü rezervlerinde altın bulunduğunu belirtirken bu oran geçen yıl %81 seviyesindeydi. Merkez bankaları son 4 yıldır her yıl ortalama 1000 tonun üzerinde altın alımı gerçekleştirdi.
4: Sadece petrolden de bağımsız Trump'ın uyguladığı bütçe hovardalığı, harcamalar, savaş bütçesi, seçimlerde uygulayabileceği popülist tavırlar, içeride daha dışarıdan almaktansa tarife uygulayıp içeride daha verimsiz üretim yapma, yapay zeka ile ilgili şirketlerin artık tahvil piyasasından ben de para istiyorum demeleri hepsi üst üste bunları yukarı çekiyor.
1: Sadece İstanbul yağışlı değil, ülkenin birçok noktasında yağışlı hava akımı var. Onlardan biri de başkent Ankara. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ani bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle bazı sürücülerin araçları su altında kaldı. İtfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler su baskını oluşan bölgelerde tahliye çalışmaları yürütüyor. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. Sırada bir kaza haberi var. Kırıkkale'de bir yolcu otobüsü devrildi. 29 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Çorum yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü Kimeski Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. İstanbul merkezi 12 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütlerine bilgi sızdırdığı iddia edilen 24 şüpheli tutuklandı. Zanlılar arasında polis, gümrük muhafaza memuru ve adliye görevlileri var.
3: WhatsApp yazışmaları, telefon konuşmaları, para transferleri ve gümrük geçişlerine ilişkin görüntüler. Tüm bunlar bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine bilgi sızdırdığı iddialarını güçlendirir nitelikte. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında zanlılardan 24'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler çete üyelerine suç, arama, yakalama, kırmızı bülten kayıtlarıyla araç sorgusu bilgilerini iletmekle suçlanıyor. Uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen bir tırın İpsala sınır kapısından geçişi de soruşturma dosyasına girdi. Buradaki tespitlere göre herhangi bir X-ray araması yapılmadı. Zanlılar bu durumu kendi aralarındaki yazışmalarda da paylaştı. Keyfi kimlik sorgulamaları açığa çıktı.
5: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
6: Temiz abi.
3: Kanuna aykırı şekilde bazı adres bilgileri de paylaşıldı.
6: Neymiş söyle, konusu ne?
5: Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
3: Masak raporlarına göre bir zanlının hesaplarında 5 milyar 408 milyon liralık işlem hacmi var. Bir başka şüpheliyle de 79 milyon liralık para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Şebekenin elebaşının ise yurt dışında olduğu belirtiliyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta 20 Temmuz'da 16. kattan düşerek hayatını kaybeden gencin şüpheli ölümüyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Esenyurt Koza mahallesindeki bir sitede meydana gelmişti. 28 yaşındaki Emirhan Yıldız arkadaşlarıyla birlikte gittiği sitede henüz bilinmeyen bir nedenle 16. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları da sürüyor. Yıldız'ın olaydan kısa süre önce bir dönem ortak iş yaptığı bir kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı ve kavga ettiği öğrenildi. Bursa'da yaşlı kadın altınları için öldürüldü. Cinayet zanlısı komşuysa tutuklandı. Olay Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde meydana geldi. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam evin balkonuna çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Eşinin öldürüldüğünü söyledi. Adrese giden ekipler 77 yaşındaki Faize Karaca'yı bıçaklanmış halde buldu. Cinayet şüphelisinin ailenin komşusu Şengül Demir olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Şengül Demir cinayeti itiraf etti. Zanlı yaşlı kadının 5 altın bileziğini ve kolyesini arkadaşının evinde sakladığını söyledi. Cinayet zanlısı komşu tutuklandı. Sırada İstanbul'dan bir kaza haberimiz var. Sultan Gazi Cebeci Tüneli'nde aşırı hızla seyreden bir otomobil iki kişinin olduğu motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Arkasında olan 18 yaşındaki arkadaşı ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün serbest bırakılması ise tepkilere neden oldu.
3: Arkadan hızla gelen otomobil 18 yaşındaki bir genci hayattan kopardı. Motosiklet sürücüsü Emir Belim ağır yaralandı, arkadaki yolcu Kinyasu Şams'a öldü. Kaza 4 Temmuz'da İstanbul Sultan Gazi'deki Cebeci Tüneli'nde gerçekleşti. Kullandığı motosiklet arıza yapınca Emir Belim ikaz lambasını yakıp sağ şeride geçmeye çalıştı. Arkasındaysa 18 yaşındaki Kinyasu Şans oturuyordu.
7: 90 kilometre hız sınırı bulunan Cebeci Tüneli'ne 120 kilometrenin üzerinde bir hızla giren lüks aracın sürücüsü Kinyas Yuşan'ın bulunduğu motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kinyas Yuşan hayatını kaybederken olay yerinde yapılan ölçümlerde 104 metre fren ve çarpma izi tespit edildi.
8: Onu o gece ölümüne sebep olan o sürücüye hiç mi fren yapmadığımı o gece ben onun için adaletsizim.
3: Kazada motosikleti kullanan Emir Belim'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü ise kazadan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: Tutuklanmasını istiyorum. Böyle ortalıkta rahat gezmesini istemiyorum. Ben anneyim, benim ciğerim yanıyor. Benim oğlumu böyle kaybeder ki o adam rahatlık gezemez.
1: Eskişehir'de geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 kişi şehit olmuştu. Şehitler Seyit Gazi ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Yakınları duygusal anlar yaşadı.
0: Alevlerin arasında kaldılar. Orman yangınını söndürebilmek için canlarını ortaya koydular. Geçen yıl 23 Temmuz'da hayata veda eden 10 orman şehidi Eskişehir'de dualarla anıldı.
9: Yani babam olmadan yani sanki yani dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum. O yüzden üzgünüm.
10: 10 günlük eşi vardı. 10 gün önce düğünü yapılmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur. Ama bu takdir ilahi. Bunu kimse değiştiremez.
0: Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam bir sene geçti. Şehitler için Seyit Battal Gazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
11: Eyüp benim için çok değerliydi. O benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerinin ikinci annesidir. O bana hep öyle derdi. Sen benim ikinci annemsin ablacığım derdi. Öyleydi, benim çok kıymetlimdi.
0: 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarı Yıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit olmuştu.
1: Beşiktaş tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı'ya silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan Ulhanlı hastaneye kaldırıldı, 7 şüpheli tutuklandı. Olay 10 Temmuz akşamı İstanbul Gayrettepe'de gerçekleşti. Taraftar oluşumu çarşının Deplasman Kartalları adı verilen grubunun eski tribün lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürüdüğü sırada iki motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 yerinden yaralanan Ulhanlı hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıda kullanılan motosikleti Kağıthane'de bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş şekilde buldu. Parmak izlerinden yola çıkan polis 7 şüpheliyi yakaladı. Yaralanan Kemal Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 6 yıl önce yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar ana kubbede devam ediyor. Tarihi yapıda restorasyon devam ederken ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya da devam edecek.
3: İklim koşullarına karşı korunuyor. Özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle yapılan çalışmalar sürüyor. İstanbul'un en önemli inanç ve kültür mirasları arasında yer alan Ayasofya Camii'nde restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapıda sürdürülen çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesi olduğunu vurguladı. Tarihi yapının yeniden ibadete açılışının 6. yılında çalışmalarda yeni bir aşamaya da geçildi.
12: Ayasofya'nın ana kubbesi özel bir koruma altına alındı. Ana kubbedeki çelik çatı özel bir brandayla kaplanacak ve diğer bölümlerdeki çalışmalar da aynı hızla devam edecek.
13: İklim şartlarından etkilenmemesi için hem kubbenin duvar örgüsünün kurşun kalktığı zaman hem de burada çalışan ekiplerin korunması amacıyla da gerekli aydınlatmaların da sağlanması nedeniyle burada gece de çalışma yapabilme imkanını sağlayacaktır branda. Onun için çok önemlidir.
3: Çalışmalar tarihi yapının tamamını kapsıyor.
13: Şu ana kadar biz en başta en önemli olan gördüğünüz üzere iskelesi de yavaş yavaş kalkmakta olan Kuzeydoğu Minaresi, 2. Beyazıt Minaresi olarak bilinen minarenin statik aşamaları, çalışmaları yapıldıktan sonra büyük bir güçlendirme yapılarak, restorasyonu da tamamlanarak bütün yüzeylerinde bitmiştir. İçeride de büyük bir iskelenin yapımı tamamlanmıştır bildiğiniz üzere. Çelik ayaklar üzerinde kubbenin eteğine kadar çıkan ve dış duvarlarda da iskeleler kurulup çalışmalar devam etmektedir.
3: Restorasyon süreci boyunca Ayasofya Camii ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.
1: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. Adaylar sadece puan ve sıralamalarını değil, mezuniyet sonrası iş bulma ihtimallerini de hesaplıyor. Tercih çadırlarında istihdam oranı en yüksek meslekler konuşuluyor.
14: Hayalimde sosyolog olmak var. Üniversitede okurum ama sonra boşta kalırım diye korkuyorum.
3: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'deki tercih çadırında. Sıralamalar, tercih listeleri bir yana en kritik soru mezun olunca iş bulabilecek miyim oluyor.
15: Bize gelen en çok sorulardan biri zaten hem ailelerden hem de öğrencilerden bu bölümün gelecek vaadi var mı? Bu bölüm ileride işsiz kalır mı?
3: 2025'e ait TÜİK Yükseköğretim İstihdam verileri de bu endişeyi destekler nitelikte. Çünkü lisans mezunları için ilk iş bulma süresi 14 ayı aşabiliyor.
16: Matematik okuduğum zaman bankada iş yapabilirim, veri analisti olabilirim, finans işine girebilirim.
17: İyi düşünmek lazım. Amaç okumak değil, sonra geleceğini sağlayabilmek. Türkiye'de o kadar öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamıyor ve marketlerde çalışıyor.
3: İstihdam oranı en yüksek ilk 3 meslek, tıp, özel eğitim öğretmenliği de havacılık, elektrik ve elektroniği oldu.
18: Benim için sadece iş bulma imkanı yüksek olsun yeterli.
3: Ancak uzmanlara göre tek kriter istihdam olmamalı.
19: İlgi ve yeteneklerin ne kadar önemli olduğunu, gerçekten sevdikleri meslekleri hayatlarının geri kalan döneminde yapmaları konusunda konuşuyoruz.
3: Yaklaşık 2,5 milyon aday için tercih dönemi 29 Temmuz'da başlayacak.
1: Üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlayacak. Bu yıl hem yeni açılan programlar hem de bazı bölümlerde azalan kontenjanlarsa dikkat çekti. YÖK Başkanı Erol Özvar tercihlerini yaparken o bölümün geleceğini de düşünmeleri için uyardı.
20: Bugün üniversite tercihi yapan bir gencimiz yaklaşık 40 yıllık bir çalışma hayatına hazırlanıyor.
3: Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar adayları uyardı. Bölüm seçerken mesleğin gelecekteki yerini düşünmelerini öneren Özvar, kontenjan planlamalarında da aynı perspektifle hareket ettiklerini anlattı.
20: İş gücü piyasasıyla bağı zayıflayan mezunlarına yeterli çalışma alanı sunmakta güçlük çeken programların kontenjanlarını gözden geçirirken teknolojik dönüşümün, stratejik sektörlerin ve yeni mesleklerin ihtiyaç duyduğu alanların kapasitesini güçlendiriyoruz.
3: 2025 yılında hukuk, diş hekimliği ve öğretmenlik gibi alanlarda kontenjanlar azaltılmıştı. Düşüş bu yılda devam etti. Özvar, %15'te 15 oranı arasında yapılan azaltmaların nedenini de istihdam ihtiyacında ve aday talebindeki düşüşe bağladı.
20: Kontenjan planlamasında mezunların istihdam imkanlarını, kamu ve özel sektörün insan kaynağı ihtiyacını çok yakından takip ediyoruz. Son yıllarda eğitim fakültesi programlarına yönelik öğrenci tercihlerimizde bir azalma söz konusu.
3: 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak tercihler 10 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başkanlığın 8. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin haklı tezlerini ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve etkili bir şekilde anlatmak amacıyla önemli görevler üstlenmeye devam etmektedir, dedi. Başkanlığımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hakikati esas alan, güven veren ve yenilikçi iletişim anlayışıyla ülkemizin küresel iletişim gücünü, stratejik iletişim kapasitesini ve kamu diplomasisi etkinliğini daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. Özel okul öğretmenleri taban ücret talebiyle Ankara'da eyleme başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin Erzurum'da konuştu. Bakan Tekin, hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. İnsani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bize başvursun, gereğini yapalım, dedi.
2: Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Bizim elimizdeki veriler elektronik ortamda özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldığı. Bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari ücretin altı ya da böyle insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma süreci alayım. Ama illegal yapılar, illegal merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok onun, onu bilmiyoruz biz. Ama 12.500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp bu tür insani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın, biz gereğini yapalım.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi yaklaşık 2 ayda 176 bin üreticiden 8 milyon tonu aşkın hububat aldı. Hububat alım rekoru kırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depoların dolması nedeniyle alımı durduracağı iddiasını yalanladı. Son ürün gelene kadar alım sürecek diye konuştu.
3: Günlük alım miktarı 370 bin tona çıktı. Hububat alımında rekor kırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 176 bin üreticiden 8,3 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yumaklı, 21 Mayıs'ta başlayan süreçte ortalama 200 bin ton olan alım miktarının son günlerde hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte 370 bin tona ulaştığını söyledi.
21: Kışın bir ayda sattığımız hububat miktarını bugün bir günde alıyoruz. 2023 yılıyla kıyaslarsak 2023'te bugün itibariyle 3,4 milyon ton hububat alınmışken bugün bu rakam 8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Yani iki katından daha fazla ürün demektir.
3: Türkiye genelinde 607 civarında alım noktasında faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Yumaklı, en fazla alımın İç Anadolu bölgesinde gerçekleştiğini belirtti. İl bazında en çok 1,3 milyon tonla Konya'nın ilk sırada olduğunu duyurdu. Yumaklı açıklamasında depo doluluk oranlarının %65 seviyesine yükseldiğini söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarının dolu olması sebebiyle alımı durduracağı iddialarını yalanladı. Son ürün gelene kadar alımların devam edeceğine de vurgu yaptı.
1: Spor dünyasından bir notumuz var şimdi de. Transferde forvet arayışına yoğunlaşan Fenerbahçe, diğer yandan kadrosunu yabancı sınırına göre planlamaya çabalıyor. Rafael Leao ve Ermedin Demirovic ile ilgilenen sarı lacivertlilere Amrabat, Livakovic ve Fred için de teklifler var.
22: Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçını kazanan Fenerbahçe'de transfer gündemi de hareketli.
4: hücum hattına bir ekleme yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde öne çıkan isim Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport, Portekizli yıldız için Milan'a bonuslarla birlikte 50 milyon euro teklif edildiğini öne sürdü. Almanya'dan Sky ise Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forvet Ermedin Demirovic için Stuttgart'la görüştüğünü iddia etti. Sözleşmeli 24 yabancısı bulunan sarı lacivertliler 10 artı 4 yabancı kuralına uymak adına ayrılacak isimler konusunda da masada. Sofyan Amrabat'la Suudi Arabistan'dan El Ittihad ilgilenirken Yunan basını da Olympiakos'un Livakovic için 5 milyon euro teklif edeceğini öne sürdü. Gornik Zabrze maçına ilk 11'de başlayan Fred'e de Brezilya'dan ilgi devam ediyor. Atletico Mineiro, 33 yaşındaki orta sahanın bonservisi için menajeri aracılığıyla süreci ilerletmeye çabalıyor. Transfer döneminde şu ana kadar 3 imza atan Fenerbahçe, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç'i kadrosuna kattı.
1: Evet, bu spor haberinin ardından da gazetelerle devam edelim şimdi. Bültenimizde Sabah gazetesi olacak. İlk sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı var. Sizlere ilk olarak aktaracağımız ayrıntıda. Ayasofya'da ezan sesi sonsuza dek sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Üstad Necip Fazıl'la yaptığımız mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne göstererek Ayasofya bir gün açılacak derdi. 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ni hamdolsun yeniden ibadete açmak da bize nasip oldu. Bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine de nail olduk. Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar da semalarımızı ezan sesleriyle süsleyecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve geçelim şimdi manşetten görülen habere. Sabahın bugünkü sayısında Ahbap Korosu'na vicdan sorgusu manşetini atmış gazete. Ve bazı gazetecilerin fotoğraflarına da yer verilmiş ki onlar da ifade verdiler önceki gün. Ve bu ifade veren ünlü isimlerin sayısının da artacağı benziyor ilerleyen günlerde. Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır gibi isimler var. Ve ünlü oyuncu Hazal Kaya da depremde kahraman dediği Haluk Levent'i savcılıkla alçak ilan etti diye de bir yazı var, bir satır var. Satır arası var gazetenin bu haberinde. İşte 86 milyon adına sorulan zor sorular demiş Sabah. Haluk Levent'i depremden önce tanır mıydınız? Tanıyorsanız para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz? Vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol ettiniz mi? Devlete giden parayı bilinmez ahbaba giden parayı doğru ilan ettiniz. Özür dileyecek misiniz? Hak sahiplerinin zararlarını iade edecek misiniz? Gibi bu türden sorular yöneltilmiş savcılıkça. Geçelim bir başka habere. Yeni parti ile CHP'yi böldüm. Cadı kazanına dönen CHP'de beklenen oldu. Özgür Özel ve yolsuzluk şüphelisi ekibi CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurdu. 91 vekil yeni partiye geçti. 44'ü de CHP'de kaldı. Muhalefetteki bu değişim bugün birçok gazetenin de ön sayfasında yer alıyor. Tıpkı Sabah'ta olduğu gibi. Geçtik Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinde de hemen ilk olarak ülkemiz haberi manşetten görelim biz de. Türkiye'de ilk defa seçimsiz ana muhalefet partisi değişti. Özel'in 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti meclisteki aritmetiği de değiştirdi. 2002'den bu yana da bir ilk yaşanıyor. Aralıksız ana muhalefetteydi. Cumhuriyet Halk Partisi artık 5. sıraya düştü. Meclis aritmetiği de değişti. Ana muhalefetteki bu görevi de artık yeni parti üstlenecek. Peki o da problemi nasıl çözülecek diye de sormuş Milliyet baş sayfadan. Yeni parti ana muhalefet partisi olduğu için daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'ye ait olan odaları kullanması öngörülüyor. Buna göre Özel yine aynı makam odasında olacak. CHP'ye yeni partinin iki odasının verilerek oda probleminin aşılacağı da konuşuluyor. Başkanlık divanı ve komisyonlardaki üye dağılımı da değişecek. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir dönem anlamına geliyor. Sürmanşetten görülen haberler de var. Gazetede spor dünyasından transfer haberlerine yer ayrılmış. Sarı kırmızılı taraftarlar takımın yeni transferleri konusunda sabırsızlanmaya başlarken yöneticiler korkulacak bir şey olmadığını, sürecin kontrollerinde olduğunu belirterek geçtiğimiz yıllardan örnekler veriyorlar. En az 5 futbolcu takviyesi planlanırken Lukumi ve Can Uzun gibi ismi çoktan masada olan oyuncular da bulunuyor Galatasaray cephesinde. Peki ya Fenerbahçe? Leao atağı var sarı lacivertlilerde. Milan'ın Portekizli hücum oyuncusunu da kadrosuna katmak için somut adımlar attığı iddia edildi. Hatta ve hatta La Gazzetta dello Sport'ta da yer alan bir haberde oyuncuya 5 sezonluk sözleşmenin yanında 8 milyon euro net maaş teklif ettiği, rakamın bonuslarla da 12 milyon euroya çıkabileceği de konuşuluyor. Bu şekilde Milliyet'i de geçmiş olduk. Hürriyet gazetesindeki ayrıntılara bakalım. Hürriyet'ten de yine spordan bir gelişmeyi büyüterek başlayalım. Bugün tabii voleybolda da önemli bir maç var. Filenin Sultanları yine sahaya çıkacak, salona çıkacak. Saat 14.30'da Türkiye Tek Yürek başlığını atmış gazete. Amili kadın voleybol takımımız bugün saat 14.30'da Milletler Ligi yarı final maçında Çin karşısına çıkıyor. Çeyrek finalde ABD'yi 3-2 ile geçen Çin'i devirirsek şampiyonluk maçına çıkacağız. Gözler iki takımın en skorerleri Melissa Vargas ve Juan Yushan'da olacak. Diğer yarı final maçında ise İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Biz de milli takımımıza, kızlarımıza başarılar dileyelim. Ve şöyle bir haberi de hemen merceğimizi uzatarak büyütelim, başlayalım okumaya. Köprüye tren yolu geliyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü demiryoluyla buluşturacak 122 kilometrelik Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Marmaray hattı da Çayırova'dan Çatalca'ya bağlanacak bir başka düzenleme ulaştırmayı bekliyor diyebiliriz. Yeni Şafak gazetesine geçtik şimdi de. Yeni Şafak gazetesinde yağmalayıp gittiler manşeti var. Hemen okuyalım spottaki satırları. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi dün yeni partiyi kurarak CHP'den ayrıldı. Son iki ayda teşkilat binalarını yağmalayıp enkaza çeviren yeni particiler partinin paralarını da alıp gitti denilmiş. Özel ekibi CHP Meclis grubunun kasasını da boşalttı. CHP milletvekillerinin maaşlarından grup faaliyetlerinde kullanılmak üzere kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe Özel'e yakın grup yönetimi tarafından vekiller arasında paylaştırıldı. CHP Meclis grubunun resmi Twitter hesabı da yeni parti hesabına dönüştürüldü. Ayrıca Özel ve ekibi CHP'ye ait araçlar, bilgisayarlar ve telefonları da genel merkeze teslim etmedi diye de yazılmış. Son bir aktaracağımız haber Yeni Şafak'tan dış haber olsun. ABD'nin hedefi 4 stratejik ada, İran krizi yer alıyor gündemde. Amerika'nın Hürmüz'deki Ebu Musa, Büyük Tunç, Küçük Tunç ve Hark adalarına yönelik olası bir kara harekatını dinlendirmesi gerilimi tırmandırdı. Tahran bölgeye takviye birlikler sevk etti diye de son satırlarda yer alabilmekte bu habere dair. Ve Cumhuriyet gazetesine bakalım. Neredeyse tam sayfa bir şekilde muhalefetteki değişiklik hemen mercekte yer alıyor. Hedef iktidar. Özgür Özel ve 90 milletvekili istifa etti. CHP'den kopanlar yeni partiyi kurdular. CHP'ye mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun mutlak muttan olarak atanması, kurultay yolunu kapatmasının ardından seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel 90 milletvekiliyle yeni partiyi artık kurmuş bulunuyor. Muhalefetin önergeler üzerinde konuşmasını engellemek için iktidar çoğunlukla olduğu komisyon değişiklik önergelerine destek yöntemi uyguladı. Muhalefetin tepkisinin ardındansa geri adım atıldı. Bu haber ilişkinde başlık susturmada geri adım denilmiş. Ve Cumhuriyet gazetesinde bu şekilde haberimizi de aktardık. Akşam gazetesine göz atma sırası geldi. Akşam gazetesinde ABD katliamına İngiliz ifşası var. Bu başlıktaki bir haberin ayrıntılarını aktaralım sizlere. İngiliz BBC 120 İranlı çocuğun katledildiği Minap'taki okula girip dünyayla paylaştı. BBC ilkokulla ilgili haberinde geriye yalnızca enkaz kaldı. Burası yalnızca ölümün ve kanın kokusunu taşıyan duvarlardan ibaret sözlerine yer verdi. Haberde uzmanların yaptığı video analizler okul yakınındaki yerleşkenin hassas güdümlü bir Tomahawk füzesiyle vurulduğunu gösteriyor denildi. Tabii ABD'nin ve İsrail'in de ısrarla bir bu konuya dair reddedişi var. Bunu da unutmamak lazım. Son bir haber Akşam gazetesinden. Beach'lere emsal karar. Bakalım neymiş detayı. Yargıtay Çeşme'de burası özel işletme denilerek sahilden çıkarılmak istenen doktorun açtığı davada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını 10 adı denilmiş plaja sokmayana beach cezası geldi diyor Akşam Gazetesi. Bu haberin ayrıntısını da 3. sayfada bulabilirsiniz. Dedikten sonra geldi sıra Posta Gazetesi'ne sevgili izleyiciler. Posta Gazetesi'nde burası Antalya, aylardansa Temmuz. Tabii dört mevsimin yaşandığı ender noktalardan, bölgelerden biri Antalya ili. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşması, bunaltıcı nem, 30 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı serinlemek isteyenleri de farklı alternatiflere yöneltmiş durumda. Sahillerde beklediği ferahlığı bulamayan yerli yabancı turistler -2 dereceye kadar soğutulan kar odasındaysa serinlemeyi tercih ettiler. Özellikle çocuklu aileler yapay karda kaymanın tadını da çıkardı. Tabii yapay kar ama Antalya dediğimiz zaman dağlık bölgelerinin de olduğu bir kentten bahsedebiliriz. Ve aynı günde yazın denize girip serinleyebiliyorken kışında kayak yapma fırsatına da erişebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Peki dedikten sonra geçelim bir başka habere. Posta'dan tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ahbap soruşturmasının Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladığını açıkladı. Gürlek ahbap derneği için depremde $245 milyon toplandığını belirlendi. Haluk Levent panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti ve bunun için de İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı diye konuşuyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve son olarak Türkiye Gazetesi'ne göz atacağız. Yavaş yavaş burada gazete turunu sonlandırmak üzereyiz. Türkiye Gazetesi'nde ne varsa toplayıp gittiler var. Özgür Özel yeni partiyi kurdu denildikten sonra. Şaibeli kurultay iddialarının ardından butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel, kendi partisini kurarak baba ocağım dediği CHP'yi resmen böldü. Giderken de yanında 90 milletvekilini götürdü. Milletvekillerinin her birinin hesabına 100 bin TL civarında ödeme yapıldığı da öne sürülüyor. CHP'nin yıllardır kullandığı bazı sosyal medya hesaplarına el koyan yeni particiler kendi reklamlarını yaptılar. Bu arada yolsuzlukla anılan Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimlerin partinin kurucu kadrosunda yer alması da dikkatleri çekti demiş gazete. Evet, şimdi gazete turunu burada noktalıyoruz. Eyüp Sultan Bahariye Caddesi'nde Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada ise şoför otobüste sıkıştı. Yaralıların olduğu öğreniliyor. Yeni haberlerden bir tanesi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Hemen ilk müdahaleler de yapıldı. Tekrar edelim. Burası İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesi. Bir kaza meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile daha sonra da yönlendirme direğine çarptı. Kazada şoför otobüste sıkıştı. Yaralıların da olduğu öğreniliyor. İlk müdahaleler de yapıldı. Yeni partinin kurulma aşamasını ve siyaseti de bundan sonra neyin beklediğini NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk NTV'de değerlendirdi. Bu yorumlarla noktayı koyalım. Saat başında buluşmak dileğiyle.
5: Herkes partide yeni nasıl bir durum var diye bir arayış içerisinde oluyor. Bu tür siyasi partilerin kuruluşlarında en önemli konulardan bir tanesi kurucular kurulu listesidir. Kimler kurdu bu partiyi, kimler var bu partinin listesinde diye ilk bakılan yer burasıdır. Burada bir değişiklik yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekillerinden oluşan 91 kişi bir parti kurmuş oldular. Adına yeni parti demiş oldular. İkinci bakılan şey program. Nasıl bir önermede bulunuyor? Bunu henüz bilmiyoruz. Yakında yani açıklanacak zannediyorum. Bu açıklandığında yeni partinin siyaseten yelpazenin neresinde olduğunu, ne durumda olduğunu görmüş olacağız. Üçüncüsü vitrin. Yani vitrinde kimler var? Yeni kimler var? Bu partinin en çok eleştiri alacağı yer ismi olacak. Yeni ne var? Yeni kim? Yeni mi bu? Bu program yeni değil, bu liste yeni değil. Sürekli bu tür eleştiriler alacak tahminim. Zaten başladı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ve şunu da söyleyebilirim. En çok eleştiriyi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden alacaklar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri bu eleştirilere başladılar. Yeni olan ne var diye, isminden başka yeni bir şey yok diye eleştiriyorlar. Şimdi vitrine bakacağız. Vitrinde de pek bir değişiklik görmüyoruz. İçişleri Bakanlığı'na verdiği listenin ilk 5 isim arasında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağababa gibi son dönemlerde çok tartışılan isimler de var. Dolayısıyla yeni bir pozisyon henüz görmedik. Ama bu başlangıç ritüelinde bir yenilik yapmışlar. 23 Nisan 1920'de ilk meclis açılırken yapılan ritüeli tekrar edip içine Anadolu Kulübü'nü ekleyerek, yani böyle bir karma bir şey yapmışlar. Yani içerisinde cuma namazı var, dua etme var, efendim ilk meclis dualarla açılmış bölümünde konuşmalar yapmak var, Hacı Bayram Veli Cami var. Yani dini kesime, muhafazakar seçmene mesajlar verilmiş. Ama daha fazla Atatürk vurgusu var. Yarın da Anıtkabir'e giderek bu Atatürk vurgusunu daha da güçlendirecekler. Şunu görüyorum, Anadolu Kulübü'nden çıktıktan sonra yapılan konuşmalarda mağduriyet politikasını çok sık vurguladı birçok milletvekili. Özgür Bey de bunu vurguluyor. Anladığım kadarıyla bu mağduriyet fikri yeni partinin söylem politikasının ana merkezlerinden biri olacak. Ben biraz aceleye gelmiş bir açılış görüyorum. Mesela logo çok tartışıldı. Anlamı aradım ben işin doğrusu. Yani bu logoda mesela nasıl bir fikri derinlik bulabiliriz? Nasıl atıf yapabiliriz? Hani yeni kelimesinin haricinde alttaki çizgi, yani nasıl bir derinlik var, onu bulamadım işin doğrusu. Renkler, propaganda renkleri dediğimiz kırmızı, beyaz, siyah, bu renkler genellikle kullanılır. Ama hani N harfinin net eleştiri, fakat bu normal. Partide kurulduğunda ampul yani hiç görülmemiş bir şeydi. Ampulde logo mu olur diye onlar da çok eleştirilmişti. Sonunda 25 yıldır iktidarda AK Parti. Yani logonun, amblemin önemi var da hani olmazsa olmaz, hayati önem taşıyan bir şey değil ama görüldüğünde algılanıyor. Bir bakışta fark ediliyor. Bunlar önemli. O nedenle ben çok önemsemiyorum logoyu. Bu hafta şunu fark ettim ben. Yani bugünkü açılışta da şunu fark ettim. Baba ocağından ayrılan, yani baba ocağını kaybetmiş insanların üzüntüsü olur. Hani öyle bekliyorum ben. Hani partimize işgal altında diyor Özgür Bey CHP için. Hani onun üzüntüsünden ziyade herkeste bir sevinç görüyorum. Herkes, milletvekilleri çok mutlu, çok heyecanlı. İnşallah kendileri için bir hani mutlu bir süreç yaşarlar. Öngörülmezlik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel kemik tabanının nasıl tavır alacağını henüz kestirebilen yok. Şimdi bugünden sonra partinin logosu belli, ismi belli, genel başkanı belli, vitrini belli. Bundan sonra yapılacak anketler biraz daha sağlıklı olacak.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda Otokoç
1: ikinci Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Hava durumu.
2: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Ankara'da şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İstanbul'da sıcaklık 17 ile 22 derece arasında değişecek. Ankara 22, İzmir 31, Bursa 23 dereceye iniyor. Antalya'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. Yağış anında sıcaklık 17-18 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu

0: bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
2: Doğa takvimi.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: Yeniden merhaba. Saat 9 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Önceki bültenimizin sonunda sıcak gelişme olarak vermiştik. Son duruma bakalım. İstanbul Eyüp Sultan'da Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü önce bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı ve yaralılar var. Ayrıntılar da Sena Gürbüyük'te olacak. Sena.
1: Atarslan, İstanbul Eyüp Sultan Bahariye Caddesi'nde meydana geldi kaza ve aslında yolcu otobüsü Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası bir yolcu otobüsü. Şoförün yağmurun da yağmasıyla tabii direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobili ardından da yönlendirme direğine çarptığı öğrenildi. Kazada da şoför otobüste sıkıştı ve bu otobüste bulunanların da yaralıları olduğunu belirtelim. Otobüs içerisinde bulunanlardan yaralıların olduğunu belirtelim. Tabii olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şu sıralarda da aslında yaralılar hastaneye kaldırılıyor. Özellikle yoldaki trafik akışının da kontrollü bir şekilde sağlandığını belirtmekte fayda var. Bu kaza Sinop'tan otobüsle İstanbul'a gelen düzeltelim. Şehirler arası otobüs, yolcu otobüsünde meydana geldi ve aslında şoför yolcularla beraber giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce seyir halindeki bir otomobile çarptı yolunda kaygan olması nedeniyle, ardından da yönlendirme direğine çarptı. Kazada hem şoför sıkıştı hem de yaralılar olduğunu belirtelim ve aslında çarptığı yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki kişilerin de yaralı olduğu bilgisi var ama trafik akışının şu anda şu sıralarda devam ettiğini kontrollü bir şekilde söyleyelim ve yaralılar da şu sıralarda hastaneye kaldırılıyor ve trafik akışının da sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kaza yapan otobüsle araç kaldırılmaya çalışılıyor. Şu anda son durum bu. Yaralıların hastanede tedavisini sürdüğünü belirtelim. Ölü var mı onu henüz bilmiyoruz, ancak ilerleyen dakikalarda netleşince bu durumla alakalı bilgiler gelecektir Atarslan.
0: İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış bazı ilçelerde su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji bugün için de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sinan Kunter Sirkeci'de karşımızda. Sinan, bulunduğun noktada durum nedir?
2: Evet Ata, Eminönü'nde yağmur aralıklarla yoğun şekilde yağmaya devam ediyor ve biz buraya yayın için geldiğimiz sırada da rüzgarla beraber etkisini artırdı. Eminönü'nde sabah saatlerinde vapura binmek için o yaşanan yoğunluktan eser yok, balıkçılardan eser yok. Yoğun yağış nedeniyle etraf oldukça sakin. İstanbul'dan aslında günler öncesinde bu uyarı yapılmıştı. Meteoroloji raporları cumartesi gününe dikkat çekiyordu ve kentin hemen hemen tüm noktalarında yoğun şekilde yağmur görüleceği uyarısı vardı. Bazı ilçelerde metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebilir uyarısı vardı ki bu su baskını riskini de beraberinde getiriyordu. O uyarılar aslında karşılığını buldu diyebiliriz bugünkü manzaraya baktığımızda. Rüzgar ve bulutlar sabah saatlerinde Sarıyer'den giriş yaptı İstanbul geneline. Balkanlardan gelen bir soğuk ve serin hava dalgası var ve bu Perşembe günü aslında ilk emarelerini göstermişti. Yer yer yağmur yağdı. Özür dilerim, Çarşamba günü. Ardından bugün için yapılan uyarılarla beraber gece sabaha karşı saatlerde yoğun şekilde yağmur görülmeye başladı ve gün içinde de o yağmur çok fazla görülecek. Sıcaklık şu anda 22 derece ama hissedilen sıcaklığa baktığımız zaman 17-18 derecelerde olduğunu görüyoruz. Çünkü yağışın yanı sıra kuzeyden esen soğuk bir rüzgar var. O rüzgarda saatte 30 kilometre ile esiyor yer yer ve hava sıcaklığını oldukça serin hissettiriyor insanlara. Kağıthane, Merkez ve Hamidiye mahallelerinde sabah saatlerinde bir su baskını uyarısı yapılmıştı. Ve gün içinde de Sarıyer, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu gibi noktalar Avrupa yakasında özellikle risk altında bulut haritasına baktığımızda, Anadolu yakasında ise Şile, Kadıköy, Ümraniye, Kartal, Maltepe'de yine aynı şekilde yoğun yağış riskini, su baskını riskini görüyoruz. Aynı zamanda bazı noktalarda denize girmek yasak. Sarıyer, Beykoz ve Şile İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan noktalarında hem dalga boyları çok büyük hem de rüzgar çok etkili. Bu bölgelerde kaymakamlıklar tarafından alınan karar uyarınca denize girmek yasaklandı. Özellikle Beykoz bölgesi için yasağın pazartesi akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirtelim.
0: Sinan Kunter İstanbul Eminönü'nden aktardı. Peki ya başkent Ankara'da durum nasıl? Ankara'da da yağış var. Tıpkı İstanbul gibi sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı da olumsuz etkiledi. Erce Tren, Çankaya İsmet İnönü bulvarında karşımızda olacak. Erce.
3: Bulunduğumuz noktada an itibariyle sağanak yağış etkisini yitirmiş durumda. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün aralarında Ankara'nın da olduğu birçok il için sarı kodlu uyarı yapmıştı ve başkentte beklenen oldu. Aslında akşam saatlerinde etkili olmaya başlamıştı başkentte yağış. Aralıklarla etkisini göstermişti. Ancak sabah saatlerinde oldukça şiddetlendi ve özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu ifade edelim. Biz an itibariyle Ankara'da Çankaya ilçesinde İsmet İnönü bulvarındayız ve bulunduğumuz nokta Ankara'da en sık kullanılan ana arterlerden birisi aslında. Sabah saatlerinde bulunduğumuz bulvar boyunca birçok noktada alt geçitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Bunun sebebi ise suların alt geçitlerde birikiyor olması. Polis ekipleri tarafından alt geçitlerin hem girişi hem de çıkışı geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Ancak bu durumda sona erdi. Belediye ekiplerinin çalışmaları gerçekleştirildi kapatılan alt geçitlerde ve suların büyük ölçüde temizlendiğini ifade edelim. Trafikte birçok noktada aksamalar yaşandı. Ankara'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyenler trafikte zor anlar yaşadı diyebiliriz. Bazıları araçlarında mahsur kaldı. Bazıları ilerlemekte zorlandı. Bazıları da az önce ifade etmiştik, bazı alt geçitler trafiğe geçici olarak kapatıldı diye. Bu sebeple trafik belli noktalarda sıkıştı, trafikte hareketlilik yaşandığını ifade edelim. Yalnızca bununla sınırlı değil, başkentte özellikle kentin yüksek kesimlerinde birçok noktada su birikintileri oluştu. Birçok noktada su sebebiyle, sağanak yağış sebebiyle çakıllar birikti ve o çakılların temizleme işlemi de devam ediyor. Son olarak meteorolojik verilerden bahsedelim. Meteorolojik verilere göre Ankara'da hava sıcaklığı oldukça düştü. Yaklaşık 10 derece bir önceki güne düştüğünü söyleyelim ve sağanak yağışında akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam etmesi bekliyor. Akşam

0: zaman saat 13'te hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yağışın şiddetlenmesini bekliyoruz. Aynı zamanda bu yağışa Poyraz da eşlik ediyor ki gün içinde kilometre hızı 50'ye çıkması bekleniyor ki zaman zaman 70'e kadar çıkabilir. Bu nedenle de Bakanlıktan, İçişleri Bakanlığından da Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de uyarılar yapıldı. Ani sellere karşı, su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Bu nedenle de bugün dışarıya çıkacak kişilerin dikkatli olmasında fayda var ki aslında birçok noktada yağışlar yavaş yavaş ilerliyor. Hafif hafif hafif başlıyor. Ancak bir anda bastıran yağışlar olacak bugün. Bu nedenle de dışarı çıkacak vatandaşları da bir kez daha uyarmış olalım. Çünkü Karadeniz üzerinden geliyor bu yağış kütlesi. Bu nedenle de ani bir şekilde bastırabilir. Aslında hafta içi Perşembe günü yine bir sağanak etkisiyle İstanbul karşı karşıya kalmıştı. Ancak bugün uzun zaman sonra Temmuz ayında yaşanan en soğuk günlerden biri de olacak. Bunu da hatırlatalım. 30 derecelerden 20 derecelere kadar düştük ki gün içinde yine hava sıcaklığının 17 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle de bugün dışarı çıkacakları biz de bir kez daha uyarmış olalım.
1: Yağmurun gündeminden siyasetin gündemine uzanalım. Mutlak butlan kararıyla başlayan krizde Özgür Özel'le birlikte 91 Milli CHP'den ayrıldı. Yeni parti verilen imzalarla kuruldu. Özgür Özel adındansa Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün yaptığı gibi Ankara Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı, ardından da milletvekilleriyle birinci meclise yürüdü. Özel, Kurucular Kurulu'nun oy birliğiyle de genel başkan seçildi.
2: Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni parti kuruldu. Önce Özel CHP'den ayrıldığını ve yeni parti kuruluş belgesine imza attığını duyurdu.
3: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Ardından Ankara milletvekili Murat Emir başkanlığındaki heyet İçişleri Bakanlığı'na giderek kuruluş dilekçesini verdi. Özel ve milletvekillerinin yeni parti kurulduktan sonra ilk durağı cuma namazı için Hacı Bayram Camii oldu.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.
2: Özel partinin Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde kurulduğunun da altını çizdi. Ardından camiden 1. Meclis binasına kadar milletvekilleriyle birlikte yürüdü. Özel ve beraberindekiler daha sonra ilk toplantı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Toplantıda Özgür Özel, Kurucular Kurulu'nun tamamının oyuyla genel başkan seçildi. Çıkışta Özel'e belediye başkanlarının katılımı soruldu.
5: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
2: Özel, yeni partiye hazine yardımı verilmeli açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü de söyledi.
5: Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce aramıştı, iyi dileklerini iletmişti. Böyle bir değerlendirme yapmış ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var.
1: Yeni partinin 91 milletvekiliyle kurulması mecliste dengeleri değiştirdi. Sandalye sayısı 44'e düşen CHP 5. parti oldu. Yeni parti 2. büyük parti haline geldi. Meclis yönetimi ve komisyonlardaki dağılım da değişecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise milletvekillerini pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Buyurun.
2: CHP'nin meclisteki sandalye sayısı istifalarla 135'ten 44'e düştü. Yeni parti meclisin ikinci büyük partisi ve ana muhalefet oldu. CHP 5. parti haline geldi. Mecliste 7 siyasi parti grubu bulunacak. Mecliste sandalye sayısının değişmesiyle birlikte başkanlık divanı ve komisyonlardaki dağılım da değişecek. CHP meclis başkan vekilliği ve idare amirliği kontenjanlarını kaybedecek. Yeni partiden isimler bu görevleri alacak. CHP'nin komisyonlardaki üye sayıları da düşecek. Yeni parti genel kurulda CHP'nin yerine geçecek. CHP'de kalan milletvekillerine ise yeni bir sıra ayrılması planlanıyor. Komisyonlara ait bazı odalarda alanların boşaltılarak CHP grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor. Yeni Parti Türkiye'nin 190.

0: siyasi partisi oldu. Yapılacak ilk seçime girebilmeleri için 41 ilde teşkilatlanması ve Büyük Kongresini seçimden 6 ay önce yapmış olması gerekiyor. Hazine yardımı alabilmesi için de seçimlere girmesi ve en az %3 oy alması şartı var.
1: Benim gündemim farklı arkadaşlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni partinin kuruluşunun ilan edildiği dakikalarda yaptığı sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur" notuyla yaptığı tarım işçileri ziyaretinden görüntüler paylaştı. Kılıçdaroğlu milletvekillerini de pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir haftadır çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan dün cuma namazı sonrası gündemi değerlendirdi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümünden Ankara'daki NATO zirvesine soruları yanıtladı.
3: "Gururluyuz ve mutluyuz" dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da kameraların karşısına geçti.
4: Hayırlı cumalar. Gerek İslam dünyasına, tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri çok çok mutlu ediyor. Restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz.
3: Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde değerlendirdi. Geri dönüşler olumlu diye konuştu.
4: İkram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydiler.
3: Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı da tebrik etti. Türkiye'nin performansını da değerlendirdi.
4: İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah Avrupa şampiyonlukları olabilir. Tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: Terörsüz Türkiye süreci için gelecek hafta kritik. Çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Onun öncesinde AK Parti ve DEM heyetleri ise bir aradaydı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri meclise bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede yasa teklifi hazırlığında son durum ele alındı.
5: Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. 2 yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu, hukuki belirsizliği gidermiş olacak.
0: Doğan, yasa taslağının ne zaman meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi. DEM Parti eş genel başkanlarının pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini de açıkladı. Teklifin haftaya meclis başkanlığına sunulması, meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeğine bu kez yeniden katıldı. Trump, salondaki muhabirlere hedef aldı. 2028 seçimlerinde yeniden aday olacağı yönünde espri de yaparak Trump 2028 yazılı şapkasıyla da dikkat çekti.
6: Silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilmiş ve ertelenmişti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeği 3 ay sonra yeniden düzenlendi. Gecenin onur konuğuysa yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Eleştirel haber yapan gazetecileri sıkça azarlayan Trump bu sefer de salondaki muhabirlere takıldı.
7: But this place is the really the largest group of Trump derangement syndrome people ever put together at one time, I suspect.
6: Trump medyatik kişiliğine de gönderme yaptı. Kendisi görevden ayrıldığında gazetecilerin de zor günler yaşayacağını savundu.
7: But you people have no idea how lucky you are when I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on.
6: ABD Başkanı konuşmasının sonunda ise medyayı ne kadar önemsediğimi göstermek ve reytinglerimizi korumak için bir dönem daha yarışacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Anayasadaki iki dönem sınırlamasına rağmen 2028'deki başkanlık seçimlerinde de yarışacağına yönelik şaka yaptı. Trump üzerinde Trump 2028 yazan bir de şapka taktı. Geleneksel akşam yemeği 25 Nisan'daki saldırı girişiminin gölgesinde gerçekleşti. İlk organizasyonda Trump, kabine üyeleri ve gazeteciler salondayken pompalı tüfekli bir saldırgan güvenlik noktasını aşmaya çalışmış, güvenliği sağlayan gizli servis ajanlarına ateş açmıştı. Kurşun geçirmez yelek giyen bir gizli servis ajanı vurulmuş, saldırgansa yakalanmıştı. Washington'daki geleneksel yemek saldırı girişiminin ardından bu kez olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Organizasyon daha küçük bir salona taşındı. Davetliler QR kod ve kimlik kontrolünün ardından salona alındı. Girişlerde uzun güvenlik kuyrukları oluştu.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han görevden alındı. Cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan Han, hakkındaki disiplin soruşturması nedeniyle geçen ay açığa alınmıştı. Mahkemenin kurucu anlaşmasına taraf olan 125 ülkenin 110'u Han için yapılan gizli oylamaya katıldı. 82 ülke Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı, 13 ülke ise karşı çıktı. Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü soruşturmada suç işlediğine dair kesin bir bulgu bulunmadığını belirten Han cephesi karara itiraz edecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Kerim Han gitti ama bu yolsuzluk içindeki mahkemeyi dağıtma planlarımızı değiştirmeyecek mesajını verdi. İngiliz hukukçu Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri talep etmesiyle dünya gündemine oturmuştu. Mahkeme daha sonra Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. Dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner hakkında tutuklama kararı verildi.
8: Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmekle suçlanıyordu. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner tutuklandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülistan'ın cesedini gömdüğü veya yok ettiği iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Gülistan'ın sim kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca tutuklanmıştı. Sorgulanan şüphelilerden biri de eski valinin eşi Handan Soner'di. Savcılık sorgusu tamamlanan Soner hakkında tutuklama kararı verildi. Handan Soner'le birlikte adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli emekli Korucubaşı Yılmaz Arslanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da insanları adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandıran bir çete çökertildi. Çete liderinin kendisine hakim olarak tanıttığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Kendisini hakim olarak tanıtan bir kişi ve çete üyelerinin vatandaşlara mahkemelerdeki adli sorunlarını para karşılığında çözme vaadinde bulunduğunu tespit etti. Birçok kişiyi bu vaatte dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise bir miktar parayla hakim cübbesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa Siber Güvenlik Başkanlığı ve PTT çalışanlarıyla aday sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik de düzenlemeleri içeriyor.
8: En düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılacak. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler veriliyor. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. Yasayla Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Yasayla Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aday sürücü belgelerinin iptaline ilişkinde düzenleme yapılıyor. Buna göre ilk kez ehliyet alanlar ya da ehliyeti iptal edilip tekrar almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın 75 puan ceza alanın drift, makas, trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi iptal edilecek. Yasayla son olarak nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanacak.
2: 6 yıl önce ibadeti açılan Ayasofya Camii'nde devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar ana kubbede devam ediyor. NTV ekibinden Tuana Çiftçi, ayrıntıları Ayasofya Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Aslı Bilban Yalçın'la konuştu.
9: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ki bu çalışmalarda önemli aşamalarda kaydedildi. İşte tüm bu bilgileri bilim heyeti üyesi Asnur Bilman Yalçın'dan alacağız. Şu anda süreç ne durumda ve bundan sonra restorasyon çalışmaları nasıl ilerleyecek?
10: Evet, şimdi süreç kubbe aşamasına geldik. Göründüğü gibi kubbenin bir çelik konstrüksiyonla örtülmesi ve bunun brandalarla kaplanması tamamlanmak üzere. Akabinde de kubbenin kurşun örtüsü kaldırılarak kubbenin strüktürü anlaşılacak ve çalışılacak. Buna göre de var olan güçlendirme projemizin uygulanması ve durumlara göre de güncellenmesi söz konusudur. Tabii ki Bakan Bey'in de dediği gibi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli restorasyon çalışması olarak nitelendirilebiliriz. Dünyanın en önemli tarihi miraslarından, önde gelenlerindendir Ayasofya. O yüzden bunun da altını çizmek isterim. Tabii ki çok önemli bir yapı.
9: Peki hocam, ana kubbenin brandayla kaplanması neden önemli ve içerisindeki mozaikler, Ayasofya Camii'nin içerisindeki mozaikler nasıl korunacak?
10: Evet, şimdi brandayla kaplamamız önemli çünkü kubbede yapılacak çalışmalardan iklim şartlarından etkilenmemesi için hem kubbenin duvar örgüsünün kurşun kalktığı zaman hem de burada çalışan ekiplerin korunması amacıyla da gerekli aydınlatmaların da sağlanması nedeniyle burada gece de çalışma yapabilme imkanını sağlayacaktır branda. Onun için çok önemlidir. Korunma amaçlı yapılmaktadır.
9: Peki ana kubbenin özgün dokusunu koruması açısından çalışmalar nasıl sürecek?
10: Kubbenin ana özgün dokusu korunmaktadır. Zaten Ayasofya'nın her tarafındaki özgün dokusunu koruyarak biz yol almaktayız. Başka türlü bir şeyin imkanı yoktur zaten. Burada en bilimsel yöntemlerle, en gelişmiş ve doğru yöntemlerle kubbede muhteş olan, daha sonradan eklenmiş olan çimento veyahut da yine buna benzer zararlı maddelerin kaldırılması ve ana duvar örgüsünün ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
9: Peki şu ana kadar hangi bölümler bitti?
10: Şu ana kadar biz en başta en önemli olan, gördüğünüz üzere iskelesi de yavaş yavaş kalkmakta olan Kuzeydoğu Minaresi, ikinci Beyazıt Minaresi olarak bilinen minarenin statik aşamaları, çalışmaları yapıldıktan sonra büyük bir güçlendirme yapılarak, restorasyonu da tamamlanarak bütün yüzeylerinde bitmiştir. İçeride de büyük bir iskelenin yapımı tamamlanmıştır bildiğiniz üzere. Çelik ayaklar üzerinde kubbenin eteğine kadar çıkan ve dış duvarlarda da iskeleler kurulup çalışmalar devam etmektedir.
9: Çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Evet, Ayasofya Camii'ndeki restorasyon çalışmaları hız kesmeden büyük bir titizlikle devam ediyor. Şunu da belirtelim, tüm bu restorasyon çalışmaları devam ederken ziyarete açık olmaya da devam edecek.
2: Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da İstanbul'da bir program düzenledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının geçmişe dönmek değil, köklerinden güç alarak geleceğe yürümek olduğunu söyledi.
11: 10 Temmuz 2020'de alınan tarihi kararla 86 yıllık Ayasofya hasreti sona erdi. Şükürler olsun.
0: Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmasının 6. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programına katıldı.
11: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmak da değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir.
0: Ayasofya'nın ibadete açılmasının yıl dönümü için iki eser hazırlandı.
11: Muhteşem Mabet, Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik.
0: İkinci eserde ise CİMER'e Ayasofya ile ilgili vatandaşlardan gelen mesajlar derlendi.
11: İkinci eserimiz CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
2: Doğu ve Güneydoğu'da el değmemiş doğasıyla dikkat çeken birçok dağ ve yayla son dönemde dağcıların ve doğa severlerin de buluşma noktası haline geldi. Bir grup dağcı bölgenin en yüksek ve en zorlu zirvelerinden biri olan 3339 rakımlı Kel Mehmet Dağı'na çıktı. Şimdi o zorlu yolculuğu izleyeceğiz.
8: Şırnak'la Hakkari arasında yer alıyor. 3339 rakımla bölgenin en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor. Kela Mehmet Dağı anlamlı bir zirve tırmanışına ev sahipliği yaptı.
12: Kela Mehmet Dağı'nı lehalandırırken duygularını alayım abi. Kela Mehmet.
13: Bir Uludereli olarak bunu dikmenin gururunu yaşıyorum.
12: Evet.
13: Uludere doğa sporları olarak herkesi selamlıyor, herkesi buraya bekliyorum.
8: Kela Mehmet Dağı endemik bitki türleri, zengin florası, yaban hayatı ve bozulmamış doğasıyla Doğu Anadolu'nun en önemli ekoturizm ve doğa sporları alanları arasında gösteriliyor. Çok sayıda Doğa Sporları Derneği'nin temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte de bölgenin doğal ve kültürel mirasına dikkat çekildi.
12: Bu bölgede birinci, ikinci ve üçüncü zirveler söz konusu. Güneydoğu'nun birinci, ikinci, üçüncü zirveleri söz konusu. Şu an şu görmüş olduğunuz kısım Uludere, Silopi, Şırnak hattına denk geliyor. Şuralar Irak sınırı, Cudi gördüğünüz gibi. Tanin hemen önümüzdeki karlı zirve, şu sırt hatlarının olduğu.
8: Organizasyonun amacı yalnızca zirveye ulaşmak değil, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmak, biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkat çekmek ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak. Katılımcılar çatışmasızlık ortamının güçlenmesiyle birlikte Kela Mehmet Dağı gibi doğal ve kültürel miras alanlarının yeniden keşfedilmesinin hem bölge turizmine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sunacağını vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın 2021 yılında hayata geçirdiği Van Gölü Havzası koruma çalışmaları hakkında paylaşım yaptı. Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü'nde sürdürdüğü temizleme çalışmalarını içeren görüntüyü paylaştı. Van Gölü eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen projenin öneminden söz etti. Erdoğan, bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir ifadesini kullandı. Sıfır Atık Vakfı'nın destek verdiği projede, kıyı şeritlerinden dere yataklarına kadar uzanan temizleme çalışmalarının mühendisler, dalgıçlar ve saha uzmanları tarafından yapıldığı belirtiliyor. Avrupa ve Asya demiryoluyla birbirine bağlanıyor. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesi de 14 Ekim'de yapılacak. Projeyle Gebze'den başlayarak İstanbul'daki iki havalimanından geçen ve Çatalca'ya uzanan bir demiryolu hattı inşa edilecek.
0: İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim'de yapılacak. İhale duyurusu resmi gazetede yayımlandı. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon yük taşınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında Türkiye'nin dış finansman destekli en büyük projesi olacak dedi.
14: 6 uluslararası finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çatalca Güzergahı'nı kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.
0: İhale kapsamında 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hatla, bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları yapılacak. 22,1 kilometre uzunluğunda 2 viyadük ve 40 köprüyle istasyonlar yapılacak. Proje Marmara Yatları'nın Çayırova kesiminden başlayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı Çerkezköy hızlı tren hattıyla entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmara'ya geçişi rahatlayacak. Orta koridorda taşınan yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlanacak.
2: Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları Türkiye'de bir ilke imza attı. 26 haftalık bebeğe anne karnında omurga ameliyatı yapıldı.
15: Normal hastanelere gittim, şey yaptım. Herkes bu doğumu sonlandır dediler. Yani bu çocuğu aldır dediler. Bize engelli çocuk lazım değil dediler. Ve Allah'ıma şükürler olsun onu şey yapmadım yani aldırmadım.
14: Sebiha Çakmak 22 haftalık hamileyken bebeğinde beyin ve omurilik gelişimini etkileyen bir anomali tespit edildi. Kastamonu'dan Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar Türkiye'de bir ilke imza atarak 26 haftalık bebeği anne karnında kapalı yöntemle kamerayla girerek ameliyat etti.
16: Bu kapalı cerrahiyi Türkiye'de ilk kez ekibimiz gerçekleştirdi. Birinci ameliyat açık ameliyat yaklaşık 3 saat, kapalı ameliyat da yaklaşık 6 saat sürdü. Kamerayla girildiği zaman çok daha küçük bir kesi oluyor. Tabii ki endoskopik cerrahinin bütün zorluklarını yaşıyorsunuz. Çok dar bir alanda çalışıyorsunuz.
14: Operasyon dünya çapında tanınan fetal cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ali Reza Şamşırsaz'ın uluslararası desteğiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kişilik ekip aynı gün beyni etkileyen bir gelişim bozukluğu olan başka bir bebeği de yine anne karnında ameliyat etti.
17: Genel anlamda canlı doğumlarda işte %1'in altında gördüğünüz insidansı düşük dediğimiz hastalıklar. Bu kusurunu ilerleyen zaman içerisinde bebeğin sinirlerine vereceği hasarın önüne geçmeye çalışıyoruz. Nedir bunlar? Bağımsız yürüme, işte diğer beyin cerrahisinin yaşadığı çeşitli komplikasyonların oranı ciddi oranda azalmasını sağlıyor.
14: 7. çocuğuna hamile olan Çakmak şimdi bebeğine kavuşacağı günü bekliyor.
15: Adını umut koymayı düşünüyoruz oğlumuzun. Bize umut oldu yani.
2: Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta geriledi. Diğer yandan döviz mevduatları da şirketlerin talebiyle büyüdü. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise zayıf kalsa da devam ediyor.
0: Merkez Bankası rezervleri geriledi. Merkez Bankası'nın rezervleri 2,8 milyar dolar azaldı. Geçen hafta itibarıyla 160,5 milyar dolara indi. 17 Temmuz haftasında bankanın döviz rezervleri 1,6 milyar dolar, altın rezervleri ise 1,1 milyar dolar geriledi. Net rezerv göstergesinde ise daha belirgin bir düşüş görüldü. Net rezervler aynı dönemde 56,3 milyar dolardan 51,2 milyar dolara geriledi. Temmuz ayının başında 40 milyar doların üzerinde gören swap hariç net rezervler ise 37,7 milyar dolara indi. Yurt içinde döviz mevduatlarındaki artış Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gerçek kişilerin yani vatandaşın döviz mevduatları 334 milyon dolar düştü. Ancak şirketlerin mevduatı 5 milyar 594 milyon dolar arttı. Böylece yabancı para mevduatlarındaki toplam büyüme 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi zayıflasa da devam etti. 37,5 milyon dolarlık hisse alan yabancının tahvil alımı ise 191 milyon dolar seviyesinde kaldı. Yabancıların önceki hafta hisse alımı 33,5 milyon dolar düzeyindeydi.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den indirim kampanyalarına tepki geldi. Yılın 12 ayında indirim kampanyası yapılamayacağını belirten Palandöken, tüketiciyi yanıltıcı kampanyaların vatandaşların esnafa olan güvenini sarstığını söyledi.
18: Yılın 12 ayında fiyatları indirdik, fiyatları yükseltip indirme ile vatandaşın karşı karşıya kaldığı bir ortamda esnafa, vatandaşın da güveni kalmıyor.
19: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den indirim kampanyalarına tepki geldi. Yılın 12 ayı indirim yapılamayacağını belirten Palandöken, tüketiciyi yanıltan uygulamalara geçit verilmemeli dedi.
18: Böyle %80, %70, %60 böyle bir ticaret yok zaten. Efendim %50 diyorsun, giriyorsun mağazaya, bir bakıyorsun %20. %15. Yani nerede? Biz ama yazdık buraya diyor. Çin harfleri küçücük böyle. %50'ye varan diyor.
19: Palandöken indirim kampanyalarının açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması gerektiğinin de altını çizdi.
18: Ticaretteki aranan vasıf söylediğinizde ürün üzerindeki etiketin uyuşması lazım. Ticarette güven çok önemli. Eğer güven olursa gerçekten onu alan da satan da birbirine yapmış oldukları güvenli alışverişse inanın ki bunların hepsi niyet denetlemeye bile gerek kalmaz.
2: Ve spor, Fileni Sultanları Milletler Ligi'nde final bileti için sahaya çıkıyor. Türkiye-Çin karşılaşması saat 14.30'da. Amidi kadın voleybol takımı organizasyonun yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Milliler çeyrek finalde Kanada karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden 3-1 galip ayrılarak son 4 takım arasına kalmıştı. Ay Yıldızlılar Çin'le bu sezon Milletler Ligi'nin Ankara etabında da karşılaşmış, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi de 3-2 kazanmıştı. Filenin Sultanları yarı finalde de rakibini geçerek 2023'te şampiyon olduğu Milletler Ligi'nde bir kez daha finale yükselmeyi hedefliyor. Türk pop müziğinin büyük isimleri birbiri ardına yeni üretimlerini paylaşıyor. Erol Evgin'den Nazan Öncel'e, Eda ve Metin Özürk'e müzik dünyamızdaki en son üretimlerden oluşan bir tur var sırada.
20: Erol Evgin'den hayranlarına bir yaz armağanı geldi. Sanatçı, sözlerini Kerem Özakman'ın yazdığı, kendinin bestelediği Zarf adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu.
21: Madem ki içinde yüreğim mi durur, ve madem ki hayattasın hala.
20: Pop müziğin bir başka usta ismi Nazan Öncel de daha önce başka yorumcular tarafından söylenmiş şarkılarını kendi sesinden dinleyicisiyle buluşturmaya başladı. Playlist adı verilen albümün ilk şarkısı Tamam Aşkım yayınlandı.
22: Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım.
20: Nazan Öncel bir süre önce de kariyerinin en önemli albümlerinden Sokak Kızı'nın 30. doğum gününü özel bir albümle kutlamıştı. Sanatçı yıllar sonra yeniden stüdyoya girmiş, Sokak Kızı şarkılarını şimdiki duygusu ve yorumuyla yeniden söylemişti.
22: Korkum yoktu.
20: Çok unutulmaz şarkıya imza atan Eda Metin Özülkü, müzik kariyerlerinin 50. yılını bir saygı albümüyle taçlandırıyor.
22: Eğlen güzelim gününü güle, ben vazgeçmişken eğlen.
20: Polat Yağcı prodüktörlüğünde hazırlanan albümde sevilen şarkıları bu kez Türkiye'nin başarılı oyuncuları yorumluyor. Albümün ilk iki sürprizi Demet Özdemir ve Salih Bademci oldu. Demet Özdemir, Kime Zarar şarkısını yeniden söyledi. Kime zarar verdi?
1: Zaten benden hiç böyle bir şey beklemiyorlar çünkü ben ne kadar şarkı söyleyemem, sesim iyi değil desem de kendimi Metin abinin stüdyosunda buldum. Ama gerçekten benim çok şey öğrendiğim, bir de çok eğlendiğim bir süreçti. O evet. kadar güzel şarkıları var ki.
3: Şarkı seçiminde biraz zorlandık. Birkaç parça üzerinde gittik geldik. Ama evet. ilk başta yükseldiğimiz şarkı buydu zaten. Evet, en sonunda evet. yine buna karar verdik.
20: Salih Bademci ise Yürü Ya Kulum'a farklı bir yorum getirdi. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet umma.
4: Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara. Ben biraz daha böyle eğlenceli olacak, ruhumu yansıtacak parça ki bu da çok sevdiğim, hani bence ters köşede bir şey olacak.
3: Evet, evet. Yürü ya...

0: Kaliteli uyku insan sağlığı için kritik önemde. Ancak sıcak geceler uyku kalitesini bozuyor ve süresini de kısaltıyor. İklim krizi konusunda ise çalışmayı yürüten Climate Central'ın son raporu iklim değişikliği ile uyku arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Buna göre aşırı sıcak geceler son 5 sene içinde ortalama bir kişiye yıllık 56 saat uyku kaybettirdi. Araştırmada Türkiye'den de 15 şehir var. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu, İklim krizinin bu sessiz tehlikesiyle ilgili uzmanlara mikrofon uzattı. Haberimize de veda ediyoruz.
1: Dünya iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşıyor. Ve insanlık artarak devam eden küresel ısınmanın gözle görünen birçok sonucuyla karşı karşıya. Ancak iklim değişikliğinin çok dile getirilmeyen sessiz bir etkisi daha var.
2: İklim krizi denilince akla genellikle aşırı hava olayları, seller, fırtınalar, yangınlar ya da eriyen buzullar geliyor. Oysa kapıda bekleyen sessiz bir tehlike daha var. Uyku kaybı. Çoğu zaman küçük bir rahatsızlık olarak gösterilse de araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle gece uykusunda ciddi bir azalma söz konusu. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Üstelik araştırmalar aşırı sıcak gecelerin daha da uzayacağını gösteriyor.
1: Son 5 yılda dünya genelinde ortalama bir kişi her sene yaklaşık 56 saat uyku kaybına uğradı. Bu uyku kaybının %10'dan fazlası iklim değişikliğinin neden olduğu ısınmaya atfedildi. Bu veri iklim değişikliği ve enerji konularında çalışma yürüten Climate Central'a ait. Hazırlanan rapor kapsamında dünya genelinde 1338 büyük şehir analiz edildi. Araştırmaya katılan Amerikalı iklim bilinci Tom Di Liberto raporun ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
3: Ortalama bir insan yılda yaklaşık 56 saatlik bir uyku kaybı yaşıyor. Yaşadığınız yere bağlı olarak bunun %6, %10 hatta %15'inin iklim değişikliğinden yani geceleri artan sıcaklıklardan kaynaklandığını görebilirsiniz. Ve sanırım insanlara iyi bir gece uykusu çekemediklerinde neler olduğunu anlatmama gerek yok. Hepimiz sinirli oluruz. Bu durum bireysel yeteneklerimizde, üretkenliğimizde ve genel sağlığımızda ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinin belki de en sessiz etkilerinden biri. Şiddetli yağmurlarla gündüz yaşanan sıcak hava dalgalarıyla doğrudan ilgili değil, fakat insanların günlük yaşamı üzerinde devasa bir etki yaratabilir.
1: Raporun en dikkat çekici bulgularından biri iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının incelenen tüm şehirlerde 1970'lerden bu yana en az iki katına çıkmış olması. Bu süre zarfında en büyük uyku kaybı Orta Doğu şehirlerinde tespit edildi. Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şehirlerde senede 55 ila 87 saat arasında uyku kaybı kayıtlara geçti. Kayıp saatlerin %12 ila 16'sı iklim değişikliğinden kaynaklanıyordu. Araştırma kapsamında Türkiye'den de 15 şehir incelendi. Buna göre Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının en yüksek olduğu il Adana. Uzmanlar Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerin uzadığına dikkat çekiyor.
2: Tropikal gece ne demek? Arkasında yatan nedenlere bakarız ama bu günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Tropikal gecenin anlamı nedir?
4: Evet, tropikal gece aslında çok basit bir indeks. İklimde kullanılan bir indeks. Gece sıcaklıklarının, yani bunlar minimum sıcaklıklar oluyor. Gün içerisinde ölçülen en düşük sıcaklık oluyor bu. Bu sıcaklıkların 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu gecelere biz tropikal gece adını veriyoruz. Yani bunlar aslında sıcak geceler. Türkiye için de maalesef çok olumlu konuşamıyoruz. Yaz aylarında daha sık tropikal geceler görmeye başlayacağız. Ve aynı zamanda bunların 20 santigrat üstü sıcaklık demiştik. Bunların şiddeti de artacak. Örneğin 25 santigrat derecelere çıkacak. Dolayısıyla gece serinlemek istediğimizde artık çok daha zor hale gelecek.
3: Genel olarak ülkenin neresinde olursanız olun doğusundan batısına yılda yaklaşık 25 ila 30 saat arasında bir uyku kaybı yaşayacaksınız ve bunun muhtemelen %10 ila %20'si iklim değişikliğinden kaynaklanacak. Bu durumu tüm Orta Doğu bölgesinde yani gezegenin en sıcak yerlerinden bazılarına yaydığımızdaysa bu risk katlanarak artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği nedeniyle yaşanan uyku kaybı saatlerinin maalesef en tepe noktaya ulaştığı bölgeleri arıyorsanız o bölge ne yazık ki burası olacaktır.
4: Temel nedeni iklim değişikliği. Bunun temel nedeni çünkü Akdeniz, bizim özellikle çalıştığımız alan Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanların başında geliyor dünyada. Dolayısıyla burada sıcaklıklarda önemli bir artış var. Bütün yapılan çalışmalar bunu destekliyor, bilimsel çalışmalar. Bir etki daha var. O da kentsel ısı adası dediğimiz bir etki. Ve o da şehirlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Bu kentler çevresindeki alanlara göre daha sıcak. Çünkü bunun esas nedeni işte kentlerdeki yüzeyler, işte beton yüzeyler, geçirimsiz yüzeyler ve kuşkusuz insan faaliyetleri. Buna bağlı olarak da şehirler biraz daha fazla ısınıyor. Bu iki nedene aslında dayandırıyoruz.
1: Rapor, klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor.
2: Bu tablo bize kaliteli bir uykunun lükse dönüştüğünü mü gösteriyor? Ne yapmak lazım? Çözümü nerede aramak lazım?
4: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi, özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
3: Klima kullanımının yaygın olmadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde bu etkinin çok daha güçlü hissedilmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu durum klima kullanımının yaygın olduğu bir ülkede hiçbir etkinin görülmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yine de keskin olan şu ki bu etki adi bir şekilde dağılmıyor.
1: Çocuklar ve yaşlıların risk grubu içinde olduğunu belirten uzmanlar, net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmanın önemine vurgu yapıyor.
3: Bu tarz etkilerin özellikle de gece saatlerinde yaşandıklarında en önemli özelliği genellikle birilerinin yatak odasında, yani potansiyel olarak diğer insanların gözünden uzak bir yerde gerçekleşmesidir. Kapalı kapılar ardında yaşanır, bu yüzden de iklim değişikliğiyle normalde bağdaştırdığımız diğer şeylere kıyasla sessiz, derinden giden bir problemdir.
4: İklimin etkilerini biz yavaş yavaş hissediyoruz. Aslında iklimsel olaylar yavaş gelişen değişimler, tipik olarak yavaş gelişen değişimler olduğu için bu tip afetler insanlık açısından biraz daha zor algılanıyor. Yani bir deprem gibi değil, ani gelişen bir olay değil. Fakat son yıllarda biz bunların etkisini şiddetli bir şekilde hissetmeye başladık. Çözüm aslında çok basit fakat bir türlü buna şey yapmıyoruz. İklim değişikliği. İklim değişikliğini önce kabul etmemiz gerekli bir bilimsel gerçek olarak. Ondan sonra da buna uygun şey yapmamız gerekli.
3: Problemin tamamını ortadan kaldırmak istiyorsak ne yazık ki tek çözüm sıcaklık artışını durdurmak için sera gazı emisyonlarımızı sıfıra yakın bir seviyeye indirmektir. Çünkü bu sorunu çözmenin kesin ve nihai yolu gerçekten de budur.
1: Uzmanlar uyku kaybını halk sağlığı sorunu olarak gösteriyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Tercih heyecanını birlikte yaşayalım. 22 Temmuz 10 Ağustos arasında Yaşar Üniversitesi tercih günlerinde seni bekliyoruz.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 0-28. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Bugün ülkenin büyük bir bölümünde beklenen yağışların sel oluşturma ihtimali olduğundan bazı tedbirler almak gerekiyor. bodrum veya alt katlarda değerli eşyaları ve elektrik cihazlarını yüksek yerlere kaldırmak, kapı ve pencere eşiklerine kum torbaları koymak bunlardan bazıları. Ayrıca meteoroloji radarını takip edip yağışın nerelerde kuvvetlendiğini görebilirsiniz. Ayak bileğinize kadar gelen suya asla girmeyin. 15 santimetreyi bulan hareketli su bir insanı devirebilir.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
1: Mutlu sabahlar. 10 bülteniyle karşınızdayız. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur bazı noktalarda ulaşımı aksattı. Mamak'ta ise yol çöktü. Ayrıntılar Erce Tren'de olacak. Erce.
2: Ankara'da sağanak yağış sona erdi ama etkileri, izleri halen sürmeye devam ediyor. Biz an itibariyle Mamak'ta General Zeki Doğan Mahallesi'ndeyiz ve hemen arkamda bulunan noktada bazı dükkanlar maalesef bazı dükkanları su basmış durumda ve dükkan sahipleri, esnaflar da bulunduğumuz noktada dükkanlarını temizlemeye, zararlarını azaltmaya çalışıyor diyebiliriz. Başkent'te dün akşam saatlerinde başlamıştı sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürmüştü. Ancak sabah saatlerinde etkisi oldukça şiddetlendi ve özellikle sabah saatlerinde yollarda, caddelerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar meydana geldi. Bazı noktalarda yollar çöktü, araçlar su içinde mahsur kaldı diyebiliriz. Yine Ankara'da ana arterlerde İsmet İnönü Bulvarı'nda, Turgut Özal Bulvarı'nda alt geçitler geçici olarak trafiğe kapatıldı. Polisler alt geçitlerin hem girişini hem çıkışını kapattı. Bunun sebebi de alt geçitte biriken sular diyebiliriz. Tabii Ankara'da sadece iş yerleri zarar görmedi. Evler, hatta bazı apartmanların garajları dahi sular altında kaldı diyebiliriz. Biz de an itibariyle o noktalardan birindeyiz. İşte ekranlara geldi, burada bir rögar kapağı esnaf tarafından açıldı ve su bu şekilde tahliye edildi diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada General Zeki Doğan Mahallesi'nde sadece iş yerlerini değil evleri ve garajları da su bastığını söyleyebiliriz. Şimdi o noktayı göstermek istiyorum size. Kameraman arkadaşım Burak Akcan getirecek ekranlara. Başkentte birçok noktanın aslında sağanak yağış sebebiyle olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Tabii vatandaşlar da bulunduğumuz noktada yardım bekliyor. Ekipler tarafından belediye ekiplerini aramışlar ve yardım bekliyorlar diyebiliriz. İşte burası bir apartmanın garajı ve vatandaşlar bu noktada araçlarını temizlemeye çalışıyorlar kendi imkanlarıyla. Su basan noktalarda araçlar mahsur kaldı ve bu noktada yardım talepleri olduğunu da söyleyelim. Sadece araçlar yolda kalmadı. İşte evinde, apartmanının garajında sular altında kalan bir araç, kameraman arkadaşım Burak Akcan getiriyor ekranlara. Araç neredeyse yarısına kadar su altında kalmış diyebiliriz. Yine bulunduğumuz noktadaki apartmanın zemin ve eksi katlarını, giriş katlarını da su bastığını ifade edelim. Ankara Valiliği dün bir açıklama yapmıştı. Dün akşam saatlerinden bu akşam saatlerine kadar, bugün akşam saatlerine kadar yağışın etkili olacağını ifade etmişti. Ve o açıklamada Ankara'da il geneline görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır denildi o açıklamada. Son olarak meteorolojik verilerden de bahsedelim. Ankara'da hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece düşmüş durumda düne göre ve bugün en yüksek hava sıcaklığı 22 derece olacak. Yine akşam saatlerine kadar yağış beklentisi olduğunu da ifade edelim.
1: Erce Tren başkentten aktardım. İstanbul'da da yağış aralıklarla devam ediyor. Özellikle bazı ilçelerde su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji bugün için de sağanak uyarısı yaptı. Tuana Çiftçi'ye dönelim. Beykoz'da karşımızda. Tuana.
3: Hatta senin de belirttiğin gibi yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bizler şu anda Beykoz'dayız. Şu saat itibariyle yağışın etkisini azalttığını söyleyebiliriz. Ancak bugün için yapılan uyarılardan biri de ani bastıran yağışlardı. Bu nedenle de aslında dakika dakika hava durumunun değiştiğini belirtelim. Yaklaşık yarım saat önce Beykoz'da sağanak vardı ama şu saat itibariyle etkisini yitirdi. Ve gün içinde de özellikle de Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerde zaten bir tehlike var. Sarıyer, Beykoz, gibi ilçeler özellikle de AKOM tarafından uyarıldı ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü de aslında İstanbul ve geneli içinde turuncu kodlu bir uyarı vermişti. Bugün için yapılan en önemli uyarı ise ani bastıran yağışlar. Tabii yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da düştü. Aslında bugün sonbaharı andıran bir gün yaşayacağız diyebiliriz. Sıcaklıklar yaklaşık 8 derece birden düştü. Bugün 21 derece, en yüksek sıcaklığında 25 derece olması bekleniyor. Hem sıcaklıklar düştü, hem yağış var, hem de buna Poyraz eşlik edecek. Bu nedenle de bugün biraz daha serin bir hava olacak ki gün içinde rüzgarın şiddeti arttırması da bekleniyor. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkabilir. Tabii İçişleri Bakanlığı da bugünle ilgili uyarılarda bulundu. Ani bastıran yağışlar nedeniyle sel ve su taşkınlarına karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Dışarıya çıkacaklar için de ani bastıran yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı. İstanbul'da durum bu şekilde. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında bölgesel yağışlar söz konusu. Karadeniz üzerinden geldi bu yağış kütlesi. Bu nedenle de bölge bölge bugün yağışlar olacak. Ani bastıran bir yağıştan söz ediyoruz ki bu yağışın AKOM tarafından belirlenen bilgilere göre 18 saat boyunca sürmesi bekleniyor İstanbul'da. Bu nedenle de dışarıya çıkacakları da biz de bir kez daha uyarmış olalım.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Anne dedi.
5: Hadi canım. Baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bunlar bayağı sulu olabilir. Ama şimdi kaşık salatası da var mesela. Kaşık kaşık yiyoruz gerçekten. Tabii ki suyu da harika oluyor. Ama ona çorba mı diyeceğiz? Hayır diyemeyiz. O bir salata. İran'a gittiğimiz zaman mesela oranın da Şiraz salatası var. Bizim kaşık salatasına çok benziyor. Ama bu salatayla yani birazcık suluca olan salatalarla hatta içine buz katılan salatalarla soğuk çorbaların sınırı biraz karışık. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman cacıklar vardır. Fakat orada cacık demezler, tarator derler. Aslında bu da çok enteresan. Tam da taratorun özüne dönersek, hatta taratorun nasıl tarih içinde dönüştüğüne bakarsak, orada da soğuk çorbalara varacağız. Her zaman derim, Ajo Blanco diye bir çorba var. Aslında beyaz sarımsak demek. Portekiz, İspanya'nın bazı yerleri yani İber Yarımadası'nda son derece geçerli, son derece sevilen bir çorba ve gazpaçonun da temeli. Fakat onun temelinde de Orta Çağ Arap mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Orada da ne var? Tarator var. Şimdi taratorda da her zaman dövülmüş bademden bahsediyoruz. Bazen de dövülmüş cevizden. Birazcık ağır olacağı için, birazcık da külfetli olacağı için, yani mali açıdan da yüklü olacağı için içine ekmek kırıntıları katılmış. Aslında bayat ekmeği değerlendirmenin de bir yolu olmuş. Elbette ki bu da sadece öyle sos gibi kullanılmıyor. Birazcık sulandırılarak işte tam Ajo Blanco örneğinde olduğu gibi de kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet haline pekala gelebiliyor. Balkanlarda aslında cacığı ona benzetip ya da kökenini o zannedip tarator koymuşlar. Yani kelimeler de son derece yanıltıcı olabiliyor. Fakat gerçekten kaşık kaşık yenilebilecek salatalar var. En güzeli de salatanın suyu diyoruz. Çoğumuz salatanın suyuna ekmek banmayı çok sever. Hatta o salata bittiği zaman o dibinde kalan suyu kim kafaya dikecek diye aile içinde tartışma çıkar. Ben her zaman o salatanın suyunu kapma yanlısıyım.

Evet, soğuk çorbalarla arasında ince bir çizgi var ama çorba değil, çünkü burada diri diri ağzınıza salata taneleri geliyor. Ama suyu da bir o kadar geliyor, dolayısıyla çatal çatal değil kaşık kaşık yeniyor. Şimdi zaten adını koymuşuz, kaşık salatası demişiz. Baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da gavurdağ salatası olarak da geçiyor. Kebapçıların vazgeçilmezi. Şimdi burada bütün numara aslında o sululuğu veren her şeyi ufak ufak doğramak. Tuzla ve sirke ile birleştiği zaman inanılmaz sulu, gerçekten suyu kendinden güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizim salatalara çok benzer bir başka salata var ki hemen İran'da. O da Şirazi salata. Şimdi Şirazi salata da aslında kökenini 19. yüzyıl sonuna falan ancak dayandırıyorlar. Aslında domates, biber bütün bu coğrafyalara sonradan gelmiş ürünler. Yani Amerika'nın keşfinden sonra domatesin, biberin yaygınlaşması ve gerçekten çok kullanılan bir ürün haline gelmesi bütün Orta Doğu'da gerçekten daha sonraki yıllarda olmuş. Dolayısıyla kökenini öyle yüzyıllar öncesine götüremiyoruz. Ama o kadar sevilmiş ki kebapların yanına olsun, ızgara etlerin, mangalın yanına olsun vazgeçilmez olmuş. Elbette ki Şirazi salatada da bir takım püf noktaları var. Bir kere Şirazi salatada olmazsa olmaz bol yeşillik oluyor, taze soğan oluyor. Bizde de zaten taze soğan aslında çoban salatasında yakışır, sevilir. Biz genellikle kuru soğanı ufak ufak doğrarız kaşık salatasına, gavurdağı salatasına. Orada taze soğan da işin içine giriyor. Taze nane olmazsa olmaz ve tabii ki maydanoz. Hatta dereotu da giriyor bazen, hepsi bir arada oluyor. Bütün o ferahlıklar salatanın içine giriyor. Şirazi salataya bir ferahlık veren de sumak. Ki bizde de aynı şekilde sumak bol bol kullanılır. Ekşilik verir. Aslında birazcık da limonun yerine geçer. Zaten bu salatalarda limon suyu değil sirke kullanılır. Genellikle, çünkü o sirke de o keskinliğiyle salata suyuna bambaşka bir lezzet verir. Güneye inelim, Mısır'a doğru gidelim. Bir benzeri var. Mısır'da salata baladi diye geçiyor. Şimdi baladi ne demek? Balat'tan gelmiş. Aslında burada folklor referansı var. Yani biraz kırsala ait ya da memleket anlamına geliyor.

yani ülke anlamında ülkenin işte yerel kültüründen bahsediyor. Mesela Mısır kimliği ve yerel kültürü baladi kelimesinde ortaya çıkıyor. Bu folklorik kıyafetler olabilir, folklor dansları olabilir, müzik olabilir. Hatta biraz böyle kırsal davranışlar olabilir, dil olabilir. Dolayısıyla baladi dediğimiz zaman kırsala ait demek. Ama nedir? Baladi salata tıpatıp bizim çoban salata. Zaten biz çoban salata deyimini de birazcık böyle kırsallık anlamında kullanmışız. Kim bilir bu salataya başka bir isim verilmiş miydi? Yoksa Mengen şeflerinin icat ettiği bir isim miydi? Onu da ayrıca düşünmek lazım. Evet, serin salatalar sofralarımızın olmazsa olmazı, hatta Hindistan'a kadar uzanabiliriz. Orada da kaçumber var. Özellikle Güney Hindistan'da oradaki domates biraz olgun, birazcık daha sulu. İçine henüz olmamış mango da konuluyor ve kişniş yaprakları konuluyor. Tamamen başka bir lezzet oluyor. Evet, şimdi bu sulu salata dedik ama soğuk çorbalarla ve yemeklerle arasında ince bir ayrım olabilir. Ne zaman salata diyeceğiz, ne zaman soğuk çorba diyeceğiz, ne zaman da bir yemek gibi kabul edeceğiz. Mesela kısır benim için bir salatadır. Çünkü içine bulgur girse bile aslında bulgur da çiğ olarak girer. Domatesin, soğanın suyuyla şişer. Evet, belki birazcık kaynar su da üstüne şişirilmesi için dökülebilir. Ama sonuçta bulgur da çiğ olduğu için o bir salatadır. Zaten biraz güneye inersek Orta Doğu ülkelerinde tabule var onların salatası. İçine evet bulgur giriyor ama o kadar çok yeşillik giriyor ki artık bulguru görmüyorsunuz bile. Tabii bu savaşlar falan olmadan epey bir önce Halep'e gitmiştim. Orada tembel avrat pazarı vardı ve o tembel avrat pazarında bütün o tabulenin içine ve benzeri yemeklere girecek olan yeşillikler ince ince kıyılmış olarak satılırdı. Hatta bir yemek yazarı arkadaşım bana Lübnan'da geçimini tamamen domates kıyarak kazanan bir kadından bahsetmişti. Evet, domates olsun, nane olsun, bütün yeşillikler ince ince doğranıyor ve pazarda öyle hazır satılıyor. Gaziantep'te de uygulamaya çalıştılar ama tutmadı. Dolayısıyla tembel avrat pazarı fikri bizde alıcı bulamadı. Şimdi bütün bunlar salata ama bir bulgurlu sulu salata var ki Mersin bölgesinin, hatta biraz Torosların içlerine gidelim, Karaman bölgesinin olmazsa olmaz batırık yemeği. Şimdi batırık yemeği de diyemiyorum. Aslında sulu salata olarak bakmak lazım. Çorba gibi kaşık kaşık da yenilebiliyor. Ya da asıl yeme biçimi de yanında yapraklar oluyor. Yani şöyle bir kaynar suya girip çıkmış asma yaprağı, gene şöyle hafifçe haşlanmış bir incecik ipek gibi beyaz lahana yaprağı, kütür kütür marul yaprakları. Şimdi burada batırığın diğerlerinden farkı tahin ve yer fıstığı. Tabii ki içinde ince bulgur var. Fakat tahin ve yer fıstığı bu lezzete bambaşka bir boyut katıyor. Dolayısıyla kuru soğan, domates, hatta bazen ince kıyılmış kuru domates mutlaka giriyor. Tadı güçlendirmek için bir biber salçası, bazen biber ve domates salçası, güneşte çektirilmiş domates salçası olursa daha da iyi. Elbette ki yeşillik olarak incecik, çok minik küpler halinde doğranmış salatalık, tabii ki taze soğan, kuru soğanın yanı sıra ek olarak maydanoz ve nane, hatta ve hatta taze fesleğen, reyhan olmazsa olmaz. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiği zaman birazcık da bir baharat dokunuşu, pul biber ve kimyon. Şimdi kimyon da tadını gerçekten farklılaştırıyor. Batırığı böyle çorba gibi kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Birazcık suyunu az tutup köfte gibi bu yaprakların içine sararak da yiyebilirsiniz. İkisi arası bir kıvamda da olabilir. Ama sonuçta batırık gerçekten sulu salata olarak kabul edilebilir ve Türk mutfağının bence olmazsa olmaz bir lezzeti. En güzeli de içine birkaç tane buz atacaksınız. Soğuk soğuk suyunu böyle kaşık kaşık alacaksınız. Sonra birazcık da dibi kaldığı zaman marul yapraklarının içine saracaksınız. Dürüm yapacaksınız, yiyeceksiniz.
yaparsanız gerçekten bambaşka bir lezzet. İçinde mutlaka biraz zeytinyağı da konulabilir ama asıl yağlılık tahinden gelecek. En az yarım su bardağı tahin, gene en az yarım su bardağı yer fıstığı. Bir deneyin derim.

Sulu salatalar deyince hemen aklımıza ilk gelen dedik Bersin batırığı. Şimdi ben hemen coğrafi tescil belgelerine de baktım. Bersin batırığı için içinde tahin olmazsa olmaz denir. Bir de aynı zamanda dövülmüş yer fıstığı ama böyle kırılmış gibi tane tane biraz. Şimdi coğrafi işaret belgelerine bakınca aslında Mersin'in adına tescilli bir batırığa rastlamadım. Ama Anamur batırığı olarak var. Anamur batırığında da özellikle belirtmişler tahin olmaz diye. Ama malzemelere bakıyorsunuz yer fıstığı var, susam var. Ve bu yer fıstığı ve susam birlikte dövülüyor. Adeta bir böyle şekersiz yer fıstığı ve tahin karışımı gibi bir kıvam alıyor. Tamamen şekersiz yer fıstığı ezmesi bulursanız onu da kullanabilirsiniz. Ama oranlar 500 gram yer fıstığı ise 125 gram kadar susam. Evet, yani 1/4 oranında tahinle kıvamı tutturabilirsiniz. Şimdi coğrafi işaretlere bakınca hemen Karaman'a da bakmak lazım. Çünkü Karaman batırığı da önemlidir. Ama orada da Ermenek batırması diye tescillenmiş ve onda da tahin yok. Ama orada yer fıstığı ve susam da yok. Ceviz içi var. Dolayısıyla bölgeden bölgeye değişiyor. Hepsindeki temel malzeme elbette ki ince bulgur, köftelik bulgur, yani oradaki adıyla düğürcük. Şimdi düğürcük her iki tarifte de bol miktarda rende domates ve gene kuru soğan rendesiyle ovuluyor. Bir anlamda iyicene şişiyor. Anamur batırığında çok güzel bir özellik var. Domates kurusu da koyuyor. Ermenek batırmasında ise eğer domates kurusu kullanılıyorsa küçük küçük doğransın, o şekilde katılsın dermiş. Aslında çok ilginç. Anamur batırığında zaten de söylemişler. Eskiden domates kışın olmazdı. Dolayısıyla domates kurutulurdu ve dövülerek konulurdu diye. Gerçekten de aslında harika bir fikir. Domates kurusunu döverek koymak. Çünkü o zaman tadı çok yoğunlaştırıyor. Domatesin tadı iyicene çıkıyor. Şimdi tariflerde şöyle, anamur batırığından gidelim. 200 gram köftelik ince bulguru tepsiye alacaksınız. Üstüne yarım kiloya yakın pembe domatesi ve bir soğanı rendeleyeceksiniz. Domates kurusu da şöyle bir avuç kadar domates kurusunun çok küçük doğranmışını veya dövülmüşünü, onu da katacaksınız. Hani yer fıstığı susam karışımı da yapmıştık ya, o da katılacak ve hepsi hep birlikte ovulacak. Şöyle azıcık bir biber salçası. Şimdi bunların hepsi yoğrulduktan sonra kuru nane de giriyor işin içine anamur batırığında. Aslında Mersin'de mesela fesleğen olmazsa olmaz derler. Maydanoz bol miktarda kullanılır. Anamur batırığında bunlardan bahsedilmemiş hiçbir şekilde. Ama hem limon suyu hem de nar ekşisi var. Ve birazcık da tabii ki acı toz biber. Şimdi batırığı hazırladıktan sonra aslında bunlar iyicene yoğruluyor. Bir miktarını şöyle oval şekil verip avucunuzda sıkma gibi, köfte gibi onları böyle haşlanmış lahana yaprağıyla veya marulla yiyebilirsiniz. Yanında bol yeşillikle, salatalıkla falan filan. Ama geri kalanında üstüne su ekleyeceksiniz. Hatta bence küp küp buz ekleyeceksiniz. İşte o kısmı da kaşık kaşık yemek sulu salata için İdeal. Gerçekten de hem bir taraftan böyle bu karışımın köfte gibi sıkılmışını hem de kaşık kaşık suyunu içmenin tadı benzersiz. Hem yemek hem sulu salata diyelim. Adeta başlı başına bir yemek. Yaz günleri için ideal.

0: günü öğle yemeği insan sıcak yemek bazen istemez. Hatta ısıtmaya da üşenir ya da yapmaya da üşenir. Dolayısıyla o zaman kaşık kaşık yenilecek salatalar gelsin, hem doyursun hem de keyifli olsun. Şimdi birazcık böyle geleneksel lezzetlerden bahsettik. İşte bat dedik, batırık dedik. Sulu salatalara gittik. Bostana salatası, kaşık salatası, şirazi salata. Fakat şimdi bir de birazcık böyle gelenekselden çıkalım, modern lezzetlere girelim. Ne dersiniz bir karpuz ve domates salatası yapmaya? Şimdi birazcık da beyaz peyniri olduğu zaman harika bir doyurucu, üstelik suyu da kaşık kaşık yenilebilir. Karpuz ve beyaz peynirle öğle yemeği geçiştiren çoktur. Hatta birazcık da bir zamanlar böyle diyet gibi yapılırdı falan, öğlene hafif geçmek için. Domatesle beyaz peynir de çok yakışıyor. Fakat karpuzla domates de çok yakışıyor. Çünkü ikisinde de bir tatlılık var. Domatesin tadına bakarsak aslında o asitliği dışında bir tatlılığı var. Ama salatalara da biraz tatlı yakışır. Meyve koyma modası başladı zaten. İşte mesela semizotlu salatalara çilek kondu, nektarin kondu falan gibi. Evet, burada da gerçekten böyle karpuzun öyle diri diri, ferah ferah tadıyla, hatta uzaktan uzağa salatalığı hatırlatan tadıyla pekala güzel bir karpuz domates salatası yapabiliriz. Şimdi bunun için aslında biraz kaşık kaşık yiyebilmek adına gene küçük küçük kesilmesini öneriyorum. Yani kocaman kuşbaşı gibi değil, daha böyle ufak cacık yapar gibi, belki o kadar da ufak değil ama gene irice bir zar gibi karpuzu doğrayın. Çekirdekli kısımlarından olmayacak. O çekirdekli kısımları ayrıca sıkıp çok güzel bir içecek yapabilirsiniz. Ama kabuğa yakın, birazcık daha diri böyle etli tarafından olsun. Hatta birazcık kabuğunun içinden de koyabilirsiniz. Şimdi bunları küp küp doğrayın. Eşit miktarda da pembe domates. Pembe domatesi öneriyorum. Çünkü pembe domatesin eti sıkı, dolayısıyla küp küp doğrandığı zaman hem içinde diri diri kalacak hem de gene suyunu da salacak. Şimdi domatesi doğradıktan sonra domatesi biraz tuzlayın. Hemen zaten suyunu salacaktır. Diğer tarafta karpuzu tuzlamanıza gerek yok. Çünkü o tatlı olarak kalsın, hem de diriliğini korusun, suyunu salmasın. Ama bir taraftan da zaten içine peynir girince o tuzlulukla tatlılık güzel bir denge oluşturacak. Şimdi bu salataya soğan koyalım mı, koymayalım mı? Burada da aslında ince bir ayar var. Benim en güzel yakıştırdığım küçüklerinden, en küçüklerinden kırmızı soğan veyahut da arpacık soğanını şöyle kılıcına incecik bıçak sırtı gibi böyle dilim dilim doğramak. O şekilde koyarsanız çok güzel olur. Ya da tabii ki taze soğan olabilir ama ince ince kıymak şartıyla. Bunların hepsini çok güzel bir alt üst edin. Bu salataya limon suyu değil, birazcık böyle bir elma sirkesi yakışır. Birazcık da sirkesini koyun. Ben yağ hiç koymuyorum. Yağlılık beyaz peynirden gelsin diyorum. Evet, küp küp beyaz peynirinizi de doğrayın. Aslında biraz peynir karışımı da yapabilirsiniz. Tulum peyniri çok yakışır. Tabii birazcık yağsız ve diyet tarafından çökelek de çok yakışır. Hepsini harmanlayın ama bir tane daha malzeme var. Hem yeşillik katacak hem ferahlık katacak. Olmazsa olmaz. Bol miktarda taze nane yaprağı. Evet, nane yaprağını da koyduğunuz zaman karpuz, domates salatanız peynirli ve naneli, ferah ferah bu salatayı kaşık kaşık yiyin. Suyunu da ayrıca için, gerçekten tam bir yaz lezzeti. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı, kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler, liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi, lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigorievna Sinitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken, ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski, hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigorievna'nın günlükleri Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim, konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi. Hatta sürücü ehliyeti alabilmek için Dostoyevski'yi okuma şartı getirilmesi gerektiğini de savunuyor Nuri Pakdil. İngiliz tarihçi Andrew Robertson editörlüğünü üstlendiği, alanında uzman tarihçilerin makalelerinden oluşan İmparatorluklar Çağı'nın Büyük Komutanları 1583-1865 isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. Askeri tarih meraklılarının ilgisini çekecek kitabı Türkçe'ye Barbaros Uzunköprü çevirmiş. Kitap 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan ve İmparatorluklar Çağı denilen bir dönemin en önemli 26 komutanının yaşamlarını ve kariyerlerini konu alıyor. Bir yandan da Avrupa'dan Amerika kıtasına uzanan geniş bir coğrafyada savaş sanatının dönüşümünü inceliyor. Reformlar, kuşatma teknikleri, sefer planları, lojistik ve moral yönetimi, komutanların kişisel liderlik özellikleriyle birlikte değerlendiriliyor. Büyük Friedrich, disiplinli ordusuyla Prusya'yı bir askeri güce nasıl dönüştürdü? Kutuzov geri çekilmeyi bir stratejiye çevirerek Napolyon'u nasıl yıprattı? Napolyon, hız ve kararlılıkla imparatorlukları dize getiren sistemi nasıl kurdu? Wellington dükü, savunmayı bir silaha nasıl dönüştürdü? Clausewitz, savaşın doğasını hangi tecrübelerden süzerek kurama dönüştürdü? Bolivar, bir kıtayı özgürlüğe götüren mücadeleyi hangi stratejik kararlılıkla yürüttü? İşte bu sorulara ve daha fazlasına cevap arıyor kitapta yer alan makaleler. Her bölüm yalnızca zaferleri değil, yenilgilerin ardındaki nedenleri ve bu deneyimlerin sonraki kararları nasıl şekillendirdiğini de ortaya koyuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Reklam.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi soruları yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütüresi. Bizde çütüre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütüresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütüresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar, bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli, güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Buralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen neler gördün? Görüşmeyelim.
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de, ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, "Yaz bu ne?" diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan, böyle koşturarak, yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşil baş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca, birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti, hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan. Hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşil başın? Çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii, olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin, yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlarsa, yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim, onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşilbaş gördüğümde, aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba, çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da, bu İşte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi kara başlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun birbiri hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir yandan. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakamasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Hazırsan.
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: Bir sorayım sana hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. Şimdi

0: Evet, üç tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, Kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flütsüyü sanki Kızılgerdan'a da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha soprano, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok inceye çıkıyor. İnsan sesinin, kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı oluyorum Kızılgerdan'ı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim ya da biraz daha basit yapılı.
1: Ne güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye, ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki Kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılgerdan'ı tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılgerdan benzetiliyor birbiriyle. Evet ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürt çalıyorum. Bunu tanıyacağım.

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Kara tavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra cırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Kara tavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Kara tavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Anadolu bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de, Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçtim.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış birbiri. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Ya flütsü değil, yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü, çok bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çipit çipit çipit gibi bir ses çıkarıyor ya da çivi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çıt, çivit çivit çivit çivit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada, aslında dokuya değil, yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım, ilk önce bir çıt yapıyor, sonra çivit çivit çivit yapıyor ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir modelname var ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Kamış birbirine. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyunda kurulmuş köyler, işte kabaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar, hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer, küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar her tarafta var. Buna dediğim gibi İspanya'da piç bülbül diyorlar. İspanyolcası Ruiseñor Bastardo. Yani öyle geliyor. İlginç bir
1: Bastardo.
0: isim. Tipi de benziyor ama davranışları, yürüyüşü falan çok farklı. Yani bülbül gibi deseni rengi çok olmayan bir tür.
1: Bülbül de bu kadar bekliyor mu peki? Yani beklemiyor galiba. Beklediği oluyor mu hiç ötüşlerinde
0: En
1: ya da
0: sona geleceğim.
1: kızılgerdan?
0: Olmuyor. Bülbülde 1 veya 2 saniye ötüyor ve sonra en fazla 2 veya 3 saniye mola veriyor. Yani bülbülün molası hep 2 veya 3 saniye. 1, 2, 3 diye sayabilirsin. Çok tipik.
1: En
0: Evet.
1: çok mola veren kamış bülbülü gibi o zaman. Şu
0: Çok
1: anki
0: doğru.
1: listem tamam.
0: Evet. Şimdi dördüncü türümüzü çalıyorum. Bülbüle benzetilen ama bülbül olmayan dördüncü tür. Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz?
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O karabaşlı
0: Kızıl.
1: ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl turuncu,
0: dişisi
1: evet.
0: kızıl başlı, erkeği kara başlı, doğru. Bir daha dinleteyim, kara başlı ötleyeni.

Evet, bu biraz daha farklıydı yani. Şimdi o zaman Karabaş Letleyen'den sonra 5. kuşumuza geçelim. Bunu tanıyacak mısın? Bununla ilgili paylaşımların çok fazla vardı. Hatta çok tutulmuştu. Çalıyorum.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim daha yüksek perdeden.

0: Boğaz kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Masal Boya.
3: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
2: Judith Lieberman NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
3: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
2: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
3: Bambaşka bir Kürk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürk kedisi versiyonu o.
2: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
3: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
2: Masal Buya NTV Radyo'da.
3: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
2: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için, dinlemeniz ve anlatmanız için.
3: Büyükleri Masal başlıyor.
2: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
4: Hafta sonları 11 bülteniyle karşınızdayız. Ankara'da sağanak yağış etkili. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur bazı noktalarda ulaşımı aksattı. Mamak'ta ise yol çöktü. Erce Tren Altındağ Turgut Özal Bulvarı'nda su basan alt geçitte karşımızda. Erce.
5: Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Ankara'da hayatı olumsuz etkiledi. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda yollar çöktü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Ancak işte sağanak yağışın etkisini en iyi özetleyen manzaralardan, görsellerden biri ekranlarda şimdi. Kameraman arkadaşım Burak Akçan getiriyor ekranlara. Bulunduğumuz noktada Ankara'nın Altındağ ilçesinde siteler mevkiindeki alt geçitte bir araç sular altında kaldı. Geçtiğimiz saat dilimlerinde bu aracın tamamının, neredeyse tamamının sular altında kaldığı ifade ediliyor. Şimdi sular birazcık yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Burada belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Asker ekiplerinin çalışması devam ediyor ve su burada bulunduğumuz noktada tahliye edilmeye çalışılıyor. Belediye ekipleri tarafından aracın sahibiyle konuştuğumuzda suyun karşı istikametten, yani gidiş istikametinden değil geliş istikametinden bulunduğumuz noktaya kadar geldiğini ve aracın sular altında kaldığını ifade etti. An itibariyle bulunduğumuz noktadaki rögarların etrafında çalışmalar yapılıyor. Rögar kapaklarında temizlik işlemleri devam ediyor ve hortumlar sarkıtılarak, borular sarkıtılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmeye çalışılıyor. İşte yine belediye ekiplerinin başka bir noktadaki çalışması geldi ekranlara. Suyun tahliye edilerek bu alt geçidin yeniden trafiğe açılması ve alt geçitte mahsur kalan aracın da kurtarılması hedefler arasında. Sabah saatlerinde etkili oldu demiştik sağanak yağış ama akşam saatlerinde başlamıştı ilk etapta yağış. Aralıklarla devam etmişti ve etkisini özellikle sabah saatlerinde arttırdı. Sabah 6-7 sularında oldukça şiddetli bir yağış meydana geldi diyebiliriz. Sadece bu alt geçit değil, Ankara'da İsmet İnönü Bulvarı'nda, Mevlana Bulvarı'nda, Turgut Özal Bulvarı'nda birçok noktada alt geçitlerde

0: çalışmalar yapıldı. Bazı noktalardaki alt geçitler trafiğe kapatıldı. Bunun sebebi de işte ekranlarda gördük az önce. Bunun sebebi de alt geçitlere özellikle yoğun şekilde biriken su oldu. Geçtiğimiz saat dilimlerinde Mamak'ta, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Yalnızca alt geçitler değil, birçok noktada caddeler ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı yine. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ekrana getirmiştik. Bir araç apartmanın garajında mahsur kalmıştı. Dün akşam saatlerinde valilik tarafından bir açıklama yapılmıştı. Ankara il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadeleri kullanılmıştı. Tabii trafikte aksamalar meydana geldiğini söylemiştik. Bazı noktalarda yolların kapatıldığını söylemiştik. Bu yolların kapatılması Ankara'da sabah saatlerinde trafiğin aksamasına, trafikte yoğunluk yaşanmasına da sebep oldu. Birçok noktada vatandaşlar sağanak yağıştan etkilendi diyebiliriz. Son olarak meteorolojik verilerden de bahsedelim. Geçtiğimiz saat dilimlerinde yağış durmuştu ancak şimdi yeniden etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki saatlerde yine akşam saatlerine kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor ve yerel yönetimlerden de sağanak yağışa karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar var.
1: Ercet İren aktardı. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Kaza Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da yönlendirme direğine çarptı. 30 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İki yaralının durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Bir dış gelişme var sırada. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklamalarda bulundu. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Trump, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı.
2: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
3: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
2: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
3: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'da. Guterres, 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres ve beraberindeki heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani karşıladı. Guterres temasları kapsamında Suriye lideri Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Ayrıca Suriye'den sivil toplum temsilcileri, yerel toplum kuruluşları yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor. Şam'a resmi ziyarette bulunan son BM Genel Sekreteri 2009 yılında Ban Ki-moon olmuştu. Adana'da bir gecede iki kadın cinayeti işlendi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülürken başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. İlk olay Yüreğir ilçesindeki bir sitede meydana geldi. HK boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Hatice Mine K'ya uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine giden ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra yakalandı. Kentteki ikinci olayın adresi ise Seyhan ilçesiydi. Gülbahçesi mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 24 yaşındaki Reyhan Acar'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Acar hastanede hayatını kaybetti. Saldırgansa aranıyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için tercih maratonu da başladı. Adaylar sadece puan ve sıralamalarını değil, mezuniyet sonrası iş bulma ihtimallerini de hesaplıyor. Tercih çadırlarında ise istihdam oranı en yüksek meslekler konuşuluyor.
4: Hayalimde sosyolog olmak var. Üniversitede okurum ama sonra boşta kalırım diye korkuyorum.
5: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'deki tercih çadırında. Sıralamalar, tercih listeleri bir yana en kritik soru mezun olunca iş bulabilecek miyim oluyor.
6: Bize gelen en çok sorulardan

0: Alevler yayıldı, yerleşim yerlerine ulaştı. Bölge halkı sığınacak yer aradı. İspanya ve Fransa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da hükümet, Madrid yakınlarıyla Avia kentini tehdit eden bir dizi orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almakta zorlanırken 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Avia'ya bağlı Burgo Hondo ve Nava Luenga'da alevler yerleşim yerlerine ulaşmış durumda. Halk çaresizce ev ve iş yerlerine yaklaşan alevleri izledi. Kimileri de sığınacak yer aradı.
1: Burada 36 yıldır yaşıyorum ve hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olacağını da hiç düşünmemiştim. Dün gece yangını kontrol altına alacaklarını sanıyordum. Ama artık çok geç. Sanırım bir noktada her şey tamamen kontrolden çıkmıştı.
0: İspanya'da yılbaşından bu yana 100 bin hektardan fazla alan kül oldu. Fransa'da da tablo farklı değil. İçişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre ülke genelinde 30'u aşkın orman yangınıyla mücadele var. Gironde bölgesinde devam eden yangında şu ana kadar 10 bin hektar alan yok oldu. En az 60 bin kişi tahliye edildi. Fransız bakan yangınları kontrol altına almanın zor olduğunu, alevlerin 1 kilometrelik sıçramalar yaptığını belirtiyor. Fransa'da yılbaşından bu yana orman yangınlarında 50 bin hektar alanın yok olduğu bildiriliyor.
2: Oscar'lı oyuncu Jessica Chastain de Korku Furyası'na katıldı. Onun rol aldığı filmin yeni yayınlanan fragmanında ise bir dikkat çeken detay var. O da gözlerinin ağlarken yüzünün gülmesi. Hem bu sahne hem de gülümseyen yüzlerin yer aldığı sahneler son zamanlarda da korku filmlerinde çokça kullanılır oldu. Ceren Ala'nın dosyasıyla veda ediyoruz.
3: Hey sweetie, you're home. I had a lunch break. I thought I'd come home and eat with you.
4: Oscar'lı Hollywood yıldızı Jessica Chastain, Other Mommy isimli korku filmiyle gündemde. Hem bir anneyi hem de karanlık gücün etkisi altındaki diğer anneyi canlandıran oyuncunun fragmanda en dikkat çeken anları ise gözlerinin ağlarken yüzünün güldüğü o sahne.
3: Can I go into your heart?
4: Son yıllarda korku filmlerinde benzer sahneleri görmek çok mümkün. Jordan Peele'nin en iyi özgün senaryo Oscar'ını kazandığı 2017 çıkışlı Get Out filminde evin yardımcısı zihin kontrolü altında olduğu için içinde hapsolduğu bedenden imdat çığlığını gözyaşlarıyla duyurmaya çalışıyordu.
3: Truth or dare?
5: Dare.
4: Ertesi yıl vizyona giren Doğruluk mu Cesaret mi oyunundan ilhamla çekilen Truth or Dare filminde de en ürkütücü sahnelerin başlangıcında mutlaka sıra dışı bir biçimde gülen yüzler vardı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: TEP o kadar iyi ki TEP.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. 1-1-2
11: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
15: Hattalar yollayın, sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
17: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen 5

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: 60'lardaki müzik yolculuğumuza devam ediyoruz ve bu hafta o yıllarda Anadolu'nun rockçı çocuklarını Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray ve Moğolların müziğinin doğuşunu ve hangi müzik türlerinden kimlerden etkilendiğini ve nasıl şarkılar ortaya çıkardığına bakıyoruz. Konuğum araştırmacı yazar Derya Bengi. Derya Bey, bir kez daha hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: O dönemler altın mikrofon yarışması var. O dönemin en önemli dinamiklerinden biri. Yarışmanın tek şartı var: Batı müziği enstrümanlarıyla Türk halk müziği eserlerini icra etmek. Böylece Anadolu rock ve Anadolu pop'un da kapıları aralanıyor zannediyorum.
1: Evet, Hürriyet Gazetesi'nin bir girişimi o. O müzikteki gelişimi de çok iyi takip etmiş bir şekilde böyle bir yarışma açıyorlar. Ve yarışma çok büyük bir jüri üyesi. Yani öyle bir jüri ki içinde Fecri Ebcioğlu da var ama Safiye Ayla da var. Ne bileyim, Münir Nurettin Selçuk da var veya pop dünyasından, yani Batı müziği dünyasından bir takım insanlar da var. Bu jürinin önünde artık İstanbul'da her mahallede bir grup kurulmaya başlanmış. Ve genellikle başvurular da hep halk geleneklerine yönelik olmuş. Bunun bir yarışması yapılırsa tam da istim üstüne gelir diye düşünüyorlar ve böyle bir yarışma açıyorlar. Olağanüstü bir başvuru oluyor ve ne bileyim Silüetler, Erkin Koray, Moğollar, çok fazla tanıdığımız isim bu yarışmada pişiyor. Yani bu yarışmaya katılmayan büyük ünlülerden neredeyse tek söyleyebileceğim isim Barış Manço'dur. Barış Manço hiç yanaşmadı bu yarışmaya katılmaya ama zannediyorum zaten Fransa'da ve Belçika'da kendine bir yükselme eğrisi çizmeye çalışıyordu o dönemde. O biraz tepeden baktı ama diğer bütün önemli sanatçılar o yarışmadan geçtiler. O yarışmanın özelliği sadece öyle İstanbul'da bir gecede hadi çalalım bitsin gitsin gibi değil. Bütün Anadolu'yu bir müzik kervanı gibi, bir turne gibi işte otobüslerle geziyorlar. Oralarda, Adana'da, Samsun'da, şurada burada sinemalarda çalıyorlar. Ve oraya doluşan izleyicilerin oylarıyla finale kalıyorlar veya işte birinci oluyorlardı. Çok önemli, demokratik ve bu müziğin, yani kentte yapılan köy müziğinin, öyle diyeyim tırnak içinde, kentte yeniden yapılan, yeniden üretilen Anadolu müziğinin bizzat gidip Anadolu'ya tanıtarak bunu yapıyorlardı. Yani öyle havadan uzaktan bakıp değil, çok yakınına, kalbine giderek, Anadolu'nun kalbine giderek bu şarkıları seslendiriyorlardı. Nitekim öyledir. Yani Anadolu rock bir kent müziğidir ama Anadolu'yla çok barışık bir müziktir. Anadolu'ya tepeden bakmayan bir müziktir. O açıdan önemli.

Başka kökleri de var işte, Tülay German'ın birkaç sene öncesinde, yani Altı Mikrofon 1965'te başladıysa bir sene, iki sene öncesinde Tülay German'ın Burçak Tarlası 45 diye vardır mesela. O da biraz cazla harmanlamıştır Burçak Tarlası türküsünü. Yani bunlar nedir biliyor musunuz? Hani ben geliyorum diyor. Hani rüzgar, hani meteorolojiye bakarsanız bu rüzgar başladı. Gelecek bütün etkisi altında Türkiye'yi saracak, Türkiye'yi kuşatacak diyebilirsiniz. Bunlar haberciler diyebiliriz. Burçak Tarlası gibi şarkılara veya ilk Altı Mikrofon yarışmasına, 1965. Hakikaten yani o ekinler biçildi ve bugün hala var olan müzikler yaratıldı o dönemde. Sıfırdan yaratıldı.

0: Şimdi konuşurken bir düşününce hepsi de kendine özgü aslında. Yani hepsi işte Anadolu rock yapıyor ama Cem Karaca'nın tarzı başka, Barış Manço'nun başka, Erkin Koray'ın bambaşka. Çok kendine özgü insanlarmış da aynı zamanda.
1: Evet yani çünkü o dönemde hani birbirine benzeme değil, kendi özgünlüklerini ortaya çıkarma zamanıydı. O 90'larda başladı. Her şarkının, her şarkıcının birbirine benzemesi hikayesi. 60'larda ve 70'lerde Türkiye'de bütün karakterler ayrı birer sanki tiyatro oyuncusu gibi ayrı rollerdeydiler. Her şarkı başka bir karakter tarafından yorumlanırdı. Yani bir dramaturji vardı. İnsan kendine bir rol biçer veya kendini o şekilde koyar ve ona uygun şarkılar yani Tanju Okan'la Nükhet Duru birbirine benzemeye çalışmazdı veya anlatabiliyor muyum? Cem Karaca ile Barış Manço'da. Barış Manço çıktığında ben Cem'den farklı ne yapabilirim, bende ne var diye sorardı.

0: 90'larda bunu tam tersine döndü. O ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilir miyim'e döndü iş ne yazık ki. Ama o da o çağın
1: Evet.
0: değerleri, o çağın kültürü demekti.
1: O zaman aralarında tatlı bir rekabet de vardı değil mi Cem Karaca ile Barış Manço'nun? Aslında çok yakın arkadaşlardı ama böyle bir rekabet hali de vardı sanki.
0: Evet. Yani tırnak içinde kıskançlık da diyelim. Yani o güzel de bir şey. Yani güzel
1: İyi ki de
0: tarafına iyi tarafından bakarsak.
1: kıskanmışlar
0: Evet yani iyi tarafından bakarsak. Tabii Cem Karaca da politik bir insan. Cem Karaca'nın yarı bilinçli yarı bilinçsiz çok şey bir düzlemi var. Yani aşama aşama gidiyor. Önce belki apaçlarla işte hani bir gün belki hayattan gibi besteler de var ama işin ucunda bir Anadolu'ya girişi işte Emrah, Karaca olan falan gibi çok
1: birbirine.
0: geleneksel yüzyıllar öncesinden gelme eserlerle oluyor.

60'ların artık sonlarına doğru 70'lerin eşiğinde çağdaş sanatçılara başvurmaya başlıyor. Alevi ozanlara başvurmaya başlıyor ve onlar yapar, rockçular onu gitara uyarlar. Ama tamamen başka bir kişilik katarak ve bu formül yani 10 yıllarca sürmüş diyebiliriz.

0: Yine bu dönem ilginç buluşlara imza atan diyeceğim. Erkin Koray'a da bir parantez açmak gerek. Elektro gitarı ilk kullanan, bağlamanın sesini distorsiyon pedallarıyla rock müziğe uyarlayan bir müzisyen olarak öne çıkıyor Erkin Koray da, değil mi?
1: Evet evet, ilk demesek de ilklerdendir tabii. Yani çok erken 50'lerin sonunda artık rock and roll yapmaya başlamış birisi Erkin Koray. Vallahi çok eksantrik bir kişilik olduğu için hakikaten onun müzikte yaptıkları, denediği her şey tutmuş olduğunu görüyoruz. O da aslında arabeske de kucak açan ilk rock şarkıcısıdır. İşte Kızları da Alın Askere falan gibi, yani un kapanı piyasasında, daha doğrusu o zaman un kapanı da yok. Hani kasetçiler, plakçılar çarşısı diyebileceğimiz Doğubank var. Doğubank'ın bir piyasa müziği var. O da işte arabeskin ürkek ilk zamanları, işte böyle Şükran Ay gibi, Nuri Sesi Güzel gibi falan, türkü ve alaturka şarkıcılarının geliştirdiği ve çok da satan plaklar ürettiği bir dönem bu, 60'lı yıllar. Erkin Koray o insanlarla, o kültürle çok barışık yaşadı. Oradan insanlar, plakçılar içerisinden insanlar tanıdı ve onların arzularını ya da bir ortak zevklerini silah döktü. İşte Kızları da Alın Askere aslında bir rock şarkısından beklenmeyecek bir alaturka arabesk karışımı. Onu söyledi.

60'lı yıllarda yerli, hakikaten yerli nedir? Yerlinin tanımına uyan, yerli sözcüğünün tarifine uyan bir müzik yaptı. O yüzden de çok başarılı oldu. Yani bakıyorsunuz Krallar falan gibi 70'lerde tabii bir hard rock şarkı var. O da sevildi ama işte Gönül Salıncağı gibi hafif arabesk tonlu şarkıları da çok sevildi. Ve kendi özgünlüğünü de bu yerli oluşuna borçlu olarak tabii besteleriyle hem de çeşitli sanatçılardan aldığı şarkılarla bir Erkin Koray karakteri yarattı o da.

0: O dönem Moğullar grubu da var ve onlar kendilerini aslında Anadolu Pop olarak tanımlıyorlar. Hatta bu tanımı yapan ilk grup kendileri zannediyorum.
1: Evet, işte altın mikrofonda belirli bir derece aldıktan sonra turnelere falan çıkarken o arada zannediyorum Taner Öngür, bas gitarist, müziği Anadolu Pop olarak lanse ediyor kendi müziklerini. O isim yerleşiyor gitgide, Anadolu Rock, Anadolu Pop aynı anlamdadır aslında. Ona doğru evriliyor. İsim babası doğru. İlginçtir Moğolların da yaşam çizgisi. Her zaman bir solistleri, kalıcı bir solistleri olmadığı için çok ilginç enstrümantal plaklar yaptılar. Sonra işte Cem Karaca ile bir dönem, bir dönem Barış Manço ile, hatta daha sonra Selda ile birleştiler. Ve onların, bu isimlerin, bu şarkıcıların arkasında çok müthiş düzenlemeler ve müthiş eşlikler yaptılar. Ama kendi müzikleri de işte Fransa'da da devam eden, Fransa'da hatta ödül alan, işte 1971'in en iyi folk plağı ödülü aldı mesela 1971 yılında. Hep işte 60'ların çocukları, 60'ların hippileri aslında, 60'ların çiçek çocukları bu insanlar. Yani 60'lı yıllarda bu besleyen, bu müziği besleyen şey işte plak endüstrisi kadar karayolları da önemli, otobüs seferleri de önemli, uçak seferleri de önemli. Büyük bir iletişim çağı bu. Biraz refahın getirdiği ama işte o refah, ne bileyim, Afrika'da aynı değil belki, ama Afrika'da da mesela bir, hani bir Anadolu pop nasıl varsa Türkiye'de, Yunanistan'da da bir Yunan belki popu var. Afrika ülkelerinde de var. O Sivisa diye bir grup çıkıyor mesela. Brezilya'da müthiş bir, aynı Anadolu pop'a benzeyen bir akım var. Yani Brezilya müziğiyle çağdaş rock müziğini, Beatles müziğini harmanlayan, yani bütün dünyanın girdiği bir ortak burç var sanki, ortak bir yıldız sistemi var. Erkin Koray bunu şöyle ifade etmişti bizim yaptığımız söyleşide. Yani ne oldu da böyle oldu 60'lar, niye bu kadar yaratıcı, niye bu kadar üretken bir dönem? Vallahi dedi, şöyle bir baktı sağına soluna, vallahi dedi, herhalde o dönemde dedi uzayda bir elektrik hasıl oldu. Biz de o elektriğe denk geldik dedi.

O da böyle açıklıyor ama doğru yani. Onun hasıl olduğu dediği elektrik müthiş sosyoekonomik koşulların birbiriyle buluşması ve bu sanatı yükseltmesidir. Sanat sadece bir ortama uyum sanatı değil, onu değiştirme, daha iyiye, insan onu daha iyiye taşıma çabasının ürünü.

0: Şimdi bu sert duruşlu rockçıların yanında aslında Fikret Kızılok'un naifliğiyle de tanışıyoruz o zaman, değil mi? O da yolculuğuna Aşık Veysel ile başlıyor ve onun türkülerini gitarıyla harmanlıyor.
1: Evet, Fikret Kızılok da çok önemli bir figür. Aşık Veysel neredeyse hani bayağı bir Anadolu bereketinin çok önemli bir yansıtıcısıdır. 1930'lardan beri, yani düşünün, neredeyse bütün Cumhuriyet tarihinde Aşık Veysel vardır ama artık yaşlandığı çağda, başta Fikret Kızılok olmak üzere, sanatçılar tarafından yeniden yorumlanarak yeniden yerli yerine oturtuluyor. O önemi ona iade ediliyor. Çok önemli tabii ama yani Fikret Kızılok Aşık Veysel'le kalmadı. Ne bileyim, Ahmet Arif gibi bir ozandan şarkılar besteledi.

0: Yani Türk şiirinin hakikaten başka doruklarında, çok çağdaş doruklarında da dolaştı. Sonra kendi sözler yazmaya başladı. 70'li yıllarda rock da yaptı. Yani bayağı elektrikli rock da yaptı. Çok önemli işte Not Defterimden albümünde Nazım Hikmet şiirlerini elektronik müzikle, bu sefer hani o naif diyebileceğimiz gitarla değil de yeni yeni gelişen elektronik müzikle harmanladı, yeniden besledi. O da çok çok ilginç ve önemli karakterlerden biri tabii. O da işte Barış Manço'nun ne bileyim okul arkadaşı falan. Yani yetişme yerleri aynı ama düşünebiliyor musunuz? Gittikleri yerler hem ne kadar farklı hem ne kadar el ele kol kola.
1: Evet, evet,
0: yani
1: inanılmaz
0: ilginç
1: gerçekten.
0: Bir dönem.
2: Güzel, ne güzel olmuşsun.
1: Bu hafta Anadolu Rock'ın babalarını ve bu müziğin nasıl doğduğunu araştırmacı yazar Derya Bengi ile konuştuk. Gelecek haftada 60'larda müzik dosyamızın son bölümüyle sizlerle olacağız. Ve sanat güneşi Zeki Müren'in 60'lardaki sahne ışıltısını ve Türk müziğinde arabeskin doğuşunu ele alacağız. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Görüşmek üzere.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kahve makinesi deyince Vatan.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 10. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ester Neslihan Arslan. Talat Bey Mutlu Albayram. Basri Bey Toprak Sergen. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Hayriye Gündüz. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul. 4. gün akşam.
2: Merhaba Ester. Tuhaf. Akşam yemeği için dışarı çıktığımda yine kimse takılmadı peşime. Zannederim Mehmet Esat yüzünden. Acaba o işi ben hallederim. Yakında size kendi ellerimle teslim edeceğim Şehsuvar Sami mi demişti? Yoksa ondan şüphelenmeniz için hiçbir neden yok. Cumhuriyet için tehlikeli biri değil mi demişti. Her iki durumda da Reşit'in kuşkusu yersizdi. Zaten anladığım kadarıyla Mehmet Esad'ı suçlayan da Cezmi Kenan'dı. Peki ama Reşit nasıl teşhis etmişti Mehmet'i? Belli ki önceden tanıyordu. Otelden çıkarken görünce de şüphelenmişti. Resepsiyondaki gence sormuştu bu adam ne arıyor otelde diye. Ömer de anlatmıştı olan biteni. Üstelik Mehmet'in sahte isim verdiğini öğrenince iyice işkillenmişti. Böylece beni ikaz etme lüzumunu hissetmişti. Ya haklıysa? Sahiden de itimat edilmeyecek biri ise Mehmet Esat. Mümkün tabii, hep iyidir görmedim adamı. Ama yaptığı teklif enteresandı. Bir hain böyle bir teklifle gelir miydi? Hem Reşit'in sözlerine ne kadar güvenebilirdim? Belli ki Cezmi Kenan'ın tesiriyle böyle konuşuyordu. Tamam, dürüstlüğüne dürüsttü Cezmi Kenan ama hep köşeli düşünürdü. Biri bizden değilse ya düşmandı ya casus. Evet, belki de bir vehme kapılmıştır. Her neyse, Cezmi Kenan'la görüşmek bu konuda daha doğru bir kanıya varmamı sağlayabilirdi. Şimdilik dikkatli olmam lazım diyeceğim ama neye dikkat edecektim ki? Yeni hükümet beni Kara Kemal'in adamı zannediyordu. İzmir suikasti sırasında ortadan kaldırılamayan azılı iddiatçılardan biri. Talat Bey'in ülkeden ayrılmasından sonra Küçük Efendi'nin sorumluluğunda faaliyet yürüttüğümü düşünüyorlardı ki bu kısmen doğruydu. İşgale karşı direnmek için böyle bir bağlantıya ihtiyacım vardı. Hem başka türlü nasıl olacaktı ki? Aynı cemiyetin üyesiydik. Birbirimizi çok iyi tanıyor, birbirimize itimat ediyorduk. Üstelik milli müdafaya karşı da bir mücadeleye girmedik. Aksine cemiyet ya da kişi ayırmadan Anadolu'ya silah ve cephane gönderdik. Bekir Ağa bölüğünde çürümek, Malta'ya sürgüne gönderilmek pahasına. Teferruata girip canını sıkmak istemiyorum ama şu kadarını bil ki öldürülmek dışında hepsini yaşadım bu zulümlerin. Lakin mağlup olmuş insanların mazeretlerini kimse dinlemez. Mümkünse bu dünyada mağlup olmayacaksın Ester. Zayıf düşmeyeceksin. Tökezlesen de yıkılmayacaksın. Yıkılırsan kimse kaldırmaz seni düştüğün yerden. Neyse. Akşam yemeği için sokağa çıktığımdan söz ediyordum. Pera Palas'tan ayrılır ayrılmaz Asmalı Mescid'e saptım. Dar sokağın sonunda yer alan Viyanalı bir karı kocanın işlettiği lokantaya girdim. Pek iştahım yoktu. Kocaman şinitzelin ancak yarısını bitirebildim. Yemekten sonra otele dönmek istemedim. Yeni rejimin yeni ekonomisine ayak uydurmaya çalışan Cadde-i Kebir'e uzandım. Çok değil, 3 yıl öncesinin esir İstanbul'unda işgalci kuvvetlere kucak açmış olsa da kızamıyordum bu caddeye. Bilakis İstanbul'da kendimi evimde hissettiğim yegane semtti Pera. Koca İstanbul'da Selanik'e benzeyen tek yer burasıydı. Caddede yürürken birkaç dil birden çalınıyordu kulağıma. Fransızca, Rumca, Türkçe, Ermenice, Rusça. Tıpkı bizim küçük şehrimiz gibi. Belki de ülkede imparatorluk kültürünün hala bariz olarak hissedildiği tek yer burasıydı. Tünele kadar indim. Pasajdaki kahvehanelerden birine oturdum. Ilık sonbahar gecesinin tadını çıkardı. Ama bir süre sonra tuhaf bir his çöktü üzerime. Nedensiz bir melankoli. Hesabı ödeyip otele döndüm. Masama oturdum ve 1908 yazının o sıcak günlerini hatırlamaya çalıştım. 1908 yazı sadece bu büyük ama yoksul ülkenin değil, elbette bizim kaderimizi de geri dönülmez olarak değiştirecekti. O zaman sadece ülkedeki değişimin farkındaydım. Üstelik bu beni mesut ediyordu. Çünkü bu altüst oluşun herkese mutluluk getireceğini zannediyordum. İkimize ne olacağı mevzusuysa tahmin edilmesi oldukça güç bir meseleydi. Birlikte yürürken bir çatak çıkmıştı karşımıza. Ne yazık ki farklı yolları seçmiştik. İşin berbat tarafı, ikimiz de kararlıydık. İkimiz de kendi rotamızdan ayrılmak istemiyorduk. Bu durumda düşünmemek en iyisiydi. Ben de öyle yapıyordum. Hem vatan millet söz konusuysa hayatlarımızın ne önemi olabilirdi ki? Hatta seni sık sık ülke bu haldeyken, insanlar acılar içinde kıvranırken sadece kendini düşünüyorsun diye suçluyordum. Sanki dünyanın başka meselesi yokmuş gibi aklını aşk ve edebiyatla bozmuştum. Düşüncelerimin çoğunda haklıydım ama şimdi anlıyorum ki hakikatin başka yönleri de varmış. Vatan için kendini feda etme kararı bile egoistçe bir davranış olarak telakki edilebilirmiş. Kendini sevdiği kadına adayan fedakar bir aşık olmak yerine kendini vatanına, milletine adayan bir fedai olmak çok daha anlamlı. Öyle değil mi? Evet, hem takdire şayan, hem kahramanca, hem fedakarca. Ama öte yandan küçümseyici, hatta acımasız. Günah çıkarmak için söylemiyorum Ester. Böyle hissettiğim için dökülüyor bu kelimeler. Ama dur, 1908 yazındayız ve henüz ayrılmadık seninle. Hatırlar mısın bilmem, bana Voltaire'in kitabını hediye ettiğinden 3 gün sonra buluşmuştuk. Olan bitenden haberin yoktu ama Leon dayının söylediği gibi yaklaşan felaketi hissediyordun. Saklamaya çalışsan da tedirgindin. Vakit ikindiği çoktan geçmişti. Güneş ağır ağır çekiliyordu. Deniz durgundu.
3: En çok denizi özleyeceğim. Paris'e gidince diyorum. O güzel şehrin tek eksiği deniz. Biz de güneye ineriz. Bilhassa yazları. Fransa'nın denizi en az bizimki kadar güzeldir. Belki bizimkinden daha güzel. Çok güzel deniz hamamları varmış. Ne de olsa Akdeniz. Beni dinlemiyor musun Şesuar?
2: Dinliyorum evet Ester. Akdeniz güzeldir ama biraz daha dalgalı. Ne de olsa bizimki Körfez. Ama haklısın. Denizsiz şehirlerde yaşamak çok zor. Şu mis gibi havayı nerede bulacağız değil mi?
3: Dalga geçmesene.
2: Dalga geçmiyorum. Sen sordun, ben de söyledim. Sahi, Ester, denizsiz ne yapacağız biz? Gözümüzü bu şehirde açtık. Önce bu şehrin sokaklarını, sonra denizini tanıdık. Biz ne yapacağız denizsiz? Ama İstanbul'a gitseydik, der saadet ediyorum. Evet, orada deniz var. Paris gibi olmasa da orası bir başkent. Üstelik yeniliklere açık, belki de geleceğin Paris'i olacak kadar yeniliklere açık. Sanayisi yok, kültürü gelişmeye muhtaç, insanları eğitimsiz ama umudu var. Belki de ders adeti Paris yapmak bize kısmet olur.
3: 100 küsur yıl şesu var. En az 100 küsur yıllık bir zaman dilimi var Paris'le aramızda. Sen inkılabını daha dün yaptın. Onlarsa 119 yıl önce. Sanayi, içtimai vaziyeti, hayat şartlarını, sanatı tartışmıyorum. Ders saadeti Paris yapmak güzel hayal. Ama mümkün değil. Onun yerine Paris'e gidip başka bir hayat kurmak çok daha mümkün. Çok daha hakiki bir gaye.
2: Ama bir zamanlar Paris de böyle değildi.
3: Evet, yüzlerce yıl önce değildi ama şimdi böyle. Ne yazık ki bizim bir tek hayatımız var. Her yüzyılda bir yeniden gelmiyoruz dünyaya. Sadece bir hayat. Üstelik her geçen gün azalan tek bir hayat. Kum saati çalışıyor. Her dökülen tanecik ömrümüzden gidiyor. O tanecikler çok değerli. Yapma şesu var. Hakikat olması şüpheli bir istikbal için ömrümüzü harcamayalım.

0: Yok Şesuvar, ben yapamayacağım. Ben bu kıymetli zamanı boşa harcayamayacağım. Senin de yapmanı istemem ama zorlayamam da. Bu çok büyük bir sorumluluk.
1: Niçin yapasın ki? Buna lüzum da yok. Bir şeyler gepeledim ama hiç ikna edici değildi. Dahası korkakçaydı. Sadece yüzüme baktın. Artık tek bir söz etmeden öylece baktın. Sonra sessizce yürümeye başladın. Ben de eşlik ettim sana. En az senin kadar ben de üzgündüm elbette. Kendi tercihimi yapmıştım ama seni sükutu hayale uğrattığım için derin bir ızdırap duyuyordum. Ne bu aşkın bitmesini istiyordum, ne de seni kaybetmeyi. Fakat aramızda gitgide büyüyen bir uçurum vardı. Her geçen gün daha çok derinleşiyor, her geçen gün daha çok uzaklaştırıyordu bizi birbirimizden. Ki 5 gün sonra gelen bir emirle payitahta gideceğimi öğrendim. Henüz kalıcı olarak gitmiyordum fakat bunu bile açıklayamadım sana. Hem anneme hem sana yalan söylemek zorunda kaldım. Güya avukatlık işleriyle ilgili bir meseleyi halletmeye gidiyordum der saadete. Külliyen yalandı. Cemiyetimizin hükümetle görüşmek üzere yolladığı heyetin korumasını sağlayacak fedailerin arasında ben de olacaktım. Sen de inanmadın zaten sözlerime. Büyük bir kayıtsızlıkla dinledin açıklamamı. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki aklından geçenleri tahmin edebiliyordun.
0: Ne istiyorsan yap. Ama beni bu tür yalanlarla meşgul etme.
1: Evet. Ester, eziliyordum karşında. Utanç duyuyordum ama öfkeleniyordum da. Ne kadar kibirli bir insan olmuştun sen böyle. Ne kadar bencil, ne kadar vurdum duymaz. Ne yazık ki bunları söyleyemiyordum yüzüne. Çünkü sana söz vermiş ama sözümü tutamamıştım. Üstelik senin gözünde hiçbir olay bir aşkı ertelemek için kâfi bir sebep olamazdı. Elbette ben böyle düşünmüyordum. Nitekim ertesi gün Dersaadet'e giden trende yerimi herkesten önce almıştım. Fedai grubunun başında Basri Bey vardı. Daha kimseler trene binmeden kompartımanları tek tek dolaşmış, sadrazamla görüşecek heyetin can güvenliğini temin etmek için koltukların altlarına varıncaya kadar aramıştık. Talat Bey ve heyetin öteki azaları trene binince de oturdukları kompartımanları sıkı bir emniyet çemberine almıştık. Yolculuk sırasında bir kez heyetin bulunduğu kompartımana girdim. Biraz da asabi bir tavırla Talat Bey'in şu sözleri söylediğine şahit oldum.
2: Sayın Paşa, hakiki kudretin kimde olduğunu öğrenecek. Biz Abdülhamit'e benzemeyiz. Ya milletin iradesine boyun eğecek ya da sadaret makamını terk edecek. İktidarın iki sahibi olmaz. Ya onlar ya biz.
1: Bu konuşmayı duyduktan sonra yaptığımız ziyaretin ne kadar mühim olduğunu anladım. Sana bir kez daha kızdım içimden. Ben bu kadar ciddi bir vazifeyle uğraşırken sen mütemadiyen münakaşa çıkarıyor, aklımı karıştırıyordun. Hayır, artık seni düşünmeyecektim. Bu meseleyi hiç değilse bu seyahat sırasında silip atacaktım zihnimden. Çünkü heyetin emniyeti her şeyden, herkesten daha önemliydi. Neyse ki payitahta varıncaya kadar da nahoş bir olay vuku bulmadı. Ama Talat Bey'le aramızda enteresan bir konuşma cereyan etti. Gecenin geç vakitleriydi. Heyetin kompartımanlarının bulunduğu koridorda nöbet tutuyordum. Bakışlarım sarsılarak ilerleyen trenin dışında akan vatan toprağındaydı. Ekinler toplanmış, köylüler anızları yakmışlardı. Yanan toprağın kokusu camdan içeri sızıyor, İnsanda tuhaf duygular uyandırıyordu. Tarak Bey'in sesiyle irkildi.
2: Ne düşünüyorsun? Hayrola? Halledemediğin mühim bir mesele mi var?
1: Memleketin halini düşünüyordum efendim. Tıpkı şu tarlalar gibi cayır cayır yanıyor vatan.
2: Daha beter Şehsuvar kardeş. Ülke paramparça oluyor. Güya inkılap yaptık ama hiçbir şeye muvaffak olamadık daha. Karşımızda saltanatın bütün gücüyle Abdülhamit dikiliyor. Boyun eğmiş gibi görünüyor ama ümüğümüzü sıkmak için fırsat kolluyor. Hakikaten zor. İşimiz çok zor. Ama sanki senin başka bir derdin var gibi. Yoksa bir gönül işi mi?
3: Estağfurullah. Memleket bu haldeyken.
2: Vatan bu haldeyken. Evet, Şehzuar. Bizim gibi adamlar için tek bir aşk vardır. O da vatan.
3: Öyle efendim. Bu topraklar bizim her şeyimiz.
2: Öte yandan hepimiz insanız. Mesela sen daha çok gençsin. Çok da tutkulu. Elbette kadınlar ilgini çekecek. Elbette aşklar yaşayacaksın. Elbette izdivaç yapacaksın ama şunu hiçbir zaman unutma. Aşkların hepsi gelip geçecek. Bir sürü kadın girecek hayatına. Şu anda mühim gördüklerini bir gün gelecek, unutacaksın. Bizim için tek bir sevda kalacak. Sadece vatana duyduğumuz aşk, milletimize duyduğumuz muhabbet. Sadece o solmayacak. Bu ulvi his kalbimizdeki yerini kaybetmeyecek. Kadınlarla alakadar olma demeyeceğim. Ama sana ne kadar tesir etmiş olursa olsun, hiçbir kadını vatanına tercih etme. Emin ol, vatan hepsinden daha kıymetlidir.
1: O an anladım senden haberdar olduğunu. Elbette Leon dayı anlatmıştı. Nasıl ki sen cemiyetin emrine uyup Paris'e gelmeyeceğimi düşünüyorsan, onlar da senin aşkına kapılıp vatanı terk edeceğimi zannediyorlardı.
3: Haklısınız Talat Bey. Hiçbir sevda vatan aşkının yerini tutamaz.
2: Hadi sana iyi nöbetler. Yarın zor bir gün olacak. Gidip biraz kestireyim.
1: Talat Bey'in ardından gözlerimi yanan ufuklara diktim yine. Evet, bir karar vermem gerekiyordu. Bu tereddütten bir an önce kurtulmalıydım. Ne sana ne cemiyete yalan söyleyebilirdim artık. Yıllar sonra Talat Bey'in izdivaç yaptığını öğrendiğimde o tren seyahatinde söylediklerini hatırladım. İçimde belli belirsiz bir öfke kabardı. Ben hayatta en çok sevdiğim kadından ayrılmıştım ama o ferdi mutluluğundan feragat etmemişti. Aynı hayal kırıklığını Enver Paşa Naciye Sultan'la dünya evine girdiğinde de hissetmiştim. Bilmiyorum, belki de haksızlık yapıyordum bu insanlara. Sonra onların ödedikleri bedeli gördükçe geçti bu kırgınlığım. Şimdi ise hiç umursamıyorum bu tutarsızlıkları. Talat Paşa'nın söylediği gibi hepimiz insan değil miyiz sonuçta? Ertesi sabah Sirkeci Garı'na vardığımızda ateşli ama küçük bir topluluk karşıladı bizi. Aslında son derece mühim bir hadiseydi bu. İnkılabın merkezi Balkanlardan kalkmış payitahta gelmişti. İttihat ve Terakki'nin iktidar yürüyüşünde tarihi bir an yaşıyordu. Son derece samimi, son derece candan davranıyordu bizi karşılayanlar. Hepsi cemiyet üyesiydi. Hepsi kendini ispatlamış şahsiyetlerdi. Fakat kimseye itimat edemezdik. Babali'ye, sadrazamın huzuruna çıkıncaya kadar bir an olsun ayrılmadık Talat Bey'in yanından. Heyet oldukça gergin girdi sadaret makamına. Kapıda Talat Bey'in kumandanımız Basri Bey'e dikkatli olmamızı fısıldadığını duydum. Bir tutuklama ihtimalinden mi endişe ediyordu, başka bir kaygısı mı vardı anlayamadım. Heyet içeri girerken Basri Bey bizleri yanına çağırdı.
4: 1908 yazı, İstanbul.
5: Eliniz tetikte olsun. Çok uzaklaşmayın. Hepiniz beni görecek mesafede durun. İşaret verirsem hiç tereddüt etmeden harekete geçeceğiz.
3: Çatışma mı çıkacak? Sadrazam böyle bir vukuatı göze alabilir mi? Her an tekrar daha çıkabiliriz abitlerimiz.
5: Sen çok çabuk yükseleceksin Şehzuar. Öteki fedailerin hiçbiri olanın bitenin farkında bile değil. İcap ederse devlet-i aliyenin zabıtasıyla çatışacaklar. İcap ederse hepsi ölmeyi göze alacak. Ama hiçbiri neden burada olduğumuzu bilmiyor. Halbuki içeride inkılabın kaderi tartışılıyor. Aferin Şehsuar. Aferin kardeşim. Sen bunu görüyorsun. Evet, her şey olabilir. Sadrazam Mehmet Sait Paşa çok kurnaz bir siyasetçidir. Tam 7 kez sadaret makamına oturmuş. Abdülhamit'le çatışmayı göze almış. Defalarca azledilmesine rağmen hep ayakta kalmış. İsterse Talat Bey'i tutuklatabilir, isterse silahlı bir çatışmayı bile göze alabilir. Aklına gelebilecek her türlü hinliği yapabilecek tıynette bir adamdır. Yani her ihtimale hazırlıklı olmak lazım. İnşallah olmaz ama mecbur kalırsak silahlarımızı çekip dalacağız içeri.
1: Osmanlı hükümetinin makamına silahla dalmak. Eğer hükümet istese hepimizi oracıkta öldürtebilirdi. Ama hemen kovdum bu karanlık düşünceyi zihnimden. İnkılabı başarmıştık. Artık bize zarar veremezlerdi. Gün kararlı olma günüydü. Gizli saray oyunlarına, entrikalara boyun eğmeyecektik. Evet, lüzum ediyorsa ölecek, öldürecektik ama prensiplerimizden asla geri adım atmayacaktık. Allah'tan korkulan olmadı. Yaşlı sadrazam bizim heyetin kararlı tutumu karşısında bocaladı. Artık tek başına hüküm sürmeyeceğini anlamıştı. Hükümet de bu ilk müsabakamızdan zaferle çıkmış görünüyordu. O galibiyette kendi payımda varmış gibi muzafferane bir tavırla döndüm Selanik'e. Ama bunlar küçücük muvaffakiyetlerdi. Çözülmesi gereken asıl devasa meseleler bizi bekliyordu. Ve biz alabildiğine inançlı, alabildiğine cesur, alabildiğine kararlıydık. Ve alabildiğine tecrübesiz.
4: Elveda Güzel Vatanım 10. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. Hava durumu.
1: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Bursa'da su baskını tehlikesi var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ankara 22 derece. Ege'de de gök gürültülü kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: Mutlu günler. Öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur bazı noktalarda ulaşımı aksattı. Mamak'ta ise yol çöktü. Erce Tren, Altındağ, Turgut Özal bulvarında su basan alt geçitte karşımızda. Erce.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Ankara'nın da olduğu birçok il için sarı kodlu uyarı yapılmıştı ve beklenen oldu. Ankara'da dün akşam saatlerinde başladı sağanak yağış ve aralıklarla etkisini devam ettirdi. Ancak sabah saatlerinde şiddeti epey arttı ve kentin birçok noktasında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda yollar çöktü ve şimdi ekranlara getirdiğimiz gibi bazı noktalardaki alt geçitlerde sular altında kaldı diyebiliriz. Kentin birçok noktasında özellikle yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Başkentte meydana gelen sağanak yağış birçok noktada trafikte araçlar mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. İşte şimdi belediye ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin çalışması geliyor ekranlara. Üst geçitin, alt geçitin üst tarafından hortumlar kuruluyor, döşeniyor ve bulunduğumuz noktada Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Turgut Özal bulvarındaki alt geçitte suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor. Sabah 7.30 sularında bulunduğumuz noktada bir su birikintisi oluştuğu belirtiliyor ve saatlerdir yağmur yağdıkça buradaki su birikintisi büyümeye, neredeyse bir göle dönüşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz saat diliminde getirmiştik ekranlara. Hemen karşımızda bulunan noktada bir ticari araç su altında kalmıştı. O araç neredeyse tavanına kadar su almıştı ve geçtiğimiz dakikalarda o araç bulunduğumuz noktadan çıkarıldı. Ancak halen su tahliye edilebilmiş değil. Bu noktada hem belediye ekiplerinin hem itfaiye ekiplerinin çalışması an be an devam ediyor diyebiliriz. Yine geçtiğimiz saat dilimlerini ekrana getirmiştik. Mamak'ta ev ve iş yerlerinin su bastığını, General Zeki Doğan Mahallesi'nde birçok noktada yolların çöktüğünü, ev ve iş yerlerini su bastığını ifade etmiştik. Kentin birçok noktasında belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Hem temizlik işlemleri devam ediyor, hem rögar kapaklarının temizlenme işlemleri devam ediyor. Tabii suyun gelmesiyle birlikte birçok noktada su birikintilerinin oluşmasıyla o birikintiler birçok çöpü, ağacı, yaprağı, dalı da beraberinde getirerek rögar kapaklarının üstünü kapatıyor. Bu durumda suyun kendi kendine tahliye edilmesi işlemlerini zorlaştırıyor. Bu sebeple kentin birçok noktasında iş makineleri çalıştırılıyor. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. İşte az önce de getirmiştik ekranlara, bulunduğumuz noktada da çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 4,5 saattir bulunduğumuz noktada hem suyu tahliye etmek için hem de alt geçitin tekrar trafiğe açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinde ekranlara getirmiştik. Mevlana Bulvarı İsmet da geçici olarak trafiğe edildikçe ya da yolların onarımı gerçekleştirildikçe caddeler peyderpey trafiğe tekrardan açılıyor diyebiliriz. Ankara Valiliği dün bir açıklama yapmıştı akşam saatlerinde. Ankara il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinin itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış

0: İşte o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Güngören eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan bir alt geçit burası ve su basmış durumda. Alt geçit suyla dolarken uzun da araç kuyrukları oluştu. Trafik etkilendi. Bölgeye de çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Tekrar edelim, İstanbul Güngören'de de tıpkı az önce izlemiştik başkent Ankara'dakine benzer görüntüler var. Rastlamak mümkün. Bir alt geçidi su basmış durumda. Uzun araç kuyrukları oluştu. Eski Londra asfaltı caddesi üzerinde bulunan alt geçitteki yaşanılanlar ve hemen ekipler bölgeye ulaştırıldı. Suyun tahliye çalışmaları an itibariyle de sürmekte. Bölgede çok sayıda ekip çalışma halinde. İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkiliydi. Yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalarsa zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın İstanbul genelinde bu akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Kaza Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da yönlendirme direğine çarptı. 30 kişi yaralandı kaza sonucu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İki yaralının durumuysa ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Tabii ihbar gelir gelmez ilk müdahale yapıldı ambulansa. Daha sonrasında da ambulansla hastaneye kaldırıldı tüm yaralılar. İkisinin de ağır olduğu söyleniyor durumlarının. Yine İstanbul'dan bir haber paylaşalım. Kemerburgaz'da bir fabrikada kimyasal tehlike dolayısıyla işçiler tahliye edildi. Olay yerine dönelim. Sena Gürbuy karşımıza. Sena bize anlatacak.
1: Atarsan burası Kemerburgaz Cendere yolunda bir fabrika. İçeride kimyasal sızıntı olma ihtimaline karşı ekipler derhal buraya geldi. Yasin Akpınar'dan rica edeyim sizlere göstersin. Eyüp Sultan'da bir fabrika burası. Kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tedbir amaçlı buradan tahliye edildi. Cendere yolunda 2000 metrekare alandan söz ediyoruz. Ve bu fabrikada aslında kapalı 2000 metrekare kapalı bir alana sahip. Ekiplerin şu anda içerideki çalışmaları sürüyor. Aslında kimyasal bir tepkime olmuş ve sızıntının önlenebilmesi için itfaiye ekiplerinin uzun bir çalışması sürüyor. İçerideki fabrika çalışanlarının herhangi bir olumsuzluk hissetmesi durumunda kendi başlarına çıktığını da belirtti burada çalışan itfaiye ekipleri, itfaiye erleri daha doğrusu. Ve burada da aslında sızıntı olmaması için ekipler şu anda yoğun bir çaba sarf ediyor. 2000 metrekarelik kapalı bir alana sahip burası Kemerburgaz. Eyüp Sultan'a bağlı Kemerburgaz Cendere yolunda bir fabrika olduğunu belirtelim. İhbar üzerine de ekipler hemen buraya geldi. Yaralı bilgisi yok, ölü de yok. Yalnızca ekipler derhal içeriği boşalttı ve aslında burada içeride fabrikada çalışan işçilerin herhangi bir kimyasal sızıntıdan etkilenmemesi için bu noktada ekiplerin çalışmalarını sürdüğünü belirtelim. Kimyasal gibi bir tepkime olduğu bilgisini aldık. Bir de kimyasal tepkiminin sızıntı yaratmaması için şu noktada ekiplerin yoğun çabasının devam ettiğini ve içeride herhangi bir fabrika çalışanının olmadığını, fabrikanın da tahliye edildiğini belirtelim.
0: Sena Gürbuy'u aktardım. Terörsüz Türkiye süreci için gelecek hafta kritik. Çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor. Onun öncesinde AK Parti ve DEM Parti heyetleri de bir aradaydı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri meclise bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede yasa teklifi hazırlığında son durum ele alındı.
3: Bu ilk düzen.

0: Anneme, devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. 2 yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu, hukuki belirsizliği gidermiş olacak.
1: Doğan, yasa taslağının

0: Altın bu yıl yatırımcısına kaybettirdi. Ons altında fiyatlar yılın başından bu yana %6 geride. Ancak merkez bankaları düşüşü fırsat olarak görüyor. Söz konusu talep Dünya Altın Konseyi verileri de yansıdı. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı ankete göre rezerv yöneticilerinin %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. Öte yandan katılımcıların %74'ü Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel rezervler içindeki payının gelecek 5 yılda gerileyeceğini öngörüyor.
1: Artık insanlar ellerinde dolar veya dolar tipi tahvilleri bulundurmaktansa altını bulundurmayı tercih ediyor ve global rezervlere baktığında ilk defa altın miktarının Amerikan 10 yıllıkların ve Amerikan tahvillerinin üzerine geldiğine şahit oluyor. Çünkü insanlarda artık veya yatırımcılarda bu belirsizlikle ilgili bir bıkkınlık geldi.
0: Katılımcıların %93'ü rezervlerinde altın bulunduğunu belirtirken bu oran geçen yıl %81 seviyesindeydi. Merkez bankaları son 4 yıldır her yıl ortalama 1000 tonun üzerinde altın alımı gerçekleştirdi.
1: Sadece petrolden de bağımsız. Trump'ın uyguladığı bütçe hovardalığı, harcamalar, savaş bütçesi, seçimlerde uygulayabileceği popülist tavırlar, içeride daha dışarıdan almaktansa tarife uygulayıp içeride daha verimsiz üretim yapma, yapay zeka ile ilgili şirketlerin artık tahvil piyasasından ben de para istiyorum demeleri hepsi üst üste bunları yukarı çekiyor.
2: Bültenimizin sonuna geldik. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.

Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Uzmanların sessiz katil olarak tanımladığı aşırı sıcak hava dalgası, 2026 yazında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Klimalar. Giyilebilir olanları, boyna ya da kola, hatta kemer gibi bele takılanı bile var artık. Bir yandan aşırı sıcaklarda hayat kurtarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar için neredeyse tıbbi bir ihtiyaca dönüştü. Diğer yandan da yeni bir problemi büyütüyor. Klimalar çok fazla elektrik tüketirken, elektriğin önemli kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Dışarıya sıcak hava üfleyerek şehirleri daha da ısıtıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada klima sayısı 2050'ye kadar yaklaşık 3 katına çıkacak. Bu da insanlığı bir döngünün

0: Çin'e hapsediyor. Bu hafta programımızda geçmişin bilgeliğiyle geleceğin teknolojisinin buluştuğu iklim dostu serinleme yöntemlerine bakacağız. İran'ın rüzgardan faydalanan antik mühendislik harikası Badgirler. Zimbabwe'de karınca yuvasından ilham alınan alışveriş merkezi. Bahreyn'de dev rüzgar türbinleri entegre edilen dünyanın ilk gökdeleni. Anlatacağız. Dünya hali başladı.
1: Dünya hali.
0: İklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olayları artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sıcak hava dalgalarında serin ortamlara erişimin hayati olduğunu vurguluyor. Peki tarih boyunca insanlar nasıl serinledi? İlk akla gelen kalın taş duvarlı, küçük pencereli, iç avlulu evler. Bunlar gündüz sıcağını içeri almıyordu. Veya Osmanlı İmparatorluğu döneminin cumbalı evleri. Yüksek tavanlı ahşap evlerde çapraz hava akımı ve gölgeli avlular doğal klima gibi çalışıyordu. Ve tabii beyaz duvarlar. Bugün bile sıcaklığı birkaç derece düşürebiliyor. Çatılar beyaza boyanıyor, güneş ışığını geri yansıtıyor. Böylece evler daha az ısınıyor. Ege ve Akdeniz'e rastlanan beyaz evler aslında bunun çok eski örneklerinden. Antik İran mimarisinde Badgir olarak bilinen rüzgar kuleleri dönemin ekolojik klimalarıydı. Yaklaşık 2500 yıllık bir teknolojiden bahsediyoruz. Rüzgardan başka enerji kullanmadan evleri serinleten yapılar çöl ikliminin doğal kliması gibiydi. Evlerin çatılarında büyükçe soba bacalarını andıran serinletme kuleleri 4, 6 ve 8 kanallı olarak imar ediliyor, çamur ve odundan yapılıyordu. Ancak tam da bu nedenle zarar görmeleri durumunda tadilatla kurtarılamıyor ve yeniden yapılmaları gerekiyordu. Uzunlukları 3 ila 34 metre arasında değişebilen bu kuleler sayesinde evdeki ile dışarıdaki sıcaklık arasında yaklaşık 6 derecelik bir ısı farkı oluşuyor. Bu kulelerin bugün hala çalışan örnekleri var. Badgirleriyle bilinen İran'ın Yezd şehri 2017'de UNESCO Dünya Mirası listesine de alındı. Mimarlar ve mühendisler küresel ısınmaya karşı enerji tasarruflu çözümler ararken bu sistemi yeniden inceliyor. Serinletme kuleleri pasif soğutma teknolojilerinin erken ve etkili bir örneği olarak öne çıkıyor. Pasif soğutma teknolojileri demişken, nedir bu? Biraz açalım. Klima, vantilatör gibi herhangi bir mekanik sistem ve elektrik enerjisi kullanmadan tamamen doğal kaynaklar ve yapısal tasarımlar yoluyla bir binayı veya alanı serin tutma yöntemine deniliyor. Afrika ülkesi Zimbabwe'nin başkenti Harare'deki Eastgate Center, pasif soğutma teknolojisinin en bilinen örneklerinden. Zimbabweli mimar Mick Pierce, bu devasa alışveriş ve ofis kompleksini tasarlarken, beyaz karınca olarak da bilinen Afrika termitlerinin yuvalarından ilham aldı. Termitler, sıcaklığı sabit tutan ve içeriye temiz hava sirkülasyonu sağlayan yuvalar kuruyor. 1996 yılında inşa edilen Eastgate Center'da tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Tamamen betondan yapılan binanın merkezinde devasa dikey bacalar bulunuyor. Isınan hava doğal olarak yükselip bu bacalardan dışarı atılıyor. Gece olduğundaysa dışarıdaki serin hava fanlar yardımıyla zeminden içeri çekilip gündüz ısınan beton kütleyi soğutuyor. Böylece bina kendisiyle aynı boyuttaki geleneksel bir binaya göre %90 daha az enerji harcıyor. Çöl ikliminin ortasındaki körfez ülkelerinde de pasif soğutma yöntemlerinden örnekler var. Mesela Bahreyn'deki Dünya Ticaret Merkezi. Burası tasarımına dev rüzgar türbinleri entegre edilen dünyanın ilk gökdeleni. Yelken şeklindeki ikiz kuleler, denizden esen güçlü körfez rüzgarlarını içeri alacak şekilde tıpkı bir yelkenli gibi aerodinamik olarak tasarlandı. İki bina arasındaki boşluk, rüzgarı tam ortadaki devasa rüzgar türbinlerine doğru sıkıştırıyor. Bu sayede kompleksin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %15'i karşılanıyor. Çin'in Guangzhou kentindeki İnci Nehri Kulesi de tükettiği kadar enerjiyi kendi üretebilecek potansiyele sahip. Dünyanın en çevre dostu binalarından biri olacak şekilde tasarlandı. binanın gövdesinde rüzgarı içinden geçirecek şekilde büyük yapısal boşluklar bulunuyor. Bu tüneller rüzgar yükünü azaltırken içindeki türbinleri döndürüyor. Binada çift kabuklu cephe, güneş panelleri, radyant soğutma sistemi ve gün ışığından yararlanan aydınlatma gibi teknolojiler de kullanılıyor.

Peki başka neler var? Amerika Birleşik Devletleri'nde serin kaldırım uygulaması ile ilgili çalışmalar hayata geçti. ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından tanımlanan serin kaldırım, ısı ada etkisini azaltma çabalarının parçası. Zira kaldırımlar gibi geçirimsiz yüzeyler hava sıcaklıklarını 4 dereceye kadar arttırabiliyor. Araştırmacılar, kaldırım malzemesi seçiminin aşırı ısıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltabileceğini ortaya koydu. Serin kaldırım uygulamasında mevcut koyu renkli asfalta açık renkli pigmentle yapılmış yansıtıcı bir kaplama uygulanıyor. Bu sayede kaldırım daha az ısı depoluyor. Hali hazırda Los Angeles, Phoenix gibi şehirlerde uygulanıyor. Kentlerde bir başka çaba. Çeşmeler, su püskürtme sistemleri, göletler, kent içinde mikro iklim oluşturuluyor. Bazılarında da yeşil koridorlar. Güney Kore'nin başkenti Seul'de kentsel dönüşüm tarihinin ya da modern şehir planlamacılığının belki de en dikkat çeken projesi hayata geçti. İsmi Chungkaechun. Bu aslında Seul'ün ortasından geçen bir dereydi. 1958'de üzeri betonla kapatılarak yol yapıldı. Ancak 2003 yılında dönemin belediye başkanı tarafından kimilerinin tepkisini de çeken bir uygulama için kollar sıvandı. Otoyol yıkıldı, dere temizlendi. Etrafı yürüyüş yolları, parklar ve köprülerle donatılarak 2005'te halka açıldı. Devasa beton ve asfalt tabakası kalkıp yerine yeşil doku gelince şehir içinde doğal bir serin hava koridoru oluştu. Gelen eleştirilerse daha çok sosyoekonomik nedenleri işaret etti. Zira bu köklü değişim bölgedeki esnafın taşınmasına, kimilerinin dükkanlarını kapatmasına yol açtı. Bir yandan da suyun büyük bölümü Han Nehri'nden pompalanıyordu. Bu nedenle bazı çevreciler projeyi gerçek bir ekolojik restorasyon olarak görmüyor.

0: Son yıllarda çok konuşulan başka teknolojiler de var. Bölgesel soğutma denilen, tek tek klima yerine merkezi sistemlerle bir mahalle ya da iş bölgesinin soğutulması. Özellikle Körfez ülkeleri ve Singapur'da yaygınlaşıyor. Akıllı teknoloji örnekleri çok. Ama şunu söylemekte fayda var. Belki de söylenmesi gereken ilk madde. En etkili çözüm kuşkusuz ağaçlar. Araştırmacılar, büyük bir ağacın bulunduğu sokakta sıcaklığın birkaç derece daha düşük olabileceğini gösteriyor. Ağaçların gölgesine her canlının ihtiyacı var. Şu bir gerçek, iklim krizinin etkisi yavaş hissediliyor. Ani gelişen olaylar şeklinde değil. Ama son yıllarda daha şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Son araştırmalara göre özellikle Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerde artış var. Serinlemek için geceler de işe yaramaz hale gelecek. Hatta raporlar klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Doğukan Doğu Yavaşlı NTV'ye verdiği röportajda bu konuda uyarılarda bulundu.
1: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi, özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
0: Bir de iklim adaleti var. İklim kriziyle birlikte son yılların insan hakları tartışmalarından biri bu. Sıcak hava dalgaları herkese vuruyor belki. Ama herkese aynı şekilde etkiliyor mu? İklim krizine uyum sağlayacak teknolojilere kim erişebiliyor, kim erişemiyor? Bu sorgulanıyor. Neticede serin kalabilmek lüks bir tüketim tercihi değil, temel bir yaşam hakkı. Örneğin Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde son yıllarda yaşanan yaz sıcaklarında binlerce kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu, yalıtımsız eski binaların çatı katlarında yaşayan, yalnız ve klimayı çalıştıracak ekonomik gücü olmayan yaşlılar veya göçmenlerdi. Ya da Katar'da göçmen işçilerin durumu. 50 dereceye varan aşırı sıcaklar altında yeterli dinlenme ve serinleme imkanı tanınmadan çalıştırıldıkları belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Katar'da 2022'deki Dünya Kupası öncesi kayıtlara geçen işçi ölümlerinin bir nedeninin de bu olduğunu açıklamıştı. Serin havaya erişim hakkı önümüzdeki yıllarda, yani iklim krizi derinleştikçe daha da gündeme gelecek gibi görünüyor. Programımızı Çevre Hareketi'nin ikonik şarkılarından biriyle noktalıyoruz. Kanadalı şarkıcı Joni Mitchell'ın 1970 çıkışlı Big Yellow Taxi şarkısı, Çevre Hareketi'nin en çok alıntılanan dizelerinden birini içeriyor. Cenneti asfaltlayıp yerine bir otopark yaptılar. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: oldu. Online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından, 17. yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve cimrilikten ikiyüzlülüğe, gösteriş merakından toplumsal alışkanlıklara kadar pek çok konuyu mizahıyla işlediği eserlerini öğreniyoruz. Anlatan yazar Esra Dicle.
1: Molière'in tiyatroya bakışı, yani öncelikle kendi biyografisi içinde ilk eğitiminde şekilleniyor. Çünkü tabii metinsel olarak ilk okuduğu metinler Kolej de Clermont'da antik Yunan metinleriyle, Roma dönemi metinleriyle tanışıyor ve orada aslında Roma komedyasıyla tanışıyor. Roma komedyası işte Plautus, Terentius, Roma tragediyası Seneca. Bunlarla tanışmış olması elbette bir hem tür bilgisini hem tarihsel felsefi bir arka planı, çünkü bu okuldayken aynı zamanda bir felsefe eğitimi de alıyor, bunların oluşmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda bu dönemde dönemin çok meşhur materyalist hocalarından Gassendi'den de dersler alıyor. Bir tarafta böyle daha metafizik bir eğitim, bir tarafta daha epikürcü, daha maddeci bir eğitim. Zaten biraz dünyanın değerler sistemlerinin, inanç sistemlerinin, dünyayı açıklayan yöntemlerin çeşitliliğini ve zıtlığını da görmesini sağlıyor. Yine öğrenciliği sırasında Cyrano de Bergerac'la beraber küçük farslar yazmaya başlıyorlar. Yine çok önemli İtalyan mim oyuncularından mim eğitimleri almaya başlıyor. Dolayısıyla aslında dünya görüşüyle, tiyatroyla ilgisi beraber gelişiyor diyebiliriz. Ve aslında bahsettiğim isimler üzerinden, yani Roma komedi üzerinden biz ta antik çağdan başlayan bir komedi geleneğinin Molière'le geliştiğini görüyoruz. Şey çok ilginçtir, Molière yazdığı zaman Fransa'da Shakespeare bilinmiyor, Aristofanes bilinmiyor. Ama Aristofanes'i kaynak olarak geliştiren Roma komedyası ya da Shakespeare'in kaynak olarak kullandığı Roma komedyası, Molière'in de tanıdığı bir kaynak olduğunda bunlar arasında ister istemez bir örgü örülmüş oluyor. Ne var Roma komedyasında? Aslında biraz antik çağın, antik Yunan tiyatrosunun toplumun sosyal meselelerini anlatma, Aristofanes'le gelen güncel, savaşsa savaş, ahlaksa ahlak, toplumsal meseleler, işte kutsalların değişimi, iktidarlar ve halk arasındaki ilişki. Sonra tabii tiyatro da biraz değişiyor, Roma'ya doğru giderken biraz daha ev içine çekiliyor. Ev içine çekildiği zaman da aşk, entrika, İşte o bizim çok bildiğimiz evde bütün entrikaları yürüten bir hizmetçi tipinin ortaya çıkması, bir tür böyle aldatma hikayesi, evlilik, doğum üzerine kurulu, şenlikli bir bitiş filan. Bunlar aslında ikisinin de Molière'e ne kadar değdiğini görüyoruz. Molière'de o bahsettiğimiz önce insana özgü, kıskançlık gibi, cimrilik gibi, ihtiras gibi, ikiyüzlülük gibi meseleleri ele alıyor. Ama bir taraftan da kendi toplumunda zenginleşen burjuvazinin aristokrasinin yaşam tarzına, soyluların yaşam tarzına özenmesiyle beraber ortaya çıkan bir sonradan görmelik, bir gösteriş düşkünlüğü. İşte bu kibarlık budalasında filan gördüğümüz baskıcı toplum bir taraftan, sansür, yasaklar. Bunlar üzerine de meseleler oyunlarına girmeye başlıyor. Dolayısıyla hem kaynak olarak aslında çok komedya türünün evrimini sağlayan ve o dönem için Fransa'da olmayan bir türün ortaya çıkmasını sağlayan eserler ortaya koyuyor. Hem çağını, toplumunu yorumlayan hem de insanın temel varoluşsal çelişkilerini, kusurlarını. Çünkü tiyatroya bakışı, tam da komedya türüne bakışı, insanın kusurlarını ifşa etmek şeklinde tanımladığı bir işlevle söz konusu oluyor. Yani hatta komedya için insanların kusurlarını en şiirsel şekilde ifşa eden söz diye anlatıyor. Çünkü burada kusuru ifşa etmek, hastalığı tedavi etmek için çok önemli bir tedavi yöntemi. Çünkü şey diyor, insan kötü olmayı göze alabilir ama gülünç olmayı göze alamaz. Bu nedenle kusurların gülünçleştirilerek komedi vasıtasıyla ortaya çıkartılmasının tedavi edici bir yönü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle kişileri feda edebiliyor sahnede ama yine de insana ve topluma dair tedavi edilebilir bir durum gördüğünü de anlatıyor bence. Bu toplumu feda etmiyor çünkü. İnsanı bir varlık olarak feda etmiyor. Sadece onun kusurlarını gösteriyor ve neden ortadan kaldırılması gerektiğini anlatıyor.

0: Tiyatro elbette çağında da çok eleştirilmiş bir form. Yani kilisenin yasakladığı bir form komedya. Neredeyse orta çağdan kalan bir gelenekle orta çağda biliyorsunuz tiyatroculara, oyunculara kız vermiyorlar. Yani o kadar toplum dışı kılınmış, neredeyse lanetlenmiş bir güruh tiyatrocular. Ona yeniden itibarını kazandırmak o baskı altında, hem kilisenin baskısı altında hem de çok sistemli, düzenli bir sanat ortamının kuralları içinde ona özgürlüğünü kazandırmaya çalışıyor. O yüzden kaba komedi de var, farz da var. Zamanında gayri ahlaki bulunan hikaye hikayeler, anlatılar da var. Gündelik dil var bir kere. Konuşma dili var. Bu bile tragedyaların dilinin karşısında aslında bir yozlaşma olarak bile değerlendirilebiliyor. Ama bence çok karnavalesk ve özgürleştirici bir şey. Onun tiyatroya getirdiği yorumda, topluma getirdiği yorumda aynı şekilde. ...1622 doğumlu, Paris'te doğuyor. Aslında dededen ve babadan gelen bir mesleğin varisi gibi doğar doğmaz kabul ediliyor. Çünkü babası ve dedesi kralın sarayın mobilyacısı, döşemecisi, aynı zamanda hizmetkarı. Dolayısıyla Molière'in de bu işi sürdüreceği varsayılıyor ki 14 yaşına kadar babasının yanında da çalışıyor zaten. Ve bahsettiğim gibi Paris'te bir Cizvit Koleji'nde okuyor. Sonrasına dair söylenenler çok kayıtlı ve emin bilgiler değil, hukuk okuduğu söyleniyor mesela, ama işte çok kayıt sistemi kuvvetli Batı'nın ne baroda kaydı var ne söz edilen üniversitede kaydı var. Dolayısıyla hani bu konuda çok bir şey bilmiyoruz. Ama tiyatroya 20 yaşlarında başladığını ve hemen bir bütün hayatını geçireceği Madeleine Bellart'la beraber bir illüzyon tiyatrosu adıyla bir tiyatro grubu kurduğunu biliyoruz. Bu tiyatro oyunlarını sahnelemek için kiraladıkları salonun masraflarını karşılayamadığından kısa bir süre hapse düştüğünü de biliyoruz ve babası gelip onu kurtarıyor. Sonraki dönemi Molière için bence önemli. Çünkü hapisten çıktıktan sonra ağırlıklı olarak Güney Fransa'yı gezecekleri bir gezici kumpanyaya katılıyor. Bir tiyatro kumpanyasına katılıyor. Bunun onun hem yaşamla ilişkisine, hem halkla ilişkisine, hem tiyatro ile ilişkisine doğrudan çok kalıcı etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin farklı yerlerini görmek, farklı bir sınıfı, halkın talep ettiği eğlence ve tiyatro anlayışını, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını tanımasına yarıyor bu. Burada işte İtalyan kumpanyalarla karşılaşıp Commedia dell'arte'yi, yani işte onun da tiyatrosunun çok temel anlatım biçimi olan İtalyan halk tiyatrosunu tanıyor. Ve burada en önemlisi aslında kendi becerileriyle de karşılaşıyor. Çünkü aslında o da kendi döneminin etkisiyle bir tragedi oyuncusu olmak istiyor. Fakat komediye istidadını keşfediyor diyelim. Bu kumpanya içinde oyunculuk yapıyor, yazarlık yapıyor, yönetmenlik yapıyor. Yani aslında tiyatroyu bütün cepheleriyle kavrayacağı bir deneyim de sunuyor ona. Yani hem yaşamı tanımak hem tiyatroyu tanımak gibi bir şey gerçekleşiyor Molière'in deneyiminde. Ve döndükten sonra da yine Molière'in hayatın iki yönü var. Yani tiyatrosunun da iki yönü var. Ve bu dönemin aslında mesela Shakespeare'de öyle. Hem saray tiyatrosu yapıyorlar, sarayın himayesinde tiyatro yapıyorlar. Kraliyet tiyatrosunu bir mekan olarak kullanıyorlar. Hem de bir taraftan halka temsiller gösteriyorlar. Paris'e döndükten sonra 14. Louis'nin himayesinde. Ama asıl olarak öncelikle kardeşinin himayesinde bu sefer bir Mümöşçe Tiyatrosu diye bir tiyatro kuruyorlar. Ve oyunlar saraya yönelmeye başlıyor. Bu da aslında çok kıvrak bir akla ve kıvrak bir tiyatro üslubuna da kaynak oluşturuyor. Hem halkın anlayacağı, seveceği, hem sarayın kollayacağı, ikisinin de sınırlarını zorlamayan diyeyim ama yine de sözünü ortaya koymayı beceren, ki bu dönemde kralın himayesinde olmanın da verdiği bir güçle yazdığı oyunlar kiliseden sürekli tepki görmeye başlayacak. Bu bile, yani asıl sansür saraydan değil, kilise zoruyla saraydan çıkmış olacak. Kilise aforozlarıyla çıkmış olacak. Dolayısıyla aslında işte evliliği, aynı zamanda Armand de Bejart ile o sansasyonel evliliği ve onunla da aslında bu meselelerle de biraz işte kadınlar üzerine düşünmeye başlaması, kadınlar mektebinde kadının bu toplumda ne kadar bastırılan, eğitime, sosyal haklara erişimi nasıl kısıtlanan, özne olması engellenen bir işte nesne konumuna indirgenmiş, kendi aşkını, kendi duygularını ifade etmesine izin verilmeyen, hayatla ilgili kendi tasarıları olmasına izin verilmeyen kadınların hikayelerini anlatacak ve gene tepki görecek, aynı çevrelerden ahlaksızlıkla suçlanacak. Ve çok yani gene dramatik bir şekilde hastalık hastası oyununu sahnelerken de herkesin bildiği gibi 1673'te oyunun dördüncü temsilinde zaten 6-7 yıldır süren akciğer rahatsızlığının sonucunda sahnede hayata veda edecek. Dolayısıyla onun için de çok böyle metaforik bir şey de oluyor. Sahnede var olan, sahneyle var olan birinin sonu da böyle gerçekleşiyor.
1: Herkese sanat. Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından Molière'i, yazar Esra

0: 30 kadar oyunu olduğunu biliyoruz. Bunların işte defalarca, bugün de hala mesela şehir tiyatrolarında Tartüf sahnesi deniyor güncel bir yorumla. Çok çevirmiş Türkçe'ye. Ahmet Vefik Paşa çevirmiş, Ziya Paşa çevirmiş, daha sonra Orhan Veli çevirmiş. Bu 30 kadar oyundan zaten ilk Tanzimat döneminde 16 tanesi hemen Ahmet Vefik Paşa tarafından çevriliyor. Ama ilk çeviriyi ve ilk sahnelemeleri Ermeni gruplar yapıyor. Türkiye'de Batılı tiyatronun kurucusu olan Ermeni toplulukları aslında Molière'e ilk yöneliyorlar. Tanzimat döneminde Molière'e ilgi göstermenin aslında tam tiyatro batılılaşırken ama öncesinde de bir geleneksel tiyatro alışkanlığı olan seyirciye bunun sunulması gerektiğinden bir orta yol olarak çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi Molière'in kaynakları zaten Commedia dell'arte. Yani belirli tipler üzerine kurulu. İşte bir Venedikli, bir Bolonyalı arasındaki çatışmalar. Onun etrafında bir aşk hikayesi. Onun etrafında işte uşaklar, hizmetçilerden oluşan bir kadro. Fars üzerine, gülmece üzerine kurulu tiplerle çevrilmiş bir tiyatro estetiği. Gerçekçi olmayan, dolayısıyla benzetmeci olmayan, tamamen sahne üzerinde hemen kurulan bir temsil. Bizdeki orta oyunun da karşılığı oluyor. Dolayısıyla modernleşmeden önce zaten gölge oyunu, meddah ve orta oyunu izleme alışkanlığı ve beğenisi olan bir kitleye batılı anlamda tiyatroyu, daha belirli bir sahneye, bir metne dayalı bir tiyatroyu benimsetmek için Molière'in metinleri bir köprü işlevi görmeye başlıyor. Hem komedi unsurunu, fars unsurunu, biraz daha gevşek, esnek bir batılı tiyatrosu modelini, içinde farklı türleri ve estetikleri barındıran ve dediğimiz gibi aslında işte gölge oyunu da, orta oyunu da sosyal meseleleri gülmece içinde aktaran formlar ve biz de kültürel bir değişim içindeyiz Tanzimat döneminde. Tanzimat romanlarına baktığımızda gördüğümüz şey zaten birdenbire zenginleşen bir sınıfın ahlaken ve ekonomik olarak çöküşüdür. Sonradan görmeliydir. O işte araba sevdasındaki Behruz'un Çamlıca Parkı'na görmek ve görülmek için gitmesidir. Dolayısıyla batılılaşmanın da bir tür yüzeysel taklit olarak deneyimlendiği bir yerde Molière'in oyunlarında burjuvazinin aristokrasiyi taklit etme pratikleri ve bunun eleştirisi çok örtüşüyor. Bu nedenle Molière oyunları zaten çoğu, bu çevrilen 16 oyunun çoğu Ahmet Vefik Paşa tarafından yerelleştirilerek, yani Osmanlı toplumuna, Osmanlı toplumundaki yaşam tarzlarına ve meseleleri uyarlanarak çevriliyor. Birebir çeviri değil, zaten çok mümkün de değil bu. Kültürel aktarım bir yerden sonra aslında buradaki hayatın gerçekliğine uymaz hale geliyor. İlk çevirilerde, yani sadece tiyatrolarda değil, romanlarda falan da aynı şey oluyor. Mesela Ahmet Datın yaptığı roman çevirileri de uyarlama gibi oluyor zaten. Bu nedenle seyircinin tiyatroya alışması, aynı zamanda seyircinin, yani batılı tiyatroya alışması, aynı zamanda seyircinin yeni, değişen, modernleşen bir toplumun problemleriyle karşılaşması ve buradaki kusurları, sorunları tanıması, ondan kendini sakınması için komedinin de getirdiği böyle bir koruyucu, yumuşak, topu göğüste yumuşatan tavrıyla karşılaşması Molière metinleri üzerinden oluyor aslında. Bu nedenle çok işlevsel. Aynı zamanda da ele aldığı meseleler, bahsettiğim insana dair meseleler bakımından da Tanzimat'ta sınırlı kalmayıp tiyatroyu bugüne kadar besleyen bir kaynak olmaya devam edecek Molière. Yani ben aslında düşündüm hep böyle hangi oyunu izlesem onu beğeniyorum. Kibarlık Budalası ise Kibarlık Budalası, Kadınlar Mektebi ise Kadınlar Mektebi, Tartüf de Tartüf. Ama galiba Tartüf benim için. Bu eserin yazıldığı dönem bir kere çok monarşinin kuvvetli olduğu bir dönem. Yani Fransa'da o işte muhteşem yüzyıl Fransa'nın 4. Henry ile başlayan, 3. Louis ile devam eden ve şimdi 4. Louis ile iyice kuvvetlenmiş bir mutlak monarşi var. Aynı zamanda işte monarşiye karşı bütün ayaklanmalar bastırılmış. Aynı zamanda bu yönetim sanatı da destekliyor. İşte kardinal daha çok resim ve mimarları destekliyor. Dördüncü Louis müziği ve tiyatroyu destekliyor. Ama bu hem bir destek hem de denetim şeklinde gelişiyor. Aynı zamanda bir taraftan da bu Akademi Fransız var. Yani sanat eserlerinin, sanatın, edebiyatın, dilin kurallarını son derece katı ve baskıcı bir şekilde sanatçılara dayatan bir yapı var. Dolayısıyla bir tarafta bir zenginleşme, bir tarafta da müthiş bir denetim ve despotizm var. Ve burada da bahsettiğim gibi aslında her ne kadar kralın tiyatrosu olsa da Tartüf gibi zamanında işte iki yüzlü oyunbaz anlamına geldi. Tabii pek çok anlamı var ama belki de biraz oyundan sonra bu anlamı daha ön plana çıkmıştır. Tiyatronun her şeye direnme kuvvetini anlattığı için komediden taviz vermeden yani kendi insancılığından da dediğim gibi yani bu böyle yıkıcı bir hiciv değildir, bir ironidir. Herkesin içinde olan şeyi ortaya çıkartır ve onu terbiye etmeye davet eder. Dolayısıyla çok kuvvetli bir dünyadır. Nazım da tekrar yazmıştır bu oyunu 1959'da. O yüzden benim Nazım sevgimle de aynı zamanda örtüşür Nazım bu metni alıp 1959'a taşıması yani. 300 yıl sonraya taşıyıp tekrar yazılabilir. Kendi yaşadığı çağa uyarlanabilir bulması da bu metinlerin zamansızlığını gösteriyor. Dolayısıyla ben herhalde gene Tartüf diyeceğim.
1: 17. yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve mizahıyla işlediği eserlerini yazar Esra Dicle anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin, düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Hava durumu.
4: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Ankara'da şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İstanbul'da sıcaklık 17 ile 22 derece arasında değişecek. Ankara 22, İzmir 31, Bursa 23 dereceye iniyor. Antalya'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. Yağış anında sıcaklık 17-18 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece.
3: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak gelin önce günü özetleyelim. Evet. Şiddetli yağış özellikle Ankara ve İstanbul'da etkili oluyor. Ankara'da bazı alt geçitleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Hatta bazı dükkanlarda suya teslim. İstanbul'da ise şiddetli yağış geçişleri oluyor. Son durumu canlı yayınlarla aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump üzerinde Trump 2028 yazılı bir şapka taktı ve bir dönem daha aday olacağının mesajını verdi. Trump saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin akşam yemeğinde konuştu. Birazdan değineceğiz. Fransa ve İspanya günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerlerine de ulaştı. İki ülkede ise toplam 220 bin kişi riskli bölgelerden tahliye edildi. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. NTV'de 13 bülteni başladı. Ankara ve İstanbul'da gece başlayan sağanak yağış ara ara devam ediyor. Özellikle başkentte yağış bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da yağmur geçişleri etkili oluyor. Bazen şiddetini artıran yağış su baskınlarına da neden oluyor. Son durumu canlı bağlantılarla aktaracağız. Erce Tren Ankara'da, Tuana Çiftçi İstanbul'da yayına hazır. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a da yağışların ne kadar süreceğini soracağız. Ama önce Ankara'da Altındağ ilçesine bakalım. Erce Tren'e dönelim. Erce, yağış hangi ilçelerde etkili oluyor şu sıralarda?
1: Aslında yağışın Ankara'nın hemen her ilçesinde etkili olduğunu söylemekte fayda var. Dün akşam saatlerinde başlamıştı sağanak yağış. Aralıklarla etkili olmuştu ancak sabah saatlerinde etkisini oldukça artırmıştı. Sabah 6 ile 7'de oldukça şiddetli bir sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Ankara'nın Mamak ilçesinde, Çankaya ilçesinde, Keçiören ilçesinde, Gölbaşı ilçesinde ve çevre ilçelerinde birçok noktada etkili oldu. Bazı noktalarda yollarda çökme meydana geldi. Bazı noktalarda trafikte sürücüler araçlarında zorlu anlar yaşadı. Bazıları trafikte mahsur kaldı. Bazıları da aracından kendini zorlukla dışarıya attı diyebiliriz. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Özellikle alt geçitlere biriken su trafikte aksamalara sebep oldu. Birçok noktada hem İsmet İnönü Bulvarı'nda hem Turgut Özal Bulvarı'nda hem Mevlana Bulvarı'nda birçok noktadaki alt geçitler gün içinde geçici olarak trafiğe kapatıldı ve o noktalarda birçok çalışmanın gerçekleştiğini de ifade edelim.
0: Erce, Ankara'da nasıl bir çalışma var şu sıralarda? Bundan sonra neler yapılıyor?
1: Tabii yağışın izlerini silmek için birçok noktada çalışma var demiştik. Belediyeliğe bağlı ekipler, itfaiye ekipleri, ASKİ ekipleri birçok noktada çalışmalarına devam etti sabah saatleri itibariyle. Rögar kapakları açıldı. Bazı noktalarda tahliye işlemini yeteri kadar hızlı yapılamadığı için, trafikte aksamalara meydana gelmemesi için rögar kapakları komple açıldı bazı noktalarda. Yine bulunduğumuz gibi bazı noktalardaysa rögar kapaklarında temizlik işlemleri yapıldı. Tabii sağanak yağışın etkisiyle su birikintileri oluştu demiştik. O birikintiler beraberinde taşları, molozları, ağaçları ve çöpleri de beraberinde getirdi ve bazı noktalarda rögar kapakları tıkandı. Suyun tahliye edilmesi böylelikle imkansız hale geldi. Belediye ekipleri tarafından o noktalar tespit edildi ve o noktalarda rögar kapaklarında temizlik işlemleri yapıldı. Ayrıca su birikintilerinin oluştuğu, yoğun şekilde oluştuğu bazı noktalarda belediye ekipleri tarafından hortumlar döşendi ve su o şekilde tahliye edildi. Hem itfaiye ekipleri tarafından hem de ASKİ ekipleri tarafından. Peki sabah saatleri itibariyle Ankara'da neler yaşandı? Sağanak yağış ne gibi olumsuzluklara sebep oldu? Detaylara bakalım.
2: Eyvah! Araba gitti!
3: Gidiyor, motorlar gidiyor.
4: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yağışın etkisiyle yol çöktü. Bir araç çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç çekildi.
1: Ankara'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda yollarda çökme meydana geldi.
4: Mamak'ta bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
5: Sabah geldi burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
6: Küçücük rovar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha burada işte su. Su belli.
1: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
5: Akşam geldim, sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
4: Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
7: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
4: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
1: Ankara'nın Altındağ ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda bir alt geçit sağanak yağış sebebiyle adeta göle döndü. Alt geçitte mahsur kalan ticari bir araç neredeyse tavanına kadar sular altında kaldı. Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
4: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi.
0: İstanbul'a dönelim. Kent genelinde şiddetli yağış geçişleri etkili oluyor. Bazı noktalarda da su baskınları yaşanıyor. Tuana Çiftçi son durumu aktarmak için Beykoz'da karşımızda. Tuana.
8: Ata, senin de belirttiğin gibi sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetli yağmur geçişleri yaşanıyor. Yağmur bir duruyor, bir de bir anda da şiddetini artırıyor. Bizler şu anda Beykoz'dayız. Burada da yaklaşık bir saattir aralıksız bir yağışın olduğunu belirtelim. Zaman zaman da şiddetini arttırıyor gök gürültüsüyle birlikte. Sağanak başlamış durumda. Aslında hem Anadolu hem de Avrupa yakasında sağanak geçişleri mevcut. Ancak bölge bölge olduğunu söyleyelim. Birçok izleyici izlerken bulunduğu noktada yağmurun olmadığını düşünüyor. Ancak bölge bölge, biz mesela Anadolu yakasını dolaşırken Maltepe'nin sahil kesimlerinde yağmur yokken biraz daha yukarıya doğru çıktığımızda şiddetli yağışa denk geldik. Bugün aslında neredeyse tüm gün böyle geçecek diyebiliriz ki Beykoz'da da yine sabahın erken saatlerinde sağanak yağış başlamıştı. Yine zaman zaman durdu ve şu saati itibariyle de şiddetini arttırdı gök gürültüsüyle birlikte. Ki az önce de belirttiğim gibi sabahın erken saatlerinden itibaren hem Anadolu hem de Avrupa yakasında bu yağışlar devam ediyor. Ve saatler ilerledikçe de olumsuz haberler gelmeye başladı. Örneğin Güngören'de bir alt geçitte su baskını meydana geldi. Şu saati itibariyle de hem itfaiye ekiplerinin hem de belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor ki yine bölge bölge bazı noktalarda su birikintileri mevcut. Yine o bölgelerde de belediyelerin çalışmaları sürüyor ki aslında dün gece saatlerinde başladı. Taksim'de, Kağıthane'de şiddetini daha çok arttırmıştı. Üsküdar'da, Çengelköy'de şiddetini daha çok arttırmıştı yağmur. Orada da su birikintileri meydana geldi. Hem hava yağışı hem de bununla birlikte sıcaklıklar da düştü. Yağmur kütlesiyle birlikte aslında bugün gün içerisinde hava sıcaklığı 17 derecelere kadar düşecek. Şu saat itibariyle Beykoz'da 20 derece. Hafif serin bir hava var. Aslında yaz mevsimindeyiz. Bir yaz günündeyiz ama sonbahar havası mevcut şu anda. Üstümüze yağmurluklarla dışarıdayız ama hafif bir serinlikle olduğunu belirtelim. Aslında bunun sebebi de Poyraz esmesinden dolayı. Hem Poyraz var, hem yağış var, hem de sıcaklık düştü. O nedenle de ufak bir sonbahar günü yaşıyoruz diyebiliriz. Beykoz'da durum bu şekilde. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yağışlar tüm gün devam edecek. Bize dışarı çıkacakları uyarmış olalım.
0: Peki, Tuana Çiftçi de Beykoz'dan bildirdim. Bundan sonrasına bakalım. Yağışlar daha sürecek mi, devam edecek mi, şiddetlenecek mi ya da? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan karşımızda. Dilek, en o merak edilen soruyla başlayalım. Yağışlar daha da devam edecek mi, şiddetlenecek mi?
9: Hatta akşama kadar devam edecek ama Tuana'nın dediği çok doğru. Sonbahardan bir gün yaşıyoruz. İstanbul'un şu anda birçok yerinde sıcaklık 20 derece ama 17 derece olduğu yerler de var. Yani üşüten bir hava var. hem yağmur hem de serin havanın etkisiyle. Şimdi İstanbul'da yağmur gece saatlerinde başladı ve geceden bu yana neredeyse hiç durmadı diyebilirim ama hep aynı ilçeyi etkilemedi. Öyle bir radar görüntüsüne baktığınız zaman şöyle görüyorsunuz. Bir Çengelköy'de çok şiddetli, aynı anda Sancaktepe'de. Sonraki saat bakıyorsunuz Pendik'te şiddetli, Arnavutköy'de şiddetlenmiş ama yağış hiç durmadı. Şu saat itibariyle de Eyüp, Başakşehir, şu anda Maslak yaklaşıyor yağmur. Biz Maslak'tayız, Sarıyer, Bahçeli Evler, Güngören, biraz daha aşağı kadar inebilecek o yağış Bakırköy'e kadar. Ve Anadolu yakasının Boğaz hattında şiddetli olarak devam ediyor. Şimdi yağış miktarlarına baktım. Şişli'de, işte Güngören'de birçok noktaya 20 kilogram yağdı. Üsküdar'a 30 kilogram yağdı. Ama en fazla yağış Şile'deydi. Hem gece hem bu sabahkin topladığınızda 60 kilogramı bulan yağmur düştü. Neyse ki yağış hep aynı yere düşmüyor. Hep aynı noktaya düşseydi geceden bu yana zaten yağış miktarı 100 kilogramı bile

0: Sakarya, Kocaeli dışında Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop'a kadar o bölgelerde yağışlar şiddetli olacak. Bu arada Anadolu'da, İç Anadolu'da, Yozgat, Sivas taraflarında bazı noktalarda hortum ve dolu oluşuyor. Tabii bu noktanın nerede olduğu çok önemli. Tarım alanlarında denk geldiyse çok fazla haberimiz olmayabilir ama o noktalarda da ani fırtına ve hortum oluşuyor. Hatta Karadeniz'in iç kesimlerinde de bu risk devam ediyor diyebilirim. Yarın riski bölge Doğu Karadeniz, Samsun, Giresun, Ordu, Rize hattındaki yağışlar şiddetli olacak. Sonra artık yeni haftada sıcaklıklar yeniden hızla yükselecek. Kuzeyde 30-35, güneyde, Ege'de 40 dereceleri bulacak. Yani önümüzdeki hafta yeniden sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz.
1: Peki, Dilek Çalışkan aktardım. Devam edelim sıradaki gelişmeyle. İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana gelen bir kazadaysa facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü önce otomobile, ardından da direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı.
2: Önde mi oturuyordun?
3: Yolcu otobüsü önce otomobile, ardından direğe çarptı. İkisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförü Bahariye Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme levhasının olduğu direğe çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuların çoğunluğu kendi çabalarıyla otobüsten çıktı. Bazı yolculara ise çevredekiler yardım etti.
4: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki şeye, koltuğa çarptı başım.
5: Önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Araca çarpmamak için direğe vurmuş.
3: Ağır yaralanan otobüs şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 30 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği sorusuna yanıt aranıyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci için gelecek hafta kritik. Çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor artık. Onun öncesinde AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa trafiği sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri meclise bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede yasa teklifi hazırlığında son durum ele alındı.
7: Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Bir başka önemli belirsizliği de gidermiş olacak aslında. İki yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu, hukuki belirsizliği gidermiş olacak.
6: Doğan, yasa taslağının ne zaman meclis gündemine geleceğine dair takvimin netleşmediğini söyledi. DEM Parti eş genel başkanlarının pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edeceğini de açıkladı. Teklifin haftaya meclis başkanlığına sunulması, meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Haber yayınına katılan Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetler konusunda da mesajlar verdi.
8: Ben şu anda helikopterdeyim.
9: Burada ilk deliller gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Helikopter kazasının bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair ciddi emareler olduğunu belirten Gürlek, kazayla ilgili cinayet şüphesi iddialarının güçlendiğini ifade etti.
9: Helikopterin düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu.
10: Gürlek, F-4 uçağının pilotunun Hava Kuvvetleri imamı ile telefon görüşmeleri ve eşinin Adil Öksüz

0: Dün evinde parmak izinin tespit edildiğini vurguladı. Bakan Gülek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya da değindi.
1: Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. İnanılmaz bir senet var, taşınmaz devri yapılmış.
0: Bakan Gürlek faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
1: 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
0: TRT Haber yayınına katılan Bakan Gürlek'e terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa da soruldu. 15 maddelik bir taslak hazırlandığını belirten Gürlek, burada tabii genel af düzenlemesi yok, şahsı özel bir düzenleme yok dedi.
2: Bu arada bir hatırlatma yapalım. Bir haber öncesinde gelecek haftanın oldukça kritik olduğunu söylemiştik. Çünkü terörsüz Türkiye süreci konusunda bir eşik aşılabilir ve bu konuya dair de hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an'la bir söyleşi yapacağız. Ama birazdan öncesinde ise muhalefetteki gelişmelere bakalım. Dün kurulan yeni parti ilk parti meclisi toplantısını yapıyor ve partinin merkez yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Anadolu Kulübü'nde yapılan toplantının ayrıntıları da Öykü Tüccar'da. Öykü.
3: Evet, yeni parti genel başkanı görevine getiren Özgür Özel'in bir nevi A takımı belli oldu. Şu anda parti meclisi ilk toplantısını sürdürüyor. Ancak merkez yönetim kurulu açıklandı. O listeye baktığımızda Özel dönemin CHP'sinin MYK'sında yer alan 3 ismin yine bu MYK'da da kendine yer bulduğunu görüyoruz. Oldukça az sayıda bir görevlendirme yapıldı. O yüzden bu 3 ismin 9 kişilik listeye girmiş olması önemli. Zeynel Emre yine parti sözcülüğü görevine getirildi. Ensar Aytekin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu MYK'da da kendine yer bulan 3 isim oldu. Yeni isimlere bakacak olursak parti genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre seçildi. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Tüzün, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gizem Özcan, medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Utku Çakır Özer ve medya ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Aylin Yaman seçildi. Özgür Özer'le birlikte toplam 10 kişiden oluşuyor MYK listesi. Eski MYK'lara baktığımızda 18-24 gibi rakamlarda aslında MYK listesinin görevlendirmelerin uzadığını görmüştük. Bu MYK listesinde 9 milletvekili 9 alanda görevlendirildi. Bunun sebebi de aslında tamamen tüzükte belirlenen alanlarda bir görevlendirme yapılmış olması. Bu ne anlama geliyor? Sonbaharda birinci olağan kurultayını toplaması bekleniyor yeni parti. İşte bu kurultayda aslında yeniden bir seçim yapılacak ve yeni MYK bu şekilde belirlenecek. Bu aslında o tarihe kadar görev yapacak bir kurucu MYK görevinde olduğunu söyleyebiliriz. Dün itibariyle partinin kurulumu tamamlanmış oldu. Önce 80 kişiden oluşan parti meclisi, ardından da 15 kişiden oluşan yüksek disiplin kurulu seçildi. Bugün de gözler aslında A takımının belli olacağı o listede. İşte geride bıraktığımız dakikalarda Özgür Özel'in başkanlığında 9 kişiden oluşan, toplam 10 kişiden oluşan MYK listesi açıklanmış oldu. Şu anda parti meclisi toplantısını sürdürüyor. Bugün yeni MYK bir ayrı bir toplantı yapacak mı? Bunun için de biz de Anadolu Kulübü'nde gelişmeleri takip ediyor olacağız.
2: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gürcistan 9 soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında tutuklama kararı verildi.
0: Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmekle suçlanıyordu. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Gürcistan 9 soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gürcistan'ın cesedini gömdüğü veya yok ettiği iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Gürcistan'ın sim kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca tutuklanmıştı. Sorgulanan şüphelilerden biri de eski valinin eşi Handan Sonel'di. Savcılık sorgusu tamamlanan Sonel hakkında tutuklama kararı verildi. Handan Soner'le birlikte adliyeye sevk edilen bir diğer şüpheli emekli Korucubaşı Yılmaz Arslanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Bu arada bir son dakika bilgisi. Konu hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir mesaj paylaşıldı. Gülistan 9 soruşturmasına ilişkin açıklama geldi kendisinden. Ucun nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan 9'un akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız dedi. Bu konuyu da yakından takip ettiklerini vurguluyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Adana'da bir gecede iki kadın cinayeti işlendi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. İlk olay Yüreğir ilçesindeki bir sitede meydana geldi. HK boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Hatice Mine K'ya uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine giden ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra yakalandı. Kentteki ikinci olayın adresi ise Seyhan ilçesiydi. Gülbahçesi mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 24 yaşındaki Reyhan Acar'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Acar hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan da aranıyor. İstanbul'da insanları adli sorunlarını çözme vaadiyle dolandıran bir çete çökertildi. Çete liderinin kendisini hakim olarak tanıttığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Jandarma kendisine hakim olarak tanıtan bir kişi ve çete üyelerinin vatandaşlara mahkemelerdeki adli sorunlarını para karşılığında çözme vaadinde bulunduğunu tespit etti. Birçok kişiyi de bu vaatte dolandırdığı belirlenen çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise bir miktar parayla hakim cübbesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geçiyoruz dünyadan gelişmelere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Nisan ayında silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeğine yeniden katıldı. Trump salondaki muhabirleri hedef aldı. 2028 seçimlerinde yeniden aday olacağı yönünde espri yapan Donald Trump, Trump 2028 yazılı şapkasıyla da dikkat çekti.
4: Silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilmiş ve ertelenmişti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeği 3 ay sonra yeniden düzenlendi. Gecenin onur konuğuysa yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Eleştirel haber yapan gazetecileri sıkça azarlayan Trump bu sefer de salondaki muhabirlere takıldı.
5: But this place is the really the largest group of Trump derangement syndrome people ever put together at one time, I suspect.
4: Trump medyatik kişiliğine de gönderme yaptı. Kendisi görevden ayrıldığında gazetecilerin de zor günler yaşayacağını savundu.
5: But you people have no idea how lucky you are when I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on.
4: ABD Başkanı konuşmasının sonunda ise medyayı ne kadar önemsediğimi göstermek ve reytinglerimizi korumak için bir dönem daha yarışacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Anayasadaki iki dönem sınırlamasına rağmen 2028'deki başkanlık seçimlerinde de yarışacağına yönelik şaka yaptı. Trump üzerinde Trump 2028 yazan bir de şapka taktı. Geleneksel akşam yemeği 25 Nisan'daki saldırı girişiminin gölgesinde gerçekleşti. İlk organizasyonda Trump, kabine üyeleri ve gazeteciler salondayken pompalı tüfekli bir saldırgan güvenlik noktasını aşmaya çalışmış, güvenliği sağlayan gizli servis ajanlarına ateş açmıştı. Kurşun geçirmez yelek giyen bir gizli servis ajanı vurulmuş, saldırgansa yakalanmıştı. Washington'daki geleneksel yemek saldırı girişiminin ardından bu kez olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Organizasyon daha küçük bir salona taşındı. Davetliler QR kod ve kimlik kontrolünün ardından salona alındı. Girişlerde uzun güvenlik kuyrukları oluştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
4: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
2: Avrupa'ya odaklanalım şimdi de. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele var. İki ülkede binlerce hektarlık alan kül oldu. Alevler yerleşim yerlerine de ulaştı. 200 bini aşkın kişi ise tahliye edildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Evet, birazdan tekrardan bağlanacağız Kayhan Karaca'ya. Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarına birazdan değineceğiz. Şimdi bir başka konuya geçelim. NATO casusluk operasyonuna sahne oldu. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nda stajyer olarak görev yapan Çin kökenli bir Kanadalı, Çin istihbaratı adına ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hemen ayrıntılara bakalım. Nasıl bir operasyon düzenlendi irdeleyelim. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktaracak. Güldener.
6: Ata, senin de ifade ettiğin üzere NATO'nun askeri karargahı Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı bir casusluk olayıyla çalkalanıyor. Bu bir ilk değil. Geçtiğimiz Şubat ayında da Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir subayın Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat birimlerine NATO'nun kriptolu iletişim bilgilerini paylaştığı ortaya çıkartmıştı. Söz konusu stajyer Çin kökenli bir Kanadalı stajyer. Haziran ayında Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'na staja başladı. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın istihbarat birimleri stajyerin hallerinden şüphelendi, tavırlarına ve davranışlarından şüphelendi. Yakın takibi aldı ve iki önemli unsuru ortaya çıkarttı. Bunlardan bir tanesi Çin kökenli Kanadalı stajyerin organize suç örgütleriyle temas halinde olduğunu, aynı zamanda üçüncü bir ülkeye ait istihbarat birimleriyle de yakın temasta olunduğu, kendileriyle de bilgi paylaştığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı istihbarat birimleri ev sahibi ülke Belçika'nın askeri istihbaratına ve kontrespiyonaj yetkililerine bu bilgiyi paylaşarak yakın takibe aldılar. Yakın takibe aldıkları Kanadalı stajyerin aslında hem siber suçlara karışmış olan kişilerle bilgi paylaştığını hem de Çin istihbarat birimlerinin yetkilileriyle de görüştüğünü ortaya çıkarttılar ve bunun üzerine geçtiğimiz Perşembe günü eş zamanlı olarak hem evine hem iş yerine bir baskın düzenlendi. Bilgisayarlarına, elektronik malzemelerine el koyuldu ve an itibariyle şahıs gözaltında. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı sözcüsü Albay Martin O'Donnell yapmış olduğu açıklamada olayı doğrulayarak, ancak herhangi bir şekilde güvenlik açısından olay teşkil eden bir unsurun yaşanmadığını, zira NATO'nun harekat planları, iletişim planları ya da gizli planlarına erişimi olmayan bir stajyer olduğunu, ancak bu kişinin Çin istihbarat birimleriyle doğrudan irtibatlı olmasının bir suç teşkil ettiğini, dolayısıyla kendisinin gözaltına alıp soruşturmanın devam ettiğini açıkladı Ata.
2: Evet, Gülden Ertson Umut'tan dinledik. Şimdi yeniden Fransa ve İspanya'ya odaklanacak olursak orman yangınlarıyla büyük bir mücadelenin olduğundan bahsetmiştik. Ve iki ülkede de binlerce hektarlık alan kül oldu. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan.
7: Evet Ata, Fransa ve İspanya Mayıs ayından bu yana devam eden sıcak hava dalgalarından en olumsuz etkilenen Avrupa ülkeleri olma özelliğine sahipti. Şimdi de korkunç orman yangınlarıyla yüzleşmekteler. Fransa ile başlayayım. Fransa'daki orman yangınları özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Land illerinde devam ediyor. Gironde ilinde özellikle ki yangın çok çok önemli, çok kritik. Çarşamba günü başlayan bu yangında daha şimdiden yetkililerin biraz önce verdiği bilgiye göre bir rekor kırıldı. Korkunç bir rekor. 98 bin hektarlık alanın yok olduğu söyleniyor. Ve çarşamba gününden bu yana bu bölgede sadece bu yangın nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının en az 130 bin olduğu söylenmekte ki dün gece saatlerinde bölge valisi bir basın toplantısı düzenledi ve henüz daha tahliye edilmemiş olup il sınırlarında yaşayanlara olası bir risk karşısında tahliye edilmeye hazır olmaları çağrısında bulundu. Bir de o Gironde bölgesinin en büyük metropolü Bordeaux kentidir. Fransa'nın en büyük 7. kenti. Bordeaux kenti de bu alevlerden ya da yangından en azından şu an için dumanlarla nasibini almakta denmekte. Bordeaux kenti de bu olası riske karşı şu anda seferber olmuş durumda, hazırlanıyor. Bu yangın karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız silahlı kuvvetlerine, yangındaki yardım ekiplerine destek olmaları konusunda hazır olmaları için talimat verdi. Bir de Fransa'da bu yangın kapsamında bir ilk yaşanacak. O da ilk defa A340M tipi bir askeri nakliye uçağı yangın söndürme işleminde bugün öğleden sonradan itibaren kullanılacak. Öte yandan binden fazla askeri personel de Başbakan Sebastian Lecornu'nun talimatı üzerine bugün yardım çalışmalarına katılacak. Onu da belirteyim. Land kentinde de devam eden, Land ilinde devam eden yangında da şu ana kadar 3500 hektarlık alan yok oldu. İki gün içinde ve 30 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi biraz önce İçişleri Bakanı. Öte yandan Fransa'nın Akdeniz sahilindeki Var ilinde de bir başka yangın var Ata. Orada da şu ana kadar 3250 hektarlık alan yok oldu. Yollar da ulaşıma kapatılmış durumda. Tüm bu illerin ortak özelliği turistik bölgeler olması. Şu anda on binlerce yerli yabancı turistin tatil yaptığı yerler olma özelliğine sahip. Dolayısıyla tahliye edilenlerin çoğunluğunu tatilciler oluşturuyor. Komşu İspanya'da benzer bir yangın dalgasıyla boğuşmakta. Özellikle Madrid ve çevresinde, Madrid'in kuzey doğusunda ve güney batısındaki bölgelerde ayrı ayrı yangınlar var. Bu yangınlarda şu ana kadar en az 63 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi İspanyol yetkililer. Söndürülemez, söndürülmesi imkansız yangınlardan bahsediyor Fransız yetkililer, bunun altını İspanyol yetkililer, bunun altını çizelim. Madrid ve Avila bölgelerinde şu ana kadar son iki gün içinde 25 bin hektarlık alanın, ormanlık alanın yok olduğu belirtiliyor Ata.
2: Ve tekrar geçiyoruz yurt gündemine. Başlığımız terörsüz Türkiye. Süreç yasasının haftaya meclise gelmesi bekleniyor. Konuyu hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an'la konuşacağız şimdi. Sayın Kur'an, merhaba. Hoş geldiniz.
8: Merhabalar. Merhabalar Ata Bey. İyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi uzunca bir süredir Ankara kulislerinde bir çerçeve yasadan söz ediliyor. Hukuki açıdan bakıldığında böyle bir yasanın temel amacı ne olabilir?
8: Tabii şimdi yaklaşık 2 yıla yakın süredir, yani 1,5 yılı aşan bir süredir biliyorsunuz terörsüz Türkiye süreci çok dikkatli, özenle yürütülen bir süreç. Meselenin geldiği nokta itibariyle önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş'un açıklamasına göre çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini biliyoruz. Bu anlamda önemli bir hafta olacak. Özellikle bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ünlü meselesi olarak, başlığı olarak ben sürekli altını çizerek söylüyorum. Yani meselenin siyasi ve hukuki bir zeminde oturtulması sürecinin başlangıcı olarak görebiliriz. Tabii çerçeve yasa teklifinde medyaya yansıdığı kadarıyla takip edebildiğimiz kadar şu hususları altını çizmemiz mümkündür. Bir defa bir şartla bağlı düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Yani çerçeve yasanın şarta bağlı düzenleme olmasının anlamı özellikle terörsüz Türkiye'nin amacına uygun bir düzenleme olduğunu gösteriyor. Orada şartın da temel şartında silahların bırakılması noktasında olduğunu biliyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Çünkü orada özellikle bir tespit ve teyit mekanizmasının kurulmuş olması zaten bu şartın mutlaka tahakkuk etmesi durumunda çerçeve yasanın ilgili hükümlerinin yürürlüğe gireceğini söyleyebiliriz. İkinci önemli kurul mekanizma da denetleme ve izleme kurulunun kurulması. Denetleme ve izleme kurulunun kurulmasının da amacı özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi önemli bakanlıkların bu meselenin hem siyasi hem hukuki hem de sosyal anlamda örgütü feshedilmesiyle geri gelecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik gerekli altyapıyı çalışmaları yapmaları yönünde bir kurul oluşturuluyor. Evet. Şunun altını çizebiliriz. Bir defa Sayın Meclis Başkanı'nın açıklamasına göre herhangi bir af veya kişiye özel bir statü söz konusu değil. Ama hukuki olarak en önemli ayrımın suça karışanlar ve suça karışmayanlar açısından farklı bir kategori öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Suça karışanlar ve karışmayanlar kategorisi neden önemli? Özellikle toplumsal vicdanın bu meseleye bakış açısıyla çok yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece devlet aklı değil, milletin vicdanı ile meseleyi yürütmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani suça karışmayanların oluşturduğu grubun özellikle sadece örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım ve yataklıktan dolayı hüküm giymiş kişilerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla da ilgili olarak 5 yıllık bir denetim ve serbestlik öngörülüyor. İkinci suça karışanlar açısından da terörle mücadele kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz kanununda geçici maddelerin hükümlerin konması ve bunlarla da ilgili dosyaların yeniden ele alınarak şartlı tahliye olma imkanlarının olup olmadığı değerlendirilecek.
2: Selami Hocam şöyle sorayım. Çerçeve yasa neden bu aşamada gündeme geliyor? Şimdi az önce dediğiniz ya herhangi bir af söz konusu değil. Hükümet kanadından da tabii yine benzer açıklamalar da geliyor ama bugün gelinen noktaya baktığımızda sizce süreç bir müzakere aşamasında yani bir tam karar verilememiş bir nokta mı var, husus mu var da bu konu sorun giderilmeye çalışılıyor diye bakmalıyız olaya? Yoksa önceden planlanan, belirlenen o yol haritası adım adım ilerliyor da mı bu noktayı yaşıyoruz?
8: Şimdi Atabey biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hemen hemen tüm siyasi partilerin temsilcilerinin oluşturduğu bir komisyon kuruldu. Milli Birlik, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu. Zaten aslında bu sürecin ana hatlarını da ortaya koyan bir isimlendirmedir bu komisyon. Çok kıymetli çalışmalar, tarihi çalışmalar yapmıştır. Milli dayanışma, milli birlikten kasıt nedir? Özellikle sürecin ana amacının iç cephenin tahkim edilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik siyaset alanının genişletilmesi, silahın, şiddetin ve terörün olmadığı bir demokratik zemini ortaya çıkarmak. Kardeşlik de yine sürecin amacına özgü olarak özel amacı bu. Türk-Kürt kardeşliğinin tahkim edilmesinde yatıyor. Şimdi komisyonun yayınlamış olduğu bir rapor vardı. Çok önemli. Zaten bu komisyon raporuna dayalı olarak bu tür çalışmalar yürütülüyor. Komisyon raporunda da zaten özellikle siyasi ve hukuki bir yol haritasının çizildiğini görüyoruz. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesinden, Türkiye'nin özellikle bu terör meselesi, silah meselesi, şiddet meselesini kalıcı şekilde çözümü noktasında hangi adımların atılması gerektiği, Türkiye'nin üniter yapısı çerçevesinde anayasamızın ilk 3 maddesini koruma kaydı şartı ile hangi adımlar atılabilir? Bunun içinde ama en temel şart, sürecin en temel ısrarcısı, şunun altını çizelim, önemli. Mutlaka örgütün fesinin ve silahların bırakılması. Yani bu olmadığı takdirde zaten sürecin hiçbir kıymeti harbiyesi olamaz, söz konusu olamaz. Çünkü sürecin amacı mutlaka terörün, şiddetin kalıcı şekilde, altını çiziyorum, sonlandırılmasıdır. Bu nedenle zaten çerçeve yasa teklifinde 10-12 maddelik bir düzenlemeden bahsediliyor ve bir başlangıç olarak görebiliriz bunu. Bu başlangıcı da nedir? Bir sürecin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya da bakarak bunu söylememiz mümkün. Silahların bırakılmasının hızlandırılması, sürecin de ilerletilmesi noktasında siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması. Zaten askeri müşterekler dediğimiz, çünkü her siyasi partinin bu meseleye bakışı doğal olarak farklı noktalarda ayrışabiliyor. Ama askeri müştereklerde, ki askeri müşteriyi de ifade eden husus nedir, onun da altını çizelim. Birinci amacın örgütün tasfiyesi, ki bu çerçeve yasa teklifinde de var. Yani müfessih örgüt tanımı yapılıyor. Yani müfessih örgüt tanımından neyi anlıyoruz? Kendini feshedilmiş, tasfiye etmiş, sadece hukuki olarak değil, çünkü hukuki olarak zaten örgütün varlığı söz konusu değildir. Yani meşru değildir çünkü. Ama fiili anlamda örgütün tasfiye edilmesi ve buna da bağlı olarak örgüt üyelerinin silah bırakması. Yani silahların bırakıldığını da nereden takip edilmesi söz konusu olacak? İşte bu tespit ve teyit mekanizması yine çerçeve yasa teklifinde öngörülüyor. Bütün bunlar birlikte bakıldığı zaman bir başlangıç olarak siyaset kurumunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu meseleye el atması önemli bir aşama olarak aşama olduğunu düşünüyorum.
9: Evet. Sayın Kur'an, ben de şimdi bu noktada sormak isterim. Şimdi örgütün tasfiyesi, silahların bırakılması bir defa olmazsa olmaz noktalardan biri. Ankara'nın kırmızı çizgisi. Fakat bazen de İmralı ve Kandil arasında birbiriyle çok da örtüşmeyen mesajlar da veriliyor. Yani bu noktada da bir ikililikten mi bahsetmeliyiz veya da başka bir şeyler mi devreye giriyor? Acaba bu noktada bir tıkanma mı var?
8: Şöyle, yani mesele çok çetrefilli bir mesele. Ya, tabii yani son 50-60 yıla yakın bir süredir Türkiye'nin en önemli gündemlerini oluşturan, Türkiye'nin enerjisine mal olan, binlerce insanımıza hayatına mal olan, şehitlerimiz olan acıların yaşandığı, bedellerin ödendiği bir dönemden geçtik. Dolayısıyla mesele öyle çok kolay değil ve meselenin de çözümü noktasında esas olan farklı görüşler var. Yani örgüt içinde dahi diyebilirsiniz, terör örgütü içinde dahi farklı görüşler de var. Türkiye'de bu meseleye bakış açısından az önce de söyledim, siyasi partiler her ne kadar bir asgari müşterekte bir araya gelmiş olsalar dahi bu sürecin dışında kalan birkaç parti de var. Meseleye bakış açıları da farklı. Dolayısıyla mesele çok kolay bir mesele değil. Ama benim altını önemli çizdiğim husus, özellikle istikametin ve iyi niyetin korunması. Çok özür dilerim. Bunu nereden anlıyoruz? Yani 1,5 yılı aşkın bir süredir, bakın, bir ölüm vakası, gençlerimizin hayatlarını kaybetmediği bir dönemden geçiyoruz. Ve benim bunun insan yaşamının korunması noktasında, gençlerimizin, yani hem Türk hem Kürt gençlerimizin hayatlarının korunması noktasında çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dışındaki şeylerin aslında esas itibariyle tali meseleler olduğu, yani siyasi bir uzlaşma, iyi niyetle yaklaşımı, az önce de altını çizdiğim gibi, yani gerek komisyonun yayınlamış olduğu raporda gerek Cumhur İttifakı lideri Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'nin, ki bu süreçle ilgili çok kıymetli katkıları olmuştur. Yani bunu bir devlet politikası haline getirmeleri noktasında. Yine İmralı'nın, Öcalan'ın yapmış olduğu çağrılar. Bütün bunlara baktığımız zaman çok farklı sesler, zaman zaman lokal anlamda bir takım tartışmalar, ufak tefek hadiseler olmuş olsa dahi bu süreci provoke etmek isteyen, bu süreci zehirlemek isteyen iç ve dış odakların da olduğunu da görmemiz lazım. Yani neden rahatsız olunur? Çünkü Türkiye bu meseleyi çözdüğü zaman, ki jeopolitik konjüktür de çok müsait, yani gerek Suriye'deki gerek Irak'taki jeopolitik durum, İsrail'in durumu, saldırganlığı ortada. Yani maalesef bu sürecin bir noktada akamete uğratılması, başarısız olması için bekleyen, zaman zaman bunu zehirlemek isteyen iç ve dış mihraklar da vardır. İstihbarat örgütleri de vardır. Ama çok şükür yani insan hayatının yaşanmadığı her bütün zorluklara rağmen tarafların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin ve bu anlamda da İmralı'nın meseleye yaklaşımı aklı selimle, rasyonel bir zeminde, iyi niyeti koruma noktasında odaklanıyor. Ben bunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Az önce de söyledim. Devlet aklıyla, milletin vicdanıyla bu meselenin ana pusulasını oluşturuyor. Yani devlet ayağına bir pranga haline gelmiş, getirilmiş daha doğrusu. Bir meseleyi bir demokratik alanda, hukuk alanında ve millet iradesini tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında demokratik yol ve yöntemlerle çözme noktasında bir irade gösteriyor, samimiyet gösteriyor. Tabii ki bunun başarılması, evet, sonuca ulaşması durumunda gerçekten biz hem demokratik standartlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimiz noktasında söylüyorum, ifade özgürlüğünden tutun da diğer tüm alanlara bağlı olarak, hem de Türkiye'nin iktisadi anlamda jeopolitik mücadelesini verdiği alanlarda çok farklı bir zemine oturacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Profesör Doktor Selami Kur'an, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: ...48 yaşındaki Tülay Kızmaz, dişine implant tedavisi yaptırmak için gittiği klinikte ölümden döndü. Kızmaz'ın diş ameliyatı sonrası sinirleri hasar gördü, kafatasında sıvı birikti. Beyin ameliyatı olmak zorunda kalan Kızmaz'ın kafasına ömür boyu kullanacağı bir cihaz takıldı.
10: Amacım sadece dişimi çektirmekti. Ama implant yaptırdıktan sonra ölümden döndüm diyebilirim.
11: Evli ve bir çocuk annesi Tülay Kızmaz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında diş ağrısı yaşadı. Diş hekimine başvurdu. Ağrıyan dişin çekilmesine karar verildi.
12: İstanbul Ataşehir'deki bir kliniğe giden Tülay Kızmaz, doktorlarla yaptığı görüşmede dişinin çekildikten sonra implant tedavisi uygulanması tavsiye edildi. Bu teklifi kabul eden Kızmaz, implant tedavisinden sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. İddiaya göre çenesine takılan o implant sinirlerini zedelemiş ve beyninde sıvı birikintisine yol açmıştı.
10: Temografi çekindim. Beyin temografisi. O anda işte doktor beyinde sıvı birikimi olduğunu söyledi. Ameliyat dedi.
11: Kızmaz daha riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
10: Dayanılmaz acılar içindeydi. Bir beyin ameliyatı hani büyük riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti benim için o.
13: Aile olarak çok büyük sıkıntılar yaşadım. Eşim belirli bir zaman yürüyemedi ve hala yürümekte sıkıntı yaşıyor. Denge kaybı yaşıyor.
11: Kızmaz'ın beynine hayatta kalabilmesi için şant isimli özel bir cihaz takıldı.
10: Şant cihazı takıldı. Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım. Şant cihazının da riskleri olduğunu söylendi. Tıkanma riski, tekrar ameliyat olma riski gibi.
11: Kızmaz ailesi klinik ve doktorla ilgili bazı iddialar da öne sürdü.
12: Müvekkilime implant işlemi gerçekleştiren iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve implant işlemi yapan diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettik. Ve bu konuda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
11: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Güneş kremi kullanımı artık sadece tatillerde değil, günlük hayatta da tavsiye edilir oldu. Peki vücuda doğrudan temas eden bu kremler söylenildiği kadar sağlıklı mı? İçeriği temiz güneş kremi nasıl seçilir? Bir uzmanın yanıtlarını ekranlara getirelim.
14: Güneşin zararlı etkilerine karşı kullanılan kremler iyi seçilmezse fayda yerine sağlık riski yaratabilir. Bazı ürünlerin içinde hormon bozucu maddeler tespit edildiğini hatırlatan uzmanlar bu kimyasallar konusunda uyarıyor.
15: Güneş kremlerinin içerisinde kimyasal filtre varsa ve biz tiroid hastalığına ya da üreme sistemi problemlerine yatkınsak buradaki riskin kas sayısını artırıyor. Ya da vücudumuzda meme kanseri hücresi varsa onun çoğalmasını hızlandırıyor. Çünkü hormonları taklit ediyor bu kimyasallar.
14: Uluslararası Homeopati Hekimleri Birliği Türkiye Başkanı ve Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği üyesi uzman eczacı Tuğba Çalık, kremlerin yağ dokuda birikerek hormon sistemini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
15: Biriken kısım yağ dokuda birikiyor. Özellikle hormon sisteminde tehlike yaratıyor. Bu nedenle vücudumuza aldığımız her krem minik minik minik yağ dokuda biriken ham maddeler içeriyor olabilir. Sağlık riski burada başlıyor.
16: Güneş kremi alırken tek başına koruyuculuğuna dikkat etmek yeterli değil. Koruyuculuğu kadar içeriğinin temiz olması da önemli. Peki doğru güneş kremi nasıl seçilir?
15: Tiroid hastasıysak, gebeysek, kansersek, kanser geçmişimiz varsa, ailemizde kanser hastalığı varsa, üremeyle ilgili problemler varsa o zaman bir sağlık danışmanından bilgi almak lazım. İkincisi, firmalarımızın ulaşılabilir etik üretim yapan ve telefon ucunda soru sorabileceğimiz firmalar olması önemli.
2: Doğu ve Güneydoğu'da el değmemiş doğasıyla dikkat çeken birçok dağ ve yayla son dönemde dağcıların ve doğa severlerin de buluşma noktası haline geldi. Bir grup dağcı ise bölgenin en yüksek ve en zorlu zirvelerinden biri olan 3339 rakımlı Kel Mehmet Dağları'na çıktı. Şimdi o zorlu yolculuğu ekranlarınıza getireceğiz ve haberimize de veda edeceğiz. Saat başı görüşmek üzere.
4: Şırnak'la Hakkari arasında yer alıyor. 3339 rakımla bölgenin en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor. Kel Mehmet Dağı anlamlı bir zirve tırmanışına ev sahipliği yaptı.
17: Kel Mehmet Dağı'nı lanlandırırken duygularını alayım abi. Kel Mehmet.
18: Bir Uludereli olarak bunu dikmenin gururunu yaşıyorum.
17: Evet.
18: Uludere doğa sporları olarak herkesi selamlıyor, herkesi buraya bekliyorum.
4: Kel Mehmet Dağı endemik bitki türleri, zengin florası, yaban hayatı ve bozulmamış doğasıyla Doğu Anadolu'nun en önemli ekoturizm ve doğa sporları alanları arasında gösteriliyor. Çok sayıda Doğa Sporları Derneği'nin temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte de bölgenin doğal ve kültürel mirasına dikkat çekildi.
17: Bu bölgede birinci, ikinci ve üçüncü zirveler söz konusu. Güneydoğu'nun birinci, ikinci, üçüncü zirveler söz konusu. Şu an şu görmüş olduğunuz kısım Uludere, Silopi, Şırnak hattına denk geliyor. Şuralar Irak sınırı, Cudi gördüğünüz gibi. Tanin hemen önümüzdeki karlı zirve, şu sırt hatlarının olduğu.
4: Organizasyonun amacı yalnızca zirveye ulaşmak değil, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmak, biyolojik çeşitliliğinin korunmasına dikkat çekmek ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak. Katılımcılar, çatışmasızlık ortamının güçlenmesiyle birlikte Kel Mehmet Dağı gibi doğal ve kültürel miras alanlarının yeniden keşfedilmesinin hem bölge turizmine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sunacağına vurguladı.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Sistem dondu, online satışım durdu.
21: Tam ide çözülsün.
20: Nasıl?
21: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
20: Büyüksün.
21: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
20: Tami.
21: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
20: Yürü be Tami.
22: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
23: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
24: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde ve Ordu-Mesudiye yolunun 20-21. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Hava durumu.
2: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Bursa'da su baskını tehlikesi var. Sıcaklık 22-23 derecelerde. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ankara 22 derece. Ege'de de gök gürültülü kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. İzmir 31 derece. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Antalya 29 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece.
3: Hava durumu.
4: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tup turuncu Teknosa'da

0: 9 lira.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP. Reklam.
6: Yeniden merhaba, 14 bülteniyle karşınızdayız. Ankara, gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi, bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini, otoparkları su bastı. Başkente yağış aralıklarla sürüyor.
7: Eyvah, araba gitti.
8: Gidiyor, motorlar gidiyor.
9: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
10: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
9: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
11: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
9: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
12: Sabah geldi, burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
13: Küçücük rovar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak, aha burada işte su. Su belli.
11: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
12: Akşam geldim. Sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
6: İstanbul'unsa bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor. İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü önce otomobile ardından da direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı.
14: Yolcu otobüsü önce otomobile ardından direğe çarptı. İkisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförü Bahariye Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme levhasının olduğu direğe çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuların çoğunluğu kendi çabalarıyla otobüsten çıktı. Bazı yolculara ise çevredekiler yardım etti.
0: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki şeye, koltuğa çarptı başım.
7: Önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Araca çarpmamak için direğe vurmuş.
14: Ağır yaralanan otobüs şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 30 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği sorusuna yanıt aranıyor.
6: İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Bölge kontrol altına alındı. Kemerburgaz Cendere yolundaki kimya fabrikasında bulunan 10 tonluk tanktaki kimyasal maddenin tepkimeye girmesi sonucu çevreye yoğun kokulu duman yayılmaya başladı. İşçiler hızla tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir sızıntının önlenmesi için bölgeyi kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin olduğu bölüme özel koruyucu kıyafetler ve maskelerle girdi. Uzun süren çalışmaların ardından tank içindeki yaklaşık 10 tonluk kimyasal madde güvenli şekilde boşaltılarak tepkimenin sona ermesi sağlandı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasının peşini bırakmayacaklarını söyledi. Bakan Gürlek, soruşturmanın çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürüldüğünü belirtti. 15 şüphelinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını hatırlattı. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir dedi. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz diye de ekledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, siyasette erdemi savunan bir parti olduklarını ifade etti. Siyaset, temiz ahlaklı insanların işidir mesajını verdi.
15: Siyasette erdemi savunan bir partiyiz. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna siyasi ahlak kanunu teklifi veren bir partiyiz. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Siyaset temiz insanların işidir. Temiz insanların, düzgün insanların işidir. Ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım.
6: Dün kurulan yeni parti, İlk Parti Meclisi toplantısını bugün yapıyor. Partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Anadolu Kulübü'nde yapılan toplantının ayrıntıları Öykü Tüccar'da. Öykü.
16: Evet, yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı dakikalar önce sona erdi. PM'de yer alan isimler binadan çıkış yaptılar. Ancak MYK'ya seçilen 9 isim ve Özgür Özel hala binada. Şu anda kısa bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı bilgisi de bizimle paylaşıldı. Yani aslında yeni partinin ilk MYK'sı da bugün itibariyle toplanmış oldu. Kısa bir MYK görevlendirmesi yapıldı. Geçmiş listelere baktığımızda 18-20'yi aşan gelen görevlendirme sayıları vardı MYK'da. Ancak bu listede sadece TÜZİK tarafından belirlenen görevlere isimler yerleştirildi. Yani Özgür Özel Başkanlığı'nda onu da dahil edilecek olursa toplamda 10 kişilik bir MYK'dan söz ediyoruz. Özel'in bir önceki MYK'sında yer alan 3 isim: Zeynel Emre, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altıca Kayışoğlu. Bu 3 isim bu MYK'da da kendine yer buldu. Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yeni partinin MYK'sında yer edindi. Parti genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı da Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan olarak görevlendirildi. Yerel yönetimlerden sorumlu isim Yaşar Tüzün. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isim ise Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Yine Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Ankara Milletvekili Aylin Yaman da halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı seçildi. Kısa bir liste olduğunu söylemiştik. Bunun nedeni aslında kalabalık MYK'nın birinci olan kurultay sonrasında bırakılmış olması. Biliyorsunuz yeni partinin kuruluş gereği tamamlaması gereken aşamalar var. İşte bu MYK görevlendirmesi de aslında bu kapsamda yapıldı. Tamamen TÜZÜK'te belirtilen alanlarda isimler görevlendirildi. Sonbahar gibi birinci olan kurultayının yapılması planlanıyor yeni partinin. İşte o kurultayda da aslında yeni bir görevlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bugün Özgür Özel sabah saatlerinde beraberinde kurucu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e de gitmişti. Orada Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Oraya da aslında kısa bir not düştü. Atatürk'e Cumhuriyetinizin hedefimiz sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığınız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir demişti. İşte bu kapsamda da bugün ilk kez toplanan parti meclisinde yeni partinin A takımı belli olmuş oldu.
6: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ABD'nin barış anlaşması için kırmızı çizgilerinden biri. Amerikan basınından New York Times'ın istihbarat kaynaklarına dayandırarak paylaştığı haberinde İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'e göre nükleer silah üretmeye daha eğilimli olduğu yazıldı. Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
17: Amerikan istihbaratının değerlendirmesine göre İran'ın yeni lideri Ayetullah Müşteba Hamaney, İsrail'in Amerikan istihbaratının desteğiyle düzenlediği saldırıda öldürülen babasına kıyasla İran'ın nükleer silah elde etme yolunda ilerlemesine daha sıcak bakıyor. Ayetullah Ali Hamaney, yani baba Hamaney, İran'ın nükleer programının hep barışçıl olduğu mesajını vermişti uluslararası kamuoyuna. Hatta İran'ın nükleer silah kullanmasını yasaklayan da bir fetva yayımlamıştı ve bu da 2005 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da kamuoyu önünde bildirilmişti. Ancak Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da göreve gelen daha da sertlik yanlısı yönetimin ya da oğul Hamaney'in babasının

0: bütçe sağlayabilir. Bu yorum yapılıyor. İran'da şu anki yönetim Hürmüz Boğazı konusunda epey tavizsiz, geri adım atmıyor. Zor bir müzakere ortağı bu süreçte ve New York Times'a göre eğer Amerika İsrail'in İran'a karşı savaşı Tahran'ın nükleer silah geliştirme ihtimalini artırdıysa bu durum dini liderin öldürülmesi ve o başlangıçta çok konuştuğumuz o belirlenen rejim değişikliği hedefi doğrultusunda atılmış olan adımlarında ciddi bir sonucu olmuş olacak. Bu yorum dikkat çekici New York Times'in haberinde. İran'ın şu aşamada asıl amacının ekipmanlarının bir kısmını Amerikan bombalarının menzilinin dışına çekecek şekilde, dışına çıkararak koruma amacı taşıdığı belirtiliyor. En azından değerlendirme o yönde.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli bir belgeyi paylaştı. Belgede gizli yazışmaların deşifresine ilişkin idi. Ayrıca zarfların nasıl açılıp kapatılması gerektiği konusunda da formül veriliyor.
2: MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümünde yeni bir belge daha paylaşıldı. Belge 27 Ağustos 1933 tarihli. Bizzat açılacaktır notu düşülen belge, zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliğine gönderilen yazı. Belgede 230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere riyasete gönderilen mektup, D şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir ifadeleri yer alıyor. Belgede mektup sahibinin kim olduğuna ilişkin yapılan tespite de yer veriliyor. Mektupta Lucy imzası bulunmakta olduğundan mektup sahibinin Lucy Widman olmasına ihtimal verilmektedir deniliyor. Belgede mektupların ve gizli yazışmaların zarflarının nasıl açılması gerektiğine dair bilgiler de yer alıyor. 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Kağıt aynen fotoğraf gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez uyarısı da yer alıyor.
1: HAK İş Başkanı Mahmut Arslan bölgesel asgari ücrete karşı çıktı. Arslan uygulamanın suistimal edilerek işçi aleyhine dönüşebileceği görüşünde. Arslan asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesine ilişkinde çalışmaların başlaması için hükümete çağrı yaptı.
3: Zaman zaman kamuoyunda gündeme gelen bölgesel asgari ücrete HAK İş Başkanı Mahmut Arslan'dan itiraz var. Arslan uygulamanın suistimal edileceğini söyleyerek karşı çıkıyor.
4: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
3: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi. Komisyondan çekilen Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın tutumunun konuyu kamuoyunun gündemine getirmek açısından doğru olduğunu belirten Arslan, bu yapıyla sağlıklı asgari ücret olmaz dedi. Arslan komisyon yapısının değiştirilmesi için hükümete de çağrı yaptı. Bizimle yeni bir komisyon yapısı oluşturun. Yeni düzenleme konusunda eylem planı hazırlayın. Biz buna hazırız. Aksi halde işçinin aleyhine dönüşecek dedi. Komisyonun yapısına ilişkin çalışmalara şimdiden başlamamız gerekiyor diyen Arslan, önümüzdeki günlerde Atalay'ı bu konuyu görüşmek üzere ziyaret edeceğini de açıkladı.
1: Şırnak'ta 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğa kadavradan böbrek nakli yapıldı. Malatya'da ilk kez gerçekleştirilen operasyonda çocuk sağlığına kavuştu.
2: 5 yıl boyunca diyalizle yaşadı. Onu hayata bağlayan organ nakli kadavradan geldi. Down sendromlu Yakup kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
5: Dünyada da Yakup'un yaş grubunda çocuk hastaya nakil gerçekten çok çok az yapılan bir şey. İşte Yakup bugün hepimizin gözüne baktığında mutlu olduğu, gülümsediği küçücük bir birey.
2: Şırnak'ta yaşayan Yetik ailesinin 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğu Yakup Davut 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Hastalık teşhisi konduğundan beri diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Doktorlar çocuk için böbrek nakline karar verdi. Yakup için gerekli olan böbrek İstanbul'da ailesi tarafından organları bağışlanan 17 yaşındaki bir gençten geldi. Malatya'da ilk kez bir Down sendromlu çocuğa organ

0: nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonla Yakup sağlığına kavuştu.
1: Yakup özel gereksinimleri olan bir birey. Bizim de bazı tereddütlerimiz vardı doğrusu. Daha önce hiç böyle bir deneyimimiz yoktu. Acaba ilaç kullanır mı? Acaba söylediklerimize uyumlu davranır mı? Suyunu yeterli içer mi? Kontrole geldiğinde kan verir mi mesela? Kaygılarımızdan biriydi. Ama Yakup bunların hepsini gerçekten çok çok iyi yaptı, yürüttü.
0: Hem doktorlar hem de aile organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Sizlere bu hafta Japonya'dan bir konuk getirdik. Sahne adıyla Toku. 20 Şubat 1973 yılında Japonya'nın Niigata şehrinde dünyaya gelen sanatçı, bugün Japon caz dünyasının dünya çapındaki az sayıdaki yıldızından bir tanesi. Trompet, flügelhorn, kornet çalan sanatçı, aynı zamanda vokalleriyle de caz dünyasında gündemden düşmüyor. Sanatçının 2020 yılında çıkarmış olduğu bir albümü sizlerle paylaşacağız. Albümün çıktığı label Jazz Eleven, 2020'de piyasaya çıktı. Albümün adı Toku in Paris. Sanatçı bu albümde Fransız müzisyenlerle çalışmış. Albümden çalacağımız ilk parça Toku ve Shanti'nin ortak bestesi Love is Calling You.

Cazın Müsenti Radyo'da bu hafta sizlere Japon trompetçi, vokalist, besteci Toku'yu çalıyor. Albümün adı Toku in Paris. Albümde davulda bizlerin çok iyi bildiği bir isim var. Türk caz severlerin Andre Dede Ceccarelli. Yine bazı parçalarda onun yerine davulda Lukmil Perez geçiyor. Piyanoda yine ülkemizde hayli bilinen bir isim var. Giovanni Mirabassi, Paris'e yerleşik bu İtalyan piyaniste. Avrupa caz sahnelerinin çok sevilen ve kayıtlarının da vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Albümde bir tek parçada Fransız cazının ülkemizde az bilinen bir vokalisti Sarah Langman var. Kontrbasta bazı parçalarda Laurent Vernery var, bazı parçalarda Thomas Rameri var. Onun dışında albümün prodüksiyonunda Giovanni Mirabassi, Sarah Langman ve Toku beraber çalışıyorlar. Tekrar albüme dönelim. Bir Sarah Langman çalışması She Comes Back Again.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da Japon caz vokalisti ve trompetçi Toku'yu ağırlıyor. Sanatçı dedik, 20 Şubat 73 yılında Niigata şehrinde dünyaya geliyor. Japonya'da babasının etkisiyle çocuk yaşta her türlü müziği dinliyor. Ortaokul ve lise yıllarında önce kornet, peşinden de trompeti, en son olarak da flügelhornu çalmayı öğreniyor sanatçı. Lise yıllarında daha çok coverları çalan bir rock ve pop grubunda da hem şarkı söylüyor hem trompet çalıyor. Bir liseler arası caz yarışmasında bir Japon davulcu Toku'yu dinliyor. Çaldığı parça Miles Davis'in I Wore a Bell. Onu hemen Toku'daki bir caz kulübüne jam session'e davet ediyor ve ondan sonra da Toku'nun caz yaşamı başlıyor. Tekrar albüme dönüyoruz. Sırada yine Toku'nun kendi yazdığı bir şarkı var. I Think I Love You.

0: Cazın büyüsü devam edecek. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Reklam. Cazın büyüsü devam ediyor.
6: Cazın büyüsü NTV Radyo'da Japon vokalist ve trompetçi besteci Toku'yu ağırlıyor. Sanatçının 2020'da Jazz Eleven isimli labelden çıkmış albümü Toku in Paris'i sizlerle paylaşıyoruz. Sanatçı liseyi bitirir bitirmez Amerika'ya, Oregon'a taşınıyor. Buradaki Tokyo Uluslararası Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi alıyor. Burada da en büyük şansı o da arkadaşının amatör bir caz piyanisti olması. Lokal bir barda ki barın adı Baden Sol, burada çalıp söylerken bir disc jockey Rob Cracker sanatçıyı keşfediyor ve sanatçının Sony müzikle ilişkisi böylece başlıyor. 21 Ocak 2000 yılında ilk albümü çıkıyor, Everything She Said. Tekrar dönüyoruz albüme. Sıradaki parçamız I Will Wait For You. Bu parçada vokalde Sara Langman'da duyacaksınız.

summers, I will wait for you till you're back beside me.

Cazın büyüsü NTV Radyo'da Japon trompetçi ve vokalist Toku'yu ağırlıyor. Sanatçının 2020 albümü Jazz in Paris'i dinliyoruz. Albümün çıktığı label Jazz Eleven. Albümde piyanoda Giovanni Mirabassi var. Davulda yine ünlü bir isim var. Andre Dede Ceccarelli. Double Bass'ta Laurent Vernery ve bazı parçalarda da Thomas Romeri var. Albümün prodüksiyonuna çalışan Saran Lankman da bir parçada vokale katkıda bulunuyor. Sırada yine bir Saran Lankman Toku ortak çalışması var, Blue Smoke.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta da sona yaklaşıyor. Sizlere bu hafta Japon caz vokalisti ve trompetçi Toku'yu çaldık. 2020 albümü Jazz in Paris'i. Kapanış parçamız yine Toku'nun kendi bestesi Closing. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir Cazın Büyüsü'nde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatili Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hava Durumu.
1: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Ankara'da şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İstanbul'da sıcaklık 17 ile 22 derece arasında değişecek. Ankara 22, İzmir 31, Bursa 23 dereceye iniyor. Antalya'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. Yağış anında sıcaklık 17-18 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında, ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece. Hava Durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Mutlu hafta sonları 15 bülteniyle karşınızdayız. İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor. Adana'da bir gecede iki kadın cinayeti işlendi. Bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Başka bir kadın da sokak ortasında silahla vuruldu. İlk olay Yüreğir ilçesindeki bir sitede meydana geldi. HK boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Hatice Mine K'ya uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbar üzerine giden ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra yakalandı. Kentteki ikinci olayın adresi de Seyhan ilçesiydi. Gülbahçesi mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 24 yaşındaki Reyhan Acar'a silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Acar hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgansa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
1: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han görevden alındı. Han cinsel taciz suçlamasıyla hakkındaki disiplin soruşturması nedeniyle geçen ay açığa alınmıştı. Mahkemenin kurucu anlaşmasına taraf olan 125 ülkenin 110'u Han için yapılan gizli oylamaya katıldı. 82 ülke Han'ın görevden alınması yönünde oy kullanırken 13 ülke ise karşı çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kerim Han gitti ama bu yolsuzluk içindeki mahkemeyi dağıtma planlarımızı değiştirmeyecek mesajını verdi. İngiliz hukukçu Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri talep etmesiyle dünya gündemine oturmuştu. Mahkeme daha sonra Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Kırıkkale'de bir yolcu otobüsü devrildi, 29 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Çorum yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü Kimeski Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. 48 yaşındaki Tülay Kızmaz dişine implant tedavisi yaptırmak için gittiği klinikte ölümden döndü. Kızmaz'ın diş ameliyatı sonrası sinirleri hasar gördü, kafatasında sıvı birikti. Beyin ameliyatı olmak zorunda kalan Kızmaz'ın kafasına ömür boyu kullanacağı bir cihaz takıldı.
2: Amacım sadece dişimi çektirmekti. Ama implant yaptırdıktan sonra ölümden döndüm diyebilirim.
3: Evli ve bir çocuk annesi Tülay Kızmaz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında diş ağrısı yaşadı. Diş hekimine başvurdu. Ağrıyan dişin çekilmesine karar verildi.
4: İstanbul Ataşehir'deki bir kliniğe giden Tülay Kızmaz, doktorlarla yaptığı görüşmede dişinin çekildikten sonra implant tedavisi uygulanması tavsiye edildi. Bu teklifi kabul eden Kızmaz, implant tedavisinden sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. İddiaya göre çenesine takılan o implant sinirlerini zedelemiş ve beyninde sıvı birikintisine yol açmıştı.
2: Temografi çekindim. Beyin temografisi. O anda işte doktor beyinde sıvı birikimi olduğunu söyledi. Ameliyat dedi.
3: Kızmaz daha riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
2: Dayanılmaz acılar içindeydi. Bir beyin ameliyatı hani büyük riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti benim için o.
5: Aile olarak çok büyük sıkıntılar yaşadım. Eşim belirli bir zaman yürüyemedi ve hala yürümekte sıkıntı yaşıyor. Denge kaybı yaşıyor.
3: Kızmaz'ın beynine hayatta kalabilmesi için şant isimli özel bir cihaz takıldı.
2: Şant cihazı takıldı. Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım. Şant cihazının da riskleri olduğunu söylendi. Tıkanma riski, tekrar ameliyat olma riski gibi.
3: Kızmaz ailesi klinik ve doktorla ilgili bazı iddialar da öne sürdü.
6: Müvekkilime implant işlemi gerçekleştiren iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve implant işlemi yapan diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettik. Ve bu konuda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
3: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Yargıtay İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı.
1: Ailesiyle birlikte zorla sahilden çıkarılmaya çalışıldı. Yargıtay özel işletmeyi haksız buldu. Vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Akşam gazetesinin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin görevlisi, burada duramazsınız, insanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktorun itirazı üzerine görevli bu kez tehditte bulundu. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, İşletme yetkilisini ise azmettirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararda anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatılarak kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Kıyı kanununa göre vatandaşlar kamuya açık kıyılarda herhangi bir ücret ödemeden havlularını serip denize girebiliyor. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti sunabileceğini, ancak vatandaşların denize girmesini engelleyemeyeceğini belirtti. Kararda ayrıca vatandaşın denize girişinin engellenmesi halinde şikayet olmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatabileceğini ifade edildi.
0: Ve bu haberle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Saat başındaysa Korhan Varol ekranlarınızda olacak. Hoşça kalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Saç kurutma makinesi

0: Anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi anlaşmalı banka Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Engelsiz başlıyor.
9: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün programımızda geleceğin yıldızları var. Biri pistte saniyelerle yarışıyor, diğeri kulvarda suya meydan okuyor. İki farklı branş, iki Avrupa şampiyonu. Mental engel grubu milli sporcularından para atletizm sporcusu Elif Bayar ve para yüzme sporcusu Zeynep Duru Çiftçi şampiyonluk hikayelerini engelsiz dinleyicileri için anlattı.
10: Merhaba, öncelikle ben Elif Bayar. 4,5 yıldır atletizm yapıyorum. TAS Federasyonu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Tosfet Federasyonu'nda yani paralimpik sporcularda Keçiören Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Aynı zamanda milli takım sporcusuyum. Burada da Avrupa Şampiyonası oyunlarında da 400 metre birinci

0: Biz tarama yapıyordu o zamanlar. Beni seçti. Çok güzel koştuğumu falan söyledi. Ailemle konuştu. Oradan da kapıda zaten eşi Deniz Hoca oturuyordu. İkisi de benim antrenörüm. Onu çağırdı. Yani çok güzel yetenek var. Yetenekli biri var diyerek konuştuk. Ben o zaman korona vardı. Koronaya olmuştum. O zaman 1,5 hafta korona olmuştuk. Gelemedim antrenmana, gitmedim. Serum Hoca beni 2-3 kere aramıştı ailem falan. Öyle başladım adresine.
1: Yarıştan önce heyecanlanıyor musunuz? Koşarken en çok ne hissediyorsunuz ve bu heyecanı nasıl bastırıyorsunuz?
0: Evet, tatlı bir heyecan oluyor. Zaten yani tatlı bir heyecan olması da iyi bir şey. Rakiplerim böyle yarışınca falan güzel hissediyorum geçince. O moral oluyor zaten. Bana göre zaten hırslıyım ben. Rakiplerimi yanıma gelince bile daha hırslanıp geçmek istiyorum. Antrenörün istediği dereceye gelmek istiyorum. Yani antrenmanda geldiğim derecenin daha üstüne koymak istiyorum. O beni daha çok motive ediyor.
1: 16 yaşında genç bir milli sporcusunuz. Avrupa şampiyonu oldunuz. Yeni hedefiniz nedir?
0: Yeni hedefim 2028'de Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Amerika'da Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Hedefim orada bir olmak.
1: Sizi dinleyen çocuklara, gençlere ne söylemek istersiniz?
0: Yeni hedeflerinin peşinden gitsinler, hiç bırakmasınlar. Özellikle antrenörlerin yeni seçmesi falan çok önemli olmalı gerekiyor. Semih Hoca'nın, Deniz Hoca'nın çünkü bende çok fazla emekleri var yani. Ve onlar yani heyecan bekliyorlar. Peşinden gitsinler yani hayallerinin.
1: Paraatletizm milli sporcusu Elif Bayar, NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz.
0: Teşekkürler.
1: Engelsiz. Engelsiz'de şimdi yine Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı milli sporculardan para yüzme milli sporcusu Zeynep Duru Çiftçi son Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede para yüzmede şampiyonu olan sporcumuz kendisi ve şu anda hattımızda.
2: Zeynep Duru Çiftçi ben. 18 yaşındayım. 10 senedir yüzüyorum. İlk Avrupa şampiyonuna gittim. 3 madalyayla takım yarışlarıyla beraber 5 madalyayla geri döndüm. İçlerinden biri 400 metre serbestte birincilik aldım. 100 metre serbest ve 100 metre sırt üstünde üçüncülük kazandım. Bayrak takımla beraber ikincilik aldık.
1: Sportif kariyerinizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu 18 yaşında elde ettiniz. Avrupa şampiyonu olmak nasıl bir duygu?
2: Çok gurur verici, çok mutlu eden bir durum. Yani çok heyecan veriyor, çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Ailemin de gururlandığını görmek beni ekstra mutlu ediyor.
1: Kürsüye çıkacağınızı, altın madalya kazanacağınızı hissetmiş miydiniz?
2: Yani güzel bir başarıyla geri döneceğimi biliyordum ama bu kadar güzel bir başarı ve gururla geri dönmek ekstra mutlu edici tabii ki.
1: Yüzmede Avrupa şampiyonu oldunuz. Yüzerken ne hissediyorsunuz ve neden yüzmeyi seçtiniz 8 yaşında?
2: Ailemin yönlendirmesiyle oldu. Yüzmeyi zaten çok seviyordum. Ama bir aile dostumuzun tavsiyesiyle yüzmeye başladım. Ailem de bu konuda destekleyip yönlendirince kariyerim başlamış oldu. Uzun yıllarda bu şekilde devam etti.
1: Zeynep Duru Çiftçi, okuyor musunuz? Hem okul ve sporu birlikte yürütmek zor oluyor mu?
2: Tabii ki zor oluyor. Zorluğun yanında çok yorucu oluyor. Ama bir süre sonra vücut ve düzenimiz buna alışıyor. Bir süre sonra adaptasyon yaşadıktan sonra daha kolay ve daha düzenli bir hale geliyor. Eskisi kadar yoğun ve zorlayıcı olmuyor. Özellikle ilkokulda başladığım için o dönemlerde okuldan geldikten sonra arkadaşlarımla buluşup oyun oynamak istiyordum. Bazen gitmek istemiyordum çok yorgun olduğum için. Ama annemle beraber beni motive etmesiyle birlikte antrenmanlara devam ediyordum. İyi ki de öyle olmuş. Şimdi çok güzel bir başarıyla geri dönmüş oldu.
1: Önemli bir başarı elde ettiniz. Hem kişisel hem de ülkeniz adına Avrupa şampiyonu oldunuz. Bu çevreniz tarafından nasıl karşılandı? Nasıl tepkiler, geri dönüşler aldınız?
2: Çok güzel geri dönüşler aldım. Herkesin mutluluğunu kalpten hissettim diyebilirim. Arkadaşlarım zaten her zaman destekçim. Onlar da benimle bu mutluluğu yaşadılar. Ailem her zaman ve her zaman yanımdalardı. Sadece bu müsabakada değil, bütün müsabakalarımda desteklerini ve mutluluklarını, aynı şekilde gururlarını hissettim.
1: Hedef koymaya ne zaman başladığınızı hatırlıyor musunuz?
2: İlk yarışımdan sonra diyebilirim galiba.
1: Mesela hangi yarışınızdı? Hangi seneydi? Hangi yaştı?
2: 8 yaşlarımdaydım. Yüzmeye başladıktan 3-4 ay sonra ilk müsabakama girdim. O sırada kendi yaş grubumda güzel bir başarı

0: defteri elde etmiştim o süreç içerisinde. Ondan sonra bu yolda daha iyi yerlere gelmek istediğimi fark ettim. Daha çok çalışmaya, daha çok antrenman yapmaya başladım. Bu yolda daha istekli bir şekilde devam etmeye başladım diyebilirim.
1: Hedeflediğiniz bir yarışta istediğiniz bir sonucu alamadığınız zaman ne hissediyorsunuz?
0: Her yarış bizim için olduktan yani bittikten sonra kapanıyor ve önümüzdeki yarışa devam etmek zorundayız. Bir toparlanma sürecine girmiyorum çünkü aslında düşmüyor morali. O an bir şey olmuş olabilir, rakiplerim belki benden daha iyi çalışmış olabilir. Benim eksiklerim tabii ki vardır ama bir sonraki yarışımda bu eksiği kapatacağımı bildiğim için kendimi ekstra bir motive etme zorunluluğunu da hissetmiyorum.
1: Avrupa şampiyonluğu hedefine ulaştınız. Zeynep Duru Çiftçi'nin bundan sonraki hedefleri nedir?
0: Bu Avrupa şampiyonluğu çok güzel bir başarı. Hedefimde 2028 Paralimpik oyunları var. Son elde ettiğim Avrupa şampiyonluğunun bu hedefimde benim için önemli bir motivasyon ve ilk adım olduğunu düşünüyorum. Paralimpik oyunlarına daha sıkı çalışmak ve spor tarihimizde ilk madalyamızı kazanmak istiyorum.
1: Para yüzme milli sporcusu Zeynep Duru Çiftçi, NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Engelsiz.
1: Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular Elif Bayar ve Zeynep Duru Çiftçi şampiyona sonrası sorularımızı yanıtladı. İki milli sporcu da mental engel grubunda. Peki mental engel grubu dediğimizde ne anlamalıyız? Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda hangi engel grubundan sporcular yer alıyor? Milli takım antrenörlerinden Muhsine Dalgıç, NTV Radyo'da engelsiz dinleyicileri için bu merak edilen sorulara yanıt verdi.
3: Mental engel grubu dediğimizde sporcularımızın iletişim konusunda, matematiksel problemlerinde, aslında IQ seviyeleriyle biz derecelendiriyoruz testlerimizle birlikte. IQ seviyelerine göre hafif zihinsel engelli sporcularımız var, orta engelli sporcularımız var, ağır engel grubu dediğimiz ağır zihinsel engelli sporcularımız var. Zeynep Duru ve Elif Bayar hafif engel grubuna giriyorlar. Bu yüzden sporcularımızın aslında iletişim problemi yaşıyoruz fakat çok ileri seviyede olmadıkları için antrenmanlarımıza ve sporcularımızla taktiksel konularda çok ileri seviyede iletişim kurmaya çalışıyoruz aslında.
1: Özel Sporcular Spor Federasyonu dediğimizde hangi engel grubundaki sporcular bu federasyonun çatısı altında spor faaliyetlerinde bulunabiliyor? Zira engelli dediğimiz zaman toplumda sadece bedensel engelliler görülüyor gibi geliyor
3: evet.
1: Bazen. Bunu nasıl
3: evet.
1: Değerlendirirsiniz?
3: Özel Sporcular Spor Federasyonumuzda biz zihinsel engelliler kategorisinde 3 tane engel grubuyla çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi mental, bir tanesi otizm, bir tanesi de Down sendromu. Hatta Down sendromu da ülkemizdeki çoğu kişinin bilmediği üzere 2 tane kategorimiz var. Mozaik ve Down. Down artı 1 olarak adlandırdığımız kromozom sayısının 47 kromozomlu olması. Fakat mozaikler de 46 kromozoma sahip. 46 kromozomla engel gruplarında yarışan sporcularımız. Aslında bu Türkiye'de çok fazla bilinen ve hatta dünyada çok fazla bilinen bir durum değil. Ama bizim Türkiye'mizde yani dünyamızda karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Biz de burada 4 tane engel grubu diyebiliriz. Mozaik kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Dünyada da yani SUS'un yarıştığı Down sendromlu sporcularımızda da mozaik ikiye ayrılıyor. Aslında toplamda 4 tane engel grubuyla yarışmalarımız sürüyor.
1: Milli takım antrenörlerinden Muhsine Dalgıç, NTV Radyo'da Engelsiz'de merak edilen soruları yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
3: Ben teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkürler.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İki akademisyen Rutgers Üniversitesi hukuk profesörü Seher Aziz ile Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü John Esposito'nun birlikte yazdıkları Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışma Kadim Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Murtaza Özeren çevirmiş. Son yıllarda dünya çapında yükselen ırkçılığın ve ötekileştirmenin bir boyutu da İslamofobi. Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman azınlıklar ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösterilmekte. Bu eğilim bazı coğrafyalarda neredeyse soykırım gibi ölümcül sonuçlar doğururken, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yerlerde de yasakları ve kısıtlamaları beraberinde getirmekte. Bilhassa Batı'da sağ popülizmin yükselişiyle birlikte çok kültürlü toplumları derinden sarsan bir tek tipleşmenin önü açılmakta. Seher Aziz ve John Esposito'nun Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışmaları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bu sürecin ardındaki karmaşık dinamikleri sistematik biçimde inceliyor. Kitap, ampirik verilere dayalı analizlerle, yerel gelişmeler ile küresel eğilimler arasındaki bağı ortaya koyarken, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve insan hakları tartışmalarına da katkı sunuyor. Osman Cemal Kaygılı'nın Sandalım Geliyor Varda isimli romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Osman Cemal'in kitaplarını daha önce de tanıttık Köşedeki Kitapçı'da. Dolayısıyla hayatından da söz ettik. Şimdi kısaca bir kez daha hatırlayalım bu şahsına münhasır yazarı. 1890 İstanbul doğumlu Osman Cemal Kaygılı, bugün pek fazla hatırlanmasa da roman, hikaye, oyun, sözlük ve araştırma inceleme türünde eserler vermiş üretken bir yazardı. Rüştiye'nin ardından orduya katip yetiştiren Menşe-i Kuttavi Askeriye'den mezun oldu. Osmanlı ordusunun muhtelif kademelerinde görev yaptı. Osman Cemal 1913 yılında gerçekleştirilen Mahmut Şevket Paşa suikastiyle ilgisi olduğu iddiasıyla Sinop'a sürgün edildi. Seferberlikte bir süre katiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. 1918'de hastalığı sebebiyle emekliye ayrıldı. Geçinebilmek için pazarcılıktan tiyatroculuğa, sütçülükten vapur biletçiliğine kadar türlü işlerde çalışan Osman Cemal Kaygılı, Cumhuriyet'ten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Kaygılı, 1945 yılında İstanbul'da vefat etti. Osman Cemal Kaygılı yaşadığı dönemde edebiyat dünyasının dışında kalmıştı. Eserlerinde daha ziyade İstanbul'un Kumkapı, Kasımpaşa, Samatya, Hasköy gibi semtlerini, bu semtlerdeki sosyal hayatı, çingeneler, tulumbacılar, hovardalar, akşamcılar, külhan beyleri gibi tipleri, meyhaneler, kahvehaneler, gazinolar gibi eğlence yerlerini konu edindi. Kaygılı kimilerine göre Ahmet Mithat'la başlayan, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'le süren geleneğin son halkasıydı. Bugün bahsini ettiğimiz Sandalım Geliyor Varda, Osman Cemal'in 1938 yılında yayımlanan son hikaye kitabı ve iki uzun hikayeden oluşuyor. Kitaba ismini veren öykü, Haliç'te sandal sefası yapan anlatıcı kahraman ile genç bir kız arasında başlayan bir aşk macerasını konu ediniyor. İki gencin tutkusuna Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal şiirleri ve türlü şarkılar eşlik ederken neşe ve hüzün birbirine karışıyor. İkinci hikaye ise ilk kez 1925 yılında yayımlanan Tekin Olmayan Kedi. Bu hikayede de işe yaramaz kedileri sarmandan kurtulmak isteyen bir çiftin başından geçen trajikomik olaylar anlatılıyor. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalır'ın 5 yaş ve üzeri küçük okurlar için yazdığı, Zişan Özeke'nin resimlediği Herkes Başka Sever Beni isimli resimli öykü Red House Kids yayınlarından çıktı. Işık'ın büyük bir ailesi, aile üyelerinin her birinin de kendilerine ait evleri vardır. Her ev başka bir yaşam şekli demektir. Annesinin evinde eğlenceli planlar beklerken Işık'ı, babasının evinde daha özgür bir çocuktur. Teyzesiyle yepyeni ülkelere yelken açar, amcasıyla çılgınca tezahürat yapar. Anneannesi, babaannesi ve dedesiyle birbirinden farklı dünyaların kahramanı olur. Hepsinin ortak noktası ve değişmeyen tek şey ona duydukları sevgidir. Büşra Tarçalır bu öyküsünü ebeveyn ayrılığı, seyahat ya da tatil nedeniyle birden fazla evde vakit geçiren çocuklardan ilham alarak yazmış. Öyküde Sevginin iyileştirici gücü hatırlatılıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
11: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen 5.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Beşeri Münasebetler hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
4: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicilerim. Israrla üzerinde durmaya çalıştığımız özel konuların içerisinde zorbalığın geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu haftaki programımızda da zorbalık konusuna farklı bir açıdan yaklaşmak, özellikle mekan nedeniyle çocukların okullarındaki sınıfların genel yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak zorbalığın yer buluşu üzerinde durmak istiyorum. Birçoğumuzun bildiği gibi özellikle ilkokullarda da zorbalık son derece yaygın ve hatta maalesef diyelim. Ve farklı uzmanların görüşlerine göre karmaşanın olduğu kaotik sınıflarda da zorbalık daha sık görülmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çocuk ve Ergen Sağlığı Veri Kaynağı Merkezi'nin yakın zamanda ortaya koyduğu araştırma sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık 1/4 belirli bir okul yılı boyunca en az bir kez zorbalığa maruz kaldığını bildirmekte. Sık sık zorbalığa maruz kalan çocukların okulda daha fazla zorluk çekme, daha kötü fiziksel sağlık yaşama ve yaş aldıkça da depresyon, kaygı ve madde kullanımı risklerinin daha yüksek olması olasılığı yüksek çıkmış durumda. Bu etkiler yetişkinliğe kadar da devam edebilmekte ve işsizliğe, mali istikrarsızlık gibi durumlara da katkıda bulunabilmekte. New York Eyalet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Jingying Yang'a göre zorbalıkla ilgili araştırmaların çoğu çocukların saldırganlık belirtileri gösterip göstermedikleri veya ebeveynlerin onları evde fiziksel olarak cezalandırıp cezalandırmadığı gibi bireysel özelliklerine odaklanmakta. Evde fiziksel olmayan ancak sert veya cezalandırıcı disiplin yaşayan çocukların da zorbalık yapma olasılığı daha yüksek olarak değerlendirilmekte. Genel olarak zorbalık oranları sınıflar arasında büyük farklılıklar göstermekte. Öğretim üyesi Yang ve diğer okullardaki meslektaşlarıyla birlikte yürüttüğü yeni bir araştırma, sınıf ortamlarının zorbalıkta önemli bir rol oynadığını ortaya koymakta. Çocukların öğrenci davranış bozukluklarıyla sık sık kesintiye uğrayan ya da karmaşanın olduğu kaotik olan sınıflarda bulunduklarında bireysel faktörler dikkate alındıktan sonra bile zorbalığa maruz kalma risklerinin daha yüksek olduğu görülmüş. Araştırmacıların sahip olduğu bulgular zorbalığın sadece çocukların kim olduklarından değil, okulda maruz kaldıkları ortamlardan da etkilendiğini göstermiş. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi tarafından 2014-2016 yılları arasında toplanan ve günümüze kadar devam eden verilere baktığımızda öğrenci ve öğretmen anketleri dikkat çekici ve bunlar analiz edilmiş. Bu ülke çapındaki veriler 3. 4. ve 5. sınıflardaki öğretmenleri ve çocukları kapsıyormuş. Öğretmenler kaç öğrencinin dikkatini toplamakta, uygunsuz davranmakta veya talimatları takip etmekte zorlandığını bildirerek sınıf ortamlarının rahatsız edici olup olmadığını değerlendirmişler. Ayrıca sınıf içi davranış bozukluğuna genel bir puan da vermişler. Öğrenciler alay edilme, isim takılma, kasıtlı olarak oyundan dışlanma veya itme ve vurma gibi fiziksel saldırganlığa maruz kalmada dahil olmak üzere ne sıklıkta zorbalığa maruz kaldıklarını bildirmişler. Bulguların gerçek bir örüntüyü yansıttığından ve bir tesadüf olmadığından emin olmak için aynı öğrencilerin farklı sınıflarda daha az veya daha çok yıkıcı ya da karmaşanın olduğu sınıflarda daha fazla veya daha az zorbalık bildirip bildirmediğini de test eden istatistiksel bir yöntem kullanmışlar. Başka bir deyişle bir çocuğun sınıf ortamındaki değişikliklerin kendi zorbalık deneyimlerindeki değişikliklerle nasıl bağlantılı olduğuna bakmışlar. Bu yaklaşım sınıf ortamının etkilerini çocukların kişisel özellikleri ve evdeki deneyimleri arasındaki farklılıklardan ayırmaya yardımcı olmuş. Geleneksel olarak zorbalık karşıtı çabalar bireysel olarak öğrencilerin davranışlarını ya da aile dinamiklerini hedef almakta. Bu konudaki müdahaleler sosyal becerileri öğretmeyi veya ebeveynlere çocuklarının davranışlarına yanıt verme konusunda daha fazla destek ve eğitim vermeyi de içerebilmekte. Bununla birlikte yalnızca zorbaları veya mağdurları hedef alan programlar araştırmacılara göre zorbalığı önlemede her zaman etkili sonuçlar da ortaya koymamakta. Az önce ifade ettiğimiz yakın dönemli araştırmanın bulguları, sınıf kaosunu azaltmanın zorbalığı azaltmaya yönelik uygulanabilir bir yol olduğunu göstermiş. Gözlemlenen etkiler küçük ancak tutarlı bir şekilde yer almış. Yani örüntü katı testler altında bile geçerliliğini korumuş. Bu bağlantının farkındalığının bir sınıf genelinde anlamlı bir fark yaratmaya yardımcı olabileceğini de haliyle araştırmacıları düşündürmüş. Öğretmenlerin sınıfların düzensiz olduğunu bildirmesi, hem öğrencilerin davranışlarını hem de öğretmenlerin öğrencilerle dolu bir sınıfı denetlemede karşılaştıkları zorlukları yansıtmakta. Bu zorluklar arasında öğrencilerin odaklanmasını sağlamak, uygun davranışları teşvik etmek ve öğrencilerin talimatları takip etmelerini sağlamakta yer almakta. Daha karmaşanın olduğu kaotik sınıflarda, o karmaşanın yaşandığı sınıflarda öğrenciler birbirlerinin sözünü kesebilmekte, yerlerinden kalkabilmekteler ya da derse odaklanmakta zorlanabilmekteler. Bu, düzeni sağlamayı zorlaştıran ve olumsuz davranışların yayılmasına yol açan bir yayılma etkisi yaratabilmekte. Sonuç olarak saldırganlık daha yaygın hale gelebilmekte ve hatta akran grubu içinde pekiştirilebilmekte. Bu da zorbalık olasılığını arttırır hale gelmekte. Karmaşık, kaotik bir sınıfı yönetmek öğretmenler için de zorlu ve duygusal olarak yorucu olabilir. Öğretmenler aksaklıkları gidermek ve öğrencilerin derse odaklanmasını sağlamak için daha fazla zaman harcamak zorunda. Bu, yalnızca zorbalığı önlemek ya da ona yanıt vermek için sahip oldukları zaman ve enerjiyi değil, aynı zamanda onu ilk etapta fark etme yeteneklerini de sınırlayabilir. Aynı zamanda o karmaşık, kaotik ve yıkıcı sınıfların genellikle büyük sınıf mevcudu, sınırlı okul kaynakları ve yoksulluk, konut ve barınma istikrarsızlığı ya da travma gibi okul dışındaki zorluklarla boğuşan öğrenciler gibi daha geniş zorlukları yansıttığını kabul etmek de son derece önemli. Yer alan değerlendirme ve önerilere göre eğitimcilere öğrencileri duygusal olarak nasıl destekleyecekleri ve kuralları olumlu ya da olumsuz sonuçlarla nasıl ilişkilendirecekleri konusunda eğitim sunmak gibi mesleki gelişim seçenekleri sunmak, çocukların sınıfta kötü davranış sergileme olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Sınıf kaosunun etkisi daha geniş sosyal eşitsizliklerle de kesişim göstermekte. Daha önceden yapılmış çalışmalar düşük gelirli ailelerden, ırksal ve etnik azınlıklardan gelen öğrencilerin daha fazla sorun yaşadığını göstermekte. Engelli öğrencilerin zorbalığa maruz kalma riski de daha yüksek çıkmakta. Söz konusu çalışma da bunun nedenini açıklamaya yardımcı oluyor. Bu öğrencilerin kaotik sınıflarda bulunma olasılığı haliyle daha yüksek olmakta. Bu, kasıtlı olarak bu tür ortamlara yerleştirildikleri için değil, büyük sınıf mevcudu, daha az deneyimli personel ve öğrenciler için daha az uzmanlaşmış destek sunan sınırlı kaynakları okullara gitme olasılıklarının daha yüksek olmasından kaynaklanmakta. Zorbalık, ilkokullarda sıklıkla meydana gelen gerçekten ciddi bir sorun ve önleme de acil bir öncelik konusu. Bulgular, odağı öğrencilerin bireysel özelliklerinden ve geçmişlerinden daha geniş bir sınıf ortamına taşımakta, bu noktaya kaydırmakta. Bulgulara göre sınıf kaosunu azaltmanın zorbalıkla mücadelede umut vadeden bir yaklaşım olabileceğini göstermekte. Sınıf dinamiklerinin karmaşıklığını ve zorbalığa nasıl katkıda bulunduklarını yakalayan ek sınıf faktörlerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta. Evet, iletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
3: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: Bugün Adalet Cim Joz'un doğum günü. NTV Radyo'da yayınımız İz Bırakan Kadınlar dizisinin Adalet Cim Joz bölümüyle devam ediyor.
1: İz Bırakan Kadınlar.
2: Evet, çok acele bir iş görüşmem lazım sizinle. Telefonda olmaz efendim. İstirham edeceğim. Hayati bir mesele.
1: Adalet Cim Joz, seslendirme sanatçısı, yazar, çevirmen, eleştirmen. 1910-1970 yılları arasında yaşadı. Kafka'nın Brecht'in eserlerini Türkçe'ye kazandırdı. Türk basınında ilk dedikodu yazılarını o yazdı. Yeşilçam'ın kadın başrol oyuncularını o seslendirdi. Adalet Cim Joz'u biyografisini kaleme alan yazar Mine Söğüt anlatıyor. Çok sevdiği Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenen şarkılar eşliğinde.
3: Adalet Cim Joz, ki dostları ona Ada diyorlar. Ben de öyle bahsedersem daha doğru olacak. Ada bence imza attığı işlerle evet çok önemli ama en büyük önemi cesareti. Hem yaptıklarıyla hem de yaşam tarzıyla ve kişiliğiyle bir sürü sorumuza cevap verebilecek çok mühim bir karakter bence. Aslında bir asker bir babanın ve Alman bir annenin çocuğu ve abisi de zaten sanatçı bir abi. Dolayısıyla çok klasik, muhafazakar bir Türk ailesinin içinde büyümüyor ve 17 yaşında da yurt dışına gidiyor eğitim almaya. Orada dayısının yanında kalıyor. Geri döndüğünde ayakları yere basan, para kazanan, çalışmaya hemen başlayan bir genç kadın aslında.
2: Merhaba. Dün sabahki hareketim için özür dilerim.
4: Ya ya, hak etmiştim bunu.
2: Kamran gelmedi
4: mi? Biraz işi çıktı da.
3: Çeviriler yapıyor çünkü Almancası çok iyi. Brecht'ten çevirileri var. Traven'den çevirileri var. Kafka'dan Milena'ya mektupları çeviriyor ve hepsi de çok başarılı. Milena'ya mektuplar çevirisi 1962 yılında Türk Dil Kurumu çeviri ödülü alıyor. Dostları hep sanatçı. Eşi Mehmet Ali Cim Joz bir avukat ama aynı zamanda Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin yakın dostları. Bir sol çevre ve entelektüel çevre içinde var olan bir isim. Aynı zamanda çoğunun avukatı. Adalet Cim Joz onunla birlikte bir sürü sanatçı dost ediniyor ve varlıklı bir aileler Cim Joz'lar. O yüzden de resim satın almayı, heykel satın almayı seviyor. Fakat o dönemlerde bir galeri yok. O yüzden sanatçı atölyelerine dolaşıyor devamlı. Ve eşinin de desteğiyle küçücük bir dairede, Kallavi Sokak'ta, İstiklal Caddesi'nde minicik bir dairede çok mütevazi bir galeri açıyor. İlk sanat galerisi olarak. Hani tam olarak ilk değil ama başarılı, adını İstanbul'daki galerilerin sanat geçmişine kaydetmiş ilk galeriyi açıyor. Abisi Ferdi Tayfur dönemin en ünlü seslendirme sanatçılarından, eşi Melek'le birlikte yabancı filmleri seslendiriyorlar. Hatta Ferdi Tayfur Laurel Hardy seslendirmesiyle ünlü. Onların çok farklı bir tonda mizahi seslendirmesini yapıyor. Ve bir gün Melek hastalanıyor, eşi gelemiyor. Onun yerine bir re aranıyor ve o sırada bir yerde sekreterlik yapan Adalet Cim Joz abisi çağırıyor. Fakat mikrofonun karşısına geçer geçmez Adalet Cim Joz'un kendisi de şaşırıyor. Müthiş bir ses. Sonra amatör bir sanatçı olarak sık sık işten kaçıp sahte bir isimle küçük seslendirmeler derken o kadar başarılı oluyor ki çok geçmeden bu işten iyi para kazanan ve hatta öldüğü zaman yaptığı onca işi bir kenara bırakıp dublaj kraliçesini kaybettik diye gazetelerin manşet yapacağı kadar ün kazandığı bir alanda isim yapıyor. 50'lerin, 60'ların, 70'lerin Türk filmlerindeki Filiz Akın'a, Türkan Şoray'a, Ayfer Feray'a, aklınıza gelebilecek o dönemde birçok insana dublaj yapıyor ve onun sesiyle tanınıyor birçok oyuncu.
2: Nasıl geçer hep aynı terane? Çalışmak. Sahi gelmeyecek mi kamera?
3: Gazetelerde çevirileri ya da kitap eleştirileri falan yayınlanırken bir dönem Tasvir Gazetesi'nde 40'lı yılların ortasında dedikodu yazıları yazmaya başlıyor. Filarmoni Orkestrası'nın konserleri, defileler, bunları izliyor. İşte sosyeteye ait isimlerin özel hayatlarıyla ilgili küçük dedikodular yazıyor. Kendi adını kullanmıyor. Çok tatlı bir adı var. Fitne Fücur. Gerçekten Fitne Fücur yazılar yazıyor. İğneleyici, sivri dilli. Zaten öyle birisi. Çok neşeli, çok güzel yazılar yazıyor. Ve çok sevilen, en ilgi çeken, en çok ses getiren dedikodu yazarı olarak ünleniyor. Bence cinsiyetiyle ilgili bir dezavantajı yaşayacak kadın değil. Ama cinsiyetiyle ilgili avantajların peşinde de koşacak bir kadın değil. Çok insan. Yani klasik standart kadın dertleri yaşadığını hiç düşünmüyorum. Çünkü hiçbir konuda standartlara uymuyor. Çocuklarının olmamasının sebebinden emin değildi anlatanlar ama zaman zaman eşinin yakın dostlarına işte adalete bir çocuk veremedim dediğini söyleyenler oldu. Fakat bir köpekleri var. Çocuk yerine koyduğu ve hayatında çok geniş yer tutan Zibidi diye kısa bacaklı, uzun kulaklı, uzun gövdeli bir köpek bu. Yılları onunla geçiyor ve hatta Zibidi'ye mektuplar diye bir köşe yazıyor bir ara, gene dedikodu yazıları. O köpek onun çocuğu gibi, yani şefkat duygusunu, hamilik duygusunu en çok onda yaşıyor. Kocasıyla ilişkisinden bahsederken, eşinden bahsederken çok büyük bir sevgi olduğunu görüyorsunuz aralarında. Büyük bir arkadaşlıkla birlikte beslenen bir sevgi. Çok şeyi paylaşıyor kocasıyla. Yani aşk üzerine çok romantik ve kadınsı şeyler rastlamadım. Ama zaten yaşama şekli ve kurduğu ilişki onun bir erkek ile paylaştığı hayatı çok önemsediğini gösteriyor. Müthiş bir sesi var. Bu sesi çok etkileyici ve sesini duyan herkes ona mektuplar yazıyor, telefonlar açıyor. Telefonların hepsini uzun uzun karşılıyor, onlarla sohbet ediyor. Fakat fotoğraf göndermiyor. O zamanın modası devamlı fotoğraf istiyorlar. Çünkü güzel olmadığını düşünüyor. Sonra Erzincan'da deprem oluyor. İşte büyük ölümler, büyük bir kayıp. Tam o günlerde Erzincan'dan bir mektup gelmiş fotoğraf isteyen ve onu refüze etmiş. Buna çok üzülüyor. Ve o günden sonra herkese fotoğraf göndermeye başlıyor.
2: Affedersiniz, sizi de sıktım kendi üzüntülerimi.
4: Rica ederim, ne sıkılmaktır.
3: Abisiyle ilgili pişmanlıkları ya da üzüntüleri olabilir diye düşünüyorum. Ferdi Tayfur Eroinman işinde ne kadar başarılıysa özel hayatında da o kadar başarısız ya da hasarlı diyelim. Onunla çok ilgileniyor. Belki onunla ilgilendiği o dönemlerde eksik kalan bir şeyler olduğunu sonradan düşünmüş olabilir. Bir de Sabahattin Ali'nin ölümüyle ilgili bir kötü hikaye var. Aday Cimcoz'un ve Mehmet Ali Cimcoz'un hayatına damga vuran. Sabahattin Ali'nin kaçmasına yardım eden çift onlar. Kaçması için alacağı kamyonu bulan, ona tedarik eden. Tam olarak ne yapacağını bilmiyorlar ama ülkeden gitmesi gerektiğini söylüyor Mehmet Ali Cimcoz'a. Ve adayla birlikte her ikisi onun gitme koşullarını ekonomik olarak da destekliyorlar. Ve biliyorsunuz o kaçış sırasında onu kaçıran kişi tarafından sınırda öldürülüyor Sabahattin Ali. Bununla ilgili aslında çok üzücü şeyler oluyor sonra. Çünkü onların MİT mensubu olduğunu ve bu kaçışta, bu cinayette sorumlu olduklarını düşünenler çıkıyor. Birçok dostu bunun imkansız olduğunu biliyor, öyle düşünüyorlar ama şüphesi olanlar da yok değil. Ve hiçbir zaman da anlaşılamıyor bu. Eminim bu hikayeyle ilgili bir sürü pişmanlıkları olmuştur. Gençliğinden itibaren agorafobisi var. Kalabalıklara çıkamıyor. Çok geç yeniyor. Uçağa binemiyor, vapura binemiyor. Aslında o güçlü kişiliğinden bahsettim hep ama bunu da söylemezsem bir şey eksik kalacak. O gücünün, o kararlılığının, o girişkenliğinin arkasında aslında bir tedirginlik de var. Her zaman bir psikolojik sorun da var. O günün güzellik anlayışına göre aslında güzel sayılmayacak bir kadın. Fakat bakışları, tarzı, giyinmesi, ifadesi ve en önemlisi zekası karşısındakini çok etkiliyor. Ve herkes onun nasıl bir kadın olduğunu tarif ederken hem vurgulamak istiyor, güzel miydi, değil miydi, hem de işin içinden çıkamıyor vurgularken. Çok titiz bir kadın, çok süslü değil ama kıyafetlerini çok özenli seçiyor. En önemli şey ayakları çok minik, hep herkes bunu anlatıyor. Küçücük ve çok biçimli ayakları var ve ayakkabıları seviyor. Özel ayakkabılar yaptırıyor. fotoğraflarının çoğunda çok sade. Sadece kitabın kapak fotoğrafı da olan Şükran Moral'ın çektiği portreleri var. Orada bir süslenmiş sanırım arkadaşının bu fotoğraf çalışması için. Ama orada bile aslında baktığınızda dikkatlice onu tanıyanların tarif etmeye çalıştığı şeyin ne olduğunu o fotoğraflardan anlıyorsunuz. Evet çok güzel ve evet hiç güzel bir kadın değil. İlk evlendiği yıllarda Mehmet Ali Cimcoz'un ailesi Adel Cimcoz'u istemiyor. Sınıflarına uygun bulmuyorlar. Annesi çok düşkün oğluna. Böyle bir kadınla, hem de ikinci evliliğini yapan bir kadınla evlenmesini onaylamıyor. Buna rağmen evleniyorlar ve o dönemde bir aile toplantısına gidiyor. Çoğu insan ilk kez görecek adayı. Klasik müzik çalıyor. Bir parti. Ailenin bütün üyeleri orada. Birden gecenin ilerleyen saatlerinde kimseye bir şey söylemeden Adalet Cimcoz plağı değiştiriyor ve bir kanto koyuyor. Eftelya söylüyor, tulumbacılar su sıksınlar yanan kalbimi diye ve dans etmeye başlıyor. Bu içinde bulunduğu topluluk için çok marjinal, sert ve tedirgin edici bir hareket ama bir çeşit meydan okuma. Onu simgeleyen şey neydi sorusunun cevabı da riskli. Ama biraz düşününce bence köpeğiydi. Çünkü onun genelde başkalarıyla kurduğu ilişki köpeğiyle kurduğu ilişkiye çok benziyor. Sonsuz verici, hami ama karşılığında da sadakat istiyor. Sevilmeyi seviyor ve gözünün içine bakılmasını seviyor. Yani gücünün farkında etkileyiciliğinin. Ama bu onu kibirli ve uzak yapmıyor. Tam tersine çok daha sıcak ve cana yakın yapıyor. O yüzden ben zibidiydi diyeceğim onun simgesi.
2: Geçmiş olmasına inanamıyorum.
5: Ben de öyle.
2: Ninem sevenler ihtiyarlamaz derdi.
1: Seslendirme sanatçısı, yazar, çevirmen Adalet Cimcoz'u, yazar Mine Söğüt anlattı.
6: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar çok şiddetlenecek. İstanbul ve Ankara'da su baskını tehlikesi var. Ankara'da şiddetli rüzgar da çıkabilir. Bursa ve İzmir'de de yağışlar kuvvetli. İstanbul'da sıcaklık 17 ile 22 derece arasında değişecek. Ankara 22, İzmir 31, Bursa 23 dereceye iniyor. Antalya'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova kesiminde yağmur şiddetli. Yağış anında sıcaklık 17-18 dereceye kadar inecek. İç Anadolu'da önce Eskişehir-Konya tarafında ardından Sivas kesiminde şiddetli yağış, ani fırtına, dolu ve hortum oluşabilecek. Ege'de de gök gürültülü, kuvvetli yağış ve ani fırtına bekleniyor. Sıcaklık Manisa'da 28 dereceye geriliyor. Akdeniz'de Isparta'dan Adana'ya kadar da gök gürültülü, yıldırımların da oluşacağı yağış bekleniyor. Adana 32 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bolu, Bartın, Çorum, Samsun'a kadar yağışlar çok şiddetli ve dolu da oluşacak. Zonguldak 22 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 30, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Gaziantep'e haftalar sonra sağanak yağış gelecek. Diyarbakır 37 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Müzik arası.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültene sevindirici bir haberle başlıyoruz. Bir yandan da ekranda görüyoruz. Filenin Sultanları yeni bir zafer kazandı. Milletler Ligi'nde Çin'i Çin'de mağlup etti. Macau'da oynanan maçta 3-0 gibi net bir skorla Türkiye Çin'i mağlup etti ve finale yükseldi. Daha fazla ayrıntı için sözü NTV Spor Spikeri Şansın Tokyo'ya bırakıyoruz. Şansın nasıl bir maçtı? Ne dersin? Yeni bir galibiyet, yeni bir şampiyonluk gelir mi finalde? Ne dersin?
1: Orhan merhaba. Evet, yeni bir şampiyonluk gelmek üzere diyebilirim. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi'nde yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaştı milli takımımız ve 3 sette rahat bir galibiyet alarak finale yükseldi Ay Yıldızlılar. 2023'te 3 sene evvel şampiyon olduğumuzda da Milletler Ligi'nde Amerika'daydı o zaman. Finalde Çin'i yenmiştik. Şimdi Çin'in ev sahipliğinde yarı finalde yine Çin'i yendik ve bu sefer finalde Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları. Bugün Vargas, Hande, İlkin ve Zehra'yı öne çıkarabilirim. Çok iyi oynadılar. Bu rahat galibiyette Melisa Vargas'ın 24 sayısı, İlkin Aydın'ın 15 sayısı öne çıktı. Zehra 8 sayıyla, Jack Kısal yine 8 sayıyla katkı veren isimlerden de Hande Balad'ın az önce söz etmiştim. Onun da 11 sayısı var. Yani hücumda gerçekten çok etkiliydi milli takım. Zaten sonuca bakılacak olursa savunmada da gayet etkiliydi. Macau'daydı mücadele. Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü devam ettirerek 25-15'te daha net bir skorla kazandılar. Üçüncü sette Çin biraz direnmeye çalıştı ama yine 25-20 ile kazanan Türkiye oldu. Ve adını şampiyonluk maçına yazdırdı milli takımımız. Çin'den Wang Yuan orta oyuncu Galatasaray'daydı geçen sezon. Onun da performansı iyiydi ama hani yeterli olmadı, yani direnmeye yeterli olmadı milliler karşısında Çin'in bireysel performansları. Yarın saat 14.30'da final mücadelesi var. Finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek Çin'in evet. Sultanları ve Brezilya'da evet. Yine dirençli, güçlü bir rakip ama kağıt üzerinde ve evet. performans olarak, fizik olarak üstün olduğumuzu, favori olduğumuzu söylemem lazım.
0: Şansın Tokyay aktardı, NTV Spor spikeri arkadaşımız. Tabii güzel bir galibiyet oldu. Yine yüzleri güldürdü Filenin Sultanları. Şimdi bu yeni galibiyeti ve olası yeni şampiyonluğu konuşmaya devam edeceğiz. Mehmet Akif Üstündağ yayın konuğumuz, telefon attığımızda hemen soralım. Nasıl bir galibiyetti? Finalde şampiyon olma şansımızı nasıl görüyorsunuz? Filenin Sultanları tarih yazmaya devam edecek mi Sayın Üstündağ?
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tebrik ediyorum. Ülkeyi sevindirmeye, ülkenin gururu olmaya devam eden sultanları bir kez daha ben de tebrik ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada Çin'e hiçbir varlık göstermedi. Ben hep söylüyorum. Yarın bizim ne olacak? Rakibin ne olduğu değil, bizim nasıl oynayacağımızdır. Biz bugün bu tempoda, bu istek arzuyla oynarsak neden şampiyon olmayalım? Şampiyonluğun da favorisi biziz diye düşünüyorum.
0: Sayın Üstündağ, tabii önümüzde bir de Avrupa Şampiyonası var. Bir anlamda onun provası oldu diyebilir miyiz?
2: Alo.
0: Sayın Üstündağ, önümüzde bir de tabii Avrupa Şampiyonası var. Bir anlamda onun provası oldu diyebilir miyiz? Nasıl buluyorsunuz? Son derece formda bir Filenin Sultanları var. Yine güzel bir turnuva çıkartıyorlar.
2: Evet. Sultanlar alıştırdı. Yarı final oynamak, final oynamak. Ve şimdi bugün geldiğimizde son Dünya Şampiyonası'nda, son Avrupa Şampiyonuyuz. Son Dünya Şampiyonası'nda final oynadık. Bugün de Milletler Ligi'nin finalini oynamaya hak kazandık. Umut ediyorum. Yarın da tabii ki burayı önce bitirelim. Turnuva turnuva, maç maç. Burada bir şampiyonluk kupasını alıp Avrupa müsabakaları, biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibiyiz. Bu da çok iyi bir deneyim oldu. Çok iyi bir tecrübe. İşte hedeflerimizden biri de önce burada şampiyon olmak, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizde yine son şampiyonluk kupası, bizim orada kupayı, şampiyonluğu bırakmama niyetindeyiz. İnşallah bu azim, bu istek, bu arzuyla bu şampiyonluğun favorisi hem burada hem Avrupa'da biz olacağız diyor.
0: Yarınki finalde o zaman başarılar dileyelim. Mehmet Akif Üstündağ Voleybol Federasyonu Başkanı, teşekkür ederiz. Yayına katıldığınız için. Şimdi tekrar edelim. Bu turnuva Milletler Ligi turnuvasıydı. Türkiye Çin'i Çin'de Macao'da oynanan karşılaşmada 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 gibi net bir skorla geçti. Maçın başından sonuna üstün oynayan taraf buydu. Zaten skora da yansımış durumda. Zehra, Melisa Vargas, İlkin Aydın gibi ön plana çıkan oyuncularımız oldu. Melisa Vargas 24 sayıyla yine galibiyetin baş mimarlarından biriydi. Hem savunmada hem hücumda etkili bir oyun çıkardı milliler. Ve şimdi sırada yarın Brezilya var. Brezilya ile Milletler Ligi'nde final oynayacak. Neden olmasın, yine yeni bir zafer daha Türk milletine armağan etmek için, bu şanlı forma için çıkacaklar sahaya. Ve Türkiye'de oynanacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor milliler. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi, bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini, otoparkları su bastı. Başkentte yağış aralıklarla da olsa devam ediyor.
3: Eyvah! Araba gitti!
4: Gidiyor, motorlar gidiyor.
5: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
6: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
5: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
7: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
5: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
8: Sabah geldi, burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
9: Küçücük rovar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak, aha burada işte su. Su belli.
7: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
8: Akşam geldim, sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığında ifadesi yer alıyor. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel suçlamayı kabul etmedi.
5: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3 zanlı ise tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15 oldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel'in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisine evden çıkardığını öne sürdü. Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ifade etti. Handan Soner, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı. Eşinin kendisine duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma dediğini anlattı. Vali Soner, Gülistan'ın yedek sim kartını eski polis Gökhan Ertok'a göndermişti. Jandarmadaki ifadesinde bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Handan Soner, savcılıkta ifade değiştirdi. Eşinin telefonda bir kişiyle sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Handan Soner'in iletişim trafiği de incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti. Bu bilgiyi dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Soner, bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
3: Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.
5: Bakan Gürlek, bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeğine yeniden katıldı. Trump, salondaki muhabirlere hedef aldı, 2028 seçimlerinde yeniden aday olacağı yönünde espri yaptı.
10: Silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilmiş ve ertelenmişti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeği 3 ay sonra yeniden düzenlendi. Gecenin onur konuğuysa yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Eleştirel haber yapan gazetecileri sıkça azarlayan Trump bu sefer de salondaki muhabirlere takıldı.
11: But this place is the really the largest group of Trump derangement syndrome people ever put together at one time, I suspect.
10: Trump medyatik kişiliğine de gönderme yaptı. Kendisi görevden ayrıldığında gazetecilerin de zor günler yaşayacağını savundu.
11: But you people have no idea how lucky you are when I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on.
10: ABD Başkanı konuşmasının sonunda ise medyayı ne kadar önemsediğimi göstermek ve reytinglerimizi korumak için bir dönem daha yarışacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Anayasadaki iki dönem sınırlamasına rağmen 2028'deki başkanlık seçimlerinde de yarışacağına yönelik şaka yaptı. Trump üzerinde Trump 2028 yazan bir de şapka taktı. Geleneksel akşam yemeği 25 Nisan'daki saldırı girişiminin gölgesinde gerçekleşti. İlk organizasyonda Trump, kabine üyeleri ve gazeteciler salondayken pompalı tüfekli bir saldırgan güvenlik noktasını aşmaya çalışmış, güvenliği sağlayan gizli servis ajanlarına ateş açmıştı. Kurşun geçirmez yelek giyen bir gizli servis ajanı vurulmuş, saldırgansa yakalanmıştı. Washington'daki geleneksel yemek saldırı girişiminin ardından bu kez olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Organizasyon daha küçük bir salona taşındı. Davetliler QR kod ve kimlik kontrolünün ardından salona alındı. Girişlerde uzun güvenlik kuyrukları oluştu.
0: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz devam ederken küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de gerilim yükseldi. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde'de

0: ticari gemi trafiğinin sürdüğünü açıkladı. Husiler ise misilleme sözü verdi. Gerilim son günlerde peş peşe yaşanan saldırıların ardından yeniden tırmandı. İran'ın müttefiki Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti. Ardından düzenlenen saldırılarda Suudilere ait iki petrol tankeriyle bir ticari gemi hasar gördü. Krize Washington'da doğrudan müdahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı. Tüm bunlar Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapandığı bir dönemde yaşandı. Petrol sevkiyatının önemli bölümü Kızıldeniz ve Babülmendeb hattına yönelmişti. Ancak savaş riski nedeniyle bazı tankerler rotalarını değiştirmeye başladı. Gemi sigorta maliyetleri de hızla yükseldi. Bölgedeki tırmanış küresel petrol arzı ve deniz ticaretine ilişkin endişeleri daha da arttırıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. 20-27 Temmuz tarihleri arasında 5. nesil

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bu hafta size bir Smoke Sessions kaydı sunuyorum. Gerçekten kendini kanıtlamış bir piyanist ve besteci Eric Reid, albümün adı Groovewise. Hemen bir tane parça çalalım önce. Bir Clifford Jordan bestesi. Aslında bu albümde 10 tane parça var. Bunların 8 tanesi Eric Reid'in bestesi. Bu birinci parçada diğer iki tanesinden başkalarının bestelediği parçalardan biri oluyor. Powerful Paul Robeson, Clifford Jordan'ın.

Bu arada diğer sanatçılarımızdan da söz edelim elbette. Saksafonlarda Seamus Blake, piyanoda Eric Reid, basta Ben Williams, davulda Gregory Hutchinson. Yani çok sağlam bir ekiple iyi bir albüm. Gene bir Eric Reid bestesi. Bob Ward.

0: Cazbe Ötesi devam edecek. NTV Radyo.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Cazbe Ötesi devam ediyor.
5: Grooveways albümümüzün adı Smoke Sessions'dan ve 4 iyi birinci sınıf caz müzisyeninin kaydettiği bir albüm. Dediğimiz gibi 15 senin 8 tanesi Eric Reed'e ait. Eric zaman zaman bazı cazcıları olmasa da mesela bir araya gelmiş iki cazcıyı falan eskilerden hatırlatıyor ama kendine ait bir sesi var artık ve kimsenin taklitçisi olmadığı da kesin. Gerçi bazen hafif bir Cecil Taylor lisanı kulağa çalınıyor gibi. Bakalım siz ne düşüneceksiniz, yoksa Cecil'i sevdiğimiz için biz herkeste ondan bir iz mi duyuyoruz acaba? Christian McBride'in bestesi The Shade of the Cedar Tree.

Shade of the Sanity, özellikle Seamus Blake'in abartıya kaçmayıp kontrollü bir şekilde çalmasıyla değerine değer katıyor diyebiliriz. Ki zaten bestecisini de seviyoruz. Şimdi sırada bir Reed bestesi var. Una Mujer Elegante.

Peki albüme adını veren parça nerede diye sorarsınız belki. Albüme adını veren parça 9 ve 10. parçalarda. Bir tanesi giriş ama 3,5 dakikalık bir giriş. Bir tanesi de Groovewise'ın kendi, o da 6,5 dakikaya yakın. Biz size ille de Christian McBride'ın parçasını dinletmek istediğimiz için bu programın son parçası Groovewise'ın introduction'ı, girişi olacak. Başka Reed programlarımızda onun da tamamını çalarız. Evet, giriş Groovewise.

0: Eric Reid de bugünkü sanatçımız. Az önce anons ettiğimiz parça da zaten albümün adı. Önümüzdeki hafta bir başka cazcı ile birlikte olmak üzere. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Size müzikli, maceralı, melodili bir hafta diler. Hoşçakalın.
1: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Dünya radyolarında zapping.
4: Bitab dil ki tamanna aye sunte git.
5: Sin misille tuori di sa da molto bella ca.
6: Commissari di Ilva e di Acciaierie d'Italia.
7: Burası Taipei Radyosu.

0: Evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
1: Burası NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugün ülkenin büyük bir bölümünde beklenen yağışların sel oluşturma ihtimali olduğundan bazı tedbirler almak gerekiyor. Bodrum veya alt katlarda değerli eşyaları ve elektrik cihazlarını yüksek yerlere kaldırmak, kapı ve pencere eşiklerine kum torbaları koymak bunlardan bazıları. Ayrıca meteoroloji radarını takip edip yağışın nerelerde kuvvetlendiğini görebilirsiniz. Ayak bileğinize kadar gelen suya asla girmeyin. 15 santimetreyi bulan hareketli su bir insanı devirebilir.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Şiddetli yağış zaman zaman İstanbul ve Ankara'da etkili oluyor. Ankara'da bazı alt geçitleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Bazı dükkanlar da yine aynı şekilde suya teslim oldu. İstanbul'da da şiddetli yağış geçişleri oluyor. Son durumu aktaracağız. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi de yer aldı. İfadelerde neler var aktaracağız. Liselere geçiş sınavı kapsamında tercih süreci devam ediyor. Öğrenciler tercihlerini pazartesi saat 17'ye kadar yapabilecekler. Artık son günler. Adaylar kalan sürede neler yapmalı? Eğitim uzmanı Nazik Özçelik'le değerlendireceğiz. Ve voleybolda yine sevindirici bir haber Çin'den geldi bu sefer. Filenin Sultanları Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'le karşı karşıya gelmişti. Çin'i 3-0 mağlup eden Amilliler yarın Brezilya karşısına şampiyonluk için çıkacaklar. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Son gelişmeyle başlayalım bültene. Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyorlar. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3 sette mağlup eden Ay Yıldızlıların ikinci şampiyonluğuna sadece bir adım kaldı. Ev sahibiyle Macau'da karşılaştığı sultanlar ilk seti 25-21 kazandılar. İkinci sette de büyük üstünlük kuran milliler 25-15'te finalin kapısını araladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan Türkiye adını şampiyonluk maçına, finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar yarın saat 14.30'daki finalde Brezilya ile karşılaşacak. Güney Amerika temsilcisi geçen sene finalde yenildiği İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yeniden finale yükseldi. Filenin sultanları ise 3 yıl sonra yine finale döndü. 2023'te kupayı kaldıran Türkiye kadın voleybolundaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, filenin sultanlarının finale yükselmesinin ardından NTV'ye konuştu. Ay Yıldızlıların kendilerini finallere alıştırdığını söyleyen Üstündağ, Brezilya karşısında favori istedi.
1: Bugün geldiğimiz noktada Çin'e hiçbir varlık göstermedi. Ben hep söylüyorum, yarın bizim ne olacak, rakibin ne olduğu değil, bizim nasıl oynayacağımızdır. Biz bugün bu tempoda bu istek arzuyla oynarsak neden şampiyon olmayalım? Bir şampiyonluğun da favorisi biziz diye düşünüyorum. Sultanlar alıştırdı yarı final oynamak, final oynamak ve şimdi bugün geldiğimizde son dünya şampiyonasında son Avrupa şampiyonuyuz. Son dünya şampiyonasında final oynadık. Bugün de Milletler Ligi'nin finalini oynamaya hak kazandık. Umut ediyorum. Yarın da tabii ki burayı önce bitirelim. Turnuva maç maç. Burada bir şampiyonluk kupasını alıp Avrupa müsabakaları biliyorsunuz Avrupa şampiyonasının ev sahibiyiz. Bu da çok iyi bir deneyim oldu. Çok iyi bir tecrübe. İşte hedeflerimizden biri de önce burada şampiyon olmakta ardından da Avrupa şampiyonasında ülkemizde yine son şampiyonluk kupası bizim orada kupayı şampiyonluğu bırakmama niyetindeyiz. İnşallah bu azim, bu istek, bu arzuyla bu şampiyonluğun favorisi hem burada hem Avrupa'da biz olacağız diyor.
0: Gündemdeki bir diğer önemli konu yoğun yağışlar. Ankara başkent gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi, bazıları da alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini ve otoparkları su bastı. Başkentte yağış aralıklarla da olsa devam ediyor.
2: Eyvah! Araba gitti!
3: Gidiyor, motorlar gidiyor.
4: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
5: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
4: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
6: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
4: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
7: Sabah geldi, burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
8: Küçücük rovar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha, burada işte su. Su belli.
6: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
7: Akşam geldim. Sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorum.
0: Ankara'da durum böyleydi. İstanbul da yağışlı bir gün geçiriyor. Zira İstanbul için meteoroloji raporları güncel öncesinden turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Yağış uyarısı vardı. O yağış şehre günün ilk saatlerinden itibaren ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Sağanak nedeniyle İstanbul'un pek çok noktasında yine tıpkı Ankara'da olduğu gibi su baskınları yaşandı.
9: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı. Gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
10: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın, giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
9: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
11: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
12: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
13: Öğleden önce 8-10 tane bir sardalya aldım. Şimdi kaç tane şey var ya, sardalya?
14: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
9: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
15: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
9: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
0: Tıpkı Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi yurdun farklı farklı noktalarında da şiddetli yağış etkiliydi. Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Araçlar yarıya kadar suya gömüldü.
4: Cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sağanak ve fırtına birçok noktada etkili oldu. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yollar su birikintisiyle doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitleri de su bastı. Otomobiller suya gömüldü, çok sayıda araç yolda kaldı. Selle mücadele çalışmalarında bir iş makinesi dereye devrildi. Operatör araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Yollar suyla doldu, bazı araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Mahsur kalanlar çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Bu görüntülerse Adana'dan. Yumurtalık ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından hortum çıktı. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler etrafa saçıldı. Bazı gençler dev dalgaların olduğu denizde yasaklanmasına rağmen yüzmeye devam etti. Bursa Karacabey'de de sağanak ve fırtına etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollarda su birikintisi oluştu. Sahil kenarındaki bir kafede masa ve sandalyeler fırtınanın etkisiyle uçuştu. Antalya'nın Serik ilçesinde de sağanak yerini hortuma bıraktı. Bir evin çatısıyla 4 sera zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü önce otomobile ardından da direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı.
16: Önde mi oturuyordun?
17: Yolcu otobüsü önce otomobile ardından direğe çarptı. İkisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförü Bahariye Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs önce seyir halindeki bir otomobile ardından da yönlendirme levhasının olduğu direğe çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuların çoğunluğu kendi çabalarıyla otobüsten çıktı. Bazı yolculara ise çevredekiler yardım etti.
18: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki şey koltuğa çarptı başım.
19: Önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Araca çarpmamak için direğe vurmuş.
17: Ağır yaralanan otobüs şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 30 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği sorusuna yanıt aranıyor.
0: Siyasetle devam edelim. Yeni partinin ilk yönetim toplantısı vardı. Bugün yapıldı toplantı. Parti meclisi toplandı ve MYK, Merkez Yürütme Kurulu, yani genel başkan yardımcıları belirlendi. Parti yönetiminin daha sonraki ilk adresi de Anıtkabir oldu.
4: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
20: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir. Hedefimiz sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir.
4: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmalarıyla ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel başkan yardımcıları, yani MYK'da milletvekillerinden oluştu. Yeni parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, halkla ilişkilerden sorumlu genel

0: malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın da ifadesi var. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise bu suçlamayı reddetti.
2: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3 sanlı ise tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15 oldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel'in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisine evden çıkardığını öne sürdü. Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ifade etti. Handan Sonel, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı. Eşinin kendisine duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma dediğini anlattı. Vali Sonel, Gülistan'ın yedek sim kartını eski polis Gökhan Ertok'a göndermişti. Jandarmadaki ifadesinde bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Handan Sonel, savcılıkta ifade değiştirdi. Eşinin telefonda bir kişiyle sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Handan Sonel'in iletişim trafiği de incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti. Bu bilgiyi dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Sonel bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
3: Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.
2: Bakan Gürlek, bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
1: Dış haberlere de bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklama yaptı. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı.
4: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
5: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
4: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
5: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Çin'in sözlerinde

0: sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna savaşına rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
1: Bir yandan Orta Doğu'daki tansiyon hala yüksek. ABD peki İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu kritik sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
2: Bahreyn ve Kuveyt İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
1: Bir yandan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o kriz devam ediyor, sorunlar sürüyor. Diğer yandan küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de yine aynı şekilde gerilim yüksek. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde'de patlamalar yaşandı. Ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde de alarmlar çaldı.
3: ABD ile İran arasındaki saldırılar sürerken Kızıldeniz'de de gerilim bir kez daha tırmandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını savundu. Husilere bağlı El Mesire televizyonu ise telekomünikasyon tesisleriyle Kameran adasının vurulduğunu açıkladı. Ancak Reuters Hudeyde limanında patlamalar yaşandığını aktardı. Riyad yönetimi Hudeyde limanının hedef alınmadığını, ticari gemi trafiğinin sürdüğünü açıkladı. Husiler ise misilleme sözü verdi. Gerilim son günlerde peş peşe yaşanan saldırıların ardından yeniden tırmandı. İran'ın müttefiki Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti. Ardından düzenlenen saldırılarda Suudilere ait iki petrol tankeriyle bir ticari gemi hasar gördü. Krize Washington'da doğrudan müdahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı. Tüm bunlar Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapandığı bir dönemde yaşandı. Petrol sevkiyatının önemli bölümü Kızıldeniz ve Babülmendeb hattına yönelmişti. Ancak savaş riski nedeniyle bazı tankerler rotalarını değiştirmeye başladı. Gemi sigorta maliyetleri de hızla yükseldi. Bölgedeki tırmanış küresel petrol arzı ve deniz ticaretine ilişkin endişeleri daha da arttırıyor.
1: NATO'nun askeri karargahı casusluk operasyonuna sahne oldu. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nda stajyer olarak görev yapan Çin kökenli bir Kanadalı, Çin istihbaratı adına ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Casusluk operasyonuna dair ayrıntıları da NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut aktardı.
4: NATO'nun askeri karargahı Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı bir casusluk olayıyla çalkalanıyor. Bu bir ilk değil. Geçtiğimiz Şubat ayında da Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir subayın Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat birimlerinin NATO'nun kriptolu iletişim bilgilerini paylaştığı ortaya çıkartmıştı. Söz konusu stajyer Çin kökenli bir Kanadalı stajyer. Haziran ayında Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'na staja başladı. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nın istihbarat birim stajyerin hallerinden şüphelendi, tavırlarına ve davranışlarından şüphelendi, yakın takibe aldı ve iki önemli unsuru ortaya çıkarttı. Bunlardan bir tanesi Çin kökenli Kanadalı stajyerin organize suç örgütleriyle temas halinde olduğunu, aynı zamanda üçüncü bir ülkeye ait istihbarat birimleriyle de yakın temasta olunduğu, kendileriyle de bilgi paylaştığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı istihbarat birimleri ev sahibi ülke Belçika'nın askeri istihbaratına ve kontrespiyonaj yetkililerine bu bilgiyi paylaşarak yakın takibe aldılar. Yakın takibe aldıkları Kanadalı stajyerin aslında hem siber suçlara karışmış olan kişilerle bilgi paylaştığını hem de Çin istihbarat birimlerin yetkilileriyle de görüştüğünü ortaya çıkarttılar ve bunun üzerine geçtiğimiz Perşembe günü eş zamanlı olarak hem evine hem iş yerine bir baskın düzenlendi. Bilgisayarlarına, elektronik malzemelerine el koyuldu ve an itibariyle şahıs gözaltında.
1: Hindistan'da haftalardır süren protestolar hedefine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patrak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular bu şekilde gösterileri de sonlandırma kararı aldı.
2: Hindistan'da kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular hedeflerine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Ülkede gösterilerin fitilini ateşleyen Mayıs ayındaki tıp fakültesi giriş sınavıydı. Sınav soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edildi. Ardından 21 Haziran'da tekrar düzenlendi. Ancak protestolar dinmedi. Haftalar süren gösteriler sonunda gençlerin istediği oldu. Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, sınav kriziyle ilgili sorumluluğu üstlendiğini söyleyerek Başbakan Modi'ye istifasını sundu. İstifa haberi göstericiler tarafından coşkuyla kutlandı. Eylemciler kararı zafer olarak nitelendirdi. Muhalefet partileri de istifayı memnuniyetle karşıladı. Eğitim Bakanı'nın istifa haberinin ardından hareketin liderleri bir kez daha hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonunda iyi niyet göstergesi olarak eylemlerimizi sona erdiriyoruz denildi. Hükümet de eylemcilerin taleplerini kabul ettiklerini açıkladı. Bunlar arasında protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesi ve ölen öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi de bulunuyor. Ülkede sınav sorularının sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant sisteme parazitlerin saldırdığını söylemiş ve işsiz bazı gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Protesto hareketi de internette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıktı. Göstericiler Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük gençlik hareketi olarak görülüyordu.
1: Liselere geçiş sınavı kapsamında tercih süreci devam ediyor. Öğrenciler tercihlerini pazartesi saat 17'ye kadar yapabilecekler. Yani artık son günler. Adaylar kalan sürede peki neler yapmalı? Eğitim uzmanı Nazik Özçelik'le konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Özçelik NTV yayınına.
5: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi bu süreçte velilerin ve öğrencilerin en sık yaptığı hata nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Artık son günler ve bu son günlerde nelere dikkat etmeliler?
5: Hataları baktığımız zaman çok teknik hatalar görüyoruz aslında. Öncelikle tüm ortaokulu bitiren öğrencilerin bir tercih sistemine dahil olması lazım. Çünkü adrese dayalı tercih yapsa dahi e-okuldan mutlaka bir tercih yapması lazım. Sınavda öğrenci alacak okulları hedeflemeyen velilerimizin bu süreçten bilgisi olmayabiliyor. O yüzden tüm velilerimizden mutlaka e-okuldaki sistemi kontrol etmelerini özellikle bekliyoruz. İkincisi, burada tercih yapmakla birlikte okul müdürlüklerine de onaylatmak gerekiyor. Dolayısıyla kalan sürede bu teknik sürecin doğru tamamlanıp tamamlanmadığını mutlaka kontrol edilmesi lazım. İkincisi ise tabii her tercih sürecinin kendine özgü bir özelliği oluyor. Kendine özgü bir kontenjan yapısı, kendine özgü bir sayısal verisi oluyor. Şimdi bu seneye baktığımızda da özellikle üstte yer alan okullarda bir takım kontenjan azalmaları gördük. Bu da beraberinde şöyle bir tercih hatasını getirebilir. Birebir geçen senenin yüzdelik dilimlerine bakarak yapılan tercihlerde biraz daha olumlu bir tablo ortaya çıkabilir ve bu da öğrencinin
1: doğru,
5: kendi
1: Nazik Hanım yani geçen yılın puanlarına bakıyor öğrenciler. Bunu yapmak ne kadar doğru? Tabii bu yıl öğrenciler bu puana mı bakmalı yoksa daha çok yüzdelik dilime mi odaklanmalı?
5: Kesinlikle yüzdelik dilime odaklanmalı çünkü özellikle çok fazla birincinin çıkması, çok fazla bir boşu olanın çıkması puanlarda ciddi oynamalar olabileceğini ama yüzdeliklerin belirli bir noktada kalacağını gösterir. Yani bizim sayısal verimiz geçen sene o okula giren öğrencimin yüzdelik dilimi ve bu yılki öğrencimizin yüzdelik dilimi. Bu ikisi mutlaka birbiriyle karşılaştırılmalı ve kontenjan azalmaları da devreye katılarak aslında öğrencinin bulunduğu yüzdelik diliminin biraz üzerinde biraz altında tercihler yaparak bu oynamaları dengeleyecek bir tercih listesi yapmak lazım. O nedenle sayısal veri takibi kontrolü bu sürecin en önemli adımı.
1: Evet. Şimdi tabii adaylar şuna bakıyor. Bir yandan garanti olan tercihler var. Bir yandan gerçekçi, makul, mantıklı seçenekler. Bir de tabii sürprizler var. Bu okul dengesi sizce nasıl kurulmalı? Nasıl bir ideal tercih listesi yapılmalı?
5: Mutlaka aslında 10 tercihin bu 3 ihtimali göre planlanması lazım. Yani yukarıdaki sıralamadaki tercihlerde öğrencinin yüzdelik diliminin daha üzerinde yerler yazılabilirken altta kalan tercihlerde de öğrencinin yüzdelik diliminin altına inilmesi lazım. Bu dediğiniz gibi hem sürprizleri kontrol etmeye beraberinde getirecek hem de olası olumsuz sürprizlerden de zarar görmemeyi beraberinde getirecek. O yüzden mutlaka öğrencinin aslında yüzdelik diliminin daha ortalarda yer alması hem yukarıdan hem de aşağıdan bölümlerin yazılması ile ilgili ama tabii yukarıdaki tercihleri yazmak çok keyifli çünkü orası hep hayaller ve hedeflerin olduğu bölümler ama son 3 tercihte tabii öğrencinin de gitmek istemediği aslında hedeflemediği ailenin de planları olmayan okulları da yazmak gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Burada da bir karar verilmesi gerekiyor. Yani altta kalan puanda bir tercih yapacağım. Olumsuz bir sürprize hazırlanıyorum ama oraya mı gitsin yoksa yerel yerleştirmede işte mahallemde diploma notuyla öğrenci olan okula mı gitsin gibi bir karar vermek ve bu kararda eğer yine de sınavla alan öğrencinin girdiği okula gitsin diyorsak da o istenmeyen tercihleri de sonlara koymak gerekiyor.
1: Tabii son derece kritik, deyim yerindeyse el yakan kararlar bunlar, tercihler. Tabii bir de kontenjan değişiklikleri oldu bu yıl. Ne dersiniz? Yeni açılan bu okullar bu tercihleri nasıl etkiler?
5: Şöyle görünüyor, yeni açılan okullarla birlikte kontenjanı azalan okulların birbirini dengeleyebileceği ama kontenjan azalmasının kontenjan artışına göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle üst sıralarda yer alan okullardaki kontenjan azalması birikerek aslında aşağıdaki okulları etkiliyor. Dolayısıyla yukarıda ne kadar çok kontenjan azalması varsa aşağıdaki tercihlerde o kadar zorlanacaktır. Bu sene pansiyonlu okulların ayrılması, belli okullardaki kontenjan azalmaları biraz velilerimizin olumsuz düşünmesini de aslında beraberinde getirdi. Ama orta sıralamalarda yer alan öğrencilerimiz için yine de yeni açılan kontenjanlar bir nefes aldırıcı olacaktır.
1: Peki bu sene öğrencilerin gözden kaçırmaması gereken bir değişiklik var mı özellikle?
5: Bu kontenjan değişikliği ve pansiyonlu okullar kısmı çok önemli. Çünkü pansiyonlu okullar dediğimiz özellikle İstanbul'a il dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve barınma sorunuyla ilgili bir durum. O yüzden mutlaka tercihlerinde eğer bir barınma problemi varsa, bir konaklama problemi varsa pansiyonsuz okulları tercih ederken dikkat etmeleri lazım. Evet. Yine yabancı dil değişikliği olan okullarımız var. Yani okulun ismine bakarak değil de eğitim diline de bakarak tercih yapmak gerekiyor. Özellikle eğitim dili Almanca olan okul sayılarındaki artış ve buradaki kontenjan değişikliklerinin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Tabii bir taraftan da üniversite sınavı açıklandı. Biz okulların artık başarılarını da görebiliyoruz. Hem öğrencilerimize hem velilerimize hala süreç devam ederken mutlaka okulların üniversite yerleştirme oranları, üniversite sonuçlarını da inceleyerek o tercih sırasındaki oynamalara bir bakmalarını tavsiye edebiliriz.
1: Son olarak şunu da soracağım. Artık pazartesi tabii süre sona eriyor. Artık heyecan dorukta. İşte öğrenciler heyecanlı, adaylar, veliler stresli. Bu son saatlere kalan öğrenci ve velilere ne tavsiye edersiniz son olarak?
5: Hala süreç devam ediyor ama tarihleri ve zamanları mutlaka kontrol etsinler. Çünkü özellikle tercihin heyecanı ve paniği içerisinde zamanın bu kadar hızlı geçebileceği öngörülemeyebiliyor. O yüzden kendilerine bir zaman dilimi koysunlar. Pazartesi günü saat 12 aslında son tarih ve zaman dilimi olarak düşünülürse bu süreç içerisinde tercihleri yapabilirler. Burada önemli olan dediğim gibi yüzdelik dilimlere dikkat etsinler. Üniversitelerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte o liselerin başarılarına dikkat etsinler. Bir de her zaman dediğimiz gibi öğrencinin kararı olmayan, öğrencinin istemediği okullar eğer listede varsa bunları çıkarsınlar. Çünkü o lise 4 yıl çok uzun bir süre ve öğrencilerimizin başarılı olabilmesi için okudukları okulda mutlu olmaları lazım. Öğrencilerimizin isteği, ilgisi, yeteneği dışında da tercih yapmamaya özen göstersinler.
1: Nazik Özçelik, teşekkür ederiz. Eğitim uzmanı NTV yayına katıldı. Liselere geçiş sınavı son derece önemli. Bir yandan da tabii üniversite adayları da kritik günlerden geçiyor. Bu gündemdeki son gelişmeleri canlı yayına aktarmış olduk diyelim ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Bölgesel askeri ücret önerilerine hem Türk İş hem de Hak İş'ten tepki geldi. Konfederasyonlar uygulamanın suistimal edilebileceğine dikkat çekiyor.
2: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
6: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
2: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
7: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
2: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
1: Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkartılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı.
8: Ailesiyle birlikte zorla sahilden çıkarılmaya çalışıldı. Yargıtay özel işletmeyi haksız buldu. Vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Akşam gazetesinin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin görevlisi burada duramazsınız, insanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktorun itirazı üzerine görevli bu kez tehditte bulundu. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise azmettirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararda anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatılarak kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Kıyı kanununa göre vatandaşlar kamuya açık kıyılarda herhangi bir ücret ödemeden havlularını serip denize girebiliyor. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti sunabileceğini ancak vatandaşların denize girmesini engelleyemeyeceğini belirtti. Kararda ayrıca vatandaşın denize girişinin engellenmesi halinde şikayet olmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatabileceğini ifade edildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılı tarihli bir belgeyi paylaştı. Belge gizli yazışmaların deşifresine ilişkin bir belge. Ayrıca zarfların nasıl açılıp kapatılması gerektiği konusunda da formül veriyor.
2: MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümünde yeni bir belge daha paylaşıldı. Belge 27 Ağustos 1933 tarihli. Bizzat açılacaktır notu düşülen belge, zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliğine gönderilen yazı. Belgede 230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere riyasete gönderilen mektup, D şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir ifadeleri yer alıyor. Belgede mektup sahibinin kim olduğuna ilişkin yapılan tespite de yer veriliyor. Mektupta Lucy imzası bulunmakta olduğundan mektup sahibinin Lucy Widman olmasına ihtimal verilmektedir deniliyor. Belgede mektupların ve gizli yazışmaların zarflarının nasıl açılması gerektiğine dair bilgiler de yer alıyor. 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Kağıt aynen fotoğraf gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez uyarısı da yer alıyor.
1: 48 yaşındaki Tülay Kızmaz, dişine implant tedavisi yaptırmak için gittiği klinikte ölümden döndü. Kızmaz'ın diş ameliyatı sonrası sinirleri hasar gördü, kafatasında da sıvı birikti. Beyin ameliyatı olmak zorunda kalan Kızmaz'ın kafasına ömür boyu kullanacağı bir cihaz takıldı.
9: Amacım sadece dişimi çektirmekti ama implant yaptırdıktan sonra ölümden döndüm diyebilirim.
10: Evli ve bir çocuk annesi Tülay Kızmaz geçtiğimiz yıl Kasım ayında diş ağrısı yaşadı. Diş hekimine başvurdu. Ağrıyan dişin çekilmesine karar verildi.
11: İstanbul Ataşehir'deki bir kliniğe giden Tülay Kızmaz doktorlarla yaptığı görüşmede dişinin çekildikten sonra implant tedavisi uygulanması tavsiye edildi. Bu teklifi kabul eden Kızmaz implant tedavisinden sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. İddiaya göre çenesine takılan o implant sinirlerini zedelemiş ve beyninde sıvı birikintisine yol açmıştı.
9: Temografi çekindim. Beyin temografisi. O anda işte doktor beyinde sıvı birikimi olduğunu söyledi. Ameliyat dedi.
10: Kızmaz daha riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
9: Dayanılmaz acılar içindeydi. Bir beyin ameliyatı hani büyük riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti benim için o.
12: Aile olarak çok büyük sıkıntılar yaşadım. Eşim belirli bir zaman yürüyemedi ve hala yürümekte sıkıntı yaşıyor. Denge kaybı yaşıyor.
10: Kızmaz'ın beynine hayatta kalabilmesi için şant isimli özel bir cihaz takıldı.
9: Şant cihazı takıldı. Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım. Şant cihazının da riskleri olduğunu söylendi. Tıkanma riski, tekrar ameliyat olma riski gibi.
10: Kızmaz ailesi klinik ve doktorla ilgili bazı iddialar da öne sürdü.
13: Müvekkilime implant işlemi gerçekleştiren iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve implant işlemi yapan diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettik. Ve bu konuda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
10: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Güneş kremi kullanımı artık sadece tatillerde değil, günlük hayatta da tavsiye edilir oldu. Peki vücuda doğrudan temas eden bu kremler söylenildiği kadar sağlıklı mı? İçeriği temiz güneş kremi nasıl seçilir? Uzman görüşüyle ekrana gelsin.
3: Güneşin zararlı etkilerine karşı kullanılan kremler iyi seçilmezse fayda yerine sağlık riski yaratabilir. Bazı ürünlerin içinde hormon bozucu maddeler tespit edildiğini hatırlatan uzmanlar bu kimyasallar konusunda uyarıyor.
14: Güneş kremlerinin içerisinde kimyasal filtre varsa ve biz tiroid hastalığına ya da üreme sistemi problemlerine yatkınsak buradaki riskin kas sayısını artırıyor. Ya da vücudumuzda meme kanseri hücresi varsa onun çoğalmasını hızlandırıyor. Çünkü hormonları taklit ediyor bu kimyasallar.
3: Uluslararası Homeopati Hekimleri Birliği Türkiye Başkanı ve Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği üyesi uzman eczacı Tuğba Çalık, kremlerin yağ dokuda birikerek hormon sistemini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
14: Biriken kısım yağ dokuda birikiyor. Özellikle hormon sisteminde tehlike yaratıyor. Bu nedenle vücudumuza aldığımız her krem minik minik minik yağ dokuda biriken ham maddeler içeriyor olabilir. Sağlık riski burada başlıyor.
15: Güneş kremi alırken tek başına koruyuculuğuna dikkat etmek yeterli değil. Koruyuculuğu kadar içeriğinin temiz olması da önemli. Peki doğru güneş kremi nasıl seçilir?
14: Tiroid hastasıysak, gebeysek, kansersek, kanser geçmişimiz varsa, ailemizde kanser hastalığı varsa, üremeyle ilgili problemler varsa o zaman bir sağlık danışmanından bilgi almak lazım. İkincisi, firmalarımızın ulaşılabilir etik üretim yapan ve telefon ucunda soru sorabileceğimiz firmalar olması önemli.
1: Şırnak'ta 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğa kadavradan böbrek nakli yapıldı. Malatya'da ilk kez gerçekleştirilen operasyonla çocuk da sağlığına kavuştu.
2: 5 yıl boyunca diyalizle yaşadı. Onu hayata bağlayan organ nakli kadavradan geldi. Down sendromlu Yakup kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
16: Dünyada da Yakup'un yaş grubunda çocuk hastaya nakil gerçekten çok çok az yapılan bir şey. İşte Yakup bugün hepimizin gözüne baktığında mutlu olduğu, gülümsediği küçücük bir birey.
2: Şırnak'ta yaşayan Yetik ailesinin 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğu Yakup Davut 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Hastalık teşhisi konduğundan beri diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Doktorlar çocuk için böbrek nakline karar verdi. Yakup için gerekli olan böbrek İstanbul'da ailesi tarafından organları bağışlanan 17 yaşındaki bir gençten geldi. Malatya'da ilk kez bir Down sendromlu çocuğa organ nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonla Yakup sağlığına kavuştu.
16: Yakup özel gereksinimleri olan bir birey. Bizim de bazı tereddütlerimiz vardı doğrusu. Daha önce hiç böyle bir deneyimimiz yoktu. Acaba ilaç kullanır mı? Acaba söylediklerimize uyumlu davranır mı? Suyunu yeterli içer mi? Kontrole geldiğinde kan verir mi mesela? Kaygılarımızdan biriydi. Ama Yakup bunların hepsini gerçekten çok çok iyi yaptı, yürüttü.
2: Hem doktorlar hem de aile organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Klasik İngiliz edebiyatının aykırı çocuğu Thomas de Quincey'nin İngiliz Posta Arabası isimli kitabı Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Cahit Kaya çevirmiş. Thomas de Quincey 1785 İngiltere Manchester doğumlu. Problemli bir çocukluk dönemi geçiriyor. Erken yaşta babasını kaybediyor. Annesi gayet otoriter bir figür olarak hayatının orta yerine yerleşiyor. De Quincey insan ilişkilerinde atak bir kişilik değil, aksine ziyadesiyle içe kapanık. Okul derseniz, çok zeki olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Lakin onun da okula dair pek bir hevesi yok. Yani bir okul kaçkını. Neyse uzatmayalım, uzun serserilik yıllarının ardından dönemin ünlü yazarları Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth'ün de yardımlarıyla İngiltere'nin edebiyat dünyasında kendine yavaş yavaş yer açmaya başlayan De Quincey, tam da bu dönemde ağır bir afyon iptilasına kapılıyor. Giderek artan dozda afyon kullanmaya başlıyor ki o dönemde afyonun eczanelerde satılan legal bir ilaç olduğunu hatırlatalım. Ve ilk büyük edebi eserini bu bağımlılığı sayesinde veriyor. Bir İngiliz afyon müptelasının itirafları. Kitap büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Edebi başarısı bir yana, yayınlandığı dönemde afyon kullanımında artışa sebep olduğu eleştirilerine hedef oluyor. Thomas de Quincey, bugün bahsini ettiğimiz İngiliz posta arabasını kendi başından geçen olaylardan yararlanarak yazmış. De Quincey eserinde, gençlik yıllarında kıl payı kurtulduğu bir araba kazasında ölümle yüz yüze gelişinin düş gücünü nasıl harekete geçirdiğini anlatıyor. Posta arabasının hem teknolojik hem de toplumsal bir sembole dönüştüğü anlatı, hareket halindeki dünyanın ritmini, yolculuğun yarattığı görsel duyguyu çarpıcı bir dille aktarıyor. Hasılı hızın büyüsü, yolun çağrısı ve anlık sahnelerin çarpıcılığıyla kurulan metin, sıradan bir ulaşım aracını şiirsel bir sembole dönüştürüyor. Hız diyoruz ama sözünü ettiğimiz araç alt tarafı bir posta arabası. Ama işte tarih böyle. 18. yüzyılın hız sembolü de ancak bir posta arabası. Profesör Doktor Okan Yeşilot ve Doçent Doktor Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu'nun birlikte editörlüğünü üstlendikleri Kuzey Kafkasya Halkları isimli derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Alt başlığı Tarih, Kültür ve Kimlik olan kitapta konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış 18 makale yer alıyor. Evet, ilk olarak Kafkasya'dan başlayalım. Kafkas Dağları Karadeniz'in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadası'ndan, Hazar'ın batısındaki Apşeron Yarımadası'na kadar uzanan dağ silsilesine deniyor. Kafkasya gerek coğrafi gerekse siyasi bakımdan kuzey ve güney olmak üzere iki ana bölgeye ayrılıyor. Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan yer alıyor. Kuzeyde ise günümüzde Rusya Federasyonu sınırları içinde yer alan 7 özerk cumhuriyet bulunmakta. Kafkasya çetin bir coğrafyaya sahip, geniş düzlüklerin yanı sıra sarp dağlar ve derin vadilerle çevrili. Bu geniş coğrafya, tarih boyunca çok sayıda etnik grubun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. farklı diller konuşan topluluklar arasında coğrafi şartlarında etkisiyle belirgin ayrışmalar ve özgün kültürel yapılar oluşmuş. Ama öte yandan benzer sosyokültürel yapılar da ortaya çıkmış. Tabii ki sosyal, siyasi ve ekonomik hareketliliğin halklar arasında etnik ve kültürel etkileşimi artırması sebebiyle. Peki zengin tarihi birikimi ve çok dilliliğiyle dikkat çeken Kuzey Kafkasya'da hangi halklar yaşıyor? Liste uzun. Abazlar, Çerkezler, Lezgiler, Avarlar, Darginler, Laklar, Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Kumuklar, Karaçay Malkarlar, Nogaylar, Kalmuklar, Dağ Yahudileri, Kuzey Kafkasya'nın başlıca halkları. Bunların dışında ayrıca küçük etnik yapılar da var. İşte bugün bahsini ettiğimiz kitapta yer alan makaleler, Kuzey Kafkasya halklarını ve bölgeyi yalnızca siyasi tarih ekseninde değil, coğrafi koşulların toplumsal yapıya etkisinden, kültür ve kimlik inşasına, demografik dinamiklerden ekonomik yapılara, dil ve etnisite ilişkilerinden güncel sorunlara kadar uzanan geniş ve disiplinler arası bir perspektifle incelemekte. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Merhaba sevgili cazseverler.
9: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
8: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 dereceye iniyor. Ege'de güneş görülüyor, rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Saatler 18 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar yolda sürüklendi. Bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini ve otoparkları su bastı. Başkentte yağış aralıklarla devam ediyor.
1: Eyvah! Araba gitti!
2: Gidiyor, motorlar gidiyor.
3: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
4: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
3: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
5: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
3: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
6: Sabah geldiğimiz burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
7: Küçücük logar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha burada işte su. Su belli.
5: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
6: Akşam geldim. Sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorum.
0: Ankara'da durum böyleydi. İstanbul içinde meteoroloji raporları günler öncesinden turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. O yağış şehre günün ilk saatlerinde ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Sağanak nedeniyle İstanbul'un pek çok noktalarında su baskınları yaşandı.
8: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı. Gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
9: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
8: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
10: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
11: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
12: Öğleden önce 8-10 tane bir sardalya aldım. İşte birkaç tane şey var sardalya.
13: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
8: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
14: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
8: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
0: Tıpkı İstanbul ve Ankara gibi yurdun birçok noktasında da şiddetli yağış etkiliydi. Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Araçlar yarıya kadar suya gömüldü.
3: Cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sağanak ve fırtına birçok noktada etkili oldu. Müzik Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yollar su birikintisiyle doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitleri de su bastı. Otomobiller suya gömüldü, çok sayıda araç yolda kaldı. Selle mücadele çalışmalarında bir iş makinesi dereye devrildi. Operatör araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Yollar suyla doldu, bazı araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Mahsur kalanlar çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Bu görüntülerse Adana'dan. Yumurtalık ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından hortum çıktı. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler etrafa saçıldı. Bazı gençler dev dalgaların olduğu denizde yasaklanmasına rağmen yüzmeye devam etti. Bursa Karacabey'de de sağanak ve fırtına etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollarda su birikintisi oluştu. Sahil kenarındaki bir kafede masa ve sandalyeler fırtınanın etkisiyle uçuştu. Antalya'nın Serik ilçesinde de sağanak yerini hortuma bıraktı. Bir evin çatısıyla 4 sera zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.
0: Yeni parti yönetimi ilk toplantısını bugün yaptı. Parti meclisi toplandı ve MYK yani genel başkan yardımcıları belirlendi. Parti yönetiminin ilk adresi ise Anıtkabir oldu.
3: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
15: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir. Hedefimiz sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir.
3: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmalarıyla ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel başkan yardımcıları yani MYK'da milletvekillerinden oluştu. Yeni parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha tekrar etti.
16: Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
8: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
16: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir, ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
8: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde
3: Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
0: Az önce de ifade ettik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Neler söyledi ekrana getiriyoruz.
16: Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
8: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
16: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
8: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde konuştu. Partide yolsuzluklara yer olmadığını vurguladı.
16: Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri siyasi ahlak kanunu meclise verecekler. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
8: Kılıçdaroğlu program sonunda Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.
0: Gülistan doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın da ifadesi var. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü.
3: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan doku soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3 sanlı ise tutuklandı. Böylece Gülistan doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15 oldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi Gülistan dokunun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel'in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisini evden çıkardığını öne sürdü. Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ifade etti. Handan Sonel, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı. Eşinin kendisine duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma dediğini anlattı. Vali Sonel, Gülistan'ın yedek sim kartını eski polis Gökhan Ertok'a göndermişti. Jandarmadaki ifadesinde bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Handan Sonel, savcılıkta ifade değiştirdi. Eşinin telefonda bir kişiyle sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Handan Sonel'in iletişim trafiği de incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti. Bu bilgiyi dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Sonel bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
8: Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.
3: Bakan Gürlek, bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü önce otomobile ardından da direğe çarptı. Otobüs

0: Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuların çoğunluğu kendi çabalarıyla otobüsten çıktı. Bazı yolculara ise çevredekiler yardım etti.
1: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki şey koltuğa çarptı başım.
2: Önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Araca çarpmamak için direğe vurmuş.
0: Ağır yaralanan otobüs şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 30 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği sorusuna yanıt aranıyor.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Bölge kontrol altına alındı. Kemerburgaz Cendere yolundaki kimya fabrikasında bulunan 10 tonluk tanktaki kimyasal maddenin tepkimeye girmesi sonucu çevreye yoğun kokulu bir duman yayılmaya başladı. İşçiler hızla tahliye edildi ve bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve avukat ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir sızıntının önlenmesi için bölgeyi kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin olduğu bölüme özel koruyucu kıyafetler ve maskelerle girdi. Uzun süren çalışmaların ardından tank içindeki yaklaşık 10 tonluk kimyasal madde güvenli bir şekilde boşaltılarak tepkimenin sona ermesi sağlandı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme olmadığı öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli bir belgeyi paylaştı. Belge gizli yazışmaların deşifresine ilişkin bir belge. Ayrıca zarfların nasıl açılıp kapatılması gerektiği konusunda da formül veriliyor.
4: MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümünde yeni bir belge daha paylaşıldı. Belge 27 Ağustos 1933 tarihli. Bizzat açılacaktır notu düşülen belge, zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliğine gönderilen yazı. Belgede 230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere riyasete gönderilen mektup, D şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir ifadeleri yer alıyor. Belgede mektup sahibinin kim olduğuna ilişkin yapılan tespite de yer veriliyor. Mektupta Lucy imzası bulunmakta olduğundan mektup sahibinin Lucy Widman olmasına ihtimal verilmektedir deniliyor. Belgede mektupların ve gizli yazışmaların zarflarının nasıl açılması gerektiğine dair bilgiler de yer alıyor. 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Kağıt aynen fotoğraf gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez uyarısı da yer alıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu sorunun yanıtı henüz belli değil ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
4: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı

0: biliniyor.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ABD'nin barış anlaşması için kırmızı çizgilerinden biri. ABD basınından The New York Times'ın istihbarat kaynaklarına dayandırarak paylaştığı habere göre İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney, babası Ali Hamaney'e göre nükleer silah üretmeye daha eğilimli. Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: Amerikan istihbaratının değerlendirmesine göre İran'ın yeni lideri Ayetullah Müşteba Hamaney, İsrail'in Amerikan istihbaratının desteğiyle düzenlediği saldırıda öldürülen babasına kıyasla İran'ın nükleer silah elde etme yolunda ilerlemesine daha sıcak bakıyor. Ayetullah Ali Hamaney, yani baba Hamaney, İran'ın nükleer programının hep barışçıl olduğu mesajını vermişti uluslararası kamuoyuna. Hatta İran'ın nükleer silah kullanmasını yasaklayan da bir fetva yayımlamıştı ve bu da 2005 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da kamuoyu önünde bildirilmişti. Ancak Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da göreve gelen daha da sertlik yanlısı yönetimin ya da oğul Hamaney'in babasının buna ilişkin çekincelerini paylaşmadığı değerlendiriliyor Amerikan istihbaratı tarafından. Amerikalı yetkililer şunun da altını çiziyorlar. Müşteba Hamaney'in görüşlerine ilişkin istihbaratın çoğunun savaştan önceki döneme ait olduğu da vurgulanıyor. İstihbaratın değerlendirmesine göre Hamaney babasının mutlak otoritesi ya da nüfuzuna da sahip değil. Şimdi istihbarat camiasının bu görüşü Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırıları yoğunlaştırmayı değerlendirdiği bir döneme rastlıyor ve Müşteba Hamaney'e ilişkin bu yönde bir değerlendirmenin kesinleşmesi İran'la gerilimin daha da tırmandırılması konusunda yeni bir gerekçe sağlayabilir. Bu yorum yapılıyor. İran'da şu anki yönetim Hürmüz Boğazı konusunda epey tavizsiz, geri adım atmıyor. Zor bir müzakere ortağı bu süreçte ve New York Times'a göre eğer Amerika İsrail'in İran'a karşı savaşı Tahran'ın nükleer silah geliştirme ihtimalini artırdıysa bu durum dini liderin öldürülmesi ve o başlangıçta çok konuştuğumuz o belirlenen rejim değişikliği hedefi doğrultusunda atılmış olan adımların da ciddi bir sonucu olmuş olacak. Bu yorum dikkat çekici New York Times'ın haberinde. İran'ın şu aşamada asıl amacının ekipmanlarının bir kısmını Amerikan bombalarının menzilinin dışına çekecek şekilde, dışına çıkararak koruma amacı taşıdığı belirtiliyor. En azından değerlendirme o yönde.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeğine yeniden katıldı. Trump salondaki muhabirlere hedef aldı. 2028 seçimlerinde yeniden aday olacağı yönünde de espri yaptı.
3: Silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilmiş ve ertelenmişti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeği 3 ay sonra yeniden düzenlendi. Gecenin onur konuğuysa yine ABD Başkanı Donald Trump oldu. Eleştirel haber yapan gazetecileri sıkça azarlayan Trump bu sefer de salondaki muhabirlere takıldı.
4: But this place is the really the largest group of Trump derangement syndrome people ever put together at one time, I suspect.
3: Trump medyatik kişiliğine de gönderme yaptı. Kendisi görevden ayrıldığında gazetecilerin de zor günler yaşayacağını savundu.
4: But you people have no idea how lucky you are when I'm gone. You're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on.
3: ABD Başkanı konuşmasının sonunda ise medyayı ne kadar önemsediğimi göstermek ve reytinglerimizi korumak için bir dönem daha yarışacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Anayasadaki iki dönem sınırlamasına rağmen 2028'deki başkanlık seçimlerinde de yarışacağına yönelik şaka yaptı. Trump üzerinde Trump 2028 yazan bir de şapka taktı. Geleneksel akşam yemeği 25 Nisan'daki saldırı girişiminin gölgesinde gerçekleşti. İlk organizasyonda Trump, kabine üyeleri ve gazeteciler salondayken pompalı tüfekle bir saldırgan güvenlik noktasını aşmaya çalışmış, güvenliği sağlayan gizli servis ajanlarına ateş açmıştı. Bu Bush'un geçirmezleri ekleyen bir gizli servis ajanı vurulmuş, saldırgansa yakalanmıştı. Washington'daki geleneksel yemek saldırı girişiminin ardından bu kez olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Organizasyon daha küçük bir salona taşındı. Davetliler QR kod ve kimlik kontrolünün ardından salona alındı. Girişlerde uzun güvenlik kuyrukları oluştu.
1: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele yürütülüyor. İki ülkede binlerce hektarlık alan kül olurken alevler yerleşim yerlerine ulaştı. 200 bini aşkın kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte zorlanıyor. Her iki ülkede de büyük bir seferberlik yaşanıyor.
0: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele yaşanıyor. Alevlerin önüne geçmek hayli zor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Lant bölgelerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Gironde yangınında 3 günde 19 bin hektar alan yandı. Evler tahrip oldu. Orman yangınları Fransa'nın 9. büyük şehri Bordeaux'un iç kesimlerine doğru ilerliyor. Kent yakınlarındaki 4 kasaba tedbir amacıyla tahliye edildi. Bini aşkın itfaiyeci alevlerle mücadele halinde. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çalışmalara destek vermesi için orduyu da görevlendirdi. İspanya'da da benzer bir tablo söz konusu. Başkent Madrid yakınlarındaki bölgeler boşaltılıyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı Madrid'in batısında devam eden orman yangınlarında 25 bin hektar kadar alanın yandığını açıkladı. Bu Paris kentinin yüz ölçümünün iki katından fazla bir alana denk geliyor. Orman yangınları Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'yı da etkiledi. NASA'nın İspanya'daki 3 uzay iletişim tesisinden biri tahliye edildi. Bu durum ajansın uzay sondalarıyla iletişim kurma kapasitesini de etkiledi. İletişim faaliyetleri geçici olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Goldstone istasyonu tarafından devralındı. Yetkililer bölgede sıcaklıkların düştüğünü, bu nedenle yangınları kontrol altına almak için bir fırsat doğduğunu belirtiyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
7: Bugün oyuncu Çolpan İlhan'ın ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da yayınımız İz Bırakan Kadınlar dizisinin Çolpan İlhan bölümüyle devam ediyor.
5: İz Bırakan Kadınlar. Çolpan İlhan, tiyatro ve sinema oyuncusu. 1936-2014 yılları arasında yaşadı. Oyuncu Sadri Alışık'ın eşi, şair Atilla İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan'ı yönetmen senarist Biket İlhan anlatıyor.
8: Çolpan İlhan sinemamızda alışılmış Alaturkalı'nın karşıtı, Alafrangalı'nın öncülüğünü yapmıştır. Yani Alafrangalı'nın temsilcisi diyebiliriz onun için. Burçak Evren'in tabiriyle nankör roller diye tanımlanan karakterleri canlandırmış ve buna rağmen izleyiciye kendini kanıtlamış ve kabul ettirmiştir ve çok da sevilmiştir. Şimdilerde bile herkes her rolü biliyorsunuz kabul etmiyor ve altından kalkamıyor. Bu çok önemli bir şeydi. O dönemde onun yaşında, çok genç bir yaşta, henüz akademide okurken, Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken böyle bir şeye kalkışması, böyle bir karaktere bürünmesi çok önemliydi. Ailesi ileri görüşlü insanlardı. Babası Bedri Bey aslında avukattır ama Anadolu'nun birçok yerinde, daha sonra da İzmir'de işte kaymakamlık yapmış, vali muavinliği yapmış. Ama çocuklarına çok düşkün, annesi de öyle. Aynı zamanda tabii benim de kayınvalidem Perihan Hanım. Çocuklarına çok serbestiyet tanımışlardı diyeyim. Çolpan da bu anlayışla, özellikle de iki abisi var, biri Cengiz İlhan, o da avukattı. Biri de Atilla İlhan, bildiğiniz gibi. Atilla ile daha yakın olmuşlar ve İstanbul'da birlikte kalmışlar. Ve onun çok etkisinde kalmış. Çünkü Atilla işte Fransa'ya gitmiş gelmiş, onu yönlendirmiş bir kişiydi. Bu nedenle de belki Türk sineması gibi değil de daha çok Fransız sinemasının etkisinde kalmış gibi görüyorum ben Çolpan İlhan'ı. Anadolu'nun birçok yerinde bulunmuşlar aileyle. Orada işte ilkokul, ortaokul ve en sonunda Balıkesir Lisesi'nde okumuş. Ama daha sonra İstanbul'a gelmek istemiş ve Kanlıca Kız Lisesi'nde yatılı olarak okumuş. Çünkü ancak İstanbul'da sinema ve tiyatro imkanı vardı. Daha sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyor, resim bölümüne. Ama bununla yetinmek istemiyor. Tiyatroda okumak istiyor. Onun üzerine Atilla araştırıyor ve belediye tiyatrosu, yani şehir tiyatroları herhalde şu andaki, onun gece eğitimi de olduğunu öğreniyorlar ve oraya da devam ediyor. Akademideyken arkadaşlarıyla bir amatör grup kuruyorlar ve tiyatro yapmaya başlıyorlar. Çolpan hemen sivriliyor orada. Tiyatrolara çağırıyorlar bazı roller için. Bir Antigone oynuyor Çolpan. Ondan sonra işte Yeşilçam'dan bazı kişiler, ya bu kızı bir yerde oynatsak falan. O sırada da Şakir Sırmalı bir film çekmek istiyor, Kamelyalı Kadın. Ve orada oynamasını istiyor başrolde. Fakat aile de ona okul bitmeden hiçbir şekilde bu işlere girmesini istemiyorlar. Bunun üzerine işte abisiyle Atilla ile İzmir'e dönüyorlar. Orada baba bir tek şey soruyor, başarabilir mi diyor. Atilla da diyor ki ben inanıyorum, başarır diyor. O zaman tamam yapsın diyor ve böylelikle sinemaya da girmiş oluyor. İlk sinemaya adım atışı Kamelyalı Kadın'la başlıyor. Mesela Zümrüt diye bir filmde oynuyor. Ver Elini İstanbul var, Bir Şoförün Gizli Defteri var. Atıf Yılmaz'ın çektiği, orada da bir genel ev kadınını canlandırıyor. Zaten asıl şöhret olması da Bir Şoförün Gizli Defteri filmiyle oluyor. Tabii bu arada bu filmlerde çalışırken Sadri abiyle de, Sadri Alışık'la da tanışıyorlar. Yani zaten tiyatro provalarında falan birbirlerini görmüşler ama aralarında herhangi bir şey yok. Derken işte Zümrüt'te bir arada oluyorlar. Kalpaklılar diye tarihi bir film, orada birlikte oluyorlar. Ve derken yine Atilla İlhan'ın o zaman Ali Kaptanoğlu adıyla yazdığı senaryo, öyle bir film, Yalnızlar Rıhtımı, 59 yılında, bunu da Lütfü Akat çekiyor. Orada artık bayağı Sadri Alışık'la yani evlenme noktasına geliyorlar diyebilirim. Zaten 60 yılında da Kerem doğuyor, Kerem Alışık. Bilmem, herkes hatırlamaz mutlaka ama 61 yılında başlayan ve neredeyse 20 yıla yakın süren bir radyo tiyatrosu, Arkası Yarın diye bir Uğurlu Giller serisi vardı. Uzun yıllar herkes bunun tiryakisi olmuştu. İşte orada Çolpan İlhan, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Kamuran Yüce, Şükran Güngör falan hepsi bu radyo tiyatrosunda çalışmışlardır. Ve çok uzun sürmüş, çok tutmuş bir işti. Daha sonra hatta 80'li yılların sonunda sanıyorum dizisini de yapmaya başladılar ama Çolpan onda oynamadı. Şimdi o dönemlerde, filmlerde biliyorsunuz, Yeşilçam dönemi diyeyim, dublaj vardı, yani şimdiki gibi sesli çekilemiyordu zaten. Ve dublajı da özellikle bu starların çok önemli tiyatro oyuncuları, aktörleri konuşurdu. Ama Çolpan asla kimseye kendisini konuşturmadı ve dublajını da kendi yapardı. Zaten Sadri abi de öyleydi, onlar hep kendilerini konuştular. Çok da tipik bir sesi vardı, hemen tanınan bir sesti. Dediğim gibi o dönemde böyle bir şey yoktu. Bunun da bir öncülerindendi diyebilirim. Evet, bazı filmlerden aldığı oyuncu ödülleri var. En önemlisi devlet sanatçısı ünvanını almıştı 98 yılı sanıyorum. Bir de onun dışında büyük festivallerden İstanbul Festivali olsun, Adana Festivali, Antalya Altın Portakal olsun, hepsinden onur ödülleri almıştı. Bu da çok önemli bir şey. Tabii mutlu oluyordu ama çok hani hayatında ben ödül alayım diye yaptığı bir şey yoktu. Ama elbette yani bir şeyin değerlendirmesi herkesi mutlu eder. Şimdi 70'li yıllarda biraz sinema, Yeşilçam sekteye uğruyor. Yani işte seks filmleri çıkıyor ortaya, türkücü filmleri falan. Ve birçok aktör ve aktris uzaklaşıyor sinemadan diyebilirim. Çolpan da bunların içinde elbette. Butik yapmaya karar veriyor. Avrupa'ya gidiyor, özellikle İtalya'ya. Alışverişler yapıyorlar, getiriyorlar ve onları satıyordu. Ve derken annesinin makinesini, dikiş makinesini eve koyuyor ve model üretmeye başlıyor. İşte sonunda da Rumeli Caddesi'nde hala var olan moda evi diyeyim, atölyeyi kuruyor ve orada bu çalışmalarını sürdürüyor ve gerçekten de çok iyi müşterileri oldu ve bundan keyif aldı. Yani sonuna kadar keyif alarak yaptı bu işi. Tabii bunu yaparken daha sonraları biliyorsunuz dizi oyunculuğu da yaptı, tiyatrolara da gitti, oyunlar oynadı, dersler verdi. Yani sadece atölyeyle yetinmedi yine, ama o işi de çok severek yaptı. Şimdi de orada çalışan işçilerine bıraktı Kerem atölyeyi, onlar sürdürüyorlar. Sadri abinin ölümü meselesi var. Onu kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa düştü. Ve onun adını da yaşatmak onun için çok değerli bir şeydi. Ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. İşte oğluyla birlikte hala Kerem sürdürüyor aynı şeyi. Turnelere de çıktılar. Turneye giderken hep ya yorulma falan diyordu Kerem ona. O yine de hani uçakla gitmek yerine ekiple birlikte otobüse binip onlarla birlikte turnelere gidiyordu. Yani insanı çok rahatlatan bir kişiliği vardı Çolpan'ın. Tabii özellikle Sadri Alışık'a ve Kerem'e karşı, hele ki Kerem'e çok çok aşırı bir düşkünlüğü vardı. Hatta zaman zaman Sadri abinin kıskandığını bilirim. O derece düşkündü Kerem'e ve hep böyle sürdü bu. Arkadaşlarına çok bağlıydı. Çolpan böyle tenha yerlere ya da yalnız kalmayı seven biri değildi. Hep isterdi ki etrafında insanlar olsun, dostları olsun, arkadaşları olsun ve müthiş sofralar kurulurdu evinde, devamlı misafirleri olurdu. Çok iyi hatırlıyorum, bir gün dedi ki bana, ya dedi, şu elimde anahtarla eve girmeyi hiç sevmiyorum, ben geldiğimde evde birileri beni karşılamalı. Tatil yapmayı pek bilen biri değildi, sevmezdi de zaten tatil anlayışı. Mesela Boğaz'ı çok severdi. Önceleri işte Çengelköy'de, daha sonra Kanlıca'da ev kiraladılar. Kendisi vali konağında Nişantaşı'nda oturuyordu biliyorsunuz. Bütün yaz boyunca 5-6 ay oraya her gün işten sonra gider gelirdi. Oraya gitti mi o onun için büyük bir tatildi. İşte Boğaz'ın kenarında akşamları dostları gelir, sofralar kurulur. Yani güzel şeyler yaşattı. Hem kendi yaşadı hem bizlere de yaşattı diyebilirim. Cinsiyet ayrımcılığı anlamında bir şey yaşadığını pek sanmıyorum. Çünkü bu bir kişilik meselesi bence. Çünkü her zaman saygınlığını korumasını bildi. Hem cesurdu ama dediğim gibi herkese kendini kabul ettirmiş biriydi. Çolpan çok genç yaşta star oldu. Sinemadan uzaklaştığı dönemde bile hep star olarak kaldı o. Çolpan'la Sadri abi sadece birbirlerine eş olmadılar, aynı zamanda dosttular, çok iyi arkadaştılar. Her zaman destek oldular, birbirlerinin yanında oldular. Sadri abiye bir senaryo gelir, Çolpan okumadan zaten cevap vermezdi kesinlikle. Sonra Çolpan'ın modacılığında da mesela Sadri abinin kalemi iyiydi. Hatırlıyorum mesela şöyle bir model anlatırdı Çolpan, işte şu renk, şurası şöyle, burası böyle. Bir bakarız iki dakika sonra Sadri abi çiziktirmiş onu, getirmiş, bu böyle bir şey mi o model diye ona gösterirdi. Çok hoş bir beraberlikleri vardı. Hep hedefleri olan, ve hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandı. O nedenle bir pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Mesela Sadri abinin hastalığında başvurmadığı yer kalmadı. İşte oraya koştu, buraya gitti, işte Amerika'ya gidildi falan. Neticede onun çabalarıyla 5 yıl daha bir ömür kazandı Sadri Alışık. Şimdi herkes için güzel görünmek önemlidir. Elbette Çolpan için de önemliydi. Hem kendine hem karşısındakilere hem de izleyicisine saygılı bir kişiydi. O yüzden çok dikkat ederdi. Zaten çok yüksek bir estetik zevki vardı Çolpan'ın. Bu nedenle çok yakışanı bulur giyinirdi. Bir gün hiç unutmuyorum, Çolpan'a gittik Atilla'yla. Sıradan bir kıyafet giymiş üzerine, eşofman gibi ama çok güzel, çok şık yine de, çok da yakışmış. Ay ne güzelsin Çolpan falan dedi Atilla. O da dedi ki ya dökülüyorum abicim, yapma Allah aşkına dedi, ama çok güzel dökülüyorsun dedi. Yani gerçekten her anlamda çok şık bir kadındı. Yani Çolpan İlhan deyince aklıma asalet ve şıklık geliyor. Onu böyle tanımlayabilirim.

0: Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan'ı yönetmen senarist Biget İlhan anlattı.
1: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Spor haberleri başlıyor.
5: Merhaba, Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3 sette mağlup eden Ay Yıldızlılar şampiyonluk için yarın Brezilya ile karşılaşacak.
6: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor. Yarı finalde ev sahibi Çin'le Macau'da karşılaşan milliler final biletini 3 sette aldı. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, büyük üstünlük kurduğu ikinci sette 25-15 ile finalin kapısını araladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanarak maçı noktalayan Sultanlar adını şampiyonluk maçına yazdırdı. Melisa Vargas 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
7: Her zaman şampiyonluk istiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsanız böyle oynamalısınız. Finalde de iyi voleybolumuza devam ederek kupayı alacağız.
6: 3 yıl sonra finale dönen Ay Yıldızlılar kupayı Türkiye'ye getirmeye hazır.
8: Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadın ile erkeği ile günden güne hatta iyiye gidiyor.
6: Baş antrenör Daniele Santarelli de finali heyecanla bekliyor.
9: Bu yaz bizim için özel bir hikaye oldu. Şimdi önümüzde zorlu ve güzel bir final var. Altın madalyayı yeniden boynumuza takmak için tüm gücümüzü kullanacağız.
6: 3-0'lık Çin galibiyetinin ardından sevincini NTV ile paylaşan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstün de finalde favori olduklarını söyledi.
10: Bugün geldiğimiz noktada Çin'e hiçbir varlık göstermedi. Ben hep söylüyorum, yarın bizim ne olacak, rakibin ne olduğu değil, bizim nasıl oynayacağımızdır. Biz bugün bu tempoda, bu istek arzuyla oynarsak neden şampiyon olmayalım? Bir şampiyonluğun da favorisi biziz diye düşünüyorum.
6: Ay Yıldızlılar saat 14.30'daki finalde Brezilya ile karşılaşacak. Güney Amerika temsilcisi geçen sene finalde yenildiği İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yeniden finale yükseldi. 2023'te bu kupayı kaldıran Filenin Sultanları kadın voleybolundaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
5: Beşiktaş, Muhammed Salah'tan yanıt bekliyor. Başkan Serdal Adalı, yıldız futbolcuya son tekliflerini yaptıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabı orta çizgiye konuşan Adalı, son olarak tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakere ettik ve oyuncu cephesine teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi söyledik. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır dedi. Liverpool'la sözleşmesi sona eren Salah, Dünya Kupası'ndan sonra tatilini Yunanistan'da sürdürüyor. Fenerbahçe dış basındaki transfer iddialarını yalanladı. Sarı lacivertliler Rafael Leao ve Ermedin Demirovic ile ilgilenmediklerini duyurdu. Yazılı açıklama yapan Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Söz konusu oyuncu ile ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır. Aynı şekilde Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşı ile birlikte yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialarda gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır ifadeleriyle iddiaları yalanladı. Galatasaray Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yenildi. Monza'ya 2-0 kaybeden Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, şans vermekte zorlandığı oyuncuları görme fırsatı bulduğunu söyledi.
6: Galatasaray Avusturya kampına kötü provayla başladı. Serie A takımı Monza ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar, Carboni ve Cutrone'nin golleriyle 2-0 yenildi. İdeal kadrodan sadece Sara ve Şallai maça ilk 11'de başlarken Osimhen ve Torreira 62. dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından Nelson ve Yelert'in performanslarını değerlendirdi.
11: Ya özellikle Nelson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Yelert pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı, savunma yapmaya çalıştı. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra tabii ki bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık maçı burada kadrolar iyice değişecek ve bazı oyuncular tabii ki bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak.
6: Galatasaray sıradaki hazırlık maçında pazartesi günü bir diğer İtalyan takımı Venezia ile karşılaşacak. Avusturya kampından sonra İstanbul'a dönecek Sarı Kırmızılılar 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta Villarreal ile son provalarını yapacak.
5: Romelu Lukaku Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor. Belçikalı Yıldız'ın menajeri oyuncunun kulüpte mutsuz olduğunu söyledi. Transfer döneminde çok konuşulan isimlerden biri olan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, İtalyan basınına konuştu. Napoli'de Højlund'un yedeği olmak için kalamaz. O dünyanın en iyi golcülerinden biri ve bu rolü kabul etmeye ikna olmuş değiliz diyen menajer, futbolcusunun ayrılmak istediğini duyurdu. 2024'ten beri İtalyan kulübünde oynayan 33 yaşındaki golcü, 2026 Dünya Kupası'nda da Belçika forması taşımıştı.

0: NTV Radyo. Çeşit çeşit spor. Pickleball 1965 yılında Amerikalı bir iş adamının ailece oynamak için iki arkadaşıyla birlikte icat ettiği bir spor. Türkçe karşılığı turşu topu olan oyunu NTV Radyo dinleyicileri için pickleball antrenörü ve oyuncusu Damla Büyük anlatıyor.
1: Açıkçası pickleball çok keyifli bir spor. Raket ve delikli bir top kullanılarak oynanabilen bir raket sporu. Tekler ve çiftler halinde oynayabiliyorsunuz. Saha ölçüleri daha küçük nispeten diğer raket sporları branşına göre. 13-41'e 6-10'luk bir saha ölçülerinde oynanabiliyor. Ve açıkçası diğer sporlara göre de daha farklı kuralları bulunuyor. Örneğin çift sekme kuralı ve voleysiz bölge kuralı gibi daha ilgi çekici, kapsayıcı ve erişilebilir. Pickleball 1965 yılında Seattle'da aile bireylerinin hep beraber oynayabileceği bir oyun oluşturmak amacıyla Joel Pitcart, Barney McCallum ve Bill Bell tarafından icat edilmiş bir raket sporudur. Evlerinde bulunan eski bir badminton kortunun çizgilerinden, masa tenisi raketlerinden, delikli bir toptan ve fileden yararlanarak oyunu oynamaya başlıyorlar. Oyunu oynamaya devam ettikçe de topun asfalt yüzeyinde daha iyi sektiğini fark ediyorlar ve file yüksekliğini alçaltmaya karar verirler. Böylece oyunun kapsayıcılığını ön plana tutarak oyunu geliştirmeye ve kuralları oluşturmaya karar vermişler. Pickle'ın aslında Türkçe karşılığı turşu demek. Turşuyla şöyle bir ilgisi var. Oyunu adlandırılmasında pickleball kökeniyle ilgili, kelimesiyle ilgili iki rivayet var. İki hikaye bulunuyor. Bunlardan ilki pickle kelimesinin evdeki ekipman parçalarını toplayarak inşa edilen pickle botlara gönderme olduğu iddia ediliyor. İkinci hikayesi daha tatlı. O da şu, topların peşinden koşan bir aile köpeği var ve o aile köpeğin adı da Pickle. Rivayete göre bu köpeğin isminden geldiği düşünülüyor. Pickleball açık ve kapalı alanlarda oynanabiliyor. Toplar da aslında açık alan ve kapalı alan topları olarak ikiye ayrılmakta. Pickleball topları en az 26 ya da 40 delikli dairesel deliklerden oluşuyor. Sert plastik bir yapıya sahip. Bunun dışında da tek renkte olması önemli ve dayanıklı malzemeden üretilmesi gerekir. Pickleball raketleri ise kompozit, ahşap, karbon raketlerden üretilmekte ve aslında oyuncular kendi deneyimlerine göre istedikleri türdeki raketleri kullanabiliyorlar. Ama çoğunlukla profesyonel oyuncular karbon raketleri kullanmakta. Pickleball sporu, badminton, tenis ve masa tenisi özelliklerini aslında bir araya getiriyor. Ayrılan özellikleri ise şu kuralları, o yüzden daha eğlenceli ve keyifli hale getiriyor. Evet, bir raket kullanıyoruz, bir top kullanıyoruz, bir file kullanıyoruz. Ama kuralları sayesinde aslında daha eğlenceli. Örneğin voleysiz bölge kuralı. Voleysiz bölgede voley vuruşu yapamamaktasınız. Tabii ki de top yere sektikten sonra voleysiz bölgeye giriş yapabilirsiniz. Pickleball'da sayı şu şekilde kazanılabilir. Topun yere iki kez sekmesi sonucunda bir oyuncunun topu kort sınırları dışında atış yapması veya topu fileye temas ettirerek karşı kortta topu gönderememesi sonucunda aslında sona eriyor. Bu unsurları yaptığınız takdirde aslında sayı kaybedersiniz. Rakip tarafta aslında puan kazanabilir. Ama şurada eklemek isterim ki servis atan takım daima puan kazanır. O yüzden servis attığınız sürece puan kazanmaya devam edersiniz. Eğer ki o ralliyi kaybederseniz servis geçti olarak nitelendirdiğimiz durum söz konusu olur. Aslında pickleball'da herhangi bir yaş sınırlaması yok. Aslında 7'den 70'e herkesin oynayabileceğini söyleyebilirim. Yaş sınırlamasının olmaması sebebiyle de aslında çok kapsayıcı. İsterseniz çocuğunuzla, isterseniz büyük annenizle oynayabiliyorsunuz. Tam bir aile sporu ve rekreatif bir spor. Evet, rekreatif yönü güçlü olduğu kadar profesyonel anlamda da çok güçlü bir spor. Pickleball sporu Amerika'da büyüyen bir spor. Ama sadece Amerika'da da değil, dünya genelinde de hızlı bir şekilde büyüme gösteriyor. Gerek katılımcı sayıları, pickleball'a yapılan yatırımlar, profesyonelliklerin yükselişi aslında bu spordaki başarıyı gösteriyor. Bazı veriler var. Pickleball Profesyonelleri Birliği tarafından 2023 yılı itibariyle Amerika'da tahmini 48.3 milyon pickleball oyuncusu bulunduğunu söylüyorlar. Yaş sınırlaması olmadığı için ve her alanda oynamasına fırsat verdiği için kapsayıcılığı, erişilebilirliği, sosyal bir spor olması da aslında bu yükselişi destekliyor. Özellikle pandemi ile yükselişi daha da arttı. Çünkü temas gerektirmiyor, birebir temas gerektirmeyen bir spor ve açık havada oynanabiliyor. Sosyal mesafeyi de koruyabiliyorsunuz. Türkiye'de pickleball sporu 2019 yılında Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen bir kongrede ilk defa pickleball atölyesi yapılarak gerçekleşti. Daha sonrasında 2019 yılında Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje oldu ve bu projede pickleball sporunun Türkiye'de yaygınlaşması yönelik çeşitli etkinlikler, organizasyonlar, ekipman teminleri gibi hedefleri bulunuyordu. Daha sonrasında pickleball aslında bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptığını söyleyebilirim. Bu projeden sonra üniversitelerde düzeyinde pickleball sporu ilk kez Marmara Üniversitesi'nde müfredata eklendi. Aslında bu sayede üniversitelere pickleball sporun giriş yaptı. En önemli projelerimizden bir tanesi de aslında Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Plus programı kapsamında desteklenen bir projemiz var. Pickleball öğretimine yönelik bilgi paketi PEKBİK isimli bir projemiz. O projenin en önemli hedefi öğretim elemanlarının, üniversite öğretim elemanlarının ve beden eğitimi öğretmenlerinin pickleball eğitimi alması ve kendi okullarında pickleball tanıtımını yapması ve geliştirmesi. En önemli çıktılarından bir tanesi ise bir kitap oluşturuldu. Toplamda 5 dilde oluşturulan bir kitap. Türkçe, İngilizce, Makedonca, Fransızca ve İspanyolca çok kapsamlı uzman ekip tarafından oluşturuldu. Onların eğitimleri tamamlandı ve aslında şu anda Türkiye'de hem üniversitelerde hem ilkokul ve ortaokul düzeylerinde hatta liselerde bu katılımcılar, öğretmenlerimiz aslında okulları tanıtımlarına devam ediyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de pickleball'un dönüm noktası geçtiğimiz yıl Avrupa Pickleball Şampiyonası düzenledi ve biz de ilk kez düzenlenen Avrupa Pickleball Şampiyonası'na Türkiye olarak katılım gösterdik. Çok keyifli ve gurur vericiydi bizim için. Türkiye'yi orada temsil etmek çok önemliydi. Biz 16 kişilik bir sporcu kadrosu ve 3 teknik ekipten oluşan bir takımla oraya gittik ve ülkemizi temsil ettik. Bir diğer önemli adımlardan bir tanesi ise pickleball üniversite sporlarına dahil oldu. Evet, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde üniversite arası pickleball turnuvası düzenlendi. Orada aslında sporcu altyapısı oluştu ve biz de aslında oluşan sporcu altyapısıyla beraber şu anda gerçekleşen liglerde oyuncu olarak yarışabiliyoruz.
2: Çeşit çeşit spor. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Haftanın son günü batıda hava sakinliyor. İstanbul ve Bursa'da yağış az noktada, hava açıyor. Sıcaklık 27 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 dereceye iniyor. Ege'de güneş görülüyor. Rüzgar sert. Sıcaklık 33-35 derecelerde. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.
4: Saatler 19 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi. Bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini, otoparkları su bastı. Başkente yağış aralıklarla da olsa devam ediyor.
5: Eyvah! Araba gitti!
6: Gidiyor, motorlar gidiyor.
7: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
8: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
7: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
9: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
7: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
10: Sabah geldi, burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
11: Küçücük logar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha, burada işte su. Su belli.
9: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
10: Akşam geldim, sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
4: İstanbul için meteoroloji raporları günler öncesinden turuncu kodlu yağış uyarısıyla bulunmuştu ve o yağış şehre günün ilk saatlerinde ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Sağanak nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında su baskınları yaşandı.
12: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı, gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
13: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
12: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
14: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
15: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
16: Öğleden önce 8-10 tane bir sardalya aldım. Şimdi kaç tane şey var sardalya?
17: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
12: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
18: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
12: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
4: Yeni partinin yönetimi ilk toplantısını bugün yaptı. Parti meclisi toplandı ve MYK yani genel başkan yardımcıları belirlendi. Parti yönetiminin ilk adresi ise Anıtkabir oldu.
7: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
19: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir. Hedefimiz sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve mürebbet bir Türkiye'yi milletimizle birlikte inşa etmektir.
7: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmalarıyla ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel başkan yardımcıları yani MYK'da milletvekillerinden oluştu. Yeni parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Hukuk Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha yineledi.
20: Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
12: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
20: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
12: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde konuştu. Partide yolsuzluklara yer olmadığını vurguladı.
20: Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri siyasi ahlak kanunu meclise verecekler. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
12: Kılıçdaroğlu program sonunda Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.
4: Bölgesel asgari ücret önerilerine hem Türk İş'ten hem de Hak İş'ten tepki geldi. Konfederasyonlar uygulamanın suistimal edilebileceğine dikkat çekiyor.
7: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
21: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
7: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
22: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
7: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
23: Garanti BBVA.
24: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
25: Tercih heyecanını birlikte yaşayalım. 22 Temmuz 10 Ağustos arasında Yaşar Üniversitesi tercih günlerinde seni bekliyoruz.
0: reklam.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar, bu hafta konumuz sulu salatalar. Şimdi diyeceksiniz ki salatanın da sulusu olur mu? Bir kere her şeyden önce salatanın suyu harika olur ama sulu salatalar da olur. Çünkü neden? Soğuk çorbaları yaptık ama soğuk çorbalar deyince orada ince bir ayrım var. Yani bu çorba mı salata mı, biraz sulu olmuş salata türü mü, işte oralarda sınır birazcık karışıyor. Şimdi kaşık kaşık yediğimiz salatalar var gerçekten. Hatta bazıları bayağı çorba gibi sulu sulu. Mesela bat vardır, batırık vardır. Bunlar bayağı sulu olabilir. Ama şimdi kaşık salatası da var mesela. Kaşık kaşık yiyoruz gerçekten. Tabii ki suyu da harika oluyor. Ama ona çorba mı diyeceğiz? Hayır diyemeyiz. O bir salata. İran'a gittiğimiz zaman mesela oranın da şiraz salatası var. Bizim kaşık salatasına çok benziyor. Ama bu salatayla, yani birazcık suluca olan salatalarla, hatta içine buz katılan salatalarla soğuk çorbaların sınırı biraz karışık. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman cacıklar vardır. Fakat orada cacık demezler, tarator derler. Aslında bu da çok enteresan. Tam da taratorun özüne dönersek, hatta taratorun nasıl tarih içinde dönüştüğüne bakarsak, orada da soğuk çorbalara varacağız. Her zaman derim, Ajo Blanco diye bir çorba var. Aslında beyaz sarımsak demek. Portekiz, İspanya'nın bazı yerleri, yani İber Yarımadası'nda son derece geçerli, son derece sevilen bir çorba ve gazpacho'nun da temeli. Fakat onun temelinde de ortaçağ Arap mutfağı var, Osmanlı mutfağı var. Orada da ne var? Tarator var. Şimdi taratorda da her zaman dövülmüş bademden bahsediyoruz. Bazen de dövülmüş cevizden. Birazcık ağır olacağı için, birazcık da külfetli olacağı için, yani mali açıdan da yüklü olacağı için İçine ekmek kırıntıları katılmış. Aslında bayat ekmeği değerlendirmenin de bir yolu olmuş. Elbette ki bu da sadece öyle sos gibi kullanılmıyor. Birazcık sulandırılarak, işte tam Ajo Blanco örneğinde olduğu gibi de kaşık kaşık yenilebilecek bir lezzet haline pekala gelebiliyor. Balkanlarda aslında cacığı ona benzetip ya da kökenini o zannedip tarator koymuşlar. Yani kelimeler de son derece yanıltıcı olabiliyor. Fakat gerçekten kaşık kaşık yenilebilecek salatalar var. En güzeli de salatanın suyu diyoruz. Çoğumuz salatanın suyuna ekmek banmayı çok sever. Hatta o salata bittiği zaman o dibinde kalan suyu kim kafaya dikecek diye aile içinde tartışma çıkar. Ben her zaman o salatanın suyunu kapmayanlısıyım.

Evet, soğuk çorbalarla arasında ince bir çizgi var ama çorba değil, çünkü burada diri diri ağzınıza salata taneleri geliyor. Ama suyu da bir o kadar geliyor, dolayısıyla çatal çatal değil kaşık kaşık yeniyor. Şimdi zaten adını koymuşuz, kaşık salatası demişiz. Baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da Gevurdağ salatası olarak da geçiyor. Kebapçıların vazgeçilmezi. Şimdi burada bütün numara aslında o sululuğu veren her şeyi ufak ufak doğramak. Tuzla ve sirke ile birleştiği zaman inanılmaz sulu, gerçekten suyu kendinden güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizim salatalara çok benzer bir başka salata var ki hemen İran'da. O da Şirazi salata. Şimdi Şirazi salata da aslında kökenini 19. yüzyıl sonuna falan ancak dayandırıyorlar. Aslında domates, biber, bütün bu coğrafyalara sonradan gelmiş ürünler. Yani Amerika'nın keşfinden sonra domatesin, biberin yaygınlaşması ve gerçekten çok kullanılan bir ürün haline gelmesi bütün Orta Doğu'da gerçekten daha sonraki yıllarda olmuş. Dolayısıyla kökenini öyle yüzyıllar öncesine götüremiyoruz. Ama o kadar sevilmiş ki kebapların yanına olsun, ızgara etlerin, mangalın yanına olsun vazgeçilmez olmuş. Elbette ki Şirazi salatada da bir takım püf noktaları var. Bir kere Şirazi salatada olmazsa olmaz bol yeşillik oluyor, taze soğan oluyor. Bizde de zaten taze soğan aslında çoban salatasında yakışır, sevilir. Biz genellikle kuru soğanı ufak ufak doğrarız kaşık salatasına, gevurdağı salatasına. Orada taze soğan da işin içine giriyor. Taze nane olmazsa olmaz ve tabii ki maydanoz. Hatta dereotu da giriyor bazen, hepsi bir arada oluyor. Bütün o ferahlıklar salatanın içine giriyor. Şirazi salataya bir ferahlık veren de sumak. Ki bizde de aynı şekilde sumak bol bol kullanılır. Ekşilik verir. Aslında birazcık da limonun yerine geçer. Zaten bu salatalarda limon suyu değil sirke kullanılır. Genellikle

Mengen şeflerinin icat ettiği bir isim miydi? Onu da ayrıca düşünmek lazım. Evet, serin salatalar sofralarımızın olmazsa olmazı, hatta Hindistan'a kadar uzanabiliriz. Orada da kaçumber var. Özellikle Güney Hindistan'da oradaki domates biraz olgun, birazcık daha sulu. İçine henüz olmamış mango da konuluyor ve kişniş yaprakları konuluyor. Tamamen başka bir lezzet oluyor. Evet, şimdi bu sulu salata dedik ama soğuk çorbalarla ve yemeklerle arasında ince bir ayrım olabilir. Ne zaman salata diyeceğiz, ne zaman soğuk çorba diyeceğiz, ne zaman da bir yemek gibi kabul edeceğiz. Mesela kısır benim için bir salatadır. Çünkü içine bulgur girse bile aslında bulgur da çiğ olarak girer. Domatesin, soğanın suyuyla şişer. Evet, belki birazcık kaynar su da üstüne şişirilmesi için dökülebilir. Ama sonuçta bulgur da çiğ olduğu için o bir salatadır. Zaten biraz güneye inersek Orta Doğu ülkelerinde tabule var onların salatası. İçine evet bulgur giriyor ama o kadar çok yeşillik giriyor ki artık bulguru görmüyorsunuz bile. Tabii bu savaşlar falan olmadan epey bir önce Halep'e gitmiştim. Orada tembel avrat pazarı vardı ve o tembel avrat pazarında bütün o tabulenin içine ve benzeri yemeklere girecek olan yeşillikler ince ince kıyılmış olarak satılırdı. Hatta bir yemek yazarı arkadaşım bana Lübnan'da geçimini tamamen domates kıyarak kazanan bir kadından bahsetmişti. Evet, domates olsun, nane olsun, bütün yeşillikler ince ince doğranıyor ve pazarda öyle hazır satılıyor. Gaziantep'te de uygulamaya çalıştılar ama tutmadı. Dolayısıyla tembel avrat pazarı fikri bizde alıcı bulamadı. Şimdi bütün bunlar salata ama bir bulgurlu sulu salata var ki Mersin bölgesinin, hatta biraz Torosların içlerine gidelim, Karaman bölgesinin olmazsa olmaz batırık yemeği. Şimdi batırık yemeği de diyemiyorum, aslında sulu salata olarak bakmak lazım. Çorba gibi kaşık kaşık da yenilebiliyor. Ya da asıl yeme biçimi de yanında yapraklar oluyor. Yani şöyle bir kaynar suya girip çıkmış asma yaprağı, gene şöyle hafifçe haşlanmış bir incecik ipek gibi beyaz lahana yaprağı, kütür kütür marul yaprakları. Şimdi burada batırığın diğerlerinden farkı tahin ve yer fıstığı. Tabii ki içinde ince bulgur var. Fakat tahin ve yer fıstığı bu lezzete bambaşka bir boyut katıyor. Dolayısıyla kuru soğan, domates, hatta bazen ince kıyılmış kuru domates mutlaka giriyor. Tadı güçlendirmek için bir biber salçası, bazen biber ve domates salçası, güneşte çektirilmiş domates salçası olursa daha da iyi. Elbette ki yeşillik olarak incecik, çok minik küpler halinde doğranmış salatalık, tabii ki taze soğan, kuru soğanın yanı sıra ek olarak maydanoz ve nane, hatta ve hatta taze fesleğen, reyhan olmazsa olmaz. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiği zaman birazcık da bir baharat dokunuşu, pul biber ve kimyon. Şimdi kimyon da tadını gerçekten farklılaştırıyor. Batırığı böyle çorba gibi kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Birazcık suyunu az tutup köfte gibi bu yaprakların içine sararak da yiyebilirsiniz. İkisi arası bir kıvamda da olabilir. Ama sonuçta batırık gerçekten sulu salata olarak kabul edilebilir ve Türk mutfağının bence olmazsa olmaz bir lezzeti. En güzeli de içine birkaç tane buz atacaksınız. Soğuk soğuk suyunu böyle kaşık kaşık alacaksınız. Sonra birazcık da dibi kaldığı zaman marul yapraklarının içine saracaksınız. Dürüm yapacaksınız, yiyeceksiniz. Gerçekten bambaşka bir lezzet. İçinde mutlaka biraz zeytinyağı da konulabilir ama asıl yağlılık tahinden gelecek. En az yarım su bardağı tahin, gene en az yarım su bardağı yer fıstığı. Bir deneyin derim.

Sulu salatalar deyince hemen aklımıza ilk gelen dedik Bersin Batırığı. Şimdi ben hemen coğrafi tescil belgelerine de baktım. Bersin Batırığı için içinde tahin olmazsa olmaz denir. Bir de aynı zamanda dövülmüş yer fıstığı ama böyle kırılmış.

gibi tane tane biraz. Şimdi coğrafi işaret belgelerine bakınca aslında Mersin'in adına teşhirli bir batırağa rastlamadım. Ama Anamur Batırığı olarak var. Anamur Batırığı'nda da özellikle belirtmişler tahin olmaz diye. Ama malzemelere bakıyorsunuz, yer fıstığı var, susam var ve bu yer fıstığı ve susam birlikte dövülüyor. Adeta bir böyle şekersiz yer fıstığı ve tahin karışımı gibi bir kıvam alıyor. Tamamen şekersiz yer fıstığı ezmesi bulursanız onu da kullanabilirsiniz. Ama oranlar 500 gram yer fıstığı ise 125 gram kadar susam. Evet, yani 1/4 oranında tahinle kıvamı tutturabilirsiniz. Şimdi coğrafi işaretlere bakınca hemen Karaman'a da bakmak lazım. Çünkü Karaman batırığı da önemlidir. Ama orada da Ermenek batırması diye tescillenmiş ve onda da tahin yok. Ama orada yer fıstığı ve susam da yok. Ceviz içi var. Dolayısıyla bölgeden bölgeye değişiyor. Hepsindeki temel malzeme elbette ki ince bulgur, köftelik bulgur, yani oradaki adıyla düğürcük. Şimdi düğürcük her iki tarifte de bol miktarda rende domates ve gene kuru soğan rendesiyle ovuluyor. Bir anlamda iyice ne şişiyor. Anamur batırığında çok güzel bir özellik var. Domates kurusu da koyuyor. Ermenek batırmasında ise eğer domates kurusu kullanılıyorsa küçük küçük doğransın, o şekilde katılsın dermiş. Aslında çok ilginç. Anamur batırığında zaten de söylemişler. Eskiden domates kışın olmazdı. Dolayısıyla domates kurutulurdu ve dövülerek konulurdu diye. Gerçekten de aslında harika bir fikir. Domates kurusunu döverek koymak. Çünkü o zaman tadı çok yoğunlaştırıyor. Domatesin tadı iyice ne çıkıyor. Şimdi tariflerde şöyle, Anamur batırığından gidelim. 200 gram köftelik ince bulguru tepsiye alacaksınız. Üstüne yarım kiloya yakın pembe domatesi ve bir soğanı rendeleyeceksiniz. Domates kurusu da şöyle bir avuç kadar domates kurusunun çok küçük doğranmışını veya dövülmüşünü, onu da katacaksınız. Hani yer fıstığı susam karışımı da yapmıştık ya, o da katılacak ve hepsi hep birlikte ovulacak. Şöyle azıcık bir biber salçası. Şimdi bunların hepsi yoğrulduktan sonra kuru nane de giriyor işin içine Anamur batırığında. Aslında Mersin'de mesela fesleğen olmazsa olmaz derler. Maydanoz bol miktarda kullanılır. Anamur batırığında bunlardan bahsedilmemiş hiçbir şekilde. Ama hem limon suyu hem de nar ekşisi var ve birazcık da tabii ki acı toz biber. Şimdi batırığı hazırladıktan sonra aslında bunlar iyicene yoğruluyor. Bir miktarını şöyle oval şekil verip avucunuzda sıkma gibi, köfte gibi onları böyle haşlanmış lahana yaprağıyla veya marulla yiyebilirsiniz. Yanında bol yeşillikle, salatalıkla falan filan. Ama geri kalanında üstüne su ekleyeceksiniz. Hatta bence küp küp buz ekleyeceksiniz. İşte o kısmı da kaşık kaşık yemek sulu salata için İdeal. Gerçekten de hem bir taraftan böyle bu karışımın köfte gibi sıkılmışını hem de kaşık kaşık suyunu içmenin tadı benzersiz. Hem yemek hem sulu salata diyelim. Adeta başlı başına bir yemek. Yaz günleri için ideal.

0: günü öğle yemeği insan sıcak yemek bazen istemez. Hatta ısıtmaya da üşenir ya da yapmaya da üşenir. Dolayısıyla o zaman kaşık kaşık yenilecek salatalar gelsin, hem doyursun hem de keyifli olsun. Şimdi birazcık böyle geleneksel lezzetlerden bahsettik. İşte bat dedik, batırık dedik. Sulu salatalara gittik. Bostana salatası, kaşık salatası, şirazi salata. Fakat şimdi bir de birazcık böyle gelenekselden çıkalım, modern lezzetlere girelim. Ne dersiniz bir karpuz ve domates salatası yapmaya? Şimdi birazcık da beyaz peyniri olduğu zaman harika bir doyurucu, üstelik suyu da kaşık kaşık yenilebilir. Karpuz ve beyaz peynirle öğle yemeği geçiştiren çoktur. Hatta birazcık da bir zamanlar böyle diyet gibi yapılırdı falan, öğleni hafif geçmek için. Domatesle beyaz peynir de çok yakışıyor. Fakat karpuzla domates de çok yakışıyor. Çünkü ikisinde de bir tatlılık var. Domatesin tadına bakarsak aslında o asitliği dışında bir tatlılığı var. Ama salatalara da biraz tatlı yakışır. Meyve koyma modası başladı zaten. İşte mesela semizotlu salatalara çilek kondu, nektarin kondu falan gibi. Evet, burada da gerçekten böyle karpuzun öyle diri diri, ferah ferah tadıyla, hatta uzaktan uzağa salatalığı hatırlatan tadıyla pekala güzel bir karpuz domates salatası yapabiliriz. Şimdi bunun için aslında biraz kaşık kaşık yiyebilmek adına gene küçük küçük kesilmesini öneriyorum. Yani kocaman kuşbaşı gibi değil, daha böyle ufak cacık yapar gibi, belki o kadar da ufak değil ama gene irice bir zar gibi karpuzu doğrayın. Çekirdekli kısımlarından olmayacak. O çekirdekli kısımları ayrıca sıkıp çok güzel bir içecek yapabilirsiniz. Ama kabuğa yakın, birazcık daha diri böyle etli tarafından olsun. Hatta birazcık kabuğunun içinden de koyabilirsiniz. Şimdi bunları küp küp doğrayın. Eşit miktarda da pembe domates. Pembe domatesi öneriyorum. Çünkü pembe domatesin eti sıkı, dolayısıyla küp küp doğrandığı zaman hem içinde diri diri kalacak hem de gene suyunu da salacak. Şimdi domatesi doğradıktan sonra domatesi biraz tuzlayın, hemen zaten suyunu salacaktır. Diğer tarafta karpuzu tuzlamanıza gerek yok, çünkü o tatlı olarak kalsın, hem de diriliğini korusun, suyunu salmasın. Ama bir taraftan da zaten içine peynir girince o tuzlulukla tatlılık güzel bir denge oluşturacak. Şimdi bu salataya soğan koyalım mı, koymayalım mı? Burada da aslında ince bir ayar var. Benim en güzel yakıştırdığım küçüklerinden, en küçüklerinden kırmızı soğan veyahut da arpacık soğanını şöyle kılıcına incecik bıçak sırtı gibi böyle dilim dilim doğramak. O şekilde koyarsanız çok güzel olur. Ya da tabii ki taze soğan olabilir ama ince ince kıymak şartıyla. Bunların hepsini çok güzel bir alt üst edin. Bu salataya limon suyu değil, birazcık böyle bir elma sirkesi yakışır. Birazcık da sirkesini koyun. Ben yağ hiç koymuyorum. Yağlılık beyaz peynirden gelsin diyorum. Evet, küp küp beyaz peynirinizi de doğrayın. Aslında biraz peynir karışımı da yapabilirsiniz. Tulum peyniri çok yakışır. Tabii birazcık yağsız ve diyet tarafından çökelek de çok yakışır. Hepsini harmanlayın. Ama bir tane daha malzeme var. Hem yeşillik katacak hem ferahlık katacak. Olmazsa olmaz. Bol miktarda taze nane yaprağı. Evet, nane yaprağını da koyduğunuz zaman karpuz, domates salatanız peynirli ve naneli, ferah ferah bu salatayı kaşık kaşık yiyin. Suyunu da ayrıca için. Gerçekten tam bir yaz lezzeti. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.

0: Bugün doğa konuşmalarında son günlerde özellikle de Marmara bölgesinde yaşayanların evlerinin davetsiz misafirleri, çekirgeleri konuşuyoruz. Tarım Bakanlığı bu çekirgelerin istilacı tür olmadığını ve panik yapacak bir durumun da söz konusu olmadığını açıkladı. Peki normalden büyük boyutlarıyla dikkat çeken çekirgelerin sebebi ziyaretleri ne olabilir? Havaların sıcak gitmesi ve iklim koşullarıyla bir alakası var mı? Karşılaşınca ne yapmak gerek? Ben Zeynep Gül Alp, konuğum çekirgeler konusunda çalışan bilim insanlarından biri olan Profesör Doktor Hasan Sevgili. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hocam inceleyebildiniz mi? Nasıl özelliklere sahip bu gördüğümüz, son günlerde gördüğümüz çekirgeler?
1: Gözlemlediğim kadarıyla ve sosyal medyadaki fotoğraflara baktığım kadarıyla Dekticus albifrons'a benziyor. Bunlar 4-5 santim olabiliyorlar. Diğer türden farkı daha uzun kanadı var ve daha iyi uçucu olduğu anlamına gelir. Bu tür bildiğimiz bir tür. Fakat biraz popülasyon yoğunluğu artış gösterince şehirlere kadar uçmuş, biraz kendini göstermiş ve insanların dikkatini çekmiş. Sosyal medyanın da etkisiyle aslında bunlar birçok yerde varlar. Çok algı olmadığı için fark edemiyorlar. Fakat şehir içlerine kadar, evlere kadar girince insanların tabii dikkatini çekti. Biraz da boyutu büyükçe o nedenle biraz gündem oldu.
0: Peki hocam, popülasyonlarındaki artış diyorsunuz. Bu normal bir artış mı, yoksa sıcak havaların etkisi var mıdır bu konuyla alakalı? Ne dersiniz?
1: Tarım Bakanlığı'nın bir açıklamasını okudum. Çok da öyle zarar verecek boyutlarda, tarım alanlarında veya diğer doğal alanlarda zarar verebilecek boyutta bir popülasyon büyüklüğünün olmadığını söylüyorlar. Demek ki biraz popülasyon yoğunlukları artmış. Ama çekirge salgınları çok eski zamandan beri var ve gelecekte de olacak zaten. Yani bu Sümer metinlerinde de geçer. Daha tehlikeli çekirge türleri var tarım alanlarında ciddi zararlar yapan ve binlerce kişinin ölümüne veya aç kalmasına yol açan çok ciddi tarihsel olaylar da var yani. Milattan önce Sümerler döneminde, Asurlar döneminde falan o çivi yazılarına girmiş çekirgeler. Bahsi dini metinlerde de geçiyor diye özetleyebiliriz. Yani eski bir olay zinciri ve insanların ektikleri ürünlere ciddi zarar veriyor ve tek tip tarım falan da yapılıyorsa ve ona bağımlı yaşanıyorsa beslenme ve gıda güvenliği açısından tabii ki insanlar büyük bir felaket yaşayabiliyorlar ve çok büyük boyutlarda zaten bunlar sürü oluşturma potansiyeli var. Her tür için konuşmuyoruz fakat bazı türler özellikle belli bölgeler için çok büyük potansiyel tehlikeler. İşte çöl çekirgeleri bunların en başında geliyor. Yine bir Fas çekirgesi var. Bu da çok Türkiye'de falan, Batı Afrika'da veya Afrika'nın kuzey bölgelerinde diyelim, buralarda ciddi zararlar yapmış türler. Bazı yerel türlerimiz de var tabii ki. Mesela biraz belki gündeminizden kaçmış olabilir ama geçen aylarda, Haziran'dı herhalde, Gümüşhane'de beni de aradılar. Gümüşhane'nin Kelkit, Köse gibi ilçelerinde ve buraya bağlı köylerde çok ciddi bir çekirge istilası da oldu. Bana gönderdiler, baktığım kadarıyla Izofia süreyyai dediğimiz çok endemik bir tür. O bölgelerde, dünyada sadece o bölgelerde yaşayan bir tür. O yerel türlerimiz bile zaman zaman istila olarak nitelendirebilecek bir popülasyon büyüklüğüne ulaşabiliyorlar ve insanlar endişe ediyorlar çünkü tarım ürünlerine. Genellikle otçul türler oldukları için tarım alanlarına girdiklerinde gerçekten ciddi zarar verebiliyorlar. Bu İstanbul'a gelen, Tekirdağ'da böyle sosyal medyada gündem olan tür aslında birçok şeyi yiyen bir tür. Yani biraz iri yapısıyla onların mandibülleri var. Hakikaten insanı ısırdığı zaman canlı da yakabilir. Aynı zamanda karnivor da beslenebilir. Yani herhangi bir böcek ölüsü, şu bu tarzı şeylerle, çöplerden atılmış yani şehirlere gelirse birçok şeyle beslenme şansı var. Ama özelinde bunlar daha çok herbivor nitelikli, yani otçul beslenen türler ve tarihsel olarak mesela 1915-17'de Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı idaresindeydi. Osmanlı'nın vilayetlerinde yer vilayetler olan Levant bölgesi var biliyorsunuz. O zaman da çok ciddi, yani o kadar savaşın getirdiği ekonomik zorlukların yanında bir de çekirge istilası olunca 300-500 bin insanın bundan çok ciddi etkilendiği ve öldüğü falan söyleniyor yani. Böyle tarihsel vakalar var. Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı var. Sevilay Özer tarafından yazılmış. Anadolu'da görülen çekirge istilaları ve halk üzerindeki etkisi 1914-1945 başlıklı bir kitap. Bakarsanız bu kitaba 1900'lerin başlarında falan Osmanlı'da çekirge kanunu falan çıkarmışlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da çekirge kanunu diye bir kanun da çıkarılıyor falan. Ciddi problemlerin olduğu dönemler var. Hatta burada böyle işte bir köyde veya bir kırsalda bir çekirge salgını olduğu zaman o bölgenin insanları onu acilen duyurmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yasalar böyle şeyler ortaya koyuyorlar.
0: Peki ne oluyor da çekirgeler istila ediyor? Yani o mesela şimdi bu gördüğümüz istila değil, birkaç tane çekirge görüyoruz ve işte popülasyonun arttığını söylüyorsunuz ama çekirge istilasında ne oluyor? Bize tam olarak onu anlatır mısınız?
1: Güzel soru. Bunun temel nedenleri var. Hala bu konu üzerinde de çalışılıyor yani. Nedenleri büyük ölçüde anlaşılmıştır ama yeni bilgiler de var. Bir kere genellikle kurak sezonların üzerine gelen yağışlı dönemlerde bu tür artışların olduğu tespit edilmiş. Mesela önemli bulgulardan birisi bu. Türkiye'ye dikkat ederseniz son birkaç yıldır ciddi kuraklık yaşadı.
0: Evet ve bu sene aslında yağışların da yoğun olduğu söyleniyor.
1: Bu yıl güzel yağış aldı Türkiye'nin birçok bölgesi. Ve bu hayvanların üreme biyolojisine bakarsak, mesela Decticus albifrons üzerinde değil de onun hemen akrabası olan Verisivoris üzerinde bir araştırma hatırlıyorum ben. Bunlar şimdi zaten arkalarında böyle, bilmiyorum fotoğrafları ne kadar incelediniz, dişilerin arkasında böyle hançer bıçak şeklinde bir uzantı var. Erkeklerde yok bu. Bu yapısıyla, yumurta bırakma borusu diyoruz biz buna. Bu yapıyla toprağa sokuyor bu yumurta bırakma borusunu ve yumurtalarını oraya pompalıyor. Toprağın içine bırakıyor yani. Toprak içinde belli bir nem miktarının olması gerekiyor bu yumurtaların hayatta kalabilmesi için. Kış boyu bunların yumurtası toprağın altında. Baharda yeterli bir sıcaklık, bunlar için uygun sıcaklık olduğu zaman bunlar açılmaya başlıyor ve yeterli nemin olması gerekiyor. Şöyle farazi konuşayım. 100 tane yumurta bıraktıysa bir çekirge dişisi, normal kurak zamanlarda, yeterli nemin olmadığı zamanlarda bunların örneğin %20'si ancak açılıp çıkabiliyor, yavru oluşturabiliyor. Ve bu yavrular da hemen çıkar çıkmaz beslenmek zorunda. Yeterli yağış yoksa bunların yeşil örtüye ulaşmaları da zor olacağı için bu %20 yavrunun da belki 3-5 tanesi hayatta kalıp ergin döneme geçebiliyor. Fakat yağışların güzel olduğu böyle dönemlerde demek ki bunların %20'si değil %80'i hayatta kaldı bu yumurtaların ve verimli bir nesil verdi. Bu çıkan nif diyoruz, yavruların da önemli bir kısmı hayatta kalabildi. Çünkü güzel bir bitki örtüsü oluştu. Bütün bunlar üst üste gelince bazı yıllarda bazı türler için avantajlı bir üreme ortamı oluşabiliyor, beslenme ortamı oluşabiliyor. Ve bu şekilde bir outbreak, bir popülasyon patlaması yaşanabiliyor. İşte bu Decticus albifrons için de böyle bir ortam yaşanmış. İşte yine Gümüşhane'deki o bahsettiğimiz tür de bu sene inanılmaz bir potansiyele ulaşmış ve başka yerlerde de olma ihtimali olabilir. Yani bu sene olmaz, sene olur. Yani bu bir potansiyel, her zaman potansiyel. Aynı zamanda bunun başka nedenleri de var. İklim değişimi değil mi? Küresel iklim değişiminden bahsediyoruz. Yani bu iklimsel çalkantılar, yerel iklim dinamikleri, global ölçekten ölçek hariç bir de yerel iklim dinamikleri de çok değişik. Bu iklim dinamikleri bu türlerin üreme biyolojilerinde de bazı değişikliklere yol açabiliyor. Ve bazı türler avantajlı bir duruma düştüğünde popülasyon yoğunlukları artıyor. Bunun birçok örneğini geçmiş dönemlerde de yaşıyoruz. Ege bölgesinde örneğin bazı çekirge türleri hatırlıyorum, beni arıyorlardı. İşte çok çekirge görüyoruz. Şanlıurfa bölgesinde mesela keza başka türler de var. Yani bir İtalyan çekirgesi, Calyptamus italicus falan, işte yine Fas çekirgesi, çöl çekirgesi. Bizde yok çöl çekirgesi Allah'tan ama bizde zaman zaman Kafkasya'ya kadar ulaştığı dönemlerde olmuş yani.
0: En tehlikeli tür çöl çekirgesi mi hocam?
1: En tehlikeli olanlardan birisi çöl çekirgesi. Ama bizde doğal üreme alanı yok. Aslında Afrika boynuzu dediğimiz Etiyopya, işte Yemen, o bölge, Arabistan, oradan İran güneyine, oradan Pakistan'a doğru uzanan çok ciddi zararları oluyor ve bölge insanının fakir kalmasındaki en önemli nedenlerden birisidir yani. FAO bunları çok yakın takip ediyor. Yani bunların izlenmesi lazım, bu popülasyonların.
0: Şimdi genellikle tarım alanlarında olduğunu ve oraya işte gittiklerini söylüyorsunuz, o bölgelerden aradıklarını söylüyorsunuz. İstanbul gibi kentleşmenin yoğun olduğu bir yerde çekirgeleri görmek tabii herkese dolayısıyla garip geldi. Ne arıyor olabilirler? Acaba bulundukları bölgede besin sirkülasyonunda bir sorun mu vardı da böyle bir şey yaşandı? Ne dersiniz bununla ilgili?
1: Ya aslında güzel sorular soruyorsunuz. Bir kere çok ciddi habitat kayıpları var değil mi? İstanbul dediğimiz zaman metropol, doğal alan çok azaldı, öyle değil mi? Dolayısıyla bu popülasyonlar aslında doğal alanlarda varlar. Yani ama popülasyonları kısıtlı şekilde olduğu için çok görmüyoruz. İşte bu tür patlama, popülasyon patlamaları durumunda zaten habitat parçalanmaları çok yoğun olduğu için tarım nedeniyle, yerleşim nedeniyle biliyorsunuz. Dolayısıyla popülasyonlar nereye gidecek? Doğal alan zaten çok kalmadığı için bu tarım alanlarına ve yerleşim alanlarına doğru hareket ediyor bu popülasyona. Bir de ışığa yönelim de var böceklerin tamamında. Sadece bu hayvan için konuşmuyorum. Dolayısıyla geceleri de ışıklar falan açık olduğu için bu tarafa doğru, o tür yerlere doğru yönleniyorlar yani bir şekilde. Yani özellikle şehre gidelim modunda bir durumları yok.
0: Evet, aslında onlar için de zararlı bir şey anladığım kadarıyla, değil mi? Yani hani her ne kadar çekirgeyi görenler korkuyorsa aslında onlar için korkutucu bir durum. Çünkü onların doğal ortamı değil, besin kaynakları yok. Öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle haklısınız. Yani bu böcek için bir dezavantaj. Her canlı biliyorsunuz üreme potansiyelini arttırmak ister. İnsan da dahildir aslında buna. Biyolojisi böyle bir şey her canlının. Bu canlı da üremek ister. Ve İstanbul'un göbeğinde üreme şansı yok yani. Bir kere erkek dişi birbirini bulacak, yumurtlama alanı, sonra yumurtaların yani böyle bir her yer beton falan. Yani şehre gelen hayvan nerede üreyecek? Yani onun için büyük bir handikap tabii. Habitat parçalanmaları olduğu için bu hayvanların böyle patlama durumlarında, popülasyon patlamaları durumunda şehirlere, köylere, kasabalara gelmeleri ve insanların önüne çıkması çok çok normal bir durum. Ama Gümüşhane gibi yerlerde geçen 3-5 hafta önce olan salgında çok gündem olmadı. Yerel gazetelerde yer aldı galiba. Orada da köylerdeki tarım alanlarına falan da girmiş galiba. İnsanlar tedirgin olmuşlar.
0: Peki bununla ilgili mücadeleyi de soracağım ama şunu da sormak istiyorum. Yani ekolojik dengedeki yeri ne çekirgelerin?
1: Özellikle çekirgelerin ekolojik dengedeki yerini soruyorsanız diğer birçok böcek gibi diyeyim. Bir kere besin zincirinin en önemli elemanlarından birisi. Yani şöyle söyleyeyim, eğer çekirge camiası olmaz ise, ki dünyada 30 bine yakın çekirge türü var biliyor musunuz? Türkiye'de 800 civarında ve Türkiye'deki çekirgelerin yarısı, %50'si belki daha fazlası sadece dünyada Türkiye'de yaşıyor. Yani endemik diyoruz bunlara. Aslında önemli bir gen kaynağıdır Anadolu bu böcekler için, çekirgeler için. Besin zincirinde eğer çekirgeler olmazsa kuşların bir kısmı aç kalır. Kertenkele ve bazı yılanlar aç kalır. Kuş popülasyonu, sürüngen popülasyonu, bazı yer küçük fareler var, tarla fareleri. Bunlar aç kalır. Yani bir üst düzeydeki avcı türler için önemli bir protein kaynağı. Bu önemli bir şey. Aynı zamanda biliyorsunuz yenilebilir böcek olayı da var. Yani bir çekirgenin %70-80'i tam bir protein iken %6 civarında bir yağ oranı var. Mesela sığır etinin sadece %23'ü falan protein, %22'si falan yağ. Tavuk da yine yani balığın %30'u falan hani protein gibi oransal olarak söylüyorum. Bu tür şeyler var. Dolayısıyla Avrupa Birliği de herhalde izin verdi. Yani çekirge üretimi yapıp çekirgeden protein elde edip bu proteini gıda sektöründe kullanabiliyorsun. Yani tropikal kuşakta Meksika'dan ta Çin'e kadar tropikal kuşakta dünya kadar çekirge türü pazarlarda satılıp insanlar tarafından tüketiliyor. Afrika'da yine hakeza öyle. Yani aynı zamanda gelecek için protein sıkıntısı için çekirgeler üreme potansiyelleri çok yüksek olduğu ve protein miktarı çok yüksek olduğu ve yetiştirme şartları bir sığıra göre falan çok daha ucuza mal edilebildiği için çok önemli bir protein kaynağıdır aynı zamanda. Balık yetiştirilen yerlerde, tavuk çiftliklerinde de onlara sunulabilecek bir protein kaynağı da olabilir çekirgeler. O nedenle zehirle öldürmek, işte bunları ilaçla öldürmek yerine bunların uygun yöntemlerle toplanıp doğrudan proteine çevrilip tavukçuluk sektöründe, balıkçılık sektöründe bir yem olarak da kullanma şansı var.
0: Bir de şu da var, işte kimyasal kullanıldığı zaman faydalı böceklere, kuşlara, ekosisteme de zararı var. Az önce sizin anlattığınız örneklerden anladığım kadarıyla. Kimyasal yöntemler yerine kentlerde, tarım bölgelerinde bu popülasyonu dengede tutmak için ne tür biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmalı ya da uygulanıyor? Bize örnekler verebilir misiniz?
1: Kısa sürede biyolojik mücadele yapamazsınız, çok zor. Bunlar çok iç içe geçmiş şeyler. Yani bunlarla beslenen kuş türleri, tarımsal alanların genişlemesi, işte kimyasal ilaçların kullanımı, gübre kullanımı ve diğer olumsuz faktörler, aşırı otlatma değil mi? Aşırı otlatma gibi faktörler, birçok faktör, insan etkisi, antropojenik çağ diyoruz. İnsan her şeyi kendisi için var olduğunu düşündüğü bir zihniyetle hareket ettiği için birçok alanı yok ettik ve bu alanlarda ani çekirge salgınları veya diğer böcek istilalarına karşı hemen en kısa pratik çözüm kimyasal yöntem uygulanıyor. Çünkü biyolojik yöntem uzun bir süreçtir. Biyolojik mücadele yöntemi. Yıllar gerekir. Kimyasal çözüm hemen atıyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bu tür ani çözüm bulmak için bilimin, Tarım Bakanlığı'nın verdiği izinler çerçevesinde bunlar kullanılıyor. Ama bence izleme önemli. Yani bu konularda daha fazla bilim insanı yetiştirip bölgelerde bu popülasyon patlamaları potansiyellerinin olabileceği türlerin izleme yöntemiyle, erken uyarı sistemi ile bunlara işte yumurtlama alanları sürülebilir mesela, öyle yapılıyor. Bunlar Kuzey Afrika'da bu tür yöntemler kullanılıyor falan. Erken izleme, erken uyarı yöntemleri. Birçok yöntem uygulanabilir. Ama bence doğayı korumak, doğal habitatları korumak, habitat parçalanmalarını önlemek, aşırı otlatmayı ortadan kaldırmak, tarım alanlarını doğru yere kurmak, tarım alanlarına inşaat yapmamak gibi çok çeşitli şeylere dikkat edersek ve bir de izlersek bunlara karşı önlemimizi daha erken ve çok zarar görmeden alma şansımız yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, son soru şu olsun. Evinde veya bahçesinde bu iri çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar panik yapmadan nasıl bir yol izlemeli? İnsan sağlığı açısından herhangi bir ısırma ya da hastalık taşıma gibi riski de var mıdır? Bunu da soralım.
1: Herhangi bir riski olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle rapor edilmiş bir şey yok. Elinizle böyle şey alırsanız doğrudan çıplak elle, hayvan kendini korumak isteyecektir. Önce bir bacağını bırakabilir. Bacaklarından birisini bırakıp sizi yanıltabilir yani. Kertenkelelerin kuyruklarını bırakması gibi tehlike anında. Bazı türler kusar, bunu yapabilir. Bir de ısırabilir. Yani o da onun kendi tepkisi. Bir kere elle tutmaya falan gerek yok. Bence kendi hallerine bıraksınlar yani hayvanları. Yani bu hayvanların çoğalması onların bir kabahati falan değil. Hatta şehre geldikleri için onların üreme şansı da artık yok denecek kadar azdır. Doğal alanlardakiler ürer. Bence bu türlerin takip edilmesi lazım. Hani doğal alanlardaki üreme potansiyellerinin takip edilmesi gerekiyor. Ya yani bir zararı yok. Bence türü de tanımış oldular işte.
0: Evet, tanışmış olduk.
1: Çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Buna benzer çok sayıda türler var.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İyi günler diliyorum.
0: Doğa konuşmalarında bugün son günlerde özellikle Marmara bölgesinde kendini gösteren çekirgeleri konuştuk. Konuğumuz çekirgeler konusunda çalışan bilim insanlarından biri olan Profesör Doktor Hasan Sevgili'ydi. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikan siyah edebiyatının en önemli temsilcilerinden James Baldwin'in Kimseler Bilmez Adımı isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Bülent Doğan çevirmiş. Önce Baldwin'in hayatını kısaca hatırlayalım. James Baldwin 1924 yılında New York'un Zenci Mahallesi Harlem'de doğdu. Bir kölenin torunuydu. Yoksul bir ailede büyüyen Baldwin biyolojik babasını hiç tanımadı. Üvey babası ise muhafazakar bir vaizdi. James Baldwin liseden sonra vaizliğin yanı sıra geçimini sağlayacak ufak tefek işlerde çalıştı. Yazmaya ilgisini bu yıllarda fark etti. 1944'te tanıştığı siyah yazar Richard Wright'ın desteğiyle zamanının tümünü yazmaya ayırdı. Baldwin için hayat kolay değildi. 1950'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nde hem zenci hem eşcinseldi. 1956 yılında yayımlanan Giovanni'nin Odası isimli romanı eşcinsel edebiyatının önemli bir eseri olarak kabul edilir. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni terk eden James Baldwin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde yaşadı. Aktör ve tiyatro yönetmeni Engin Cezar'ın yakın arkadaşı olan Baldwin'in 1962'de yayınlanan Bir Başka Ülke romanını İstanbul'da Engin Cezar, Gülriz Sururi çiftinin evinde tamamladığı söylenir. 1987'de Fransa'da ölen James Baldwin'in söz ettiklerimizin yanı sıra Türkçe'de yayımlanmış eserlerinden bazıları Ben Senin Zencin Değilim, Sokağın Dili Olsa, Ne Zaman Gitti Tren ve Bundan Sonrası Ateş. James Baldwin bilhassa romanlarıyla tanınsa da denemelerinin de romanlarından aşağı kalır yanı olmadığını, bu türe müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla yaklaştığını belirtmek gerekiyor. Zira Baldwin, otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşmayı becerebilen bir yazardı. İşte bugün bahsini ettiğimiz Kimseler Bilmez Adımı, Baldwin'in benzersiz denemelerinden oluşuyor. Harlem ve Amerikan güneyinden Paris'e, Faulkner ve Richard Wright'tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman'a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın, hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye hem duyguya hakkını veren bir yazar Baldwin. Tanıtım metninde onun denemeleri belirli bir tarihsel bağlamda kök salmış olsa da, günümüze de seslenmeyi, kışkırtıcı ve evrensel kalmayı başarıyor denilmiş. Edebiyat tarihimizin en üretken yazarlarından Mahmut Yesari'nin 1926'da Yeni Ses gazetesinde tefrika edilen Pervin Abla isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Peyami Safa'nın bir bohem neslinin son mümessillerinden dediği Mahmut Yesari, 1895 doğumlu. 50 yıllık ömrüne çok sayıda roman, hikaye, tiyatro oyunu sığdırmış. Mahmut Yesari 1. Dünya Savaşı yıllarında Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim görürken askere alınır ve Anafartalar cephesine gönderilir. Savaştan döndükten sonra sanat hayatına karikatürle başlar. Sonra 1920'lerde oyun yazarlığına yönelir. Yesari'nin oyunları Darülbedai'de sahnelenir. Ardından roman ve hikaye yazarlığına girişir. Roman ve hikayelerinin bir kısmı dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilir ama çoğu kitap olarak basılmaz. Mahmut Yesari, büyük küçük 60'tan fazla roman, 1000'den fazla hikaye yazdığını söylüyor. 1945 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Mahmut Yesari, yine Türk edebiyatının ve yanı sıra basınının, tiyatrosunun gayet şahsına münhasır ismi Afif Yesari'nin babası. Ki Afif Yesari, Mickey Spillane'dan daha fazla Mike Hammer romanına imza atmış, eşine az rastlanır bir şahsiyet. Gelelim Mahmut Yesari'nin bugün bahsini ettiğimiz Pervin Abla isimli romanına. Geçen yüzyılın başlarında Kalamış'ta geçen çocukluk ve mektep yıllarında Pervin'in Muzaffer'e ilgisi vardır. Pervin artık genç bir kız olduğunda bu ilginin fark edilmesini bekler. Lakin Muzaffer, onun okul arkadaşı Nükhet'e ilgi duyar. Pervin daha da alevlenen aşkını sessizce içine gömer. Bu esnada Birinci Dünya Savaşı başlar ve Muzaffer bir vatansever olarak Çanakkale cephesine gider. Oysa hukuk mektebinden en yakın arkadaşı Nahit Refik böyle bir karardan bütünüyle uzak durmaktadır. Çanakkale'nin ardından askerliğinin kalan kısmını tamamlamak için İstanbul'a dönen Muzaffer'i artık bambaşka bir hayat ve büyük altüst oluşlar beklemektedir. Mahmut Yesari, Pervin Abla'da bir aşk anlatısıyla birlikte esasında Çanakkale Savaşı'nı ve savaşı fırsata çevirerek zengin olanları konu edinir. Çanakkale cephesinde bulunan yazarın hayatından da izler taşıyan romanda cephe hattı ve savaşın dehşeti çok canlı tasvirlerle anlatılır. Savaş şartlarında İstanbul'da yaşanan yoksulluk ve sefalete karşın Nahit Refik gibi fırsatçı vurguncuların sefih hayatları ile her türlü bireysel ve toplumsal yozlaşma da Mahmut Yesari'nin romanının bir başka boyutudur. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Hava durumu.
7: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 derece iniyor. Ege'de güneş görülüyor, rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: NTV Haber'den mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 20 ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağış aniden bastırdı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da zaman zaman etkili oluyor. Ankara'da bazı alt geçitleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Bazı dükkanlarda yine aynı şekilde suya teslim oldu. İstanbul'da da şiddetli yağış geçişleri oluyor. Son durumu aktaracağız. Gülistan doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın da ifadesi yer aldı. İfadelerde neler var paylaşacağız. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele var. İki ülkede binlerce hektarlık alan kül olurken alevler yerleşim yerlerine ulaştı. 200 bine aşkın kişi tahliye edildi. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Ve voleybolda sevindirici haber Çin'den geldi. Filenin Sultanları Milletler Ligi yarı final mücadelesinde ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Çin'i 3-0 mağlup eden A milliler yarın Brezilya karşısına şampiyonluk için çıkacak. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi, bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini ve otoparkları su bastı. Başkentte yağış aralıklarla da olsa devam ediyor.
2: Eyvah! Araba gitti!
3: Gidiyor, motorlar gidiyor.
4: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
5: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
4: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
6: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
4: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
7: Sabah geldiğimiz burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
8: Küçücük logar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha burada işte su. Su belli.
6: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
7: Akşam geldim, sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
1: Tıpkı başkent Ankara gibi İstanbul'da da yoğun yağış vardı. Zaten meteoroloji raporları günler öncesinden turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. O yağış şehre günün ilk saatlerinde ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Sağanak nedeniyle İstanbul'un pek çok noktasında su baskınları yaşandı.
9: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı. Gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
10: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
9: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
11: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
12: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
13: Öğleden önce 8-10 tane bir sardalya aldım. Şimdi kaç tane şey var ya, sardalya?
14: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
9: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
15: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
9: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
1: Siyasete de bakalım. Yeni partinin yönetimi ilk toplantısını bugün yaptı. Parti meclisi toplandı ve Merkez Yürütme Kurulu yani genel başkan yardımcıları belirlendi. Parti yönetiminin ilk adresi ise Anıtkabir oldu.
4: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
16: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.
4: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmalarıyla ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel Başkan Yardımcıları yani MYK da milletvekillerinden oluştu. Yeni parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı. Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha tekrar etti.
17: Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
9: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
17: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
9: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde konuştu. Partide yolsuzluklara yer olmadığını vurguladı.
17: Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri siyasi ahlak kanunu meclise verecekler. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
9: Kılıçdaroğlu program sonunda Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi de yer aldı. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü.
4: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Sonel, delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3 zanlı ise tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15 oldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel'in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisini evden çıkardığını öne sürdü. Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ifade etti. Handan Sonel, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı. Eşinin kendisine duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma dediğini anlattı. Vali Sonel, Gülistan'ın yedek sim kartını eski polis Gökhan Ertok'a göndermişti. Jandarmadaki ifadesinde bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Handan Sonel, savcılıkta ifade değiştirdi. Eşinin telefonda bir kişiyle sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Handan Sonel'in iletişim trafiği de incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti. Bu bilgiyi dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Sonel bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
18: Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.
4: Bakan Gürlek, bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
1: Bölgesel asgari ücret önerilerine hem Türk İş hem de Hak İş'ten tepki geldi. Konfederasyonlar uygulamanın suistimal edilebileceğine dikkat çekiyor.
4: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
19: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
4: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
18: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
4: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
1: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3 sette mağlup eden Ay Yıldızlılar şampiyonluk için yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
20: Filenin sultanları Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor. Yarı finalde ev sahibi Çin'le Macau'da karşılaşan milliler final biletini 3 sette aldı. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, büyük üstünlük kurduğu ikinci sette 25-15 ile finalin kapısını araladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanarak maçı noktalayan sultanlar adını şampiyonluk maçına yazdırdı. Melisa Vargas 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
21: Her zaman şampiyonluk istiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsanız böyle oynamalısınız. Finalde de iyi voleybolumuza devam ederek kupayı alacağız.
20: 3 yıl sonra finale dönen Ay Yıldızlılar kupayı Türkiye'ye getirmeye hazır.
22: Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadın ile erkeğiyle günden güne hep daha iyiye gidiyor.
20: Baş antrenör Daniele Santarelli de finali heyecanla bekliyor.
23: Bu yaz bizim için özel bir hikaye oldu. Şimdi önümüzde zorlu ve güzel bir final var. Altın madalyayı yeniden boynumuza takmak için tüm gücümüzü kullanacağız.
20: 3-0'lık Çin galibiyetinin ardından sevincini NTV ile paylaşan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstün de finalde favori olduklarını söyledi.
24: Bugün geldiğimiz noktada Çin'e hiçbir varlık göstermedi. Ben hep söylüyorum, yarın bizim ne olacak, rakibin ne olduğu değil, bizim nasıl oynayacağımızdır. Biz bugün bu tempoda, bu istek arzuyla oynarsak neden şampiyon olmayalım? Bir şampiyonluğun da favorisi biziz diye düşünüyorum.
20: Ay Yıldızlılar saat 14.30'daki finalde Brezilya ile karşılaşacak. Güney Amerika temsilcisi geçen sene finalde yenildiği İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yeniden finale yükseldi. 2023'te bu kupayı kaldıran filenin sultanları kadın voleybolundaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
1: Dış haberlere, dış gündeme de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklama yaptı. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı.
25: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim.

0: nükleer programının zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan gerilimi devam ediyor. Peki savaş genişleyecek mi? Bu kritik sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
2: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz devam ederken küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de gerilim yükseldi. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde'de patlamalar yaşandı. Ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde 3 kez saldırı uyarısı yapıldı.
3: ABD ile İran arasındaki saldırılar sürerken Kızıldeniz'de de gerilim bir kez daha tırmandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını savundu. Husilere bağlı El Mesire televizyonu Üstad telekomünikasyon tesisleriyle Kameran adasının vurulduğunu açıkladı. Ancak Reuters Hudeyde limanında patlamalar yaşandığını aktardı. Riyad yönetimi Hudeyde limanının hedef alınmadığını, ticari gemi trafiğinin sürdüğünü açıkladı. Husiler ise misilleme sözü verdi. Gerilim son günlerde peş peşe yaşanan saldırıların ardından yeniden tırmandı. İran'ın müttefiki Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti. Ardından düzenlenen saldırılarda Suudilere ait iki petrol tankeriyle bir ticari gemi hasar gördü. Krize Washington'da doğrudan müdahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı. Tüm bunlar Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapandığı bir dönemde yaşandı. Petrol sevkiyatının önemli bölümü Kızıldeniz ve Babülmendeb hattına yönelmişti. Ancak savaş riski nedeniyle bazı tankerler rotalarını değiştirmeye başladı. Gemi sigorta maliyetleri de hızla yükseldi. Bölgedeki tırmanış küresel petrol arzı ve deniz ticaretine ilişkin endişeleri daha da arttırıyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler

0: Genel Sekreteri oldu. Guterres ve beraberindeki heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani karşıladı. Guterres temasları kapsamında Suriye lideri Ahmet Şara ile bir araya geldi. Ardından Şeybani ile de görüşme yaptı. Guterres görüşmede Golan Tepelerinden mesaj verdi. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı şeklinde ifade kullandı. Şeybani de İsrail ihlallerinin bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi ve Guterres temaslarında Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle de daha sonra bir araya gelecek. Şam'a resmi ziyarette bulunan son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2009 yılında Ban Ki-moon olmuştu. Hindistan'da haftalardır süren protestolar hedefine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular böylece gösterileri sonlandırma kararı aldı.
1: Hindistan'da kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular hedeflerine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Ülkede gösterilerin fitilini ateşleyen Mayıs ayındaki tıp fakültesi giriş sınavıydı. Sınav soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edildi. Ardından 21 Haziran'da tekrar düzenlendi. Ancak protestolar dinmedi. Haftalar süren gösteriler sonunda gençlerin istediği oldu. Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan sınav kriziyle ilgili sorumluluğu üstlendiğini söyleyerek Başbakan Modi'ye istifasını sundu. İstifa haberi göstericiler tarafından coşkuyla kutlandı. Eylemciler kararı zafer olarak nitelendirdi. Muhalefet partileri de istifayı memnuniyetle karşıladı. Eğitim Bakanı'nın istifa haberinin ardından hareketin liderleri bir kez daha hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonunda iyi niyet göstergesi olarak eylemlerimizi sona erdiriyoruz denildi. Hükümet de eylemcilerin taleplerini kabul ettiklerini açıkladı. Bunlar arasında protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesi ve ölen öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi de bulunuyor. Ülkede sınav sorularının sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant sisteme parazitlerin saldırdığını söylemiş ve işsiz bazı gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Protesto hareketi de internette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıktı. Göstericiler Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük gençlik hareketi olarak görülüyordu.
0: Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hatta bazı yerlerde öyle ki yerleşim birimlerine kadar alevler sıçramış durumda, tahliyeler var. Şimdi daha fazla bilgi için bir canlı bağlantımız olacak. NTV temsilcisi Kayhan Karaca yayına hazır. Hemen soralım Kayhan, yangınlar kontrol altına alınabildi mi? Neler aktarırsın?
2: Yangınlar kontrol altına alınamadı. Hatta kimi yerlerde daha da şiddetleniyor Korhan. Herkesin korktuğu başına geliyor gibi bir hava var. Onun hemen daha şimdiden altını çizeyim. Fransa ile başlayayım. Fransa'nın birçok noktasında aslında orman yangını var. Birkaç gündür devam ediyor. Fakat bir bölge var. O da Fransa'nın güney batısındaki Gironde ve Land illerinde devam eden yangınlar. Buradaki yangınlar çok kritik. Özellikle Gironde ilinde devam eden yangın. Çünkü bu yangın aynı zamanda Fransa'nın 7. büyük kenti olan Bordeaux kentini de, Bordeaux metropolünü de tehdit ediyor. Hatta durmadan rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Bordeaux kentinin banyoları de tehdit altında kalabilir denmekte bölge valiliği tarafından. Şimdi bu Gironde ilinde ve onun 100 kilometre güneyindeki Land ilinde son 2 gündür bu yangınlar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi, ki bunların çoğunluğunu tatilciler oluşturuyor. Orası çok turistik bir bölgedir Korhan. 200 bin kişi tahliye edildi. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu denli, bu boyutta bir tahliye operasyonu Fransa'da gerçekleşmedi. Bunun öncelikle altını çizmekte fayda var. Bu Gironde ilinde son 2,5 gündür 32.700 hektarlık alanın, ormanlık alanın yok olduğu belirtiliyor. Ve ilk tahminlere göre de en az 140 evin yandığı belirtiliyor. 42 itfaiyeci hafif yaralı durumda. Ölü haberi şimdilik yok. Bu yangına 1400 itfaiyeci, 1700 güvenlik görevlisi ve 18 hava aracıyla müdahale ediliyor. Bu arada bugün bir ilke imza atıldı. O da A340M tipi dev bir askeri nakliye uçağı bu yangının söndürülmesi için seferber edildi ve ilk sortisini bugün yaptı. 20 bin litre yangın geciktirici kimyasal döktü bu yangının üzerine. Öte yandan 1500 askeri personel de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı üzerine seferber edilmiş durumda bu yangınla mücadele için. Öte yandan dediğim gibi bu Gironde ilinin 100 kilometre güneyindeki Land ilinde de en az 30 bin kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. Başbakan Sebastian Lecornu şu anda yeni bir kriz masası toplantısı düzenlemekte. Öte yandan İspanya'da da Madrid ve Aliva bölgelerinde, illerinde yangının devam ettiği söyleniyor. Bu yangın da kontrol altına alınamıyor. Hatta yetkililer kontrol altına alınamaz yangınlardan söz etmekteler. Toplam 88 bin kişi bu yangınlar kapsamında İspanya'da da tahliye edildi ya da evlerinde kalmaya zorlanıyor şu anda. Hatta yangın dumanlarının Madrid'in kent merkezine ulaştığı, hatta Madrid'deki kimi evlerin çatılarında kül tabakalarının oluşmaya başladığı belirtiliyor. Bu arada Gironde, Fransa'nın güneybatısındaki yangın da Madrid'deki yangın gökyüzünden, bu yangınların dumanlarının gökyüzünden birleştiğini açıkladı biraz önce Avrupa Meteoroloji yetkilileri. Bu da ilginç. Böyle bir fenomen ilk defa yaşanıyor. Bu iki ülke bu yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'ni yardıma çağırdılar. İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderiyorlar. İspanyol basınında Türkiye'nin de İspanya'ya yangın söndürme uçağı göndereceği haberi var. Öte yandan Fransa'ya da Portekiz, Çekya, Hırvatistan, İsveç, Almanya ve Slovakya, bunlara ek olarak İsviçre ve Romanya'nın da yangın söndürme uçakları veya itfaiyeciler göndereceği açıklandı biraz önce Korhan.
0: Kayhan Karaca aktardı. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası ve yangınlarla ilgili son gelişmeleri. Şimdi dış gündemden yurt gündeme geçelim. Yargıtay İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkartılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı.
3: Ailesiyle birlikte zorla sahilden çıkarılmaya çalışıldı. Yargıtay özel işletmeyi haksız buldu. Vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Akşam gazetesinin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin görevlisi burada duramazsınız, insanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktorun itirazı üzerine görevli bu kez tehditte bulundu. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise azmettirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararda anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatılarak kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Kıyı kanununa göre vatandaşlar kamuya açık kıyılarda herhangi bir ücret ödemeden havlularını serip denize girebiliyor. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti sunabileceğini ancak vatandaşların denize girmesini engelleyemeyeceğini belirtti. Kararda ayrıca vatandaşın denize girişinin engellenmesi halinde şikayet olmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatabileceğini ifade edildi.
0: Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı açıldı. Törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Kurum daha sonra bir depremzede ailenin evini de ziyaret etti.
4: Yalın Allah, bismillah. Hayırlı olsun.
1: Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede ailenin yeni evine konuk oldu.
4: Şöyle Malatya'ya baktığınızda eskisinden daha yeşil, daha güzel. Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. Evet. O heyecanı gözlerinde görebiliyoruz.
1: Bakan Kurum Malatya'daydı. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı. Kurum törenin ardından çarşıyı ve yeni açılan iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.
4: Kolay gelsin, kolay gelsin.
1: Bakan Kurum daha sonra evleri yeniden inşa edilen depremzede ailenin evine konuk oldu.
4: Çok şükür ki böyle çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya'yla karşı karşıyayız. Elbette eksiklerimiz var ama işin çoğunu tamamladık.
0: Eskişehir'de geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 kişi şehit olmuştu. Şehitler Seyit Gazi ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Yakınları da duygusal anlar yaşadı.
5: Alevlerin arasında kaldılar. Orman yangınını söndürebilmek için canlarını ortaya koydular. Geçen yıl 23 Temmuz'da hayata veda eden 10 orman şehidi Eskişehir'de dualarla anıldı.
6: Yani babam olmadan yani sanki yani dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum. O yüzden üzgünüm.
7: 10 günlük eşi vardı. 10 gün önce düğünü yapılmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur. Ama bu takdir ilahi. Bunu kimse değiştiremez.
5: Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam bir sene geçti. Şehitler için Seyit Battal Gazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
8: Eyüp benim için çok değerliydi. O benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerinin ikinci annesidir. O bana hep öyle derdi. Sen benim ikinci annemsin ablacığım derdi. Öyleydi, benim çok kıymetlimdi.
5: 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarı Yıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit olmuştu.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli bir belge paylaştı. Belge gizli yazışmaların deşifresine ilişkin bir belge ve ayrıca zarfların nasıl açılıp kapatılması gerektiği konusunda da formül veriyor.
1: MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümünde yeni bir belge daha paylaşıldı. Belge 27 Ağustos 1933 tarihli. Bizzat açılacaktır notu düşülen belge, zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliğine gönderilen yazı. Belgede 230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere riyasete gönderilen mektup, D şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir ifadeleri yer alıyor. Belgede mektup sahibinin kim olduğuna ilişkin yapılan tespite de yer veriliyor. Mektupta Lucy imzası bulunmakta olduğundan mektup sahibinin Lucy Widman olmasına ihtimal verilmektedir deniliyor. Belgede mektupların ve gizli yazışmaların zarflarının nasıl açılması gerektiğine dair bilgiler de yer alıyor. 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Kağıt aynen fotoğraf gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez uyarısı da yer alıyor.
0: Şırnak'ta 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğa kadavradan böbrek nakli yapıldı. Malatya'da ilk kez gerçekleştirilen operasyonla çocuk sağlığına kavuştu.
1: 5 yıl boyunca diyalizle yaşadı. Onu hayata bağlayan organ nakli kadavradan geldi. Down sendromlu Yakup kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
9: Dünyada da Yakup'un yaş grubunda çocuk hastaya nakil gerçekten çok çok az yapılan bir şey. İşte Yakup bugün hepimizin gözüne baktığında mutlu olduğu, gülümsediği küçücük bir birey.
1: Şırnak'ta yaşayan Yetik ailesinin 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğu Yakup Davut, 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Hastalık teşhisi konduğundan beri diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Doktorlar çocuk için böbrek nakline karar verdi. Yakup için gerekli olan böbrek İstanbul'da ailesi tarafından organları bağışlanan 17 yaşındaki bir gençten geldi. Malatya'da ilk kez bir Down sendromlu çocuğa organ nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonla Yakup sağlığına kavuştu.
9: Yakup özel gereksinimleri olan bir birey. Bizim de bazı tereddütlerimiz vardı doğrusu. Daha önce hiç böyle bir deneyimimiz yoktu. Acaba ilaç kullanır mı? Acaba söylediklerimize uyumlu davranır mı? Suyunu yeterli içer mi? Kontrole geldiğinde kan verir mi mesela? Kaygılarımızdan biriydi. Ama Yakup bunların hepsini gerçekten çok çok iyi yaptı, yürüttü.
1: Hem doktorlar hem de aile organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
0: Güneş kremi kullanımı artık sadece tatillerde değil, günlük hayatta da tavsiye edilir oldu. Peki vücuda doğrudan temas eden bu kremler söylenildiği kadar sağlıklı mı? İçeriği temiz, güneş kremi nasıl seçilir? Uzman görüşleriyle ekrana getirelim.
10: Güneşin zararlı etkilerine karşı kullanılan kremler iyi seçilmezse fayda yerine sağlık riski yaratabilir. Bazı ürünlerin içinde hormon bozucu maddeler tespit edildiğini hatırlatan uzmanlar bu kimyasallar konusunda uyarıyor.
11: Güneş kremlerinin içerisinde kimyasal filtre varsa ve biz tiroid hastalığına ya da üreme sistemi problemlerine yatkınsak buradaki riskin kas sayısını artırıyor. Ya da vücudumuzda meme kanseri hücresi varsa onun çoğalmasını hızlandırıyor. Çünkü hormonları taklit ediyor bu kimyasallar.
10: Uluslararası Homeopati Hekimleri Birliği Türkiye Başkanı ve Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği üyesi uzman eczacı Tuğba Çalık, kremlerin yağ dokuda birikerek hormon sistemini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
11: Biriken kısım yağ dokuda birikiyor. Özellikle hormon sisteminde tehlike yaratıyor. Bu nedenle vücudumuza aldığımız her krem minik minik minik yağ dokuda biriken ham maddeler içeriyor olabilir. Sağlık riski burada başlıyor.
12: Güneş kremi alırken tek başına koruyuculuğuna dikkat etmek yeterli değil. Koruyuculuğu kadar içeriğinin temiz olması da önemli. Peki doğru güneş kremi nasıl seçilir?
11: Tiroid hastasıysak, gebeysek, kansersek, kanser geçmişimiz varsa, ailemizde kanser hastalığı varsa, üreme ile ilgili problemler varsa o zaman bir sağlık danışmanından bilgi almak lazım. İkincisi, firmalarımızın ulaşılabilir etik üretim yapan ve telefon ucunda soru sorabileceğimiz firmalar olması önemli.
0: Doğu ve Güneydoğu'da el değmemiş doğasıyla dikkat çeken birçok dağ ve yayla son dönemde dağcıların ve doğa severlerin buluşma noktası haline geldi. Bir grup dağcı bölgenin en yüksek ve zorlu zirvelerinden biri olan 3339 rakımlı Kel Mehmet Dağları'na çıktı.
3: Şırnak'la Hakkari arasında yer alıyor. 3339 rakımla bölgenin en yüksek noktalarından biri olarak biliniyor. Kel Mehmet Dağı anlamlı bir zirve tırmanışına ev sahipliği yaptı.
13: Kel Mehmet Dağı'nı levhalandırırken duygularını alayım abi. Kel Mehmet.
14: Bir Uludereli olarak bunu dikmenin gururunu yaşıyorum.
13: Evet.
14: Uludere doğa sporları olarak herkesi selamlıyor, herkesi buraya bekliyorum.
3: Kel Mehmet Dağı endemik bitki türleri, zengin florası, yaban hayatı ve bozulmamış doğasıyla Doğu Anadolu'nun en önemli ekoturizm ve doğa sporları alanları arasında gösteriliyor. Çok sayıda Doğa Sporları Derneği'nin temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte de bölgenin doğal ve kültürel mirasına dikkat çekildi.
15: Bu bölgede birinci, ikinci ve üçüncü zirveler söz konusu. Güneydoğu'nun birinci, ikinci, üçüncü zirveler söz konusu. Şu an şu görmüş olduğunuz kısım Uludere, Silopi, Şırnak hattına denk geliyor. Şuralar Irak sınırı, Cudi gördüğünüz gibi. Tanin hemen önümüzdeki karlı zirve, şu sırt hatlarının olduğu.
3: Organizasyonun amacı yalnızca zirveye ulaşmak değil, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtmak, biyolojik çeşitliliğinin korunmasına dikkat çekmek ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak. Katılımcılar, çatışmasızlık ortamının güçlenmesiyle birlikte Kel Mehmet Dağı gibi doğal ve kültürel miras alanlarının yeniden keşfedilmesinin hem bölge turizmine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sunacağına vurguladı.
0: plastik atık tehlikesi giderek büyüyor. Artık anne karnındaki bebekte bile rastlanan plastikler uzmanlara göre doğanın çözemediği bir problem. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Nüket Sivri laboratuvarda plastiklerin tehlikesini ve yapılması gerekenleri anlattı.
16: Plastikler ve mikroplastikler doğanın hiç sevmediği ürünler. Çünkü kullanıldıktan sonra attığımızda doğada parçalanması yüzyılları buluyor. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz plastiklerin en küçük boyutları küçük ancak verdiği zarar büyük. Biz şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği laboratuvarındayız. Profesör Doktor Nüket Sivri ile beraberiz, çevre mühendisi ve bize bu plastiklerin nasıl doğaya zarar verdiğini anlatacak. Hocam merhabalar.
17: Merhabalar, hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk. Hocam şimdi elimde sizin deyiminizle kırık plastikler var. Bu ne anlama geliyor?
17: Aslında şu anda görmüş olduğunuz, tanıyamayacağınız kadar kırılmış, doğada fiziksel parçalanmaya uğramış ürünler. Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor. Burada görmüş olduğunuz ürünlerden hangisi olursa olsun bizim için boyut açısından önemli. Her biri, ki buna ıslak mendiller de dahil ya da yüzey temizlik mendilleri de dahil, görmüş olduğunuz bu ürünlerin her biri kendi yapılarında aslında plastik fiber dediğimiz ya da plastik yapılar içeriyor. Bunların...
16: Hocam şimdi bir şey merak ediyorum. Şimdi en çok kullandığımız ürün yani pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
17: Maalesef.
16: Bunun anlamı nedir?
17: Aslında bu bizim hayatımızı kolaylaştıran bir ürün. Neden? Çünkü taşıması açısından hafif bir ürün. Özellikle çok kolay bir şekilde uzaklaştırabiliyoruz. Yani elimizden uzaklaştırdığımız zaman bir atık haline geliyor. Atık ürün haline geliyor. Ama asıl iş sonradan başlıyor. Çünkü doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
16: Ve kullanılan temizleme mendilleri.
17: Evet, son dönemlerde çok sıklıkla kullanılmaya başladı. Yüzey temizlik mendilleri. Hangisini alırsanız alın zaten ürünlerin içerisindeki o fiber dediğimiz yapıyı görebiliyoruz. Mikroskopta da çok küçük olan boyutlar daha sonrasında ekosistemde yer eden ve ekosistemde kalıcı hale gelen diğer organizmalar tarafından tüketildiğinde de maalesef ölümüne kadar ulaşabilen bir boyut gösteriyor.
16: Hocam örneklerle devam ediyoruz. Evet. Kozmetik ürünler. Onlar da içinde bolca anladığımız kadarıyla plastik barındıran.
17: Tabii öz bakım ürünlerinde kullanıma göre, kullanım amacına göre tercih edilebiliyor. Yine çok küçük ürünler, lansıda görmüş olduğunuz mikroskopik görüntülere baktığınızda bunların boyutları açısından bir saç teli kalınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok küçük olduğu için, gözle görünmez olduğu için ciltte de bir bariyer oluşturabiliyor ve sonrasında belki hasarlara sebep olabiliyor. Ancak bu demek değildir ki her ürünün içerisinde var. Çünkü kozmetik ürünler durulanan ve durulanmayan ürünler olarak kategorize edilebiliyor. Bunların içerisinde barındırdığı plastikler ya da polimer yapılar eğer durulanansa doğaya karışıyor ama bazıları durulanmadığı için kendi bedenimizde de kalabiliyor.
16: Hocam güneş kremi görüyorum burada.
17: Evet, bazı güneş kremlerinin içerisinde de özellikle diğer kimyasallarla birlikte olabilir, eklenebilir. Tabii ki bunların amaçları da var. Dediğimiz gibi peeling ürünleri gibi ya da güneş kremleri gibi işin içerisinde polimer yapılar da eklenmiş olabiliyor.
16: Ne tavsiye edersiniz insanlara?
17: Aslında biz ülke olarak hem kentsel hem yerel halk olarak kendi iç yapımızda kullanabileceğimiz ürünleri, ki bu ürünlerin içerisinde eğer farklı bir üründe varsa tercih edebileceğimiz ürünleri kullanmak. Plastik kullanmaktansa daha eş değeri olan farklı bir yapıyı kullanmayı öneririm. Tek kullanımlı plastikler Avrupa'nın birçok ülkesinde yasaklandı ve artık Türkiye için de geçerli. Türkiye için de sınırlar ve kotalar var. Tek sağlık mantığı içerisinde sizin kullandığınız bir plastiğin, bir plastik ürünün ya da bir kirleticinin daha sonrasında insan, hayvan, bitki ve çevreye ulaştığını görüyoruz. Bu matematikte bizim de artık küçük bir parçayı bile kullanmaktan imtina etmemiz, kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor.
18: Bir kişi bile
17: kesinlikle
18: tonlarca ton atığı engellemeye yetebilir değil mi?
17: Tabii. Yani sonuçta alışkanlıklar, kullanım alışkanlıkları işin içerisinde. Siz kullanım alışkanlıklarınızı ne kadar plastikten uzak hale getirirseniz hem daha sağlıklı, hem çevreye daha dost, hem de diğer atık ürünler açısından da daha faydalı hale gelmiş olursunuz. Teşekkür ederim.
0: Sporun en prestijli yarışlarından Fransa bisiklet turunda şampiyon belli oldu. 20. etapta sarı mayoyu koruyan Tadej Pogačar turda üst üste 3. zaferini elde etti.
19: Fransa bisiklet turunda Tadej Pogačar hegemonyası devam ediyor. 20. etapta genel klasman liderliğini bırakmayan Sloven sporcu üst üste 3. toplamda 5. zaferini kutladı. Turun klasik zirve finişlerinden Alp Duez'deki 3000 metre irtifada biten etabı Ekvadorlu Richard Carapaz kazandı. Dağ yollarından geçen parkurda Sepp Kuss'un geçirdiği kaza izleyenleri korkuttu. Dengesini kaybeden Hollandalı bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan santimetrelerle kurtuldu. Paris'te bitecek 21. etapla sona erecek Fransa bisiklet turunu kazanan Tadej Pogačar ödülünü Şanzelize'de alacak.
0: Önümüzdeki yıl İstanbul'da yapılacak Formula 1 Turkish Grand Prix'si için hazırlanan klip dijital platformlarda 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.
20: Tarihi yarımada. Boğaz. Vapurlar, martılar, yollar. Formula 1 Turkish Grand Prix'ye yönelik uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında hazırlanan bu film kısa sürede büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA tarafından hazırlanan Catch It If You Can tanıtım filmi Go Türkiye'nin dijital iletişim kanallarında 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. They couldn't catch it, but you can. Paylaşılan videoda bekleyiş sona erdi, yarış başladı. Formula 1 heyecanı 2027'de İstanbul'a geri dönüyor. Fırsatınız varsa yakalayın ve kaçırmayın sözleri yer aldı. It's wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 6 yıl aradan sonra 2027'de takvime döndü. En az 5 yıllık anlaşmayla İstanbul Park yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak.
0: İstanbulluları müzik dolu bir Ağustos ayı bekliyor. Ağustos ayı müzik takvimiyle, konser takvimiyle ana haber bültenini noktalıyoruz.
20: Elektronik müzikten K-pop'a, rap müzikten rock'a. İstanbul Ağustos ayında da dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlayacak. İngiliz rapçi Central Cee 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak. Arap pop müziğinin tanınmış ismi Amr Diab 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da sahnede olacak. Elektronik rock müziğin öncü gruplarından The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dünyaca ünlü Hollandalı DJ Tiesto ise 8 Ağustos'ta Yenikapı'da konser verecek. İsveçli pop yıldızı Zara Larsson 9 Ağustos'ta Bonus Park Orman'da sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Lost on You şarkısıyla dünya çapında tanınan Amerikalı şarkıcı LP 14 Ağustos'ta Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Güney Koreli K-pop şarkıcısı Won Yun Bi ile K-pop grubu ATEEZ 14 Ağustos'ta, Koreli şarkıcı Sun Mi ile K-pop grubu Monsta X'e 15 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da K-pop severlerle bir araya gelecek. Grammy ödüllü Amerikalı rock müzisyeni Jack White ise 23 Ağustos'ta Bonus Park Orman'da unutulmaz bir konsere imza atacak.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Türkiye'nin
21: aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
22: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde ve Ordu-Mesudiye yolunun 20-21. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
21: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Hava durumu.
22: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 derece iniyor. Ege'de güneş görülüyor. Rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
2: Hava durumu.
20: Müzik arası.

0: Saatler 21 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi. Bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini ve otoparkları su bastı. Başkentte yağış aralıklarla da olsa devam ediyor.
1: Eyvah! Araba gitti!
2: Gidiyor, motorlar gidiyor.
3: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
4: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
3: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
5: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
3: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
6: Sabah geldi, burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
7: Küçücük logar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak, aha burada işte su. Su belli.
5: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
6: Akşam geldim, sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorum.
0: Tıpkı Ankara gibi İstanbul'da da yoğun yağış vardı. Zaten meteoroloji günler öncesinden turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. O yağış şehre günün ilk saatlerinde ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Sağanak nedeniyle İstanbul'un pek çok noktasında su baskınları yaşandı.
8: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı, gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
9: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın, giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
8: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
10: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
11: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
12: Öğleden önce 8-10 tane bir sarı aldım. Çöpü kaç tane şey var ya, sardalya.
13: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
8: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
14: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
8: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
0: Sırada haber turumuz var. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesi sonrası bir gelişme daha yaşandı. Oy birliğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Yeni parti MYK'sına seçilen Özel dönemindeki 3 isim de girdi. CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcıları oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha tekrar etti. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi de yer aldı. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise suçlamayı kabul etmedi. Kırmızı Boğazı'nda yaşanan kriz devam ederken küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de gerilim yükseldi. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde'de patlamalar yaşandı. Ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde 3 kez saldırı uyarısı yapıldı. Haber turuyla birlikte bülteni noktalamış olduk. Saat başında tekrar burada olacağız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
16: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
15: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Söyleyiş yanlışlarının büyük bölümü sözcükteki ünlü harflerin uzatılmasından ya da kısaltılmasından kaynaklanıyor. Ancak Arapça ve Farsça sözcüklerin etkisi Batı dillerinden gelen sözcüklere uygulanıverince işler sarpa sarıyor. Buna hemen bir örnek verelim. Kabine. Aslı Fransızca olan bu sözcük, i harfi uzatılarak kabine biçiminde söyleniyor. Kabine, çoğunlukla bakanlar kurulu ya da hükümet karşılığı olarak kullanılıyor. Kabinenin çekilmesi ya da düşmesi de kullanım alanlarında. Küçük oda veya bölme anlamında kullanıldığında kabin de deniyor. Plaj kabini ya da kabinesi, telefon kabinesi. Yolcu gemilerinde de kamera karşılığında, hani kabine yolcusu derler. Ama kabine değil, kabine. Arapça sözcüklerde de yapılıyor aynı yanlış. Örneğin, meclis sözcüğü ek aldığında meclisi şeklinde söyleniyor ne yazık ki. Meclisin asıl karşılığı bir konuyu konuşmak, görüşmek için yapılan toplantı. Günlük hayatta daha çok Büyük Millet Meclisi nedeniyle karşımıza çıkıyor. Yazık ki Büyük Millet Meclisi deniyor. Başka anlamları da var. Sohbet etmek, eğlenmek amacıyla bir araya gelmiş dost ve arkadaş topluluğu da meclis. Şarkıyı hatırlarsınız. Gelse o şuh meclise, nazü tegafül eylese. Ayrıca bir tiyatro eserinde oyuncuların oyuna girip çıkmasıyla belirlenen bölümlerden her biri. Sahne. Mehmet ikinci perdenin üçüncü meclisinde giriyor sahneye. Meclisi süsleyen o sohbet kimselere de meclisara denirmiş. Bak, tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan. Yağmurda harap postallarının meşinini ıslatarak meclisin önüne doğru iniyorlar. İstasyona gidecekler, demiş Nazım Hikmet Kuvayi Milliye'de. Ve Cengiz Kaplan çok hoş bir düşünü dile getirmiş. Çocuklar mecliste olsaydı temel eğitim yasası çıkardı hemen. Dersler değişirdi toptan. Ana baba eğitimi zorunlu olurdu. Zorunlu sevgi dersleri koyardım. Birbirini sevmeyenler sınıfta kalırdı. Gerçekleşse ne hoş olurdu, değil mi? İyi günler.
15: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
1: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat'ta birçok soruya yanıt arayacağız efendim. Tabii ki siz izleyicilerimizden gelen soruları da Osman hocamızla paylaşıp cevaplarını öğreneceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi hızlıca başlamak istiyorum aslında. Geçenlerde bir yazınızla, tabii Süleyman Demirel'in sizin hayatınıza kattığı birçok şey var. Biz de sizden onun söylemlerini öğreniyoruz. Doğru. Yayınlarda. Geçmişte kaldır, evet. Kalmıştır diyor. Evet. Bu sağlığımızla ne türlü bir ilişkisi var bunun?
2: Çok. Çok fazla ilişkisi var. Özellikle ruhsal sağlığımızla çok ilişkisi var. Bedensel sağlığımızla biraz daha mesafeli. Çünkü bedensel sağlıkta geçmişinizdeki sağlık problemlerini eğer iyi analiz edip nedenlerini araştırmazsanız gelecekteki bazı problemlere zemin hazırlamış olursunuz. Ama insan beyninin, Burcu'nun çok önemli yeteneği bu beynin hiçbir canlıda olmayan iki özelliğidir. Bir, geçmişi hafızasında tutar, ondan ders alır. İki, geleceği planlayıp geleceğe yeni projeler, yeni yatırımlar, yeni akıllar yürütür. Ve bu sayede insanlık tarihinde biz bu iki yeteneğimizi, hiçbir başka canlıda yok bu. Bu yeteneğimizle alemlerin hakim olmuşuz. Yani eşrefi mahlukat olarak bizi Rabbimiz dünyaya getirirken bizi diğer canlılardan böyle iki büyük yetenekle donatarak ayırmıştır. Biz geçmişle geleceğin iyi birleştirerek daha iyi bir gelecek hazırlamak durumunda olduğumuz için gittikçe tevafuk ettik. Yani daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi doğru yükseldik. Ama bu büyük yetenek bizdeki aynı zamanda çok büyük bir problem haline de gelebiliyor. Nedir? Eğer geçmişteki yaşadığınız problemleri, sıkıntıları, karmaşaları, büyük problemleri hep sürekli kafanıza takarsanız, yani geçmişi geçmişte bırakmaz, eğer geçmişi geçmişle kavgalı bir şekilde sürdürmek, geçmişte kötü anlarla bir şekilde sürdürürseniz maalesef çok büyük bir ihtimalle depresyona girersiniz.
1: Affedici olmak lazım, evet. Aslında burada.
2: Geçmişle barışmanız lazım. Hı hı. Geçmişi gerektiği kadar hafızanıza tutup geçmişin iyi anlarını büyütüp şişirmeniz, kötü anlarını birazcık törpülemeniz, zımparalamanız lazım.
1: Evet.
2: İkincisi, çünkü geçmiş dikiz aynasıdır. Eğer siz hayat otoyolunda giderken sürekli dikiz aynasına bakarsanız önünüzdeki arabalara çarparsınız.
1: Evet.
2: Yolunuzu doğru düz göremezsiniz. Gelecekle ilgili bizim bir avantajımız var. Evet, biz geleceği planlama, geleceğe ayırma yapma, geleceğe yeni imkanlar tasarlama yeteneği olan tek canlıyız ama bu gelecek aynı zamanda belirsizlik olduğu zaman bizim için büyük bir korku oluyor. Mesela bunu Covid'de bütün dünya yaşadı. Ne olacağız? Bu ne olacağız çok fazla büyüttüğümüz zaman da maalesef panik bozukluğa girebiliyoruz, anksiyeteye girebiliyoruz, duygu durum bozukluklarına zemin hazırlayabiliyoruz. Bu nedenle zaten bunu fark eden insanoğlu çok şey yapmış ama bunun dünyadaki en önemlisini, en önemli değişiklerinden birisini Rumi, yani Mevlana Celaleddin Rumi yapmıştır. Demiş ki Celaleddin Rumi Hazretleri, geçmiş geçmişte kalmıştır, daha şeyi dün dünde kalmıştır cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bir gün sabah kahvaltı yapıyorken bu konu açıldı, bir şey olmuştu, ben geçmişle ilgili bir şey söyledim, doktor geçmiş geçmişte kalmıştır dedi. Ben de güldüm, bak dedi sen bile gülüyorsun, ben dün dündür bugün bugündür dedim diye dedi. Türkiye'nin önemli bir kısmı benimle neredeyse alay etti. Aslında ben Mevlana'nın söylediklerinin özetini söyledim. Dünü dünde bırakmak, bugünü yaşamak lazım. Aslında bugün bizim well-being dediğimiz meselenin, bizim bugün wellness projesi dediğimiz, longevity projesi dediğimiz meselenin tam da odak noktası bu. Yani ne dünü, ne yarını çok fazla mesele yapmayıp günü yaşamak, anda kalmak lazım. Bununla ilgili çok güzel de Churchill'in dediği bir cümlesi var. Onu da bir not et bakalım dedi. Ben devamlı elimde bir not defteriyle neredeyse yanında olurdum. Nedir efendim dedim. Churchill demiş ki eğer dünle yarını kavga ettirirseniz bugünü kaybedersiniz. Ne dünü ne yarını çok fazla mesele yapmak lazım. Dolayısıyla bizim de hayatımızda geçmişi geçmişte bırakmak, gelecekte belirsizliklerimiz olsa bile iyi şeyler geleceğini düşünerek iyimser davranmak bizi daha çok ruh sağlığı açısından garanti altına alır.
1: Evet, aslında zihnimize hem gelecekle hem geçmişle bir zaman yolculuğu yaptırmamamız gerekiyor, öyle değil mi?
2: Yaptırsak bile kısa zaman yolculukları. Çünkü geçmişteki derslerden ders alırsak da o bizim için tecrübe olarak gelecekte yapacağımız hatalara veya bugün yapacağımız hatalara engel olacaktır. Dozunu bilmek lazım. Bütün mesele o.
1: Evet. O zaman geçmişi geride bırakmakla başladık. Başka konularımız var.
2: Tabii
1: onlara da geçelim istiyoruz. Tabii kadın sağlığını hep konuşuyoruz ama kadın sağlığında geleceğin longevitesi kadınlarla başlayacak diyor Osman Hocam. Nasıl olacak bu?
2: Şöyle olacak. Kadınlarla ilgili longevity çalışmaları ve ne iyi ki daha fazla erkeklere oranla. Bunun nedeni şu. Kadın ömrü erkek ömründen daha uzun. Bunun eskiden çok bir anlamı yoktu. Erkekler 55-60 yaşında, kadınlar da 60-65 yaşında hayata veda ediyorlardı. Dolayısıyla bir kadın ömrünün menopozla geçen süresi çok kısaydı. 10-15 yılı bulmuyordu. Şimdi kadın ömrü ülkemizde 80'li yıllarda, Japonya'da 90'lı yıllarda, hatta bazı ülkelerde Singapur ve İspanya'yı söyleyebilirim. 90'lı yıllara geçti. 92, 93, 94 konuşuluyor. Öyle anlaşılıyor ki bir 15-20 yıl içerisinde kadın ömrünün 100 yıl olduğu ülkeleri çok göreceğiz. Bizim ülkemizde de 85'i kadınlarda gayet rahat yakalayacağız. Bunun anlamı şu. Kadınların yaşlanmasını bir yaşlanma koşturması haline getiriyor.

0: post yerine kadınlara daha çok itina etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve bu nedenle de zaten bir zamanlar sentetik olduğu için meme kanseri dahi bir takım komplikasyonlara yol açtıkları için kabul etmediğimiz, hayır olmaz dediğimiz menopozda hormon replasmanı tedavisine bugün biyo eşdeğer hormonların, yani kadının kendi kaybettiği biyolojik eşdeğer östrojenlerin bulunmasıyla hoşgörüyle bakmaya başladık. Ve ben uzun yıllardır yaşlanmayla uğraşan bir hekim olarak, bir hoca olarak şunu çok iyi görüyorum ki kadınlar daha menopozda değil Burcu Hanım, premenopozda yaşlılık koşmaya başlıyor kadınlar. Cilt kaliteleri bozuluyor, saç kaliteleri bozuluyor. Bedensel fonksiyonlarında kolesteroller yükselmeye başlıyor, kemik kayıp hızı hızlanmaya başlıyor filan. Dolayısıyla artık kadın yaşlanmasını daha ayrı bir konsept içine koymamız gerekiyor. Menopoz yaşlanması gibi koymamız ve daha büyük bir çerçevede psikiyatristiyle, endokrinoloğuyla, metabolizmacısıyla, tabii ki kadın doğum uzmanının liderliğinde, hatta göz hekimiyle, cilt hekimiyle falan hep beraber bir ekip halinde bunu takip etmemiz gerekiyor ki benim de en büyük çabam şu anda bu yönde.
1: Evet, bir de bir başka önemli konu da kadınların kalbi erkeklerin kalbi gibi davranmıyor diyorsunuz. Burada ne demek istiyor Osman Hocam?
0: Şöyle, kadın kalp krizi geçirdiği zaman, bu çok önemli bir şey, iyi açtığınız konuyu. Kadınlar da erkeklerdeki gibi ciddi göğüs ağrısı olmuyor. Böyle göğsünüzü imam kemiğinizin tam üstünde hissettiğiniz, göğsünüze yumruk gibi oturan, sol omuzunuza, sol kolunuza yayılan, çenenize vuran müthiş o kalp kriz ağrısı kadınlarda maalesef pek görülmüyor. Kadınlar daha çok kalp krizi geçirdikleri zaman baş dönmesi gibi, bulantı gibi, hafif bir sersemlik hali gibi, bir terleme gibi falan yaşadıklarını düşünüyorlar, söylüyorlar. Ve biz çoğu zaman kadına diyoruz ki sen kalp krizi geçirmişsin, farkında değilim diyor. Allah'tan farkında değil ve hafif geçirmiş. Ağır olsaydı kalp krizi geçirdiğini ciddiye almadan doktora bakım alamayacağı için kaybedebilirdik o kadını. Evet. Mesela kadınlarımıza buradan şu mesajı verelim. Menopoz çağına girer girmez kalp risklerinin arttıklarını unutmasınlar. Yani kalp hastalığı bir kalp damar hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp aritmisi bir erkek sağlık sorunu değildir. Menopoza giren kadınlarda bu avantaj östrojen kaybıyla birlikte kayboluyor. Dolayısıyla kalp krizlerinin kadınlarda ağrısız gelebileceğini, ağrı çok hafif olabileceğini, ağrı olmadan da sadece bulantı, baş dönmesi, terleme, yorgunluk gibi atipik işaretlerle ortaya çıkabileceğini bilmemiz lazım kadınlarımızın. Kadın kalbi farklı. Her konuda olduğu gibi ne yazık ki kalp krizi anında bile farklı.
1: Evet. Şimdi konudan konuya geçeceğim ama insülin direncini hep konuşuyoruz programda ama sizin farklı bir değerlendirmeniz var. Yani insülin direnci iki ayrı hastalık olabilir diyorsunuz.
0: Muhtemelen iki ayrı patoloji pişecek. Çünkü insülin direncinde insüline direnç gösteren temel iki dokumuz var. Bir tanesi kaslarımız, bir diğeri karaciğerimiz. Ama karaciğerin insüline verdiği cevapsızlıktan ziyade mesele karaciğerin dinlenme anında bile şeker üretmeye devam etmesi. Bu şeker üretmeye devam eden karaciğerin insülin tahrikçisi gibi davranıp kanda şeker yükselince aşırı insülin patlamalarına yol açması bir tipi insülin direncinin. Ben ona karaciğer tipi insülin direnci diyorum ki bunlar da farklı. Kas insülin direncinde farklı. Kasta da sorun şu, kas dokusu insüline karşı cevapsızlık yaratıyor. Hı hı. Ve kasın içine sokması gereken, kullanması için ya da depolaması için glikojen halinde şekeri sokamayan insülin, o şekeri yağa çeviriyor. Dolayısıyla ben yemek yiyorum ama yemekten sonra şekerim çok fazla yükselmiyor. Bu kişilerde daha ziyade karaciğer tipi insülin direnci vardır. Eğer kas tipi olursa yemekten sonra bu kişilerde kan şekerinde düşme yerine ani yükselme oluyor. Bunun bize pratik faydası ne şu. Eğer benim kan şekerim yemekten sonra insülin direnci nedeniyle aşırı patlamalar yapıyor, ani yükselmeler yapıyor, beni diyabete doğru götürüyorsa, o zaman benim daha çok yemek sonrası egzersiz yapmam, o şekeri kasa yedirmem lazım. Kası kullanmam lazım. Onun için biz bakıyoruz, insülin direnci testi yapıyoruz. 0, 30, 60. dakikalarda kan şekeri ölçümleri yapıyoruz. Gıdayla yükledikten sonra. Böyle olursa o kişiye diyoruz ki kardeşim sen akşam yemeğini yedikten sonra, sabah kahvaltını yaptıktan sonra, yani yemeklerden sonra bir 10 dakika bekle. Sonra 15-20

0: 20 dakika tempolu bir yürüyüş yap. Kasına o şekeri yedir. Eğer tersi söz konusuysa, yani sabah kalkıyorum hiçbir şey yemedim, kan şekerim çok yüksek, gece karaciğer inanılmaz ölçüde insülin imal etmiş demektir. O zaman o kişiye de diyoruz ki sen sabah uyanınca aç karnına yap, tok karnına değil. Dolayısıyla pratik olarak bize çok büyük bir avantajı var bu iki ayrımı yapabilmenin. Bu yeni bir konsept. Bunu bu şekilde geleceğini şimdi biz duyuralım izleyicilerimize.
1: Siz her zaman söylüyorsunuz aslında kas gücünün ne kadar önemli olduğunu. Kas uygunluğu testleri, aslında bunu sormak istiyorum. Sağlığımız hakkında gerçekten ipuçları veriyor mu?
0: Çok. İnanılmaz veriyor. Ben birkaç hafta önce önemli bir iş adamı grubuna bu yaşlanma yolculuğu ile ilgili bir seminer verdim. Orada şunu söyledim. Artık yeni yaklaşım, kas yeni longevity organı. Yani yaşlanırken kalbinize, beyninize gösterdiğiniz, damarlarınıza gösterdiğiniz dikkati, kanserden korunmada gösterdiğiniz dikkati, kas gücünüzün ve kas kapasitenizin varlığına da göstermeniz lazım. Yani hatta şöyle bir espri yaptım. Bankada para biriktirmek kadar önemli olan bir şey bedende kas biriktirmek. Kaslarınızı kaybetmeden yaşlanmanız lazım. Çünkü kaslarınızı kaybettiğiniz zaman daha kolay düşüyorsunuz, daha çok kemikleriniz kırılıyor, daha kolay kırılıyor. Ayrıca kas kaybı enerji kaybı demek. Çünkü bizim enerjimizi üreten mitokondri dediğimiz organeller esas olarak kaslarda yerleşmiş durumda. Neredeyse %90'ı kaslarda. Bir 70 kiloysanız siz 7 kilo vücudunuzda mitokondri var. Ama bunun neredeyse 5 kilosu, 6 kilosu kaslarda. Dolayısıyla kasın kadar konuş, yaşın kadar konuşma dediğimiz bir döneme geldik. Ve gençlikte koyduğunuz en büyük yatırım daha güçlü ve daha bol kas edinmek. Çünkü ne yaparsanız yapın yavaş yavaş kaslarınız kayboluyor. Ama bu kaybı azaltmak istiyorsanız da egzersiz yapmanız lazım. Daha çok da ağırlık egzersizi, direnç egzersizi yapmanız lazım. Kas kaybını ile kas ölçümlerine bakmanıza gerekmiyor. Elinize bir tane reçel kavanozu alın. Onu açıp açamadığınıza bakın.
1: Evet.
0: Basitçe. Evet. Yani eğer siz bir reçel kavanozunu daha önce açarken kavrayıp açamıyorsanız, kavramayı bir de dönme hareketiyle beraber yapamıyorsanız, bu sizin kırılganlık indeksi dediğimiz bizim yaşlanmaz yolculuğunda yaşlanma kalitesinin iyiliği ya da kötülüğüne kullandığımız o indeksin en önemli belirleyicilerinden birisi. Yani bir şekilde biz bunu pratikte şöyle yapıyoruz ya, dinamometresiyle. Bizim kliğimize de kullanılmış bir yöntem bu ama artık buradan bizi izleyenlere duyuralım. Nasıl kolunuza saat alıyorsunuz uykunuzu izlemek için? Nasıl yüzük takıyorsunuz nabzınızı, oksijeninizi takip etmek için? Evinize birer, hatta işlerinize bir el dinamometresi alın. 3 kuruş 5 kuruş bir şey, pahalı bir şey değil. O el dinamometresinde sıktığınız zaman dinamometreyi, erkekseniz 30'un üstünde, mümkünse 40'ın üstünde, kadınsanız 20'nin üstünde, mümkünse 30'un üstünde olmanız lazım. O el sıkma testinin esası bu.
1: Gücümüzü orada
0: evet. Bu çok ciddi ve çok kolay bir yaşlanma parametresi. Biz yaşlılık yolculuğuna çıkan insanlara klinimizde mutlaka el dinamometresiyle o testi yapıyoruz. Ve o güç düşükse onun yükselmesi için yapması gereken hem ağız yoluyla alması gereken kas desteklerini hem damar yoluyla alması gereken varsa kas desteklerini veriyoruz. Kas çok önemli. Evet. Bir başka şey, benim el dinamometresi alacak zamanım, param, imkanım yok hocam. O zaman size bir sandalye yeterli. Sandalye de oturma kalkma testi. Eğer 10 saniye içerisinde bir sandalyede oturup kalkma sayınız onun üzerindeyse, basitçe söylüyorum 20-25'i tutturmak çok daha doğru. Onun üzerindeyse fena değilsiniz demektir 60 yaşından sonra, özellikle 70'inden sonra. Ama bu rakam 15'i geçemiyorsa, hep 10'da kalıyorsa, hatta 8'in altına indiyse siz ben kötü yaşlanıyorum galiba deyip bir denetimden geçmeyi düşünün. Denetim derken de gidip kuru katlamardan kan aldırıp check-up yaptırmayı bahsetmiyorum. Bütünüyle nörolojik bir denetimi içine alan, yani göz, kulak, burun, boğaz, kas, kemik, kalp, kanser hepsini içine bir denetime geçmenizde fayda var. Yani kas gücü yaşınızın en önemli kriterlerinden biri haline gelmiş durumda. Ve o nedenle olabildiği kadar dikkatli olmanız lazım. Bizim uyguladığımız Brain Key diye bir test var. Brain Key şu, beyin yaşlanmasını ölçüyoruz. Nörolojik yaşlanmayı aslında ölçmüş oluyoruz orada. Beyin MRI'ını yapay zeka ile çalışan bir sistem Amerika'ya yolluyoruz. O beyin MRI'ından gelen Amerika'daki beyin yapay zekanın yorumlamasıyla brain key, beyin anahtarı diye bir test bu. Beynin farklı bölgeleri arasında, yani beyincik hakkında, yan parietal loblar, temporal, frontal loblar, oradaki içerideki daha birçok küçük beyinciğin fonksiyonel bölümleri hakkında fikir edinebiliyoruz nörologlarla ortak çalışarak. Ben bir kendiminkini yaptırdım. Benim beyin yaşım çok şükür iyi çıktı. Seviniyorum. Ama diyor ki bana rapor, senin cerebellumun, yani beyinciğin olması gerekenin biraz altında. Sen 85'inden sonra düşersin diyor. Senin mutlaka core muscle dediğimiz, yani çekirdek kas grubunu, kalça kaslarını, baldır kaslarını, bacak kaslarını kuvvetlendirmen lazım. Git diyor kayak yap, su kayağı yap, karda kayak yap, bisiklete bin, yokuş çık, merdiven çık. Ben o günden beri kliniğin 5 katını yürüyerek çıkıyorum. Yani bir şekilde artık bizim size daha önce programda söylediğim sürprizsiz tıp kavramı güncel tıpın içine girdi. Yani bana diyor ki sen 85'ten sonra düşeceksin, düşünce de bir yerini kırarsın kardeşim, şimdiden tedbirini al. Dolayısıyla kas çok önemli bir ayrıcalık yaşlanmada. Karaciğerinize baktığınız gibi, kalbinize baktığınız gibi, böbreğinize baktığınız gibi kas gücünüzü de hep denetim altında tutmanızı tavsiye ederim.
1: Peki merdiven çıkıyorum dediniz. Bu konuyla ilgili çok da soru geliyor. Merdiven çıkmanın zararları var diye bir şey
0: diyor. İnmenin var, çıkmanın yok.
1: İnmenin var.
0: Eğer eklemenizde hasar varsa var. Ama orada bile eğer hasarlı diziniz değil de diğer dizinizi önce basarsanız hasarı minimize edersiniz, ama ben merdiveni hem iniyorum hem çıkıyorum. Ama 5 kat, her bir katta 18 var. Bir kat merdiven 4 ciddi adıma bedel.
1: Evet.
0: Yani ama bu aynı zamanda kendi ağırlığınızı yukarıya kaldırdığınız için bir nevi ağırlık kaldırma egzersizi oluyor. Ben bir dizimin üzerine benim 70'e yaklaşan kilomu yüklüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne kadar güçlü kalça ve bacak kaslarınız varsa düşmeye karşı o kadar etkisiniz. Bir kasın 4 karakteri var. Bunu daha önce söyleyeyim, bir daha hatırlatayım kıymetli izleyicilerimize. Kas güçlü olmak zorunda, esnek olmak zorunda, dayanıklı olmak zorunda ve büyük olmak zorunda. Eğer büyük, dayanıklı, güçlü ve esnek kaslarınız varsa düşseniz bile düşmemiş gibi kalkarsınız. Bir futbol maçını izleyin, bir futbolcu kaç defa düşüyor, evet. Tık yok. Evet. Hiç düşünce kalçasını kıran, ayağı burkulan oluyor, dizine travma oluyor. Ama düştüğü için kalça kemiği kırılan bir futbolcu ben hiç duymadım. Siz duydunuz mu?
1: Duymadım bilmiyorum. Ben de hocam. Evet. Siz duymadıysanız ben hiç duymadım. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
4: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değil bu.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. Bir araştırmayla devam edelim istiyoruz. Buyurun. Zona aşısı, zona aşısının beyni koruduğuna yönelik bir bilgi. Ne kadar doğru?
0: Doğru bilgi. Hı hı. Ama zona aşısı aslında 65 yaşına, hatta 60 yaşına geçen imkanlı olan herkesin yaptırmasını tavsiye ettiğimiz bir aşı. Beyni koruduğu için değil sadece. Çünkü 60 yaş üstündeki her 4 kişinin hatta 3 kişinin birinde zona çıkma ihtimali var. Ve zona gerçekten yaşlılarda çok ağır seyrediyor.
1: Evet.
0: Ben zona geçirmiştim diye sevinmemek lazım. Çünkü geçirdiğiniz zona sizi korumuyor. Ama şu anda kullandığımız RNA bazlı aşı %95 oranında koşmuyor. 2 kez yapılıyor. Ama araştırmalar gösterdi ki zona aşısı olup yaşlanan grupla zona aşısı olmadan yaşlanan grup arasında ciddi ölçüde bellek bozukluğu görülmesi açısından farklılık var. Zona aşısı olanlarda bu daha az görülüyor. Burada doğrudan doğruya bizim omuriliğimizde yerleşmiş olan zona yapan virüsün ki bir su çiçeği virüsüdür. Varicella zoster dediğimiz bir virüs. Bu su çiçeği virüsünün glial hücrelerde yani nöronlarımızı koruyan, nöronlarımızın temizliğini, bakımını, onarımını, cilasını yapan glial hücrelerde inflamasyon yaptığı için mi belleği bozduğu da düşünülüyor. Yani zona virüsünün kendisi acaba bu işte biraz provokatör mü diye bir başka görüş daha var. Ne kadar çok fazla viral enfeksiyon geçirmişseniz gençliğinizde, orta yaşınızda ileri yaşlarda belleğinizin bozulma ihtimali o kadar artıyor. Buna biz viral yük diyoruz, virüs yükü. Viral yükü yüksek yaşlanmak iyi bir şey değil. Çok sık, ben çok kolay atlatıyorum diye her yerde grip nezle olmamak lazım. Aşınızı yaptırın. Çünkü grip aşısı olanlarda da kalp krizine ya da bellek bozukluğuna yakalanma ihtimali azalıyor. Eğer düzenli olarak grip aşısını, zatürre aşısını, zona aşısını yaptırmışlarsa bunlarda oran daha da düşüyor. Hmm. Burada muhtemeldir ki bu aşıların yaptığı bağışıklık sistemi dürtmeleri beyindeki inflamasyona yol açan glial hücrelerdeki problemi baskılıyor. Öyle düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla evet Osman Hoca diyor ki zona aşısı olun. Hem zonadan korunmak için hem de ilerideki bellek problemini bir miktar daha riskinizi azaltmak için.
1: Evet. Şimdi bir başka konuya geçmek isterim. Yeni ve yararlı bir amino asit gündemde glisin. Nedir evet. Bu glisin ve nelere faydaları var?
0: Glisin en küçük amino asit. Birçok amino asit var. Çok sayıda 20'nin üzerinde. Bunların 6 tanesi yaşamsal amino asit, esansiyel. Vücudumuz onları ima edemiyor, dışarıdan almak zorundayız. Ama çoğunu vücut kendisi üretebiliyor. Glisin bunların içerisinde en önemlilerinden birisi. Çünkü glisin yapısı itibariyle kolajen dokusunun ana elemanı. İki amino asit bir kolajen glisin, iki başka amino asit bir glisin. Yani prolin, hidroksiprolin, alanin vesaire var ama kolajende glisin patron. Neredeyse %50'sinden 60'ından fazlasını glisin oluşturuyor. Ama glisin aynı zamanda beynin en önemli sütlerinden birisi. Beyni sakinleştiren, GABA etkisini artıran falan. O nedenle zaten uyku sorunu olanlara glisin tavsiye ediyoruz. Magnezyum glisinat tavsiye ediyoruz. Ama aynı zamanda şimdi öğrendik ki glisin glutatyon üretiminin de ana oyuncularından birisi. Yani daha çok vücudumda oksidasyonu azaltacak glutatyonumu ben kendim üreteyim diyorsanız NAC kadar, N-asetilsistein kadar glisini de almanız lazım. Glisin ve NAC'ı beraber aldığınız zaman olağanüstü düzeyde sizin glutatyon üretme şansınız var. Önemli bir araştırma yayınlandı birkaç yıl önce. Methodist Üniversitesi, Texas'ta. GLINAC yani glisin ve NAC kombinasyonu verilen yaşlıların oksidasyonları çok daha az, paslanmaları ve biyolojik yaşları daha küçük çıktı. Dolayısıyla artık çoğu ülkede glisin ve NAC kullanımı kombinasyon halinde bir neredeyse yeni longevity modasına dönüştü.
1: Evet.
0: Ben bu tip sorunlu hastalarımda glisin ve NAC'ı birlikte kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ben de zaman zaman glisin ve NAC ürünü kendime de uyguluyorum.
1: Peki glisini doğal olarak hangi besinlerden alabiliriz
0: çok
1: takviye
0: kolay,
1: olarak?
0: Çok kolay. Yani glisini en kolay alacağımız şey hayvansal ürünler. Kemik suyu, et suyu, etin kendisi, kırmızı etin kendisi, tavuk eti, hindi eti, tavuk etinin tavuğun özellikle derisinde çok fazla glisin var. Süt ürünlerinden glisini almamız mümkün. Bakliyattan glisini almamız mümkün. Glisini temin etmek çok zor değil.
1: Hmm.
0: Ama glisini yaşlandıkça bizim kullanmamız azalıyor. Şunu buradan izleyicilerimize ileteyim ben. Biz yaşlandıkça kıymetli izleyiciler, bağırsaklarımız da bizimle beraber yaşlanıyor. Yaşlanan bağırsak eskisi kadar kolay madde ememiyor. Onun için yaşlanan insanlarda B12 eksikliğine ve diğer vitamin eksikliklerine daha çok rastlıyoruz. Aynı şekilde proteinleri de parçaladığım yaptığı zaman o amino asitleri de emiyor. Dolayısıyla yaşlı insanlara daha çok protein vermemiz lazım, kaliteli protein. Bu nedenle de bizim glisini biraz daha çok yaşlandıkça kazanmamız lazım. Kolajen üretimi için, glutatyon üretimi için, bağışıklık için, daha hayırlı ve daha kaliteli bir uyku için. Yani glisin marifetleri. Glisin önümüzdeki dönemin önemli oyuncularından birisi. Kendi küçük, marifeti büyük bir amino asit.
1: Evet. Kreatini de sorayım burada. Çünkü evet, kreatinin de her gün yeni bir özelliğini, yeni bir faydasını öğreniyoruz. Hatta kasların dışında ruhumuza da iyi geldiği söyleniyor.
0: Doğru. Yani yakın zamana kadar egzersiz yapanların kas volümlerini ve güçlerini artırmak için kullandıkları kreatin, özellikle kreatin monohidrat çok önemlidir. Artık anladık ki kan beyin barajını geçiyor. Kan beyin barajını geçmesi büyük bir olay bizim için. Çünkü kan beyin barajını geçen maddeler kötüyse beynin canını okuyor, iyiyse beyni uçuruyor. Kreatin iyi. Beyin, kan beyin barajını geçip beynimize kreatin yükü geçtiği zaman beyin kendi kreatinini de bu arada kendisi üretiyor, onu da söyleyeyim. O kreatin nöronlardaki enerji üretimini 3'e 5'e katlıyor. O zaman daha uyanık, daha akıllı, daha az bellek kaybı olan, daha enerjik, daha çok üretken bir beyne sahip oluyorsunuz. Ama sadece bellek değil, son zamanlarda kreatinin depresyona da iyi geldiği. Hatta kreatinin son 2 hafta önce çıkan bir yayında anksiyeteye, yani ruhsal gerginliğe de iyi geldiği, huzur verdiği. Hatta biraz daha ileri gidelim. Yine son 3 ay önce için yayınlanan 2 yayın var. Bir tanesi kreatin ağız yoluyla aldığınız emilirken bağırsak, enterosit dediğimiz bağırsak iç yüzünü döşeyen hücrelerin de metabolizmasını iyileştirdiği ve bağırsak mikrobiyomunun kalitesini arttırdığı anlaşıldı. Hatta son bir yayın daha 2 hafta önce galiba benim gazete yazımda da yayınlanmış olması lazım o yazının, hatırlayamadım tam. Kanserle mücadelede de kreatinin işe yaradığı anlaşıldı.
1: Evet, bir izleyicimiz zaten onu sormuş. Kansere de iyi geliyor mu bu kreatin diye.
0: Kanserle mücadele edelim. Yani bir kanser hastasının tedavisinde kreatin kullanmayız. Öyle bir şey yok. Ama genel olarak bizim bağışıklığımızda, belleğimizde, kas gücümüzde, hatta mikrobiyomumuzda ve kansere karşı direncimizde kreatin takviyesinin işe yarayacağı anlaşılıyor. Dikkat etmeleri gereken çakmak kreatin çok piyasada. Biz burada kreatin anlattık diye pazartesi günü gidip eczanelerin kreatin stoklarını tüketmesinler. İçindeki üreticiyi araştırsınlar. Biz hiçbir zaman marka vermiyoruz. Üreteni araştırsınlar. Ham maddenin temin edildiği yeri sorgulasınlar. Çakma kreatin kullanmasınlar. Evet. Çok kreatin kullanmasınlar.
1: Peki. Şimdi bu longevity dünyasında peptitler çok gündemde. Tabii ne işe yaradığı, tabii gençliğin yeni şifresi mi diye soruluyor.
0: Hemen hemen öyle. Yani şu anda çok konuştuğumuz zayıflama iğneleri peptit. GLP-1 nereden geliyor? Glukagona benzeyen peptit demek GLP-1. Bu peptitler önce ne olduğunu anlatayım size. Lütfen. Biraz önce konuştuğumuz amino asitlerin 3'ü 5'i bir araya geldiği zaman buna peptit deniyor. Ta ki 50'den fazla amino asit varsa bir molekülde, o zaman ona peptit değil protein diyoruz. Ama peptitler bizim vücudumuzda hücrelerin kendi aralarındaki haberleşme araçları. Kendi araçlarındaki sinyalizasyon araçları. Tamirde kullandıkları tamirciler. Biz artık hücrelerin içine girdik ve hücrelerin bu işlerde kullandığı maddeleri görüyoruz. Onun sahtesini dışarıda yapıyoruz. Onlara da peptit diyoruz. Şu anda bütün dünya bununla uğraşıyor. Ama muazzam bir peptit çılgınlığı var. Bizi izleyenlere buradan uyaralım. Şu ana kadar ruhsat almış bu tip peptitlerden hiçbirisinin elinde yasal bir şey yok. Sadece compound pharmacy dediğimiz, yani araştırma amacıyla üretilmiştir denen bir şekilde kullanılıyor. Fakat yaklaşık olarak bir ay kadar sonra FDA'nın bir toplantısı var. Zannediyorum Ağustos ortalarında Amerika'da. Bu toplantıda 3 veya 4 peptide ben izin çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle bakır peptitleri şu anda çok cilt sağlığı açısından konuşuluyor. Epitalon diye bir peptit var. Bağışıklıkta kullanılması düşünülen timozin alfa diye bir peptit var. Bunlar önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız ama geleceğimizde peptit çok fazla olacak.
1: Evet. Sıklıkla konuştuğumuz bir başka konu da uyku konusu, ki ne kadar önemli olduğunu hep vurguluyorsunuz ama uykusuzluk bazen gece değil gündüz başlar diyor Osman Hocam. Ne demek istiyor burada?
0: Şunu demek istiyorum. Aslında saatinizi uyumak için kurun sözünü Biraz onun için söyledim ben, uyanmak için değil. Hı hı. Şimdi bizim uyku sistematiğini oluşturabilmemiz için uyku sistematiğini oluşturan beynimizdeki aracı moleküllerin sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren üretilmeye başladığını, uykumuzu engelleyen moleküllerin de yine sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren kanımızda birikmeye başlayabileceğini bilmemiz lazım. Yani bazı moleküller var ki kortizol, stres hormonu uykuyu kaçırıyor. Bazı moleküller var ki melatonin uykuyu davet ediyor. Bazı moleküller var ki uyku baskısı yaratıyor, adenozin diye. Şimdi ben daha çok adenozine ve daha çok melatonine sahip olabilirsem, bunun beraberinde daha çok dopamin, daha çok serotonin, mutluluk hormonları üretebilirsem, o akşam çok güzel geçiyor ve çok daha kolay melatoninle, adenozinin de baskısıyla mışıl mışıl uyku çekiyorum. Ama eğer daha çok kortizol ve daha az melatonin, adenozin üretmişsem daha kötü uyuyorum. O zaman gözünüzü sabah açar açmaz ilk işiniz perdenizi açmak, gözünüzü güneşte buluşturmak olsun. Güneş sadece D vitamini için lazım değil bize, uyku için lazım. Çünkü bizim sirkadiyen ritmimizin doğru işleyebilmesi için bizim güneşin yönettiği bir alemde yaşıyoruz. Güneşin patronluğuna boyun eğmemiz lazım. Güneş doğduğu anda güneşle beraber olmamız, güneşi camın arkasından da değil çıkıp dışarıda bakmamız, gözümüzü güneşle buluşturmamız ve güneş battıktan sonra da floresan lambaları yakıp mavi ışıkları gözümüzün ayna gibi tutup canımız, yani sirkadiyen ritminin, yani biyolojik saatimizin tersine işler yapmamız lazım. Dolayısıyla gündüz eğer güneşle gözünüzü bulaştırmışsanız, dışarıda vakit geçirmişseniz, mutluysanız ve güzel bir gün geçirmişseniz o gece güzel uyuyorsunuz. Kötü bir gün, güneşsiz bir gün, karmaşık bir gün kötü uyutur sizi. Onun için depresyonlar, intiharlar kuzey ülkelerinde daha fazla. Çünkü güneş göremiyorlar.
1: Evet.
0: Ne kadar çok güneş, o kadar çok mutluluk. Bunu unutmayınız.
1: Evet. Yoğurda bir parantez açmak istiyorum. Hiç. Yoğurt biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir mi?
0: Yeni bir araştırma bu ve net gösterdiler. Çünkü biz yoğurt deyince aklımıza sadece protein ve probiyotikler geliyordu. Ama onun dışında yoğurdu mesela yaşlamanın bir numaralı tetikçisi olan inflamasyon, iltihaplanma süreçlerini baskıladığı, yoğurdun yine yapısındaki özellikler sayesinde, amino asit yapılanmaları sayesinde insülin direncini yavaşlattığı ve glikasyon dediğimiz şekerlenme sürecine bir dakika hop yavaş anonsu verdiğini öğrendik. Yani bir araştırma yapıldı yakın bir zamanda, ciddi bir araştırma, 25 bin kişinin katıldığı, yoğurt yiyenler ve yemeyenler ve yoğurt yedirilen grupta çok değil bir 5-6 ay sonra biyolojik yaşta belirgin düzelme görüldü. Dolayısıyla burada süt Osmanlıca sevmez.
1: Evet.
0: Yoğurt kesinlikle, özellikle ev yapımı yoğurt çok önemli. Çünkü gerçekten ev yapımı olmayan yoğurtların içerisinde yoğurda kıvam vermek için koydukları sadece kanserojen değil başka nedenlerle de bizim böyle kaşımızı kaldırdığımız bazı maddeler var. O nedenle ev yapımı yoğurdu ben özellikle tavsiye ediyorum.
1: Evet. Şimdi bir de panik atakla ilgili aslında her hafta çok soru geliyor ama bu hafta sormak isteriz bunu. Hatta yeni bir trendten söz ediliyor. Panik çantaları. Nedir bu trend?
0: Şimdi bu insanlık aleminin gittiği yer hayırlı bir yer değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani savaşlar, göçler, iç göçler, dış göçler, bu dinler arasındaki çatışmalar, diyalog bozuklukları falan dünyanın canını okudular açık söyleyeyim. Evet. Bu da insanlarda sakinliği, kabul edilebilirliği, iyimserliği, dostluğu, arkadaşlığı, insani duygularla insanların birbirine yaklaşmalarını, sadece insanların insanlara değil, insanların hayvanlara, doğaya, evrene, gezegenimize gösterdiği saygının canını okudu. Ve bu gelişmeler insanlarda daha çok panik eğilimi yarattı. Panik bozukluk hastalarının sayısı artıyor. Panik disorder. Ne oluyor bu? Nedir bu panik bozukluk? Olmayan bir tehlikeyi çok acil bir zamanda başınıza geleceğini düşünerek birdenbire bedensel ve ruhsal çok ani tepkiler vermeye başlamak. Ölüm korkusu, kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi, nabız hızlanması, terlemeler, baş dönmeleri. Bir 20 dakika geçiriyorsunuz ama o 20 dakika size o depremdeki 20 saniyelik sürenin 20 dakika, 20 saat gelmesi gibi 20 saat gibi geliyor. Bu panik bozukluğu olan kişiler artık yanlarında bu panik bozukluk eğilimim var benim. Ben bir panik anında beni bu panikten daha erken koparabilecek bir şeyler taşıyayım düşüncesine kapıldılar ki Batı'da çok yaygınlaştı. Panik çantaları var. Kimisi bu çantasına tesbih koyuyor. Kimisi çok sert kokular koyuyor. Sakinleştirici kokular koyanlar
1: onu sürekli
0: var.
1: Yanlarına mı taşıyorlar?
0: Çantanın içerisinde bulunduruyorlar. O çantanın içindeki sakinleştiriciyi bazıları da müzik taşıyor. Müzik dinleyerek bunu anlatmaya çalışıyor. Ama bize en uygun olanı bana göre tesbih. Yani tesbih ve yürümek. Yürümek de çok önemli ama panik anında insanların yürümesi biraz zor. Tesbih daha kolay gibi görünüyor. Koku çok etkili. Ses çok etkili. Sakinleştirici
1: sesler. Koku türü ne olabilir peki?
0: Keskin kokular olabildiği kadar. Mesela yani mentol, nane kokusu gibi kokular. Lavanta sakinleştirici. Aslında kokular da bir gün konuşalım. Sakinleştiren kokular var. Aktive eden kokular var. Hı hı. Mesela yasemin kokusu aktive eden bir koku. Yani bu koku çantasını koku koyduğun zaman bence lavanta daha akıllıca. Onun için uykuda da lavantayı çok kullanıyoruz. Yastığa lavanta spreyi sık.
1: Evet.
0: Daha rahat duyuyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani panik çantaları birkaç gazetede haber konusu oldu. Şu anda biraz da bir sosyal medya trendi bu. Yani buradan bizden kimse Osmanlıca panik çantası önerdi diye bir şey almasın. Ben çok fazla inanmam öyle şeylere.
1: Evet, bir deprem çantamız vardı mesela.
0: O, olsun,
1: o kesinlikle
0: olsun.
1: Olmalı.
0: Herkesin olsun.
1: Evet.
0: Ya ben de evimde yatağımın yanı başında hatta kaskımla bir düğüm bile var.
1: Kesinlikle. Kısa bir ara verelim.
0: Ümit.
1: Devam edeceğiz efendim.

0: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın çay eylemiyle başladığı doğru mu?
4: Kısmen doğru. Amerika'daki kolonistler 1773 yılında Kızılderili kılığına girerek İngiliz gemilerindeki tonlarca çayı Boston limanından denize döktüler. Boston Tea Party, yani Boston Çay Partisi olarak anılan bu eylem, Büyük Britanya'dan gelen yüksek vergili çayı protesto etmek için yapıldı ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı ateşleyen kıvılcımlardan biri oldu. Poşet çayın patent hakkı beklendiği gibi ilk kez 1896 yılında İngiltere'de alındı. Ancak İngilizlerin çayı geleneksel yöntemle demleme alışkanlıklarından vazgeçmemeleri yüzünden başarısız oldu. 8 yıl sonra Amerikalı çay ve kahve tüccarı Thomas Sullivan, çay numunelerini teneke kutular yerine ipek zarflarda dağıtmaya başladığında müşterileri çayın bu poşetlerde demlenebileceğini keşfetmekte gecikmedi. Yine de demlemeye hazır poşet çayın piyasaya sürülmesi için 15 yıl daha geçmesi gerekti. Başlangıçta poşet çayı yalnızca yemek firmaları kullanıyordu. 1930'lara gelindiğinde ise Amerikalı tiryakiler için poşet çay evlerdeki yumurta biçimli metal çay demleme süzgeçlerinin yerini aldı. Amerikalı First Lady'lerden Nancy Reagan'ın "Kadın poşet çay gibidir, onun ne denli güçlü olduğunu yalnızca sıcak suyun içindeyken anlayabilirsiniz" sözü de poşet çayla ilgili kayda geçen bilgiler arasında. Kim buldu, nasıl buldu?
6: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
7: Ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Birkaç en soracağız hocam aslında size bu bölümde. En fazla su içeren besinler mesela.
8: Salatalık. Bir numara salatalık koyabilirsiniz. Karpuzu koyabilirsiniz. Hı hı. Bütün sebzeler ama en başta marulu koyabilirsiniz. Karnabaharı koyabilirsiniz. Hatta lahanayı koyabilirsiniz. Yani sebzelerin hepsinde su var ama bazılarında çok fazla var. Kavunu koyabilirsiniz. Hı hı. Ve tabii meyveleri koyabilirsiniz. Ama yenilebilir su kaynakları içerisinde yazın. İki tanesi çok önemli. Bir, karpuz, kavun ama bir numaraya düşük kalorisi, şekersiz oluş nedeniyle de salatalık koymanız lazım. Düşük kalori besinleri de aynı şekilde sıralayabilirsiniz. Çünkü özellikle salatalıkta, marulda, lahanada, karnabaharda, turpta da çok su vardır. Hı hı. Bunlarda karbonhidrat oranı çok düşük. %5'i bulmaz. Dolayısıyla 1 kilo salatalık yediğiniz zaman siz 50 gram karbonhidrat almış olursunuz. Çarp 4'te 200 kalori alırsınız. Yani bir dilim beyaz peynir kadar. 1 kilo salatalığı yemezsiniz ama bir dilim beyaz peyniri bir tek seferde yutarsınız.
7: Evet.
8: Dolayısıyla bunları bilmekte fayda var.
7: Kavun, karpuzu burada nereye alalım?
8: Ben karpuzu birinci sıraya alırım. Hı hı. Sağlık açısından, likopen açısından. Ama posa açısından kavun daha zengin. Doğru olanı burada yani fındık mı fıstık mı, ikisi de kavun da karpuz da bir gün birini bir gün birini yiyin.
7: Evet. En yüksek lif kaynakları nelerdir?
8: Sebzeler. Bakliyat ve sebzeler. Yani. Tabii yani mümkün olduğu kadar çok sebze tüketmemiz lazım. Çünkü özellikle 2026 bizim açımızdan posa yılı ilan edildi. Yani mümkün olduğu kadar maxi fiber. Fiber maxing dediğimiz şey. Yani ne kadar çok fiber kazanırsak, posa kazanırsak ki günde minimum 25 gram kazanmamız lazım. Bunu 50 gramın üstü idealidir. Çok posa, çok sebze demek, çok meyve demek, çok bakliyat demek. Ette posa yok. 5 gün et yiyin kabız olursunuz.
7: Evet.
8: 10 gün yumurta yiyin kabız olursunuz ama mutlaka sebze ve bakliyat, hatta bir miktar da tam tahıl. onu da koyalım.
7: Müthiş bilgilerle donatıldık bu bölümde de. Çok teşekkür ediyoruz Osman hocamıza. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programını bugün de noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıklı bir hafta dileyelim efendim.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Boğulmayı Önleme Günü bugün. Birleşmiş Milletler, dünyada önlenebilir ölümler içinde ilk sıralarda olan boğulmayı önemli bir halk sağlığı sorunu kabul ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugünü ilan etti. Tahminlere göre her yıl 300 bin kişi boğularak ölüyor. Ölenlerin dörtte biri 5 yaşın altında. Çocuk ve gençler için küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan boğulma, kasıtlı olmayan ölüm nedenleri arasındaysa 3. sırada. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre boğulma, orantısız bir şekilde yoksul ve dezavantajlı kesimlerde meydana geliyor. Çevresi güvenli olmayan gölet, nehir veya göllerin düşük ve orta gelirli kesimden çocuk ve gençler için serinleme ve eğlence alanı olarak kullanılması boğulma riskini artırıyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle sel felaketleri boğulmaların en önemli sebeplerinden biri. Aynı nedenle çalışma şartları kötüleşen balıkçılar arasında boğulmalar artıyor. Tehlike konusunda farkındalığın artırılması sonucu boğulma kaynaklı ölüm oranları düşse de boğulma halen acil ve çoğu zaman göz ardı edilen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Buna karşı su kıyılarında güvenlik önlemi almak, çocuk yaşta yüzme ve su güvenliği eğitimi vermek, yetişkinlere de kurtarma eğitimi vermek hayati önem taşıyor.
1: Doğa Takvimi.
3: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 derece iniyor. Ege'de güneş görülüyor. Rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
0: NTV Radyo.
4: Saatler 22 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Günün öne çıkan haberlerinden hazırladığımız haber turumuzla başlıyoruz. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesi sonrası bir gelişme daha yaşandı. Oy birliğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Yeni parti MYK'sına seçilen Özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim de girdi. İstanbul milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğünün görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha yineledi. Çok şükür o da büyük oranda gerçekleşti dedi. Gülistan doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi de yer aldı. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel bu suçlamayı kabul etmedi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz devam ederken küresel petrol taşımacılığının önemli rotalarından Kızıldeniz'de de gerilim yükseldi. Suudi Arabistan, Yemenli Husi güçlerine saldırılar düzenledi. Hudeyde'de patlamalar yaşandı. Ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde 3 kez saldırı uyarısı yapıldı. ABD İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele var. İki ülkede binlerce hektarlık alan kül olurken alevler yerleşim yerlerine ulaştı. 200 bini aşkın kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte zorlanıyor. Her iki ülkede de büyük seferberlik var. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Yunan basınına konuştu. Türkiye ile ılımlı açıklamalar yapan Mitsotakis, iki ülke halkının iyi ilişkiler istediğine de vurgu yaptı.
5: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Mitsotakis Yunanistan medyasına konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabı bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Füze mesafelerini gösteren haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil ifadelerine yer verdi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini aktardı. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
4: Hindistan'da haftalardır süren protestolar hedefine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular da gösterilerini sonlandırdı.
6: Hindistan'da kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular hedeflerine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Ülkede gösterilerin fitilini ateşleyen Mayıs ayındaki tıp fakültesi giriş sınavıydı. Sınav, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edildi. Ardından 21 Haziran'da tekrar düzenlendi. Ancak protestolar dinmedi. Haftalar süren gösteriler sonunda gençlerin istediği oldu. Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, sınav kriziyle ilgili sorumluluğu üstlendiğini söyleyerek Başbakan Modi'ye istifasını sundu. İstifa haberi göstericiler tarafından coşkuyla kutlandı. Eylemciler kararı zafer olarak nitelendirdi. Muhalefet partileri de istifayı memnuniyetle karşıladı. Eğitim Bakanı'nın istifa haberinin ardından hareketin liderleri bir kez daha hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonunda iyi niyet göstergesi olarak eylemlerimizi sona erdiriyoruz denildi. Hükümet de eylemcilerin taleplerini kabul ettiklerini açıkladı. Bunlar arasında protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesi ve ölen öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi de bulunuyor. Ülkede sınav sorularının sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant sisteme parazitlerin saldırdığını söylemiş ve işsiz bazı gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Protesto hareketi de internette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıktı. Göstericiler Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük gençlik hareketi olarak görülüyordu.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, hastanenin 2027'de hasta kabulüne başlayacağını söyledi.
7: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle inşaat aşamasını bitirip geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir dönüşüm yaşadık ve bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanesini hizmette sunmuş ve vatandaşlarımıza bu şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
4: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Neden gözünüzde neden
8: zehirlenmeler arasında acil servise başvuruların %10'unu mantar zehirlenmeleri oluşturuyor. Mantar zehirlenmeleri çok basit şikayetlerden karaciğer ve böbrek yetmezliği ve karaciğer nakli gibi ciddi tablolar meydana getirebiliyor. Peki bazı mantarlar neden zehirliyor? Gıda mühendisi Ebru Akta anlatıyor.
9: Aslında mantarlar doğaldır ve doğal olan her şey iyidir gibi bir hatalı mantık çıkarımına sahibiz biz insanlar olarak. Ama maalesef her yıl doğadan topladığı mantarlar dolayısıyla hayatını kaybeden birçok insan bulunuyor. Çünkü doğada aslında zehirlerin en güçlüleri bulunur. Dolayısıyla bazı türler zehirliyken bazıları insan tüketimine uygundur. Dolayısıyla bilmeden bunları tüketmek bizim zehirlenmemize neden olabilir. Aslına bakarsanız ilaçlar da, zehirler de doğadan aldığımız ürünlerle yapılırlar. Dolayısıyla doğal olan her zamandan için iyidir yaklaşımından vazgeçmemiz gerekiyor ve bu tarz tüketimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz şekilde doğada bulduğumuz mantarları toplamak aslında kendimize zehirlemek açısından bir kumar oynamak gibi bir şeydir.
8: Gıda mühendisi Ebru Akta NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Sinan Canan'la Açık Beyin. İnsanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
10: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Ay ne kadar neşeli bir ekip var bugün böyle. Efendim ne güzel. Sinan Canan'la Açık Beyin'in yeni bir bölümünde daha NTV ekranlarında sizlerle beraberiz. Bayağıdır buralardayız. Artık ben bu mekana çok alıştım. Her hafta değişen konuklarımızla beraber tek bir konu üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. İnsandan bahsediyoruz. Ve mevzu bir türlü bitmiyor. Çünkü insan kolay bitirilebilir mi mevzu değilmiş çok şükür ki. Tabii ki programımızın başlıkları değişmekle beraber, ana konusu insan olmakla beraber başlıklar değişiyor ama başlıkları daha da çok değiştiren şey stüdyodaki sevgili konuklarımız. Onların varlığı ve katılımları sayesinde acayip acayip yerlere gidiyoruz. Sizler de stüdyoda konuğumuz olmak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Açıkbeyin.com/NTV adresine giriyorsunuz. Oradaki katılım formunu doldurduğunuzda ister bireysel ister grup halinde burada misafirimiz olabiliyorsunuz. Ama diyorsanız ki yolum uzak, ben gelemem, vaktim yok ama programa bir şekilde soru göndermek ya da katkı vermek istiyorum, o zaman da aynı sayfada Sinan Canan'a soruyorum diye bir bağlantı var. Oraya tıklıyorsunuz. İçinizden geçenleri bize gönderiyorsunuz. Biz de onları bayıla bayıla elimizden geldiğince programımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Evet efendim, bugün dile kolay 78. bölümümüzmüş. Ya, Dalya diyeceğiz yakın zamanda inşallah. Bu bölümümüzde de önceki haftalarda ara ara ele aldığımız, şu yeni dijital dünyanın bizde yarattığı etkiler başta olmak üzere yeni hastalıklarımızdan biraz bahsedeceğiz. Öyle çok garip bir zamandayız. Yani şu zaten baştan beri insanın fabrika ayarları bağlamında söylüyoruz. 100 sene önce birçok insanın bilmediği hastalıklar bugün bizim ana rahatsızlık ve hatta ölüm nedenlerimiz haline geldi. Bunun da temel sebebini zaten bizi takip eden herkes biliyor. Biraz fabrika ayarlarına böyle aykırı yaşamakta ısrar edince sistem arıza veriyor. Bugün onların bir kısmında birlikte konuşacağız sizle. Başta dijital hastalıklar olmak üzere. Bu beyin sisidir, beyin fesadıdır, uyku sorunlarıdır. Bunlar neden geliyor? Ve biraz da tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızın dertlerini de azıcık şöyle mikrofonu uzatacağız. Yani hepimizi ilgilendiren çok kalabalık bir bölüm var. Kartlarımdan da gördüğünüz üzere. Hazırsanız başlayalım efendim. Geçtiğimiz 10 senenin mahsulü hastalık ismi bulduk. WhatsAppitis, siberkondriya, selfitis. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz.
11: Bir zihinsel bağışıklık sistemi var mıdır veya gelişmekte midir?
10: Bizim bazı kadim bağışıklık sistemlerimiz var.
11: Cep telefonu artık o kadar bizimle bütünleşmiş ki. Bir gün kafede unuttuğumu sandım. Kötü şeyler oldu o anda.
10: Her an Amerikan başkanı arayabilir.
11: Evet, evet, çok haklısınız. Öyle gibi hissediyorsunuz.
10: Arkadaşlar, zaaflarımız çok ciddi. Bunlar küçük hikayeler gibi gözüküyor ama basit bir cihaz kesin bir şey dedi bana.
12: Yapay zeka aklımızı alıyor mu?
10: Evet.
13: Günün sonunda her şeyin çözümü insan ilişkilerinde.
14: Film dahi izleyemiyorum. İzlerken bir yandan da elimde telefonla işte sosyal medyada geziniyorum.
10: Mesela şu anda bizi gece yarısı seyrediyorsanız hemen kapatın. Kapatın, beni bile seyretmeyin. Evet, öncelikle tekrar hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasıl vaziyetler? Herkes maşallah çakmak çakmak. Yeni dönem rahatsızlıkları pek size uğramıyormuş gibi duruyor. Doğru mu? Ama şimdi birazdan bazı başlıklar, çok başlık biriktirdim, bilmiyorum hepsini sığdırabilecek miyiz ama ben vallahi bunları hazırlarken, arkadaşlarımızla bakarken, sevgili Mert de muhtemelen bunları düzenlerken bir sürü belirtiyi kendinde bulmuş olabilir. Çünkü hakikaten çok garip bir zamanda yaşıyoruz. Her gün bir şeyler değişiyor ve biz her gün aynı yaşıyormuşuz gibi geliyor ama bundan 10 sene öncesi, 20 sene öncesi hatırlayanlar için bugünden çok çok farklıydı. Ama biz hala aynı biziz. İşte normal hayatımızı, işimizi, gücümüzü bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat burada beden arıza vermeye başladığı zaman genelde bir şeylerin yolunda gitmediğini anlıyoruz. Ya da bedende olmayabiliyor, bazen içeride kontrol sistemi arıza veriyor. O olana kadar genellikle pek bir şeyin farkında değiliz. Bu aslında bölümün biraz da amacı. Yani kırmızı alarm çalmadan önce bizde bir şeyler ters gidiyor mu gitmiyor mu biraz belki onun farkındalığını birlikte yaşamaya çalışabiliriz. Efendim, bir grup tuhaf, yeni sayılabilecek, geçtiğimiz 10 senenin mahsulü hastalık ismi bulduk. Çok enteresan şeyler var. Mesela şimdi piyasadan kalktı ama ilk kayda geçenlerden bir tanesi nintendinitis diye bir hastalık. Şimdi tinitis falan gibi bir şey koyuyor. Tendinit. Mesela tıpta tendon iltihabına falan dediğimiz bir tabir. Yani sonra bir iteklediniz mi iltihaplanma falan gibi bir şey oluyor. Ama Nintendo eskiden bir oyun konsoluydu biliyorsunuz. Bununla çok oynayanlarda olan bir kol, bacak, sinir hasarı gibi çok yaygın bir hikaye var. Özellikle parmakları çok ağrıyormuş efendim bu insanların. Ve gerçekten buna bazı hekimler böyle bir isim koymuşlar. Teknolojik bir cihazın yaptığı hastalıklara dair ilk kayıtlardan biri. Bu arada bu tıbbi olarak böyle literatüre geçmiş bir hastalık olarak anlamayın ama doktorlar bile bir dönem kendi aralarında artık yavaş yavaş bunları bilgi amaçlı olarak böyle kodlamaya başladılar. Bir tanesi var, belki tanıdık gelebilir. WhatsAppitis. Hiç duydunuz mu daha önce? Mesela bu anlık mesajlaşma uygulamalarında biz nasıl yazıyoruz? Şöyle bir taklit yapsanıza, elinizde bir mesaj atsanıza nasıl oluyor? Pıtıdı kütüdü kütüdü. Bir de o kızlar uzun tırnaklarıyla da yazıyorlar. Valla evde kedi korkmuş da kaçıyormuş gibi ses geliyor. Takatuka takatuka takatuka diye. O hızlı bir şekilde yazabilmek için gerçekten ben gençlerin adaptasyonlarına hayranım. Ben o kadar beceremiyorum. Parmakların kalın olmasıyla falan da ilgili değil anladığım kadarıyla. Benim oğlum da elleri benden büyük ama gayet hızlı bir şekilde yazabiliyor. Fakat sürekli olarak mesajlaşmanın, devamlı o kısıtlı vücut durumunda durmanın çok ciddi problemleri var. Özellikle el eklemlerinde, el tendonlarında yani kas bağlarında iltihaplanma, çok ciddi ağrılar, işte efendim bu ellere giden uyarıyı taşıyan sinirlerde yine iltihaplanmalar, şişmeler, ödemler şeklinde kendini gösteren ve hakikaten bir nevi böyle mesajlaşma programı iltihabı diyebileceğimiz garip durumlar tanımlanmış. Mesela RSA diye bir durum var, yani tekrarlayan gerginlik ya da gerilim hasarı deniyor buna. Özellikle saatler boyunca sabit oturan birçok insanda, yani bacaklarınızdan kafanıza kadar vücudun her hattında arızaları görülebilen şeyler. Tam bu noktada böyle kronik sırt, bel, bacak, diz vesaire ağrısı çekenlerin ellerini bir görebilir miyim? Bak, daha gencecikiz, yani hemen eller kalkmaya başladı. Bundan muhtemelen 100 sene önce insanların başka dertleri vardı ama pek böyle bir dertleri olduğunu zannetmiyorum. Bizim gibi mesela 6 saat bilgisayar başında ya da sabit bir masa başında oturarak hayatta kalmanın pek mümkün olmadığı bir dönemdi o zaman. Şimdi hepimiz aslında buna biraz mecburuz. Başka psikiyatrik ya da psikolojik tuhaf problemler de listeleniyor. Mesela bir tanesi ego sörfü. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Ego sörfü. Devamlı olarak internette kendini arayıp, benim hakkımda kim ne diyor acaba falan diye oraya buraya girip çıkıyor. Var mı aramızda? Hani şimdi bu böyle var mı diye de sorunca pek söylenmez ama kendiniz aradınız mı hiç internette? Aradınız değil mi? Ya ben de arıyorum.
15: Aradım ama hiçbir şey bulamadım.
10: Hiçbir şey bulamadım. Ben maalesef arayınca canım çok sıkılıyor yani. Bir sürü şey var. Güzel şeyler de var ama tabii genellikle hep böyle problemli olanlar öne çıkıyor. Blok ifşacılığı diye bir hastalık türemiş mesela. Bu yeni. Siz diyelim bir internet sitesinde yazıyorsunuz bir şeyler. Birisi sizin gibi böyle yazıp çizen herkesin içeriklerini alıyor, orada burada yayınlıyor, bu bunu yazdı diyor, onları arşivliyor, diziyor falan. Takıntı bozukluğuna benzer bir hastalık mesela. Özellikle herkesin yayıncılık yapmaya başladığı bir dönemde bunu görüyormuşuz. Bir tane var, bu tanıdık gelebilir. YouTube narsisizmi. Şimdi narsizmi herkes biliyor. Sosyal medya kullanan herkes narsizm uzmanı oldu. Hep de narsizler öbürleri. Yani hep dışarıda onlar. Ama bir de YouTube narsizmi diye bir şey var. Genellikle aslında bunu sosyal medya narsizmi diye de genelleyebiliriz. Sürekli insanın kendisini öven videolar paylaştığı, kendisinde ne büyük hikmetler olduğunu insanlara aktarmak için yanıp tutuştuğu durumlar, çok fazla miktarda böyle bireysel kullanıcı görebiliyoruz artık. Bu ciddi bir sosyal davranış bozukluğu aslında. Yani tutup da ben sizi yolda çevirsem mesela, biliyor musun ben ne kadar süperim, bak aklımda şöyle bir şey var, senin bunu kesin bilmen lazım falan diye sizi böyle darlasam, delilik olurdu bu. Google stalking. Yani böyle stalking'in de tam Türkçesi yok. Böyle sinsi sinsi.

0: Biraz yapıyoruz değil mi? Doktora gitmeden ya başım ağrıyor diye bir arat. Kesin beyin tümörü çıkıyorsun yani. Öyle bir şey. En kötüsü en üstte çıkıyor çünkü. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Mesela photo lurking varmış efendim. Bunu da Türkçesini pek bulamadım. Milletin fotoğraflarına gidip çaktırmadan beğeniler atıp onları kaydedip arşivleyip bunun bu kadar fotoğrafı, bunun bu kadar fotoğrafı. Bir tuhaf böyle yani biraz tüyler ürpertici bir şey. Wikipedyalizm diye bir şey var. Bir ideolojik akım değil bu. Bunlar biliyorsun açık kaynak kodlu sözlükler falan var şimdi. Bir de böyle işte daha ne bileyim gençlerin kafasına göre yazdığı sözlükler var. Bu sözlükleri takıntılı biçimde günler boyunca, saatler boyunca izleyip başlıkları bilgisayarına kaydedip onları arşivlemek, dosyalamak falan şeklinde bütün vaktini bu dosyaları okuyarak geçirerek bir tuhaf olan insanların aslında durumu bu. Bir tane daha eski var yine. Crackberry diye bir şey var. 3 dakikada 5 dakikada bir yeni e-posta geldi mi? Bana bir haber geldi mi? Dur bir daha bakayım. Patron bir şey dedi mi? Satışlar ne oldu? Borsa ne alemde? Tık tık aç kapa aç kapa aç kapa. Bu işte checkberry tarzında ya da crackberry tarzında ifade edilen bir şey. Benim bir nevi kendi kendimi tedavi ederek kurtulduğum bir hastalık var. Bunu da Türkçe adı yok. İngilizce koymuşlar. Cheese pudding diye bir şey. Hiç duyan oldum bunu. Hiçbir Türkçe karşılığı yok. Bulamadım. Böyle aslında istifçilik hastalığı. Dijital müzik ve dijital videolar internete çıktıktan sonra on binlerce dosyayı internetten indirip hani 400 ömrünüz olsa seyredemeyeceğiniz kadar film arşivlerine sahip olmakla övünmek. Var mıydı aramızda böyle arkadaşlar? Ben de vardım. Böyle bir de bedava ya. Ben bir gün bir hesap yaptım arkadaşlar. Bir sabit diskimde 4000 küsur tane film varmıştı. Neyse bir hesap yaptım. Filmler dedim yaklaşık 2 saat olsa. Benim ömrüm 70 sene olsa işte şu kadar şey. Uyumadan, yemeden, içmeden gerçekten 220 ömür yaşamam gerekiyor. O kadar film seyretmem için. Dolayısıyla dedim ben bu diskleri formatlayayım da daha faydalı bir şeyler kaydedeyim diye. Bir de nomofobi var. Nomofobi ciddi bir durum olmaya başlamış raporlara göre. No mobile phone fobiyanın kısaltılmış. Yani eyvah cep telefonum yok fobisi. Arkadaşlar cep telefonunuzu bir yerde unuttunuz mu yakın zamanda? Böyle bir panik hali oluştu mu? Allah ben ne yapacağım? Çarpıntı tutmalar, ter basmalar. Şimdi bu varsa bu işte nomofobi. Yani bir şekilde şarj bittiğinde ya da telefonunuza ulaşamadığınızda. Bunun bu arada çok zikrediliyor. Belirtileri varmış arkadaşlar. Söyleyeyim bakın bakalım sizde ne kadarı var. Günde en az 5 kez cep telefonunu kontrol etmek için elini cebine atmak. Telefon bataryası gün içinde azaldıkça gerginleşme. Yani bateri azaldıkça sen de böyle zıt falan oluyorsun. Telefonu uçak seyahatleri dışında asla kapatamama. Gece uyurken, toplantıda, sohbette, muhabbette. Ev veya ofis dışında bir yere gidiyorsan muhakkak orada kablosuz bağlantı var mı, şifresi neydi falan diye önceden muhakkak diş fırçasını almayıp onu merak eden arkadaşlar. Beklenmeyen bir anda telefona bir halel gelirse, bir tıkanırsa, bir durursa fiziksel olarak hastalık belirtileri gösterme. Galiba sizde var mı?
1: Merhabalar, ismim Ayşe Elçin.
0: Ayşe,
1: İyi ki varsınız. Çok değerlisiniz,
0: sağ olun,
1: değer
0: çok
1: tutuyorsunuz.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim hocam. Şimdi dediğinize çok benzer şeyleri gerçekten yaşadım. Hastalıklar yaşadım, kayıplar yaşadım. Cep telefonu artık o kadar bizimle bütünleşmiş ki. Hani bedenimizin bir parçası gibi oluyor artık.
0: Aynen öyle.
1: Bir gün kafede unuttuğumu sandım. Çıldırma noktasına geldim. Çünkü beni arayacaklar, bana soracaklar bir şeyleri, hastanedeyim. Çok kötü şeyler oldu o anda.
0: Her an Amerikan başkanı arayabilir.
1: Evet, evet çok haklısınız. Öyle gibi hissediyorsunuz. Hatta bazı zamanlarda şöyle hissediyorum. Telefonun çalmadığı halde acaba cebimde telefon mu çalıyor diyorum.
0: Evet, bu da bir sendrom bu arada.
1: Acaba zihnim bana oyun mu oynuyor diyor.
0: Listemizde
1: ya da şaka
0: vardı
1: mı yapıyor
0: bu
1: diyorum.
0: Phantom titreşim ya da fantom bildirim sendromu yani hayalet bildirim sendromu deniyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şey olmaz ki kesin titreşti falan. Kesin bir şey geldi. Oluyor mu? Elleri göreyim. Var mı?
1: Çoğunluklu.
0: Bak ne kadar yaygın görüyorsun. Aslında ortada fol yok, yumurta yok. Niye? Beyin o kadar alışmış ki belli bir periyotla oradan bir şey gelmesine. Arkadaşlar zaaflarımız çok ciddi. Bunlar küçük hikayeler gibi gözüküyor ama lütfen hepsini üst üste bir toplayalım. Durumumuz çok parlak gözükmüyor yani. Basit bir cihaz kesin bir şey dedi bana. Yani koskoca insanlarız. Niye böyle oluyor? Çünkü sistem bizim biraz zaaflarımıza göre çalıştığı için oradan bizi biraz avlayabiliyor. Selfitis. Kızlar. Var ya selfitis. Bunun şeyleri de varmış. Akut, kronik ve borderline selfitis diye bir şey var. Günde 3 selfie çekip paylaşıyorsan akut selfie.

0: Ondan sonra işte kroniği her haftada günde 5 kere falan filan. Bazısı da günde 10 tane paylaşıp üstüne de kaç yorum yaptılar diye falan bakıyorsanız o da artık borderline'a falan doğru gidiyormuş. Efendim şimdi tabii bunlar gülüyoruz, eğleniyoruz falan filan ama biraz da yani ağlanacak halimize gülüyoruz bazı aşamalarda. Şimdi bir insan durup dururken niye selfiesini çekip sağa sola göndersin? Ya geçen tatile gittik arkadaşlar hani söz meclisten dışarı. Böyle gençler fotoğraf çekiyorlar. Yani sanki bir merkezden özel eğitim alınıp da dağıtılmış gibi hepsinin değişik ama beden duruşu, yüz hali hepsinde bir aynı şekle geliyor. Biz bunu nereden öğrendik? Bunun kursu mu açıldı? Benim mi haberim yok? Ama bir davranış bozukluğu çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve aslında bunu engellemek falan değil. Niye böyle oluyor anladığımız zaman biraz daha sanki bu işlerle ilgili serin davranabiliriz. Buyurun efendim sizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Büşra Zeyrek. Hoş buldum hocam.
0: Büşra hoş geldin.
1: Hocam tarih boyunca bedenimiz mikroplara karşı bağışıklık sistemi güçlendirdi.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ama çağımızda sanki zihnimiz de yeni mikroplarla yani bilgi kirliliği, yapay aynen dopamin, öyle, toksik frekanslar ve dijital bombardımanlarla savaşıyor. Peki beynimizde de bir zihinsel bağışıklık sistemi var mıdır veya gelişmekte midir?
0: Ne güzel bir soru. Mesleğiniz neydi bu arada? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Yakın zamanda sunuculuk ve spikerlik eğitimine başlıyorum.
0: Medyayla uğraşıyorsunuz. Evet. Enteresan. Çok aslında çok göbekten bir soru sordunuz. Şimdi maalesef mikroplara karşı ya da zararlı maddelere karşı olan bizim savunma sistemimizin gelişmesi yaklaşık bir 100 milyon sene. Yani biraz tecrübeli bir sistem bu. Yani çağlar boyunca, dönemler, bu jeolojik dönemler boyunca bir sürü uzak atalarımızın da bilgi birikimiyle beraber bize kadar ulaştırılmış. Ve her günde askeri eğitim gibi eğitimden geçen. Yani biliyorsunuz bir Covid yaşadık. Artık Covid'e karşı belli bir bağışıklık gelişiyor. Her sene yeni bir virüs çıkıyor, ona karşı bağışıklık geliştiriyoruz gibi. Fakat bu dijital işler özellikle, medeniyetin hikayeleri daha hani sanayi devrimi 250 sene önce, dijital devrim 35 sene önce geldi. İşte yapay zeka dediğiniz şeyle 3-4 senedir uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu kadar kısa bir süre içerisinde biyolojik bir sistemin adapte olabilmesi zor oluyor. Ama bizim bazı kadim bağışıklık sistemlerimiz var. Şimdi yeni dünya becerileri bölümünde dünya yeni ama beceriler eski. Konuştuğumuz her şey bayağı eskiydi. Mesela durmamız lazım dedik, biraz kendimize baş başa kalmamız lazım. Bilinçli farkındalık yetkinliği geliştirmemiz lazım. Niye? Bu bağışıksızlığımızın en büyük sebebi devamlı ve çok fazla şeyle karşı karşıya kalmamız. Onu biraz yavaşlatmak mesela ilk başlangıçta. Buna karşı özel bir şey geliştiremiyoruz gibi gözüküyor ama eskileri hatırlarsak, kadim olanları hatırlarsak kendimizi biraz muhafaza edebilirmişiz gibi gözüküyor. Ben şahsen bayağı dededen kalma yöntemleri şu anda aktif olarak kullanıyorum. Ya sosyal medyada herhangi bir gönderi görmeyelim, birkaç hafta geçmiş olabilir. Sadece canlı yayın yapmak için açtığım şey ve gerçekten çok rahatladım arkadaşlar. Bu arada sosyal medyada yayın yapan birinin bunu söylemesi size tuhaf gelebilir. Ya bırakın az kullanın falan diye tamamen bırakın demiyorum. Ama bir ritim, yani yemek de güzel ama 24 saat yemiyoruz değil mi? Bunun öğünü var, bilmem nesi var. Bir programa bağlarsak çok güzel olacak. Şimdi sevgili dostlar, daha önce çok bağımlılıklardan bahsettik. Gelen yorumlarda da mesela diyorlar ki benim çocuğum şu kadar bilgisayar oynuyor. İşte ben devamlı ne bileyim bilmem ne yiyorum. Ben acaba bağımlı mıyım sorusu çok oluyor. Bağımlılık öyle kolay bir durum değil. Bağımlılık bir hastalık. Aslında bir zihinsel, beyinsel bir rahatsızlık. Ve bu hastalığın aslında bazı belirtileri var. Kısaca kayıtlara geçsin efendim. Siz de bir bakın bakalım etrafınızda ve kendinizde. Madde, davranış ve herhangi bir şeye bağımlı olabiliyor insan ama bağımlı diyebilmemiz için şu sayacağım kriterlerden en az 3 tanesinin o kişide bulunuyor olması lazım. 1. İstenenden daha fazla, kişinin istediğinden daha fazla ve uzun süreli olarak bir şeyi yapmaya ya da kullanmaya devam etti. Maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek olmasına rağmen çabaların sonuçsuz kalması. Yani bir türlü bırakamama halleri. O maddeyi ya da o davranışı elde etmek, kullanmak, yapmak için çok fazla zaman ve kaynak harcama. Yani hayatı durdurma falan, o işe çok zaman ayırma. Çok yoğun istek, kullanma isteği. Buna İngilizce craving diyorlar. Aşerme diye de Türkçe'ye çevirebiliriz. Çok fazla bir istek duyma. Tekrar eden kullanımlar sonucunda gittikçe hayatta bazı işlevlerin bozulması. Sosyal işlevler, iş güç vesaire gibi. Olumsuz etkilerine rağmen ısrarla kullanmaya devam etmek. Evet ya çok beni yoruyor ama çok zararlı ama ne yapayım falan diyerek devam etmek. Riskli durumlarda mesela doktor dedi ki bırakmazsan öleceksin. Devam etme, bırakamama. Mesela bu da çok kuvvetli bir belirti. Olumsuz bedensel ve ruhsal etkilere rağmen, görünen, hissedilen etkilere rağmen bunları yok sayarak yine o haz peşinde devam etme. Ve en önemlinden bir tanesi de tolerans geliştirme. Yani geçen sene X miktarda yaparken bu sene 3X miktarda yapmak zorunda olmak. Sürekli dozu arttırma gereksinimi. Çünkü beyin artık eskisiyle tatmin olmuyor, daha fazlasını istiyor. Şimdi bunlar, ha bir de tabii ki en önemlisi, yoksunluk belirtileri. Mesela biraz önce telefondan konuştuk ya, böyle uzak kalınca el ayak titremesi, çarpıntı tutması gibi fiziksel ve ruhsal belirtiler göstermek. Bunlardan üç tanesi birinde varsa bu konuda şüphelenebilirsiniz ve tabii ki burada evde tek başınıza konuşarak, ikna ederek yapmanız biraz zor. Uzman yardımı almanızı şefkatle tavsiye ederim.
2: Açık Beyin devam edecek.

0: Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif olduğu tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
2: En yeni çağ hastalıklarından bir tanesi geldi. Dijital yoksunluk sendromu. Az evvel telefon konusunda konuştuk. Ama internetiniz kesilse, bilgisayarınız arıza yapsa, dijital olarak size yardımcı ol, hatta şimdi yapay zeka bir dursa mesela, birçok insan maalesef yoksunluk belirtileri göstermeye başladı. Var mı aramızda? Mesela şu anda komple elektriği kessem, bir şey olmaz, tıngır mıngır yaşarız diyen var mı? Vallahi mi?
3: Tıngır mıngır yaşarız diyemem ama o kadar çok maruz kalmaktan ötürü yorulduğumu hissediyorum ki siz söylediğinizde ilk dediğim şey kafamı koyar şuraya uyurum.
2: İsminiz neydi bu arada?
3: Sümeyra Burçak ben.
2: Sümeyra'cığım, peki hakikaten ben de mesela kafamı koyar uyurum da iki saat sonra ne yapacağız? İş var, güç var, evet, daha da hani evet, köyde yaşamıyorsak.
3: Tabii ki, yani hayatımı totalini etkileyecek bir şey çünkü zaten işimin yarısı bilgisayarla, yapay zekayla, telefonla, sosyal medyayla ilerliyor. Buradan karnımı doyuruyorum yani. O yüzden karnımın doyması sekteye uğrar.
2: Yani biraz
3: bir
2: mecburuz
3: şey,
2: değil mi?
3: Evet, kesinlikle.
2: Ama şimdi mecbur, işte demin verdiğim örnek, yemeğe de mecburuz ama bütün hayatımızı, yani en azından bazılarımız, onu merkeze koyarak dizayn etmiyoruz. Dolayısıyla bu yoksunluk hikayesi, yani uzak kaldığımızda böyle bir ne yapacağımızı şaşırma hali, iş güç dışında, yani sadece eyvah bir şey olursa işte ulaşamıyorum falan diye endişeye girme hali bize bir işaret aslında. Ona bir bakmamız lazım. Bir yeni sendrom var. Yani burada olduğunuza göre siz de yoktur diye tahmin ediyorum ama sevgili dostlar, siz de ekran başında etrafınıza ve kendinize bakın. Yapay zeka yalnızlığı diye bir şey duydunuz mu? Dışarıda o günkü ruh halini bilmem nesini bilemeyeceğiniz bir sürü gerçek insanla muhabbet etmek yerine yavaş yavaş sürekli sizi pohpohlayan, ne derseniz ay harika bir şey söyledin, bak çok iyi fikir diyen yapay zeka ile muhabbet etmeyi tercih etme. Böyle yeni bir durum oluşmaya başladı. Gençlerde çok fazla var ve adeta psikoterapist gibi, dost gibi, arkadaş gibi, yoldaş gibi, hatta Her filminde olduğu gibi neredeyse sevgili gibi kullanılmaya başlandı. Biraz önce kim el kaldırmıştı? Buyurun efendim.
4: Değerli hocam merhabalar. Adım
2: merhaba.
4: Serpil.
2: Serpil Hanım, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hocam bu bağımlılıklarla ilgili zaten herhalde günün sonunda her şeyin çözümü İnsan ilişkilerinde, belki de sağlıklı insan ilişkilerinde bitiyor gibi bir şey. Bu aslında farelerle ilgili yapılan şu an güncel bir deney. Onu da anlattığınıza denk gelmiştim.
2: Evet, siz iyi takip ediyorsunuz. Evet. Hem Açık Beyni hem beni dışarıda.
4: Bu, evet, hani kişinin kesinlikle de bu sağlıksız seçeneklerden uzak durmasının belki de tek yolu yine o kadim bilgiye danışıp grupların içinde, insan ilişkilerin içinde ve aktif hayatın içinde olmak mıdır acaba diye.
2: Harika söylediniz ama işte bazı insanın bunu yapamadığı durumda başka bir konu devreye giriyor. Şimdi bütün bağımlılıklarla ilgili defaatle söyledim, hani dilimde tüy bitti derler ya. Biz, bizim nörobilim camiası bağımlılığın bu kimyasal teorisini çok sever. Dopamin, çok dopamin salınınca daha beyin daha çok ister. Böylece daha çok dopamin salgılatacak şeyi daha çok yaparsın gibi. Ama bunları kimyasal olarak denediğimiz deneylerde nadiren bu sonucu alıyoruz. Sadece kimya değil iş. Şunu fark ediyoruz: hayvan deneylerinde de insanda da sosyal ilişkileri zayıf olan, kendini yalnız ve izole hisseden, anlaşılmadığını düşünen, yani topluluktan ayrı düştüğüne dair bir zihinsel kalıbı olan insanların bağımlılığa daha yatkın olduğunu biliyoruz. Şimdi kısır döngü şu, bu insanlar zaten bir nedenle toplumdan ayrı düşmüşler. Peki toplumdaki insanlara burada ne görev düşüyor acaba? Esas bence bu konu önemli. Yani illa bizim bağımlı olup da birinin bizi tedavi etmesini beklemeden önce hemen yanı başımızda belki bir merhaba, nasılsın, bir halin ihtiyacın var mı diye soracak birisini arayan bir komşumuz vardır. Bir arkadaşımız vardır, çocuğumuzun bir arkadaşı vardır. Ona bu gözle bakıp sadece basit bir temas kurarak, bir iki güzel cesaretlendirici söz söyleyerek, ona belki bir yardımımızın dokunmasıyla, illa bunun parasal, maddi, fiziksel bir şey olması gerekmiyor, akıl vererek, zaman vererek, dikkat vererek bu insanlarla bağlantı kurmak, emin olun mucizevi bir şekilde birçok insanı bağımlılık tehlikesinin pençesinden kurtarıyor. Bu kadar da sade bir sistemimiz var aslında. Fakat işte ah bu ekranlar, ah bu bıdı bıdılar, o kadar meşgulüz ki kimsenin ayıracak vakti yok inceliklere efendim. Maalesef bu incelikler gittikçe de bu işler bizi maalesef ele geçiriyor. Az önce buradan parmak vardı. Buyurunuz efendim, bir mikrofon alalım.
5: Yapay zeka aklımızı alıyor mu?
2: Evet. Yapay zeka dediğiniz teknoloji öyle sadece bir teknoloji değil ki. Bizi hoş tutmak, bize gaz vermek, biz onu daha iyi kullanalım, daha çok kullanalım diye bizi tahrik etmek üzere tasarlanıyor. Yani sonuçta arkadaşlar para kazanıyor insanlar bundan. Yani sadece ne bileyim çim biçme makinesi gibi bir şey değil bu yani. Kullandığında kullan, yoksa kenarda bırak dursun. Devamlı onu kullanalım diye bin bir türlü name yapıyor bize yani. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aklımızı alması hiç de şaşırtıcı değil. Bir şey ama bugün özellikle vurgulamaya çalıştığım bir şey var. Hep böyle yeni teknoloji, yapay zeka, cep telefonu, işte yoksunluk sendromu falan diye konuşuyoruz da çok daha sinsi bir tehlike var. Bunu müstakil olarak belki ileride bir bölüm bile yapmamız gerekecek. Uyku problemi. Şu anda düzensiz uyku problemi yaşayanların ellerini bir görebilir miyim? Uykum düzensiz. Bir gün öyle bir gün böyle uyuyoruz. Bazen uyuyamıyoruz. Uykular yetmiyor falan. Bak açık beyin ekibi bayağı iyi. Yani üçte birinden azı el kaldırdı. Ama bir şimdi test yapsam yarısından çoğunda bence problem çıkar. Arkadaşlar en önemli problem ampulün icadından sonra başladı. Biz gece suni ışıkla yaşamaya başladıktan sonra uyku düzenleri kaymaya başladı. Çünkü bizim uyku düzenimiz dış dünyaya göre ayarlanmış. Uyku uyanıklık aydınlık karanlık döngüsüyle beraber gidiyor kabaca. Fakat gelin gelelim son 20-30 yıldır, hatta son 20 yıldır diyelim daha net, çok daha büyük bir tehlike var. Bizim gözümüze gelen suni ışık kaynaklarının çeşitlenmesi. Özellikle cebinizde taşıdığınız ekranlar da dahil olmak üzere oradan gelen ışık. Efendim şu iki numaralı görselimizde bir evet grafiğimiz var. Bu grafik aşağıdaki renkli bölüm ışığın normal farklı renklere göre dağılımı. Gün ışığında bu renklerin hepsi bulunuyor ama hepsi beraber olduğu için biz onu beyaz görüyoruz. Bir de beynimizde uykuyu başlatan bir melatonin hormonu var. İşte melanopsin diye hücreler bunu salgılıyorlar. Arkadaşlar o hücrelerin en az melatonin salgıladığı, yani melatoninin en fazla baskılandığı ışık aralığı, bakın o gri eğrinin denk geldiği yer, mavi mor aralığı, dikkat ettiniz mi? Mavinin o keskin parlak aralığı. Gariptir ki kullandığınız ekranların büyük bir çoğunluğunun ışık bandı burada. Siz gece odanıza kırmızı bir lamba açarsanız daha kolay uykunuz geliyor. Mesela kırmızı lamba bizim böyle biraz mayhoşlaşmamıza sebep oluyor. Ama mavi bir lamba yakarsanız genellikle sabaha kadar hakikaten lamba gibi oturuyorsunuz. Neden olabilir? Ah bu fabrika ayarları. Arkadaşlar gökyüzü niye mavi? Gökyüzü mavi. Ne zaman mavi? Gündüz mavi. Ve milyonlarca, yüz milyonlarca yıldır bu böyle. İşte atmosferdeki gazlar, işte ozon, oksijen bilmem ne varsa, bu gazlar güneş ışığını geçirirken bir şey yapıyor. Mavi ışığın dalga boyu çok hızlı olduğu için çok fazla saçılıyor. Ve biz gökyüzüne baktığımızda zaten her yeri mavi görüyoruz. Fiziksel nedeni bu. Ama milyonlarca yıldır beyin de mavi ışığa göre ayarlanıyor. Diyor ki hacı diyor, bu varsa diyor, gez tut, dolaş, avlan, üre bir şey yap diyor. Yani şu anda gündüz vakti. Çünkü biz gündüzcü canlılarız. Kırmızı ne zaman oluyor hava? Gün batarken değil mi? Özellikle böyle biraz ispus bir şeyler varsa, duman varsa havada, kıpkırmızı gökyüzünü görmüşsünüzdür. Kırmızı ışıkta yine milyonlarca yıldır yavaş yavaş yatma vakti diyor. Ve ışık olmadığında ise beyin melatonin salgılayacak bir sistemle donatılmış. Sorun şu, gece yatarken elinizde cep telefonu var ise, uyuma saatinizi aşmış saatlerde bilgisayarla, televizyonla, ışıklı bir ekranla uğraşıyorsanız, mesela şu anda bizi gece yarısı seyrediyorsanız hemen kapatın. Kapatın, beni bile seyretmeyin. Kapatın çünkü arkadaşlar uyku o kadar kıymetli bir şey ki insan beyninin sadece ve sadece bakımının yapılabildiği tek yer orası. Uyku yoksa beyin faaliyeti hani aylar içerisinde perişan olur ve bir konuda sizi uyarayım. Bir hafta felekten geceler çaldınız. Sabahlara kadar internette gezindiniz, eğlendiniz, ettiniz. O bir hafta bozuldu ya uyku düzeniniz. Geri kazanmak için düzenli uykuyla en az 2 ay vakit geçirmeniz lazım. 2 ayda ancak yerine geliyor. Saat bir bozuldu mu çok zor düzeltiyorsunuz. O yüzden lütfen şimdiden başlayalım. Önümüzde 2 ay var. Adeta ibadet gibi yatış saatimizi ve kalkış saatimizi programlayalım. Naçizane tavsiyem işte Kuzey Yarımküre'deyiz çoğumuz. 11 gibi uyuyalım. Sabahta güneşle beraber kalkalım. Güneş görünsün görünmesin siz görün efendim ortalığı. Hemen uyanalım. Ama bunu yapabilmek için akşam ekran maruziyetini sınırlayalım. Şu anda benim bana sorarsanız en ciddi sosyal sağlık problemi çok uzun süre mavi ışığa maruz kalmak. Gözlüklerimde bir değişiklik dikkatinizi çekti mi? Aynı amaca matuf arkadaşlar. Hem stüdyoda hem bilgisayar başında. Şu anda birçok insan biraz daha renkli camlı gözlükler kullanıyor. Özellikle mavi filtreli. Ben de biraz o şeye geçiş yaptım. Yani herhangi bir moda ya da rahmetli Cem Karaca'ya özendiğim için değil. Fakat şu anda biraz böyle önlemler almamız çok çok gerekiyor efendim. Bir soru vardı. Buyurunuz.
6: Bu dediğiniz gözlükteki gibi filtreyle alakalı bir soru soracaktım. Telefonların bazılarında okuma modu var. Ya da sizinki gibi bir gözlük taksak bu mavi ışığı azaltabiliyor muyuz? Ne kadar azaltabiliyoruz?
2: Şu anda sadece mavi ışığın etkisini konuştuk. Bunu azaltırsınız. Ama sürekli sizi ilgilendirmeyen bir sürü kötü haberle zihninizi doldurmaya ne yapacaksınız? Gözlük onu kesmiyor işte. Gereksiz bir sürü insanın özel hayatını stalklayarak ne yapacaksınız yani? Dolayısıyla veriyi de azaltmak çok önemli. Mesela akşam uyuyamamızın bir nedeni ne? Kafada bir tane tilki var. Önce bir tilkileri bir gezmeye gönderelim. Ortam bir boşalsın. Daha rahat uykuya geçeceğiz inşallah. Yani ışık işin sadece bir kısmı. Beyin fesadı daha önce bu programda isimlendirmiştik. İngilizler brain rot dediler bunu. Bazıları da beyin çürümesi diye çevirdi. Ben dedim ki çürüme diye bir şey olmaz. Bizim dilimizde öyle bir karşılığı yok. Bizde mide fesadı gibi beyin fesadı var. Nasıl oluyordu? Az önce konuştuğumuz gibi gereksiz bir sürü verinin aktığı bir yerde siz vanayı kontrol etmezseniz bir süre sonra beyniniz diyor ki yeter gayrı. Ve bunun bazı sonuçları var arkadaşlar. Sadece beyin fesadına uğradım gibi olmuyor. Yani bir uyuyup uyanınca geçmiyor. Uzun zaman çok fazla veriye maruz kalma sonucunda hafıza kayıpları başlıyor. Çok unutkan oldum diyen var mı aramızda? Daha bu yaşta. Aa, bak yavaş yavaş başlıyor. Konsantre olmak, uzun süre bir konuya odaklanmak ve net bir şekilde düşünce zincirlerini takip etme zorluğu. Göreyim elleri. Göreyim. Bak bak bak. Allah brain rot gidiyor. Bilişsel yorgunluk. Yani tam düşüneceğim ama böyle içime bir sıkıntı geliyor falan. Var. Kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu. Ne yapacaktım ben? Bu odaya niye geldim? Bak bak bak görüyorsun geliyor. Bir an öyle bir an böyle olmaz. Sabah çok neşeliydim. Öğlen bir depresif oldum. Öğleden sonra umutluyum. Akşama doğru tekrar depresyon. Böyle dalgalı kur değil mi? O da gidiyor. Motor beceriler ve koordinasyonlarda bozukluk. Yani sakarlıklar, bir şeyleri düşürüp kırmalar, yolda takılmalar, gereksiz düşmeler falan filan. Karar vermede bozukluk. Ya öyle dedik ama ben öyle demeyecektim aslında. Şunu demek istemiştim. Ya, arkadaşlar burada beyin fesadı durumu çok kötü gibi gözüküyor. Ve konuşma ve iletişimde zorluk. Bu nasıl oluyor? Konuşma ve iletişimde zorluk. Ben çok şükür en az bunu çekiyorum. Çene çok çalıştığı için. Ama böyle bir şey konuşuyorsunuz. Sonra kafa bir yere gidiyor. Ya ne diyorduk biz ya falan filan. Sonra karşıdaki bir şey anlatıyor. Senin içinden geçiyor. Sen kafa başka bir yerde. Onu dinleyemiyorsun. Duygularla eşleniklik kuramıyorsun falan. Arkadaşlar gördünüz mü? Baya baya beyin fesadına gidiyoruz yani. Şimdi diyebilirsiniz ki bu normal meşgul insanın yaşadığı bir şey değil. Böyle değildi eskiden. Ben küçükken böyle değildi insanlar. En azından ben bunu hatırlıyorum. Dolayısıyla bu konuda biraz önlem alıp ev temizliğini yani aslında hep böyle kafayı gösteriyoruz da burayı da göstermek lazım. Bizim kültürümüzde çok güzel bir hatırlatma var. Dikkat ve rikkat beraber kullanılan iki kelime. Daha önce de burada konuştuk biraz. Dikkat aklın odaklanması, rikkat de kalbin odaklanması derler. Duyguların odaklanması. Dolayısıyla böyle kendimizi vereceğimiz bir şeyler olsun ki orada antrenmanını yapalım. Yoksa kim sündürürse oraya çekildiğimiz bir yerde vallahi durumumuz biraz zor. Ve bunların bütün sonucu ne oluyordu? Buyurun bu arada ona geçmeden önce.
3: Evet, şimdi bu anlattığınız beyin fesadı dediğimiz konunun belirtileri aynı zamanda dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerine sanki çok benziyor.
2: Bazıları örtüşüyor.
3: Evet, yani ben işte bu bilgi depolarken internetten, sosyal medyadan vesaire teşhisimizi koymak için oralardan kaynaklar bulurken genelde buna dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yetişkinlerde görünen cinsiyle teşhisimizi koyuyorduk. Bunu nasıl ayırt edeceğiz ya da...
2: Madem bunu dediniz ben 4 numaralı görseli bir rica edeyim arkadaşlar. Çünkü maddelerimiz arasında bu aralar çok yaygın olan o erişkin dikkat bozukluğu hikayesi de var. Bakınız burada üst tarafta şu anda çoğunuzda öyle çalıştığını ümit ettiğim, inşallah bende de öyle çalışıyordur dediğim normal beyin. Bakın önden arkaya doğru oklar gidiyor, görüyor musunuz? Ne demek o? Ön taraf kaptan köşkü. İçeride duygusal, dürtüsel, işte yaşamsal ne oluyorsa aslında bu sistem bunları kontrol ediyor. Şimdi benim canım neler istiyor, aklıma neler geliyor ama Sinan Canan'la açık beyin yapıyoruz. Kardeşim kafanın oraya gitmemesi lazım. Toplayalım diye bu üstten alta kontrol iyi çalışmalı. Ama burası biraz önce dedim ya uzun süre bir şeye odaklanma fırsatı bulamazsa oradan oraya oradan oraya pimpon topu gibi daha günün yarısı gelmeden her gün yorgun düşerse yavaş yavaş konu aşağıdakine doğru gidiyor. Mesela bu tükenme sendromunda gördüğümüz bir durum. Ön beynin aktivitesine bakıyoruz azalıyor. Ne demek azalması? Ön beyin artık kontrol fonksiyonunu icra edemiyor. Yani kaptan uyuyakalıyor. Gemi kendi başına, tayfalar bir şekilde, miçolar bir yerde, yani dümenci gitti, her şey dağılıyor yavaş yavaş. Şimdi bunun dereceleri var. İlk başta yavaş yavaş yorularak azalıyor ve bir süre sonra artık öyle bir kritik noktaya geçiyor ki insanlar diyorlar ki ay bıktım artık hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum, ölsem de gitsem keşke hiç doğmasaydımlar falan. Tükenme sendromu böyle biraz marjinal çıkıyor ortaya. Dikkat eksikliğinde de bakıyorsunuz beyinde hemen hemen aynı şey var. Onun için de şu... Hangi numaralıydı? 5 numaralı şekli bir alalım. 5 numaralı şeklimizde de bakın. Aşağıda bu sefer siz de yine inşallah böyledir diyebileceğim bir durum var. Resim biraz karışık gözüküyor ama tek bakmanız gereken şey kırmızı yerler. Kırmızı ve sarımtırak olan bazı bulutlu bölgeler var. Şimdi beynin bir önünde, aşağıdakinde bir önünde, bir arkasında kırmızı alanlar var. Bu bize ne gösteriyor? Beynin herhangi bir anda fotoğrafı çekiyorsunuz. Beynin hem önü hem arkası aynı zamanda çalışıyor. Yani aralarında bir iletişim var. Ama erişkin dikkat eksikliğinde filmi çektiğiniz zaman ön tarafta elektrikler kesik. Arka tarafta bir şeyler gelip duruyor ama kontrol edecek tarafta bir faaliyet yok. Dikkat ettiniz mi? Her ikisi de öndeki kaptan köşkünün zafiyetiyle alakalı. Nadir durumlarda genetik ya da işte beyinsel bir soruna, işte bir travmatik probleme bağlı olabildiği gibi çoğu zaman kullanıcı hatası. Öyle diyorlar ya teknolojide. Kullanıcı hatası garanti kapsamında değil falan diye. Biz de çok şükür garanti kapsamında. Kullanıcı hatası ne demek? Maalesef bu tantana içerisinde zihni kendi ayarına uygun kullanma şansı bulamamaktan kaynaklanıyor. Bundan dolayı da bu duruma düşmemek için efendim hemen şimdi şu anda. Şimdi mesela Sinan Canan'la açık beyne daha ciddi konsantre olarak başlayabiliriz. O uğraştığınız her neyse onu bırakın. Birçok insan mesela televizyon seyrederken cep telefonunda bir şey oynuyor. Oradan haber bakıyor, çocuğa laf yetiştiriyor, televizyonda bir şey izliyor, e-posta kontrol ediyor. Arkadaşlar bu olayın sonucu buraya gider. Ön beyin bir süre sonra istifa edecek. Onu açıkça söyleyeyim. Buyurun efendim.
7: Hocam dediğinizde isimlerden bir şey fark ettim. Aslında daha önceden de fark etmiştim. Eskiden günde 200-300 sayfa kitabı çok rahatlıkla okuyabiliyordum. Tamamen full odak biçimde. Ama şimdi film dahi izleyemiyorum. İzlerken bir yandan da elimde telefonla işte sosyal medyada geziniyorum. Yani kendime bu beyin sisinin tanısını biraz da kendim koymuştum ama... Peki bu durum için ne yapılabilir? Nasıl düzeltebiliriz?
2: Bir şeyleri bozukluk olarak niteleyebilmek için bir, bahsettiğin gibi sosyal hayatında ya da işsevselliğinde bir şeyleri bozuyor olması lazım. İki, bunun bayağı uzun süre olması lazım. Yani birkaç ay boyunca, en azından 8 hafta boyunca seni bu şekilde devamlı rahatsız ediyor olması lazım. Eğer gelip geçici bir şeyse bunu yaşam tarzı, burada konuştuğumuz yaşam tarzı düzeltmelerine bakarak ufak ufak yapabilirsin. Beyin sesi dediğimiz hadise de bu arada, o brain fog meselesi çok yaygınlaştı ama beyin sesi bu arada tıbbiyede de tam net olarak tanımlanmış bir şey değil ve genellikle mikrobik hastalıklar, işte menopoz falan gibi durumların sonrasında daha sık gözüküyor. Özellikle Covid'den sonra çok adı geçmeye başladı. Kimisi virüse, kimisi virüsteki strese bağlıyor bu işleri ama beyin sesi dediğimiz mesela de hakikaten böyle karar verme bozukluğu, kafa dağınıklığıyla falan çok alakalı. Tekrar edeyim, çok uzun süre eğer yaşamı bozuyorsa bir uzman desteği şart. Ama arada gelip gidiyorsa size sarı alarm veriyordur. Diyordur ki ne yapıyorsan onu biraz değiştir. Yani biraz günlük hayatımızda farklı yaşayalım diyordur. Evet efendim, buyurunuz.
8: Merhaba hocam, ben Erol.
2: Erol, merhaba, hoş geldin.
8: Sağ olun hocam. Hocam, benim kendimde ve çevremde gözlemlediğim bir durum var ki bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi hocam, biz internette, sosyal medyayla çok fazla vakit geçirdiğimiz zaman, hani bir şey aradığımız zaman direkt cevabını hemen alabiliyoruz sorduğumuz zaman. Oysa insan ilişkilerinde bu sefer yansıması kötü oluyor buna. Hani biriyle konuştuğumuz zaman, diyalog kurduğumuz zaman onun söyleyeceği mesajı bekleme süresi kısalıyor.
2: Elbette.
8: Yani bu nefis. Böyle bir rahatsızlık var mı?
2: Olmaz olur mu? Arkadaşlar, yakın zamanda şöyle bir şey yaşadınız mı hiç? Aklınıza ciddi bir terim ya da konu ya da soru takıldı. Uzunca bir süre bunu merak ettiniz. Hiç böyle bir lüksü olan var mı? Mesela bir kelime duydunuz, acaba anlamı ne ola ki diye bir hafta düşündünüz. Anında soruyorsunuz, tık. Şimdi merak edemediğimiz için, uzun süre zihnimizin içinde araştırma yapamadığımız için bu gariban bağlantı kurmayı yavaş yavaş unutuyor. Zaten dışarıda hazırı var diyor ya. Devamlı hani hazır yemek yiyenler evde yemek yapmayı unutuyor ya. Aynı bunun gibi. Sistem bir süre sonra diyor ki aman bununla mı uğraşacağım? Ya da bu arkadaşımı dinleyeceğim. Canım işte ne söylediği belli. Üç kelimede şunu dedi, ben bunu anladım. Televizyonlardaki tartışma programlarına bakın. Yani kimsenin fikri değişiyor mu? Kimse kimseyi dinliyor mu? Birbirinden bir şey öğrenen kimseye rastlıyor musunuz? Her şey tak tak tak tak birbirine işte kelimelerle sopa vurmaktan ibaret. Dolayısıyla bu döngünün içinden çıkmadan hakikaten bir şeyleri uzun süre merak edip, hatta inşallah Allah nasip ederse birkaç gece uyku kaçmasına neden olacak kadar merak etmeden yaşamayalım. Çünkü insanı insan yapan en önemli hususlardan bir tanesi bu. Bir konu üzerine derin düşünme ya da tefekkür. Bertrand Russell demiş ki rivayete göre çoğu insan hayatı boyunca hiç düşünmez. Ben sadece haftada 1-2 saat düşünerek ünlü düşünür oldum demiş. Bu kadar da ucuz yani. Şimdiden başlasak bir konuya ama ya ona buna sormadan, direkt böyle kestirme çözüm aramadan ve maalesef beynimizi en fazla yoran şeylerden bir tanesi bu. Arkadaşlar, sanıyorum bu minik örnekler biraz bazıları komik falan filan ama bize bir şey gösteriyor. Bütün bunlar başımıza fabrika ayarlarımızı bilmediğimiz için geliyor. Nasıl yaşamamız gerektiği bize öğretilmediği için oluyor. Ve yolda çok kaza yapıyoruz. İşin garibi, büyüklerimizden de böyle gördüğümüz için yaptığımız şeyler arızalara sebep oluyor. O yüzden süremizin sonuna gelmişken şu uyarıyı tekrarlayayım. Ne olduğumuzu bilmek, en azından bilimin bugün bize gösterdiği kadarıyla çok önemli bir başlangıç noktası. Şu yani biyolojimizi bir temelde anlayalım, insanın fabrika ayarlarına bakalım. Ve şu uyarı çok önemli. Anne Fletcher diye bir film yönetmeni çok güzel bir söz söylemiş. Onu sonda size paylaşmak istiyorum. Geride bıraktığınız hayattan, değişim yapan, hayatını değiştirmeye çalışan insanlar için söylüyor. Geride bıraktığınız hayattan daha ödüllendirici ve tatmin edici bir hayat yaratmadığınız sürece hiçbir zaman iyileşmiş sayılmazsınız. Yani insanın görevi bir şeyler ters gidiyorsa yeni bir şeye geçmek ama bu yeni şey öbüründen biraz daha iyi olsun. O zaman zaten geriye dönmezsiniz. İnsan biraz böyle bir varlık. Efendim, hepimiz aynı gemideyiz. Aynı zorlukları çekiyoruz. Aynı konularla debeleniyoruz ve umuyorum burada konuştuklarımız böyle biraz fikir kıvılcımları çıkarıyordur. Her şeyi tabii bir programda çözmeyeceğiz. Önümüzdeki programda çok önemli konulardan bir tanesi olan erteleme ihtiyacı nereden geliyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Erteleme ve tembelliği konuşacağız efendim. Görüşene kadar aktif kalın, açık zihinli kalın. Görüşmek üzere.

0: Hayat var. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Soğuk hava püskürtülerek uyandırılmaya ne dersiniz?
2: İnsanları uykudan uyandırmak için bir alete duyulan ihtiyaç çok eski. Bilinen en eski mekanik uyandırma aleti olan çalar saat 1380 yılında Almanya'da yapıldı. Duvara asılan bu ilk çalar saat halen Almanya'da müzede sergileniyor. Orta Çağ'da çalar saatler özellikle manastırlarda zamanı kaçırmamak için çok önemliydi. İngiliz tüfek üreticisi Frank Clark'ın yıllar içinde çalar saatin insanları uyandırmaya yetmediğini keşfedip icat ettiği çay demleyen saat piyasaya sürüldüğünde ise yıl 1902 idi. Ama emniyeti kuşkulu bir icattı. Çünkü kibrit ve ispirtoyla çalışıyordu. Üstelik kaynar suyu dökmesi için gereken mekanizma da oldukça tehlikeliydi. Clark bu nedenle icadında ticari başarı kazanamadı. Ama ölümünden yıllar sonra Birmingham tarihi uzmanı Chris Upton, tüfek imalatçısı olduğu halde onu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Tarihçi şöyle demişti: "Çünkü Clark, insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir icadı da olan silah yapımcısıydı." O tarihten bugüne pek çok uyandırma cihazı icat edildi. National Geographic'in Büyük Buluşlar Ansiklopedisi'ne göre soğuk hava püskürtmeli uyandırma aygıtı en etkili uyandırma cihazlarından olmalı. Zira Kanadalı McNeil, işitme sorunu olan insanları da uyandırmayı amaçlamıştı. 1976'da aldığı patentte cihazın özelliklerini şöyle anlatmıştı. Aygıtın bir ucundaki hortum klimanın hava çıkışına bağlanır. Hortumun diğer ucuysa soğuk havanın püskürtüleceği yatağa yerleştirilir. Hortumun üstündeki döner kapak elektrikli saatle ayarlanır. Alarm çaldığında klima açılır ve soğuk hava yatağa püskürtülür.
0: Kim buldu, nasıl buldu? Hava durumu.
3: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 derece iniyor. Ege'de güneş görülüyor, rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
4: Burası NTV Radyo. Saat 23.
5: Saatler 23 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklama yaptı. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı.
6: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
7: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
6: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
7: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna savaşına rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
5: Peki savaş genişleyecek mi? Bu kritik sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
8: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
5: ABD-İran gerilimi ve gerilimdeki son gelişmeleri konuşacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan ve Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz NTV yayınına.
9: Merhabalar Korhan Bey. Murat Hocam selamlar.
5: Evet. Sayın Öztürk sizle başlayalım. Şimdi az önce haberde de izledik. Gelişmelerin üzerine ne dersiniz? Bir fırtına öncesi sessizlik mi var yoksa savaşın genişlememesi mi söz konusu? Nedir öngörünüz?
9: Ya bu soruyu şu soruyla birleştirerek isterseniz yanıtlayalım. Bu mutabakat metni neden uygulanmıyor? Yani bu mutabakat metnindeki maddelerden neden geriye doğru bir savaşı tırmandıracak bir jeopolitiğe doğru ilerledik. Onu birleştirerek belki de konuşmak lazım. Tabii şöyle bir durum var aktörler bağlamında. Hem İran yönetiminde hem de Amerikan yönetiminde bir irrasyonellik var tabii ki. Trump'ın sözleri ve eylemleri arasındaki tutarsızlık. Ayrıca son 1-2 haftada bu NATO zirvesinden önce de başladı. NATO zirvesi ve civarında yoğunlaştı. Trump'a suikast iddiaları, istihbarat savaşları, yani o irrasyonellik daha da arttı. Aynı şey İran için de geçerli. Yani işte Ali Hamenei'nin cenazesine Mustafa Hamenei katılmadı. İran'ı tam olarak kimin yönettiği ve ne koşullarda yönettiğiyle ilgili soru işaretleri hala canlı. Yani dolayısıyla iki yönetimdeki anomiler, anormallikler bence güvensizlik ortamını, kaygı ortamını arttırıyor. Yani sonuçta bir şeyi yürütebilmeniz için de asgari düzeyde de olsa birbirinize güvenmeniz lazım. Böyle bir durum var. Gelelim mutabakat metnine. Yani niye bunlar oluyor? Yani bu normalde o mutabakat metninden sonra biz belki nükleer mesele değil, nükleer meselenin 60 günde halledilemeyeceği açıkça ortadaydı. Yani o 60 gün üzerine daha fazla 60 günlerin eklenmesi ihtimal dahilindeydi. Ama geriye kalan maddeler konusunda aslında uluslararası kamuoyunda bir iyimserlik vardı. O iyimserlik daha birinci ay dolmadan, dolduktan sonra özellikle Hürmüz krizi nedeniyle, bu arada İsrail'de yok ortada. Hani İsrail ile ilgili bir çatışma iklimi de yok. Doğrudan Amerika ve İran'ın karşı karşıya geldiği bir dinamiği tartışıyoruz. Hürmüz nedeniyle bir savaşta tırmanış oldu. Aslında yaşadığımız şey, tanıklık ettiğimiz şey şu. Herhangi bir, İran bakımından söylüyorum, bu 14 madde içerisinde herhangi bir somut adım, somut kazanım elde etmeden İran, Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak Hürmüz Boğazı'nda Umman'a yakın bir yerden rota belirledi. Ve gemiler buradan girip çıkacak dedim. Şimdi bu, şunu kabul etmek lazım. İran'ın Hürmüz'deki tavrı çok maksimalist. Orası uluslararası bir su yolu, kapatmış durumdalar. Ve bunu bir tür silah olarak kullanıyorlar. Ama aynı zamanda onlar için önemli bir güvence. Yani herhangi bir maddede somut kazanım elde etmeden Amerika'nın İran'a rağmen o su yolunu o şekilde açmasının İran için bir provokasyon olduğunu ve İran'ın da provokasyon olarak görüldüğünü, İran'ın da oradan geçen gemilerin bazıları vurduğunu görüyoruz. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz çevresi dahil olmak üzere İran'ın güneyini vurmaya başladı. İran'ın güneyi son iki haftada Lübnan'ın güneyi gibi bir yer oldu. Yani sürekli olarak askeri açıdan bombalanmakta. Hürmüz'ün açık olup olmaması ve Hürmüz'ün statüsüyle ilgili iki tarafın karşı karşıya geldiğini ve artık iplerin koptuğunu görmekteyiz. Savaşta bir tırmanış var. Özellikle Trump işte daha büyük bir harekat, hatta kara harekatına dair bir takım söylemler içerisinde bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belki
5: kara harekatını turda soracağım. Konuşuruz. Kara harekatını soracağım Sayın Üstük. Evet. Hemen Sayın
9: Sadece
5: Aslan'a.
9: Şunu söyleyeyim.
5: Buyurun.
9: Tamam, şunu söyleyeyim sonra Murat Hoca ile geçebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa tırmandırması durumunda ne olacağı aslında 40 günlük savaşın seyrinde ve 40 günlük savaştan sonraki o ateşkes görüşmeleri içerisinde yaşadığımız deneyimden çıkıyor. Bu olduğu an mesela cumartesinin pazara bağlayan gece, umarım olmaz ama Amerika Birleşik Devletleri bir kara operasyonu ya da yüksek düzeyde bir savaş başlattığında İran'ın buna yanıtı savaşı belli coğrafyalar bakımından bölgeye yaymak şeklinde olacak. Evet. Böyle bir tırmanışla karşı karşıyayız.
5: Sayın Aslan size de sormak isterim. Şimdi Sayın Öztürk dedi ki savaşta tırmanış var dedi. Siz daha önce yaptığımız bu konuyla ilgili yaptığımız yayınlarda gün gün hafta hafta dinamiklerin değiştiğinden bahsetmiştiniz daha önce. Ne dersiniz önümüzdeki günlerde nasıl bir durum, nasıl bir tablo çıkar önümüze? Katılır mısınız savaştaki tırmanış var görüşüne Sayın Öztürk'ün?
10: Geçtiğimiz hafta Buse Hanım'la yaptığımız bir programda çok önemli bir tespit vardı. Şu anki süreç ne savaş ne barış. Dedi ki bugün İran Devlet Başkanı Pezekeşan biraz da rehberden yani dini liderden dem vurarak şikayet ederek ki İran Devlet Televizyonu yayınlamamış bu konuşmayı daha sonra internete verildi. Ne savaş ne barış pozisyonunun devam ettirilemeyeceğini söylediğini ifade ediyor. Dolayısıyla İran'da bir taraftan iki başlılık, bir taraftan devlet başkanının devleti temsil ederken yetkisinin olmaması ama dini liderliğin de duygusal hareket etmesi bir faktör. Amerikan cenahına baktığınızda Trump'ın bu savaşla ilgili kendiyle çelişen açıklamaları, askeri eylemlerle siyasi sürecin tam olarak entegre edilememesi diğer bir faktör. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? Birincisi 13 gün arka arkaya Amerikan ordusu İran'a saldırı düzenliyor geceler boyunca. Ve bu saldırı neticesinde kritik altyapıya etki ederken veya kritik askeri teçhizata İran tarafı Amerikalılara saldırdığını bir taraftan iddia ediyor ama ispat edemiyor. Çünkü yaptıkları açıklamalarda Amerikan silah sistemlerinin kuvvetli Bahreyn'de vurulduğunu açıkladılar. HIMARS veya Patriot gibi. Diğer taraftan da Amerikan ordusunun bu saldırılarının neticesinde İranlıların Yemenlilere aktif hale getirdiğini ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Hürmüz'e paralel olarak Babül Mendeb'e yönelik eylemlerine başladığını görüyoruz. İşte ne savaş ne barış ifadesi aslında tam bu noktada geçerlilik kazanıyor. Neden? Yemen bölgesi devreye girdiğinde enerji fiyatlarının artışı masada. Arabulucuların şu an devrede olduğu dikkate alınırsa çünkü Trump'ın henüz karar vermedim açıklaması aslında masaya bir şans verilmesiyle ilgili. O takdirde İran sıkıştırmak istiyor. Yani enerji fiyatları burada ana kaldıraç. Ana araçlar ise Hürmüz ile Babülmendeb. Bir taraftan da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine yapılan saldırılar. Tabii çok ilginç bazı gelişmeler var. Ben anlam verememiştim geçmişte. Şu an daha anlamlı hale geldi. 2 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam itibarıyla ilk defa 10 yıl aradan sonra İran milli hava yoluyla Yemen'e yolcu taşıdı. Daha sonra bu cenaze törenine Yemenliler taşındı. 13 Temmuz'da tekrar bir yolcu uçağı seferi icra edildi. Ve bugün Wall Street Journal'da bu sefer esnasında devrim muhafızlarının Yemen'e unsur gönderdiğini ve aynı zamanda kritik silah teçhizat gönderdiğini haber yaptı. Şimdi bir taraftan denizde abluka uygulanırken diğer taraftan yolcu uçaklarının Yemen'e erişebiliyor olması... Bu da savaşın bence bir açması. Buradan şu sonuç ortaya çıkacak kanaatimce. Şu an büyük bir blöf teatisi var. İki tarafta birbirlerine yönelik açıkça tehditte bulunurken masada da bir taraftan pazarlıkta bulunuyorlar. Ben hocama tamamen katılıyorum. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın talepleri maksimalizmin üzerinde ve ötesinde. Yani siz bundan yokmuş gibi... O geçiş yolunun güneyine ambargo ve abluka vesaire uygulayamazsınız. Bu ne uluslararası deniz hukukuna uygun ne de etik bağlamda olabilir bir durum değil. Ama öbür taraftan Amerikalılara bakıyorsunuz. Bu savaşı ilk başlatanlar İsrail'le beraber Amerikalılar. İşte böyle bir açmaz varsa akil davranabilecek ortamın arabulucular tarafından daha net bir şekilde yaratılması lazım. Evet. Ancak bu noktada biraz kısıt var benim anladığım kadarıyla.
5: Peki. Sayın Öztürk, şimdi az önce cümlelerinizi bitirirken bir kara harekatı telaffuz ettiniz. Ne dersiniz? Şimdi 13 gün boyunca vurmuş Amerika Birleşik Devletleri İran'ı. Sadece dün herhangi bir hareket olmadı. Başkan Donald Trump'ın bir açıklaması var. Ne dersiniz? Biraz sönümlenmeye mi başlıyor yoksa bir yaklaşan kara harekatının hazırlıkları mı söz konusu?
9: Şimdi Trump arada bir söylemsel tehditlerde bulunuyor. Hatırlarsanız bu 40 günlük savaşın bitimine dair de ben İran medeniyetini yok edeceğim dedi. Artık çıtayı o kadar yükseltti. Ondan sonra anlaşma geldi. Sonra ateşkes süresinde de ara ara çatışmalar oldu. Sonra mütabakat metni geldi. Ardından mütabakat metni uygulanamaz halde mesela son 2 hafta bağlamında NATO zirvesinin öncesinde başlayan dinamik devam etmekte. Ya bu çatışma ve aynı zamanda arka planda müzakerenin birlikte yürütüldüğünü görüyoruz ama bunun tabii süreci zorlaştırdığı da açıkça ortada. Yani çünkü konuşmak silah kullanmamayı da gerektirir. Yani bu sürecin kendisinin aynı zamanda meseleyi uzatan ve güvensizlikleri derinleştiren bir yanı da var. Gelelim kara operasyonuna. Yani Amerika zaten havadan bu operasyonu 40 günlük süre içerisinde yaptı. Ve orada İran'a şartlarını kabul ettiremediği o açıkça ortaya çıktı. Ha, hava bombardımanın düzeyini arttırabilir. Evet. Buna deniz ablukasını da ekledi. Ama kara operasyonu Hürmüz'ün açılması noktasında kritik bir şey. Ama bunun denenmesi durumunda, yani bu söylentinin çıkması halinde bile bir kere Kuveyt'in ve Bahreyn gibi ülkelerin bağımsızlığının ve askeri bütünlüğünün, siyasi bütünlüğünün ortadan kalkma ihtimali var. Mesela şeyi hatırlatalım. Trump'ın Irak Başbakanı'na yaptığı bir görüşme var. O çok kritik bir görüşme. Ayrıca Irak'ta 30 Eylül'dü yanılmıyorsam işte Irak'ta Irak ordusu dışındaki çeşitli askeri unsurların Haçlı Şabi'yi kastediyor öncelikle tabii başkalarının da işte tasfiye edileceğinden söyledi. Irak ordusunun ve Irak hükümetinin gücü buna yeter mi tam emin değilim. Sadece bir şey hatırlatmak istiyorum Irak'la ilgili. Ali Hamaney'in cenazesi biliyorsunuz Irak'a da götürüldü. Evet. Yani Irak'la İran arasındaki Şii birleşimi çok bizim... tahminimizin çok üstünde bir şey. Yani Irak'taki Haçlı Şabi birliklerinin tasfiye edilmesine Irak'ın hükümetinin kendi askeri ve siyasi potansiyelinin şu an için en azından yetmeyeceği açıkça ortada. Olası bir kara operasyonunda Haçlı Şabi dahil olmak üzere Irak'taki ministerin Kuveyt'e girmesini Amerika Birleşik Devletleri engelleyebilecek mi? Yani evet. Bir kere bir. İkincisi Bahreyn'de zaten çoğunluk Şiilerin elinde. Bahreyn'deki olası bir isyanda ve İran'ın buraya kara operasyonu yapmasında oraya bir birlik indirmesini engelleyebilecek mi? Ve daha da önemlisi Yemen. Yani Yemen'in Babülmendeb'i kapatması dışında zaten kapatabileceğini biliyoruz. aynı zamanda Suudi Arabistan'la bir savaşa girmesine ihtimal dahilinde. Yani bu kara operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri bunu deneyebilir ama bu durumda savaş kesinlikle bölge ülkelerinde kuvvetli bir şekilde yansıyacak. Ayrıca bu son 2-3 haftada da mesela bazı arabulucu ülkelerinde çok zor durumda kaldığını da gördük. Yani Katar'ın tankerleri falan vuruluyor. Halbuki Katar barışı sağlamak için de bayağı çaba da göstermekte. Savaşın bu denli kontrolsüz bir şekilde yayılmasını Amerika'nın ancak çok yüksek düzeyde bir konvansiyonel güçle bunu durdurması mümkün. Ben bu yığılmanın yapıldığı kanaatinde değilim. Yani Amerika Birleşik Devletleri zamanında 1. Körfez Savaşı'nı hatırlayalım. Çok yüksek miktarda askeri gücü oraya yığarak bir kara operasyonu yapmıştı. Amerika'nın bölgedeki askeri unsurları, kara unsurları Hürmüz'ün kontrolünü almak veya kontrolünü diyelim ki aldı, bunu istikrarlı bir şekilde korumaya yeter mi? Bu konuda bir takım soru işareti de var. Bir de şöyle bir şey var. Yani Amerika savaşın başından bugüne kadar aslında ağırlıklı olarak hava unsurları kullanıyor ve kısmen deniz unsurları. Yani kara ordusunun kullanılmamasının nedenleri hakkında da konuşmak lazım. Yani Amerika'nın böyle bir ordusu da var. Çünkü seçim var. Yani kara operasyonunun çok ciddi can kaybını beraberine getireceği ve bunun Amerikan iç siyasetinde zaten Trump bir takım riskler üstlenmiş durumda, artık bunu kaldıramaz bir duruma da sokacağına dair epey sayıda emare ihtiyacım var. Bu, eğer kara operasyonu olmadan Hürmüz'de açılmıyorsa, bu aslında kendi kendini tekrar eden bir döngü. Yani biz bu konuşmayı şu an yapıyoruz. Bir ay önce de yapıyorduk, iki ay önce de yapıyorduk. Hürmüz kapalı olduğu zamandan itibaren Trump açacağım diyor, açamıyor. İran kapatıyor ama anlaşma da sağlanamıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde haftalar, aylar birbirini kovalamakta.
5: Evet. Sayın Aslan, size de sorayım hemen. Bir kara operasyonu öngörür müsünüz? Bunun bir hazırlığı var mıdır şu anda itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından?
10: Mutlaka her türlü plana yönelik hazırlık yapılıyordur. Yani hazırlık yapmak farklı bir şey. Ancak karar almak ve uygulamak çok çok farklı. Kara harekatı olasılığı muhtemelen Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlarından bir tanesi. Ve ona yönelik de işte nasıl, ne tipte ne kadar kuvvet lazım, nasıl konuşlanacak, bunları düşünüyorlardır. Ama ben bu noktada çok çok önemli bir hususa öncelikle vurgu yapmak isterim. Ana amaç ne? Yani siz bir askeri operasyon yaparken kara, hava fark etmez veya müşterek her türlü kuvveti kullanabilirsiniz. Ki biliyorsunuz Amerikan ordusunun yapısı müşterek yapıdadır. Merkez kuvvetleri dediğimiz komutanlık Amerika'da konuştu olmakla birlikte herhangi bir noktada kara, deniz, hava, deniz, piyade ve özel kuvvetlerin karışımıyla bir harekat icra eder. Şimdi böyle bir gerçeklik varsa siyasi amaç ve askeri amaç ne, onu bir elden geçirmek lazım. Eğer amaç siyaseten körfezi açmaksa bunun iki tane yolu var. Ya masada uzlaşacaksınız ya da askeri yöntemlerle zorlayacaksınız. Biraz önce bir harita vardı.
5: İkisi de olmuş değil tam olarak. Evet.
10: Aynen. O körfez haritasını bilmiyorum ekrana getirebilirler mi? Bakınız o körfezde genellikle adaların bulunduğu noktalar seslendiriliyor. Bu adaların ele geçirilmesi, körfezin açılması anlamına gelmiyor. Eğer o körfezi açacaksanız İran sahillerini tamamen havadan ve gerektiğinde bazı bölgeleri karadan ve bazen de denizden kontrol altına almanız lazım. Yani hem deniz kontrolünü hem hava üstünlüğünü sağlayacaksınız. Bazı noktalarda da askeriniz ayak basacak. Aksi takdirde bu geçiş yolunun açılması pek mümkün değil.

0: Mümkün değil. Ha bu iş nasıl yapılır? Eğer ola ki bir adaya çıkarlarsa veya bu bölgeyi tamamen kontrol altında tutmak isterlerse, kara askeri olsun olmasın, sürekli bir hava koridoru açıp işte Irak kuzeyindeki çekiç güç gibi veya uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gibi veya askersizleştirilmiş bölge yaratılması gibi, siz belli bir alanda ne görürseniz vurursunuz. Amerikan ordusunun o zaman askeri bağlamda önünde çok önemli bir dönemeç var. Ya Irak ve Afganistan gibi yaklaşık 20 yıl sürecek bir angajmanı şu an kabullenip o bölgede hava ve deniz kuvvetleriyle yoğun baskı uygulayacaklar, kafasını kaldırana bir mühimmat bırakacaklar ya da bu bölgeden biraz daha geriye çekilip masada anlaştık diyecekler. Ben masada anlaşmanın da kolay olmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle
1: Ki
0: bu ne
1: defalarca
0: savaş ne barış
1: denediler,
0: denilen
1: görüştüler,
0: husus.
1: dolaylı görüşmeler olduğu, birebir görüşmeler olduğu defalarca denediler. Her iki tarafın kırmızı çizgileri var ve bir türlü anlaşamadılar.
0: Çünkü anlaşmaları mümkün değil. Bir taraf koşulsuz teslimiyet talep ediyor. Öbür taraf da acayip bir dayak yemiş mahallenin kabadayısından Amerika Birleşik Devletleri. Ama bir taraftan mahallenin zayıf çocuklarına saldırıyor, bir taraftan da ben yenilmedim ayaktayım diyor. Yani böyle bir ortamda İranlıların zafer ilan etme hissi de bu anlaşmazlığa yol açıyor. Benim projeksiyonum şu, tabii ki test etmek lazım, sadece bir projeksiyon. Büyük bir ihtimalle eğer bu anlaşma sağlanamazsa İran'a yönelik Amerikalıların uzun süren düşük profilli, bazen düşük artı profilli biraz üzerine çıkarak saldırı serileri başlatacak. Amerikan askerleri bölgede belki kara harekatı küçük çaplı, sembolik yapabilir ama daha çok hava kuvvetleriyle, insansız hava araçlarıyla İranlılara yönelik, İran genelinde bir tek Körfez bölgesinde değil, rejimi zayıflatacak ve bu süreci tamamen İran'ı abluk altına alarak artık kendini sorgular hale getirecek şekilde uzatacak. Aksi takdirde bu süreç iki tarafın birbirini hırpaladığı bir döneme gider. Şunu da söyleyelim. Bu askeri stratejinin bir de asimetrik boyutu var. Yemenliler ve Körfez ülkelerine yapılan saldırılar bu asimetrik boyutun bizatihi kendisi. Asimetrik boyutta vekil unsurlar var. Husiler. Hizbullah ile ilgili gelişmeler hala belirgin değil. Büyük bir ihtimalle bu asimetrik boyutta sönümlenmez. O zaman şöyle bir yancıl etki ortaya çıkar. Enerjinin nakledilmesinde, bölge ülkelerinin dünyaya bağlanmasında alternatif yolların inşasına büyük bir ihtimalle hemen başlanacak ve bölgenin aslında jeostratejisi, jeopolitiği bir dönüşüme girecek. Ama bu 3 yılı ama 5 yıl alacak bir şey diyemiyorum.
1: Evet. Sayın Öztürk, az önce bir bölgesel savaşa evrilmesinden bahsettiniz. Suudilerden bahsettiniz ki Suudi Arabistan Husilere yönelik bir füze ateşledi. Onlara bir cevap verdi. O bölgede zaten tansiyon son derece yüksek. Ne dersiniz? Bir bölgesel savaşa evrilmesi, örneğin Hürmüz Boğazı'ndan sınırlı kalmaması bu harekatın, bu gerilimin Kızıldeniz'e kadar sıçramasını bekler misiniz?
2: Evet. Bir önceki tartışmayla da birleştirelim. Şunu da onu hatırlatmak lazım. Mesela İran'ın karşı saldırılarının yoğunlaştığı bazı bölgeler var. Örneğin Kuzey Irak'ı çok sık bombalıyorlar son bir hafta 10 gündür. Bu bizi daha önceki bir senaryoya hatırlattı, hazırladı. Yani bazı Kürt kara birliklerinin Amerika tarafından silahlandırmış birliklerin aslında İran'a yönelik bir cephe açacağına dair. Yani özel olarak Erbil ve çevresindeki bazı kampların vurulmasının bir nedeni var. Yani böyle bir jeopolitik şeyde karşı karşıya gelebiliriz. Ayrıca Hürmüz'le ilgili de şimdi burada karşılıklı iki devletin savaşı, düşük yoğunluklu savaşı bahsediyor ama kullandıkları yöntemler bakımından da bir ayrıntıya değinmek lazım. Mesela İran, biliyorsunuz İran hava sahası Amerika tarafından kontrol ediyor. İran'ın kaldıracak uçağı yok. Ayrıca bir donanması da yok. Peki nasıl oluyor da o Hürmüz kapalı halde? Çünkü yani İran'ın işte bir basit teknelere bir füze koyarak ya da bir drone'u uçurarak bir tane gemiyi batırması bile yeterli. Bir gemi ya da iki tane gemi battığı zaman geriye kalan gemiler zaten şirketler tarafından hareket ettirilmiyor. Çünkü batma riski olduğu için sigorta primleri uçmuş durumda.
1: Bu arada yani İran şöyle bir şey söyledi. Ben dedi bölgede petrol satamıyorsam kimseye sattırmam dedi.

0: Ya evet, o zaten hani ben kaz yani kaybet kaybet stratejisi gibi bir şey. Ben kazanamıyorsam kimse kazanamayacak. Kimse buradan petrol götürmeyecek şeklinde. Yani benim söylemek istediğim şey şu. İran çok basit teknolojilerle bütün savaş boyunca da öyle yaptı aslında. Yani gelişmiş üzerinde sistemleri de var ama yani Amerika Birleşik Devletleri'ni çok zorlayan adımlar atmakta. Yani dolayısıyla burada bir simetri yok. Amerika'nın gelişmiş teknolojisi var ama yine de bölgeyi tam kontrol altına almak konusunda zorluk çekmekte. Şimdi gelelim sorunun yani sizin sorununuza bağlayalım bunu. Yani evet, Yemen bakımından, Lübnan bakımından, Irak bakımından, Bahreyn bakımından, hatta Suudi Arabistan bakımından bile orada da ciddi bir Şii nüfus var. Yani ciddi bir siyasal sosyolojik patlamanın arifesinde de duruyor olabiliriz. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı bazı unsurların tekrar harekete geçmesine de yol açacaktır. Tabii şöyle bir şey var. 7 Ekim'den bugüne doğru son 3 yılda, 4 yılda İran'ın o Orta Doğu coğrafyasındaki vekil güçleri güç kaybettiler. Eskisi kadar diri değiller. Ama İran'ın bu yürüttüğü 40 günlük savaştaki kısmi başarısı kendi açısından, en azından yenilmemesi falan. Yani bu güçlere de cesaret vermiş durumda. Yani Babül Mendeb'in kapanması durumunda, yani İran'ın Hürmüz'de kullandığı yöntemin aynısını Babül Mendeb'de Husilerin kullanması halinde, mesela aynı anda iki tane boğazı Amerikan donanması açabilecek mi? Murat Hoca da demin değindi. Yani kısa erimde değil tabii ama orta ve uzun erimde İran'a karşı başka enerji koridorları, yani mesela Irak'tan Suriye'ye doğru bir petrol boru hattından Akdeniz'e aktarılması, Suudi Arabistan'ın bunu Kızıldeniz'e aktarıp oradan Süveyş'ten geçirmesi, yani bir sürü senaryoda veya işte fikir hayata geçirmeye çalışıyor ama kısa erimde bunların hiçbiri başarılamayacak tabii ki. Kısa erimde Hürmüz'ü açmak dışında, petrol piyasalarındaki yükselen tansiyonu düşürmek dışında, petrol dolar sistemindeki bu zorlamayı kaldırmak dışında insanlığın elinde başka bir çare yok. O yüzden anlaşmak zorundalar ama başladığımız yere geri dönüyoruz. Yani tarafların kendisinde de bir anlaşma iradesi var mı, ona tam emin değilim. Bir o kadar rasyonel de davranmıyorlar. Hani müzakere, hani yenişememe durumunda tarafların kendi tezlerinden bir adım geriye atması. Çünkü bunu biz bu süreçleri yorumlarken hep İsrail'in Amerika'yı olumsuz bir şekilde etkilemesinden bahsediyoruz. Bence bu etki hala devam ediyor. Ama sadece İsrail'le açıklanacak bir şey değil. Yani Trump yönetiminin her meseleyi kişiselleştirmesi. Ya mesela bu NATO zirvesinde Trump'ın çıkıp da Trump'ın hareketlerine baktığınız zaman, yani gerçekten de bu suikast iddiasına inandığını görüyoruz. Yani bu İran beni öldürmeye çalışıyor. Bu meseleyi kişiselleştirmiş durumda. Öbür tarafa bakıyoruz. Yani dini lider hayatta mı, onu tam emin değiliz ama hayattaysa bile babası öldürülmüş durumda. Yani böyle bir fazlasıyla kişiselleşmiş, duygusallaşmış bir zemin var. Buradan bir devlet müzakeresi rejimi çıkmıyor tabii ki. Bu da savaşın uzamasına yol açıyor.
1: Evet. Sayın Aslan, şimdi bugün Donald Trump konuştu. Gerçi sürekli konuşuyor ama bu son söylediklerinin satır aralarına baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Tam notlarından bakıyorum. Çin ve Rusya'ya atıfta bulundu bugün Donald Trump. Ne dedi? İran'a yönelik silah satışına dahil olmadıklarını, Çin ve Rusya'yı kastederek dahil olmadığına inandığını belirtti. Eğer olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Çıkarlarına olmazdı dedi. Deyim yerindeyse bir abu altından sopa mı gösteriyor? Dikkatlerini mi çekiyor? Yoksa ne dersiniz? Donald Trump'ın Çin ve Rusya ile İran'a olası silah satışını mı önlemeye çalışıyor? Nasıl değerlendirirsiniz bu son açıklamasını?
2: Bence bu askeri istihbarat bağlamında, özellikle teknik istihbarat analizinin kendisine arz edilmesi sonrasında yapılan bir değerlendirmeyi burada yansıtmış. Neden? Daha önce İran biliyorsunuz hipersonik füzeleri kullanıyordu. Ancak son dönemde Körfez ülkelerine daha çok Hayber füzelerini, katı yakıtlı füzeleri kullanmaya başladı. Bu füzelerin özelliği çok hızlı olması ve aynı zamanda havadayken istikamet değiştirebilmesi. Ancak böyle bir füzenin hedefi vurabilmesi için çok iyi bir istihbarat desteği lazım. Koordinat bilgisi lazım. Aynı zamanda güdüm esnasında da o GPS veya içerisindeki INS herhangi bir sistem olabilir. Mutlaka bir yerden destek görmesi gerekiyor. Şimdi İran'ın elinde mevcut teknolojiyle bu kadar yıl ambargo altındayken GPS konusunda Rusya'dan veya Çin'den destek almadan bu kadar isabetli atış yapması pek mümkün değil. Şimdi böyle bir durumda doğal olarak Çin ve Rusya'nın bu işte ne kadar rol oynadığı konusunu sorgulamaya itiyor. Şimdi bugün basına yansıyan bir haber var. Putin'in Ukrayna lideri tarafından ifade edilmiş, hatırlarsanız Kuzey Kore'den 30 bin civarında asker getireceğini ve bir seferberlik dalgası başlatacağını ifade ediyordu. Eğer Rusya Ukrayna cephesinde bu kadar yardıma sıkışıksa, öncelikle İran cephesinde bu çatışmanın uzamasını ister. Eğer Çin diğer konularda, nadir elementler, ticaret, Tayvan gibi konularda Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşı sağlayamamışsa, son Trump ziyaretini hatırlayın, sadece tarım ürünleri ithaliyle ilgili Çin bir uzlaşı sağladı, diğer konularda uzlaşamadılar. O takdirde bu savaşın uzaması aslında Çin açısından çok da kötü değil. Neden? Çünkü alternatif petrol kaynaklarını yaratmış durumda. İran'dan almakta olduğu %30'luk petrol şu an Çin petrol ithalatını %12'lerde etkiliyor. Hı hı. Bu nedenle Rusya'dan ithal edeceği gaz ve petrolün fiyatını çok düşük istiyor. Anlaşamadıkları için de biliyorsunuz boru hattı projesini dondurdu. Yani İran savaşının şu an devamı Çin'i de çok az etkiliyor. Evet, etkiliyor ama istenen düzeyde değil. Şimdi böyle bir ortamda Trump, Çin ve Rusya'nın bu sağlamış olduğu desteğin belki Hazar Denizi üzerinden veya Afganistan üzerinden daha farklı boyutlara ulaşmasından endişeli. Ola ki örnek vermek isterim, Afganistan doğusunda Badakşan üzerinden inşa edilen, yaz aylarında açık olan o 4000 rakımdaki karayolu ile Çin yardım gönderiyor mu? Şu an ben Amerikan askeri karargahında bir uzman olsam bunu sorarım. Asli bir sorudur bu. Veya Hazar Denizi üzerinden Rusya doğrudan İran'a herhangi bir askeri malzeme sevkiyatı veya uzman sevkiyatı tırnak içerisinde yapıyor mu? Bunu Trump mutlaka bir istihbarat değerlendirmesinde duymuştur. İşte bu durum İran'ın dayanıklılığını artırır. Bir de çok özür dilerim, bir konuyu mutlaka girdi olarak ifade etmem lazım bu askeri meselenin yanında. Çünkü çok önemli bir gelişme oldu. O da nedir? Trump, Suudi Arabistan'a İbrahim anlaşmalarına dahil olmak koşuluyla nükleer enerji, barışçıl nükleer enerji konusunda imtiyaz sağlayacağını ifade etti. Kara kutu yöntemiyle bu 1954 tarihli atom enerjisi kanunu çerçevesinde 104 anlaşması diyorlar, o yüzden 104. maddeye uygun olarak yapıyor. Suudi Arabistan'a bir vaatte bulundu. Anlaşma da büyük bir ihtimalle imzalandı ve iyi uygulanması nasıl olacak göreceğiz. Ama
1: nükleer silahlar edersiniz, dahil değil diye de bir şerh koydular bu arada.
2: Öyle değil, özellikle ifade etti bunu. Ama şöyle bir sıkıntı var. İran nükleer yakıtını kendisi zenginleştirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri barışçıl nükleer enerji sözü verirken nükleer yakıtın zenginleştirilmesine kara kutu modeli uygulayacağını ilan ederek İran'ı susturmak istedi. O da nedir? Kara kutu nedir? Amerikalılar Suudi Arabistan'da böyle bir tesis kursa dahi yakıt zenginleştirmesi tamamen Amerikalıların kontrolünde olacak. İşte bakınız, bu son iki günde İranlıların özellikle Yemen aracılığıyla, Husiler aracılığıyla saldırıları artırdığınız ve Suudi Arabistan'ı daha yoğun bir şekilde etki altına aldığını gördük. Ben bu nedenle bu Amerika-Suudi Arabistan nükleer yakınlaşmasının İran'ı tetikleyen bir unsur olduğu kanaatindeyim. Evet. Bir taraftan da bu hususu bir argüman olarak mutlaka kullanacaklardır. Ve bu nedenle Yemen üzerinden Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerine daha fazla askeri müdahale, roket saldırıları beklemek lazım.
1: Evet.
2: Asimetrik.
1: Evet. Sayın Öztürk, size de sormak isterim. Sayın Aslan'a sorduğum soruyu. Şimdi Trump'ın açıklamaları son derece önemli. Rusya ve Çin'e atıfta bulundu. Olası İran'a yönelik silah satışına dahil olmadıklarına inandığını, eğer dahil olsalar onlar için kötü olurdu dedi. Çıkarlarına olmazdı dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu Çin ve Rusya'ya atıfta bulunmasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın?
0: Yani söylemin kurulma biçiminden Trump'ın üslubu da dikkate alırsa zaten buna dahil olduğunuzu biliyoruz ve bunu kamuoyuna açıklıyoruz gibi bir şey de çıkıyor. Tekrar düşmeyeyim, bu Rusya-Çin-İran ilişkilerinde bir girift durum da var, onu bir açıklayalım.
1: Evet.
0: Bir kere yani evet, İran'ın müttefikleri Rusya ve Çin ama İran da bu ülkelere o kadar da güvenmiyor. Mesela şöyle bir ironik şey var. Yani biliyorsunuz uzun süredir bu rejim kurulduğundan beri Amerika'nın, daha sonra Avrupa ülkeleri de nükleer mesele nedeniyle katıldılar. İran ambargosu var. Evet, doğru. Ama mesela Çin'in yatırımlarının İran'da yeterince fazla olmadığını görüyoruz. Mesela Çin önemli bir kapitalist ülke. Pekala İran'ın kalkınmasına çok ciddi miktarda katkı sunabilir. Ama İran'ın yabancı sermaye karşı bir temkinli tutumu var. Aynısı Rus silah sanayi için de geçerli. Yani Amerikan ambargosu önemli, Avrupa'nın mesafesi de önemli ama Rusya'nın silah sanayisinin ve askeri kompleksinin tümüyle İran'ı kendi kendine silahlandırdığını söyleyemiyoruz. O İran'ın füze sisteminde Rusya'dan, Çin'den destek alınmış olabilir ama onlar da bir tür hani başka ülkelere güvenme ve güvenmeme zorunlu olmadıkça ve kendi ayakları üzerinde durma stratejisi de var. Bu doğrudur, yanlıştır onu bilmiyorum ama yani Rusya ve Çin'in böyle bir aralarındaki ilişkinin böyle bir boyutu da var. Yani entegrasyon İran'ın çizdiği sınırlar içerisinde aslında yapılmakta. Bu savaşın uzaması tabii Rusya ve Çin'e bazı avantajlar da sağlıyor ama bunu da çok boyutlu olarak görmek de lazım. Yani şöyle bir avantajı var Rusya bakımından. Yani bu savaş devam ederken Amerika Rusya'ya olan petrol ambargosunu kaldırmak zorunda kaldı. Mesela Rusya'daki petrol gelirleri tavana vurdu. Sonra Ukrayna Savaşı başlayınca o petrol kimya tesislerini kullanamaz hale geldi. Rusya'da şu an benzin sıkıntısı var ama yani en azından petrolle ilgili bir avantaj sağlıyor şüphesiz. Ayrıca Amerika'nın İran'la fazlası ilgilenmesi Çin'in elini de rahatlatan bir süreci de beraberinde getirmekte. Yani bu savaşın uzamasının şeyleri. Ama tabii Rusya bakımından bir Rusya-Ukrayna tartışması da yürümekte. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olduğu, Trump da buradan bu savaştan bir anlaşma çıkmasını istiyor. Ve bir ölçüde de Rus tezlerine yakın. Yani bu da yani gizli saklı bir durumda değil. Dolayısıyla Rusya'nın İran dışında gözeteceği bir unsur daha var. Yani Ukrayna'da barışın gerçekleşmesi kendi isteği doğrultusu, kendi çizdiği sınırlar içerisinde Amerikan desteğine ihtiyacı var. Dolayısıyla İran'a verilen destek, verilmeyen destek meselesinin birden fazla boyutu olduğu açıkça ortada. Ama yani bu savaş sırasında da bu konu gündeme geldi. Murat Hoca da demin söyledi. Yani istihbarat desteğinin verilmemiş olması imkansız. Yani evet. O savaşın yürütme biçiminde ihtimal ki silah desteği de veriliyor.
1: Mutlaka bir yardım yapılıyordur yani. Öyle mi diyorsunuz?
0: Yani öyle zaten şey de var. Bu da saklı, Ukrayna'ya da Batı desteği geliyor. Yani Ukrayna ordusu tek başına mı savaşıyor aslında? Rusya karşısında Ukrayna ordusunu Amerika silahlandırıyor, Avrupa silahlandırıyor. Bu biraz hani uluslararası ilişkilerdeki düşman hukukuyla alakalı. Rusya, yani geçenlerde NATO zirvesi yaptık. Rusya NATO'nun en önemli düşmanı, rakibi. Yani evet. Dolayısıyla Rusya'nın çevrelenmesi, Çin'e bir mesaj verilmesi bakımından İran, bu arada İran'ın da bir evveliyatı var. Yani Venezuela'da operasyon yapıldı hatırlarsanız.
1: Tabii.
0: Küba ile ilgili bir tartışma yürütülüyor. Yani Amerika'nın emperyal planının sınırlanması bakımından da tırnak içinde İran kalesinin düşmemesi gerekiyor.
1: Hocam bir virgül koymanızı normal rica edeceğim Sayın Öztürk, Sayın Aslan, değerli hocalarım. Yeni bir gelişme var, hemen ondan bahsedelim. Yine bu konuyla da tabii bir anlamda ilintili. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Hazar Denizi'nde gemileri hedef aldı Ukrayna. Yeni bir gelişme bu tabii. Bir İran ticari gemisinin hedef alındığı belirtildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de açıklama var. Rusya'nın İran'a çatışmalarda yardım ettiğini öne sürdü. Tam da bu konuştuğumuz konudan bahsetti Zelenski. Rusya'nın Kuzey Kore'den, işte az önce de konuştuk, 30 bin askeri savaşa sokmak istediğini söyledi. Şimdi daha fazla ayrıntıları için Kiev'den Deniz Berktay telefon attığımızda hemen soralım. Deniz, Hazar Denizi'ndeki bu saldırılarla başlayalım. Nedir son gelişmeler?
3: Evet, Ukrayna'da böyle bir saldırının olduğunu söylüyor. Yani Hazar Denizi'nde İran gemisinin vurulduğunu söylüyor. Yani teyit ediyor. Şimdi Ukrayna açısından İran'da aslında düşman ülke kategorisine giriyor. Bu birkaç nedenden ötürü böyle. Yani Ukrayna neden bir İran gemisini bu şekilde hedef aldı. Ukrayna'nın İran Savaşı ile alakası nedir dersek birkaç şey söyleyebiliriz bu noktada. Bunlardan birincisi, eskiden Ukrayna ile İran'ın epey yoğun ilişkileri vardı. Fakat özellikle 2020 yılında Tahran'dan kalkan bir Ukrayna yolcu uçağı hatırlayacağımız üzere İran tarafından vurulmuştu. İran bunun bir hata sonucu olduğunu söylüyordu. Fakat o dönemden sonra ilişkiler soğudu. Fakat özellikle 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan başlayan bu savaş sırasında Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında İran'dan ithal ettiği Şahit İHA'larını kullandı. Gerçi daha sonra Rusya bu İHA'ların patentini aldı ve bu İHA'lar doğrudan doğruya Rusya'da üretilmeye başladı. Fakat İran o dönemde Rusya'ya kritik bir yardımda bulunmuştu ve böyle bir silah yardımında bulunduğu için Ukrayna'nın gözünde İran'da saldırgan ülkeye yardım eden ülke olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan İran savaşı başladıktan sonra, yani Şubat ayında, Şubat sonunda Amerika İran'a doğrudan operasyon düzenledikten sonra bildiğimiz üzere, yani hepimizin bildiği üzere Ukrayna savaşı daha geri planda kalmıştı ve Amerika bütün dikkatini ve bütün imkanlarını Orta Doğu'ya yönlendirmişti. Bu da Ukrayna'da çok büyük bir kaygıya neden oldu. Yani şimdi İran savaşı başlıyor diye ya da Orta Doğu'da savaş başlıyor diye biz geri plana mı düşeceğiz, biz dikkatlerden uzak mı kalacağız şeklinde bir kaygıya neden olmuştu. Bir de ayrıca Ukrayna yönetiminin o zamanki en büyük endişelerinden biri, ki şu anda da bu endişe aslında gerçek. Ben de Zelenski'den o dönemde bir demeç almıştım. Zelenski'nin de o zaman bana söylediği şey şuydu: eğer İran'daki savaş fazla uzarsa bu petrol fiyatlarının artmasına neden olur. Bu da Rusya'nın işine yarar. Çünkü Rusya'nın en önemli ihraç kalemi petrol. Dolayısıyla Ukrayna yönetimi şu anda Rusya-Ukrayna savaşı ile İran savaşını mümkün olduğunca birbirine bağlamaya çalışıyor. Ve hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz aylarda Ukrayna'dan İran'a sürekli olarak Körfez ülkelerine uzmanlar gönderiliyordu. İran İHA'larına karşı mücadele etmek üzere. Dolayısıyla bu Hazar Denizi'ndeki İran gemisine yönelik saldırıyı bu çerçevede değerlendirebiliriz.
1: Evet, Deniz Berktay aktardı Kiev'den. Gecenin önemli gelişmesi bir yandan da son dakika bilgisi olarak görüyoruz. Bir İran gemisi, Hazar Denizi'nde bir İran gemisi vurdu Ukrayna. Tabii bakalım önümüzdeki günler, saatler ne getirecek? Tam da aslında benzer konuları konuşuyorduk. Sayın Öztürk, sözünüzü kesmiştim. Bu son gelişmeyi sormak isterim. Ne dersiniz? Bu Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e mi sıçrıyor derken bir yandan da şimdi Hazar Denizi çıktı. Bu son gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şöyle, Ukrayna-Rusya savaşı Karadeniz'e sıçramıştı. Hatta bizi de rahatsız eden bir sürü olay oldu. Yani her iki ülkenin dronları, füzeleri, çeşitli gemileri vurdular. Bu gemilerle ilgili de tartışmalar var. Yani bu gemilerin neden hedef alındığı, normalde askeri gemi vurmuyorlar, ticaret gemisi vuruyorlar ama herhalde onların elinde o gemilerin örneğin işte ticari ürün dışında bir şey götürdüğüne dair de bilgi var. Yani onların saldırıya uğramasının gerekçesi bu olabilir ama tabii Hazar Denizi ilginç. Hazar Denizi Ukrayna'nın kıyı şeridi yok. Rusya'nın var. Oradan drone füzelerle bir saldırı söz konusu. Az önce konuştuğumuz konuyla yakından alakalı, Murat Hoca da söyledi. Yani Rusya'nın İran'a mühimmat göndermesinin birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi Hazar'ı kullanması. Yani gemiyle ilgili de bir mesele olabilir. Ukrayna, Rusya ve Ukrayna'nın bu savaştaki rolüyle ilgili, yani Zelenski kaç defa Körfez ülkelerini turladı. İHA'larla ilgili bir süreç yürüttü. Yani Körfez'in savunmasının güçlendirilmesi bağlamında bir projeksiyonu da var aynı zamanda. Yani İran'a karşı Körfez ülkelerinin güçlendirilmesi bağlamında. Rusya'nın da İran'a yaptığı yardım söz konusu. Burada taraflar tabii birbirlerini gözetiyorlar. Yani Ukrayna için ana mesele Ukrayna-Rusya savaşı. Dolayısıyla bu savaşın bir an önce bitmesi ve Amerika'nın ve bütün Batı dünyasının ilgisini tekrar bu coğrafyaya, Ukrayna-Rusya savaşının olduğu coğrafyaya yönlendirmesi gerekmekte. Ama da bu da dolayısıyla çok da, yani şu koşullar altında çok da mümkün değil.
1: Sayın Aslan, şimdi bu arada Yönetmen arkadaşım da beni uyarıyor. Bu son saldırıyla ilgili Hazar Denizi'nde Ukrayna İran'a ait bir tankeri vurdu. Bir denizcinin öldüğü, birinin yaralı olduğu gelen ilk bilgiler bunlar bu şekilde. Tam da Rusya ile İran arasındaki ilişkilerden bahsediyordunuz Sayın Aslan ki bu son dakika gelişmesi oldu. Ne dersiniz? Bir de Hazar Denizi bölgedeki bu gerilim iyice coğrafi olarak genişliyor diyebilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelişmeyi?
2: Tabii Deniz Berkay'ı dinlerken merak ettim. Ukrayna'nın hali hazırda bulunduğu hatlarla Hazar Denizi arasında ne kadar mesafe var? 700 ile 1000 kilometre arasında diyor. Yani 1000 kilometre mesafeye eğer o insansız hava araçları veya ne bileyim dolaran mühimmatlar fırlatılmışsa, eğer şu görmüş olduğunuz görüntü doğruysa, yani insansız deniz araçlarıyla yapıldıysa, onun çok daha farklı bir hikayesi var. Orada bir özel kuvvet operasyonu var demektir. Ancak ilk yayınlanan görüntü dolaran mühimmata emare, bu görüntü ise insansız deniz aracını. Bilemiyorum. Ama
1: bu görüntü arşiv zaten defalarca bu tarz görüntüler olmuştu. Son saldırının görüntüsü gelir gelmez yayınlayacağız eğer gelirse. Ama şunu söyleyebiliriz. Ukrayna İran'a ait bir ticari gemiyi vurdu. Ölü ve yaralılar var ve bu son gelişmeler tam da bu konuştuğumuz Orta Doğu'daki gerginliğe, bundan sonraki duruma nasıl etki eder? Oradan devam etmenizi rica edeceğim.
2: Şimdi şöyle düşünelim. Bu geminin Rusya'ya ait bir limandan hareketlendikten sonra kargosunu, denizde takibini Ukrayna'nın yapabilmesi tek başına pek mümkün değil. Yani istihbarat verilmiş bir şekilde. İkincisi, o istihbari koordinat bilgisi mühimmata veya insansız deniz aracına neyle vurdularsa, eğer şu anki görüntü ise dolanan mühimmattır, bir şekilde yüklenmiş ve doğrudan gemiye vuruyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri eğer böyle bir saldırı yapmış olsaydı Hazar Denizi'nde, bunun anlamı çok daha farklı olurdu.
1: Tabii.
2: Bu nedenle Ukrayna'nın burada devrede olması aslında İran'ın Ukrayna'ya göstermiş olduğu, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ne göstermiş olduğu tepkinin sınırlandırılması anlamını taşır.
1: Evet.
2: İkinci konu, Hazar Denizi'nin biliyorsunuz birkaç farklı boyutu var. Ancak Rusya ile İran arasında doğrudan ulaşımın sağlandığı malum. Basit, pratik bir bilgi verelim. Belki bilmeyen vardır. Biliyorsunuz Türkiye Rus askeri uçaklarının Anadolu üzerinden, Türk hava sahası üzerinden Suriye'ye erişimini kısıtlamıştı. Uzun yıllardır Rusya Hazar Denizi üzerinden gerek deniz gerekse hava yoluyla önce İran'a, müteakiben Suriye'ye intikal ediyor idi. Dolayısıyla bu yol, yani Hazar Denizi'nin kuzey-güney uzarımı hep kullanılan bir istikamettir askeri işbirliği bağlamında İran ve Rusya arasında. Peki bu gemi vuruldu. Bundan sonra ne olacak? Büyük bir ihtimalle bu bölgedeki trafik daha da yakından takip edilecek. Evet. Ve benzer saldırılarla İran'ın destek alması bir şekilde engellenmeye çalışılacak.
1: Evet. Sayın Öztürk, çok son derece manidar bulur musunuz? Acaba o gemi ne taşıyordu? Neden özellikle hedef alındı? Ve bu İran'ın bu açıklamalarından sonra İran'dan bir misilleme gelir mi? Bölgesel anlamda tam da Orta Doğu'daki gerginliğin genişlemesinden bahsediyorduk. Ne dersiniz, işler iyice karıştı diyebilir miyiz?
0: Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Ukrayna tartışmasının İsrail'e bir ilgisi var Zelenski nedeniyle. Yani bu istihbarat oranın vurulmasıyla ilgili tartışmaya bir biçimde İsrail'de karışacaktır. Yani evet. İsrail'in o bölgede ki bazı faaliyetleri, işte drone faaliyetleri, işte Azerbaycan'la ilgili bazı tartışmalar, yani o İran gemisinin vurulması bu bölge, o coğrafyadaki güvenlik riskini ve tansiyonu arttıracaktır ve bazı ülkelerin tartışmanın içine karışmasını da kolaylaştıracaktır. Yani bu basitçe Ukrayna'nın bir İran gemisini vurması, ama öyle değil. Ukrayna'nın bunu yapabilmesi için bazı ülkelerden, hangi ülke, işte İsrail'den belki destek aldı, belki Azerbaycan'daki bir yer kullanıldı filan. Bunlar tartışmayı çok boyutlu hale getirecektir. Ama hani biz bu tartışmada, yani İran Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı'yla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tam olarak birbirinden ayrılamayacağının çok iyi bir göstergesi. Ya zaten jeopolitik coğrafya bakımından da yakınlar ama aynı zamanda aktörlerin de işte rakiplerini zayıflatmak için rakiplerinin savaştığı başka rakipleri desteklemesi gibi bir süreç de işleyebilir. Devamı gelmesi durumunda Hazar Denizi'ndeki savaş olasılığı, yani daha doğrusu güvenlik riski artacaktır. Karadeniz'de benzer bir süreç olabilir.
1: Bekler misiniz devamının gelmesini? Bekler misiniz?
0: Yani şöyle, bu bir uyarı da olabilir, onu da söyleyeyim. Yani biz bunun farkındayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Trump'ın açıklamasını sordunuz. Ben Rusya ve Çin'in böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum derken o sırada Rusya'dan İran'a giden bir tanker vuruldu. Yani yapmasanız iyi olur gibi bir anlama da geliyor. Yani böyle bir durum da var. Yani verilmiş bir uyarı da olabilir. Biz sizin oradan gemilerle Rusya'dan İran'a silah gönderdiğinizi biliyoruz. Yapmasanız iyi olur bunu gibi bir mana da çıkabilir. Ama bunların tamamı bir takım olasılıklar. Bu bir mesaj da olabilir tabii ki.
1: Bu bir mesaj olabilir dedi Sayın Aslan, Sayın Öztürk. Katılır mısınız? Bir mesaj mıdır? Yoksa devamı
2: tabii
1: gelir
2: ki.
1: Mi?
2: Yani devamını Amerika bekler Birleşik mi? Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri bunu açıklama doğrudan yaptığında biraz önce ifade ettiğim üzere anlamı çok farklı. Ukrayna'nın saldırıyı orayla bir fiziki bağlantısı olmamasına rağmen gerçekleştirmiş olması da ayrı bir konu. Tabii İranlıların Ruslara şu ana kadar verdiği destek muhtemelen Ukraynalılar için de büyük bir mazeret. Yani o Şahit dronlarının Ukrayna'da verdirilmiş olduğu zayiat, özellikle Ukrayna şehirlerine karşı Ruslar tarafından kullanılması hala hatıralarda biliyorsunuz. Ama ben bu saldırının hesap edildi mi edilmedi mi bilemiyorum. Etkilerinin çok çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu savaşın yayılması bağlamında değil, ancak ola ki benzer saldırılar devam eder ve bir devamlılık gösterirse, biliyorsunuz Hazar Denizi'nin tam ortasında Türkmenistan ve Azerbaycan'ın aralarında paylaşmış olduğu çok büyük bir doğal gaz sahası var. Burada üretim devam ediyor ve Kazakistan ve Türkmenistan'ın doğal gazı ve petrolü aynı zamanda bir taraftan da Hazar üzerinden batıya aktarılıyor. Yani savaşın Hazar'a sıçraması demek, bu enerji fiyatlarındaki kontrolsüz tırmanışı özellikle Avrupa'da hissedilir şekilde tetikler. Bu bölgedeki risk primlerini artırır. Çünkü Avrupa'nın şu an asıl beslendiği kaynak Hazar havzası. Orta Asya paylaşılmış durumda. Türkmenistan'daki doğalgazın %40 civarı doğrudan Çin'e akıyor. Geri kalanı Amerikalılar tarafından işletilip batıya akıyor, biliyorsunuz.
1: Yani enerji hatlarında, enerji yollarında bir sorun daha mı çıktı sizce bugünden sonra?
2: Yani tabii ki eğer bu saldırı şu saldırıyla sınırlı kalırsa o takdirde bir sıkıntı yok. Ama Hazar'da İran misilleme yapmak adına, örnek vermek gerekirse, bir Azerbaycan veya Türkmenistan veya bir başka gemiye bir saldırı düzenlerse, evet, o zaman bir kontrolsüzlük ortaya çıkar. Bu bir risk. Olacaktır demiyorum. Olmamasına ümit ediyorum. Ama bu bir risk. Dolayısıyla Ukrayna böyle bir saldırı yapıyorsa Hazar Denizi'ni seçmesi bence çok da uygun değil. Çünkü tüm Batı'nın enerji iştahı şu an için kabarmış durumda ve o enerjiyi siz kesme riskiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Ben bu nedenle hani evet, Rusya İran'a destek veriyor. Mutlaka bu gemide de askeri teçhizat vardır bence. Çünkü olmaması mümkün değil. İran'ın ihtiyacı var. Rusya çatışmanın devam etmesini istiyor. Tüm mümkün yollarla bu desteği sağlayacaktır Ruslar. Ama böyle bir saldırının Hazar'da olması gerçekten büyük sıkıntı. Ha, buradan başka bir noktaya geçelim. Şimdi Rusya evet burada rahatsız olmuştur. Hazar Denizi'nde bir saldırıdan dolayı. Ama bir taraftan da bu enerji koridorunun riskli hale geliyor olması da Rusya açısından faydalı bir mesele. Yani Ukrayna yaptı ama Rusya şu an bu saldırıda büyük bir ihtimalle biraz gülümseyerek olayları seyrediyor. Çünkü daha yeni Avrupa Birliği 44 dolarlık taban fiyat uygulamasını Yunanistan'ın o 200'lü politikasını uzattı, onların istisnasını biliyor, ama Onu uzattı, ambargoyu devam ediyor. Şu an Ruslar büyük bir ihtimalle gülümseyerek bu olayları seyrediyor.
1: Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Sayın Aslan, Sayın Öztürk, teşekkür ederiz yayına katkı için ama size şimdilik bir virgül koyalım. Çünkü yeni bir gelişme var, son dakika gelişmesi. Biz tam da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi konuşurken programımız sırasında bir son dakika bilgisi ekranda da görüyoruz. Hazar Denizi'nde bir saldırı var. İran, Ukrayna'nın Hazar'da gemimizi vurdu şeklinde bir açıklaması var. Bu son dakika gelişmesini saat başında konuşmaya devam edeceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da, Sakarya, Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 derece iniyor. Ege'de güneş görülüyor. Rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: Saatler 12 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesiyle başlayacağız bültene. Hazar Denizi'nde gerilim, Orta Doğu'daki gerilim bir anlamda Hazar Denizi'ne sıçramış durumda. Ukrayna Hazar Denizi'nde gemiyi hedef aldı. Bir İran gemisini hedef aldı. İran'dan da açıklamalar geliyor. Gelmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Bir ticari gemi, İran'ın ticari gemisinin hedef alındığı belirtildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı'ndan da Zelenski'den de açıklama var. Şimdi bu son dakika gelişmesi için, daha fazla bilgi için hemen Deniz Berktay'a gidelim ve soralım. Deniz, nedir bu saldırının ayrıntıları?
1: Evet, Hazar Denizi'nde böyle bir olayın olması son derece önemli. Hazar Denizi'nin tabii en önemli bir önemi nedir? Rusya ile İran arasındaki Kuzey-Güney Koridoru'nun en önemli bir parçası aynı zamanda Hazar Denizi. Ve bu iki ülke biraz da yani kendi münhasır bölgeleri gibi görüyor. Tabii böyle bir yerde Hazar Denizi'nde bir Ukrayna İHA'larının Hazar Deniz gibi bir yerde İran gemisine hedef alması bir de tabii özellikle şu bakımdan son derece önemli. Ukrayna Savaşı ile İran Savaşı arasında doğrudan doğruya bir bağlantının kurulmaya başladığını görüyoruz. Ukrayna yönetimi böyle bir saldırının yani hava saldırısının olduğunu doğruladı. Ukrayna yönetimi bu vurulan geminin Rusya'dan İran'a silah taşıyan bir gemi olduğunu söylüyor ve Ukrayna yönetimi Rusya'nın İran'a silah yardımında bulunduğunu söylüyor. Hatırlayacağımız üzere Trump önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın İran'a silah desteğinde bulunmadığını söylemişti. Yani hem Rusya lideriyle hem de Çin Halk Cumhuriyeti liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin İran'a silah yardımında bulunmadığını söylemişti. Ukrayna yönetimi ise böyle bir desteğin olduğunu söylüyor. Peki Ukrayna neden doğrudan doğruya bu şekilde İran gemilerini hedef alıyor ya da almaya başladı? Şöyle söyleyebiliriz. Ukrayna ile İran arasında 2020 yılına kadar gayet iyi ilişkiler vardı. 2020 yılında bir Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından vurulması nedeniyle, İran bunun kaza nedeniyle olduğunu söylüyor, Ukrayna kasıtlı olduğunu söylüyor. Bu olaydan sonra iki ülke ilişkileri epey kötüleşti ve ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan savaşın başladığı 2022 yılından sonra İran Rusya'ya kamikaze İHA'lar satmaya başladı. Yani Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını çok büyük ölçüde İran'dan ithal ettiği Şahit İHA'larıyla yapmaya başlamıştı. Gerçi daha sonra Rusya bu İHA'ların patentini aldı, İran'dan satın aldı ve kendisi üretmeye başladı. Fakat İran'ın öyle bir katkısı olmuştu. Dolayısıyla Ukrayna'nın savaş halinde olduğu saldırgan ülkeye silah desteğinde bulunduğu için Ukrayna İran'ı da saldırgan ülke olarak görüyor. Bir üçüncü neden de şu: İran savaşı başladıktan sonra, Amerika İran'a saldırdıktan sonra Ukrayna savaşı bildiğimiz üzere dünya kamuoyunun gündeminden düştü. Bu da Ukrayna yönetiminde çok büyük endişeleri neden oldu. Çünkü bu Amerika'nın bütün dikkatlerinin ve Amerika'nın bütün silah imkanlarının Orta Doğu'ya kaydırılması anlamına geliyordu. Bu nedenle Ukrayna kendilerinin, yani Ukrayna yönetimi sürekli şunu söylüyor: Ukrayna savaşı ile İran savaşı bir bütündür, bir bütün olarak yaklaşılması gerekir diyor ve bu vesileyle de Amerikan yönetiminin daha somut desteğini almaya çalışıyor. Bu şekilde bu gelişmeleri değerlendirebiliriz.
0: Zelenski'den de açıklamalar var, onları da anlatır mısın Deniz?
1: Evet, Zelenski biraz önce de söylediğimiz üzere İran gemisinin vurulduğunu söyledi. Fakat bu geminin Rusya'dan İran'a silah götüren bir gemi olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunun bir meşru hedef olduğunu dile getiriyor Zelenski. Diğer taraftan Zelenski'nin yaptığı açıklamada bir de ayrıca Kuzey Kore'nin Rusya'ya 30 bin asker göndermeye hazır olduğunu Zelenski ifade etti. Hatırlayacağımız üzere 2024 yılında Kuzey Kore Rusya'ya 14 bin civarında asker göndermişti. Zaten Rusya ile Kuzey Kore yönetimleri şu anda stratejik ortak ve bu üçüncü ülkeye karşı birbirlerine yardım etmeyi de içeriyor bu yaptıkları anlaşma. Fakat şu vardı: Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askerler, 14 bin Kuzey Kore askeri, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik operasyonunda, yani Kursk ilinde, Rusya'nın Kursk ilinde Ukrayna kuvvetlerine karşı çarpışmıştı. Yoksa Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Ukrayna'ya karşı çarpışmamıştı. Tabii şimdi bu 30 bin asker, eğer söylenen doğruysa bu sefer nerede çarpışacak bu belli değil. Fakat şunu söyleyebiliriz son olarak, biz burada Ukrayna Savaşı'nın dünyanın çok daha geniş bir kesimini etkisi altına almaya başladığını görüyoruz.
0: Evet. Deniz Berktay aktardı hem bu gecenin önemli gelişmesini, bu Hazar Denizi'ndeki saldırı olayını, hem de Volodymyr Zelenski'nin bu konuyla ilgili açıklamalarını aktardı. Şimdi bu sıcak gelişmeyi tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Canlı yayın konuklarımız var. Tıpkı geçtiğimiz saat dilimde olduğu gibi Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Murat Aslan bizlerle. Sayın Öztürk, şimdi Deniz Berktay'ı dinledik. Rusya İran SİHA'larını kullandığından bahsetti ve Rusya'ya silah götüren bir gemi olduğu şeklinde Zelenski'nin bir açıklaması var. En azından söylenen bu. Ne dersiniz, bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? İran'ın bu saldırıya bir tepkisi olacak mıdır sizce önümüzdeki günlerde?
2: Zelenski'nin açıklaması özrü kabahatinden büyük şeklinde bir açıklama oldu. Yani şu olsa anlardım. Yani İran Rusya'ya silah gönderse hani denilebilir ki biz Rusya ile savaş halindeyiz. Onlar da silah gönderiyor, biz de vuruyoruz, ama Rusya'nın İran'a savaş göndermesi Ukrayna bakımından hani bir öncelikli konumu. Şimdi Ukrayna'nın bu davranışı, şimdi bu savaşın aktörleri var. Yani resmen İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir savaş var aslında. Ama Ukrayna bunu yaptığı zaman savaşı tarafı haline geliyor. Yani İran'ın da aynı şekilde yanıt vermesinde yolunu açan bir süreçte başlatmış oluyor. Bu yani Ukrayna'nın şöyle bir stratejisi de olabilir. Ben İran savaşına da dahil olayım. Dolayısıyla Amerikan ve Batı desteğini arttırma, İsrail desteğini arttırma yönünde kendi adımları da olabilir. Bunda yani bunda bir olasılık olarak tartışmak lazım. O savaşın da parçası olalım. Ama Ukrayna'nın zaten kaynaklarını ülkenin kendi öz savunması, toprak savunması için kullanması bence daha rasyonel olur. Ama hani o ülkenin kendi kararı. Bir önceki turda da söylemiştim. Yani Ukrayna bakımından böyle bir bilinmezlik var. Hani bu davranışı o kadar da rasyonel değil ki İran'dan bir gemi Rusya'ya silah götürmediği için. Rusya'dan İran'a silah gidiyor ve doğrudan bu Ukrayna'yı ilgilendirmiyor. Ama bu bir mesaj olabilir. Yani Trump yönetiminin, Trump'ın açıklamasının üzerine 24 saat geçmeden Rusya'dan İran'a silah götürdüğü iddiasıyla bir gemi vuruldu. Bu Trump'ın Rusya ve Çin'e verdiği bir mesaj. Bu evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu kendisinin yapması daha büyük diplomatik sorunlara yol açardı. Yani isterse onu yapıyor. Bunun yerine Ukrayna gibi bir ülke aracılığıyla yapmayı tercih etmiş olabilir. Bence bu olasılık evet. Ukrayna'nın kendisinin karar vermesine göre çok daha yüksek bir olasılık. Her halükarda savaşın Karadeniz dışında da, Kızıldeniz, Hürmüz dışında da Hazar'a yayılmasının dünyadaki jeopolitik riskleri arttırdığı ve arttıracağı açıkça ortada.
0: Sayın Aslan, siz ne dersiniz? Bu silah taşıdığı iddiası var Zelenski'nin. Zelenski'nin açıklamaları bu yönde en azından. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde bir de gerilim Hazar'a sıçrayabilir mi? İran'ın olası Ukrayna'ya bir yanıt verme ihtimalini nasıl görürsünüz?
3: Ya tabii bu net teknik ifadesi bunun, sınırlı güç kullanma. Nedir sınırlı güç kullanma? Askeri doktrinde siz bir eylem yaptığınızda size mukabelede bulunamaz, misilleme yapamaz karşı taraf. Şimdi bu saldırıda Ukrayna vekil unsur. Yani Amerika Birleşik Devletleri adına bu saldırıyı gerçekleştiren unsur, devlet. Dolayısıyla Rusya'nın veya İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne değil ancak Ukrayna'ya yönelik bir suçlaması veya eleştirisi söz konusu olabilir ki ben Rusya'nın da biraz önce ifade ettim bir eleştiri getireceğini gerçekte düşünmüyorum. Belki görüntü de olabilir. Tabii bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bu Hazar Denizi'nin statüsü tayin edilirken 1996 yılında başlayan 2018 yılında ancak çözülen bir süreç var. Hukuki statüde çok ilginç de detaylar var. Mesela Hazar Denizi'nde kıyıdaş devletler haricinde hiçbir başka devlet askeri güç bulunduramaz. Şimdi şu an Hazar Denizi'nde bir silahlı saldırı yapıldı. Eğer bu silahlı saldırı, eğer İran'sa şu an muhatap olan devlet Azerbaycan'ı örnek vermek gerekirse suçlayabilir mi? Veya bir başka devleti bu saldırıya alet oldu diye suçlayabilir mi? Bu tamamen niyetle ilgili bir şey. Yani İran eğer niyet bozuksa, ki Azerbaycan söz konusu olduğunda hiçbir zaman İran'ın niyeti düzgün olmadı. Eğer gücü yetiyorsa, bir gelecek görüyorsa suçlayabilir. Hı hı. Yani Hazar Denizi statüsünü sorgulamaya açabilir. Başka bir ifadeyle.
0: Evet.
3: Ancak nihayetinde Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'ın daha önce Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle böyle bir saldırıyı düzenlemiş olması ve bu saldırıyı eğer dolanan mühimmatlarla 800 bin kilometre mesafeden düzenlemişse, kapasitesi dahilinde, dün Zelenski'nin yapmış olduğu açıklamada 10 bin kilometreye kadar erişimlerin olduğunu ifade etmişti, biliyorsunuz Zelenski. Muhtemelen o açıklama da bu saldırının öncesinde özellikle yapılmış. Ve nihayetinde bu saldırı İranlıların Amerikalılara karşı bir misilleme veya Kafkasya'daki diğer devletlere karşı misilleme yapmasını önlemek adına Ukrayna tarafından icra edilmiş.
0: Yani bakın, biz buraya riski kadar uzanabiliyoruz, nedir? Bunu yapabiliyoruz, buna kabiliyetimiz var mı bir anlamda göstermiş
3: aynen,
0: oldu sizce?
3: Aynen. Ha, şunu da söyleyeyim, bu Hazar'daki ilk saldırı değil yalnız. Hani o ayrıntıyı kaçırmayalım lütfen. İsrail ilk saldırılar başladığında Hazar Denizi kıyısındaki İran'a ait sahil güvenlik botlarını hedef almıştı ve batırmıştı. Şu an biz aslında bu uzun sürecin ikinci saldırı çeşidine şahit olduk.
0: Evet.
3: Bir de şunu ifade edeyim. Biraz önce enerjiden dem vurdum ve risklerden bahsettim. Bu riskler gerçekleşmemiştir henüz. Ama ola ki İran aynı şekilde sınırlı güç kullanmaya kalkar da bölgede bir gerilim yaratırsa, şöyle bir rakam ifade edeyim size. Sadece Hazar Denizi'nde bulunan, havzada bulunan, Orta Asya'yı dahil etmiyorum, 50 milyar varil petrol, 9 trilyon metreküp doğal gaz var. Hı hı. Yani bu akış, üretim mutlaka devam etmeli. Bab-ı Mendeb gibi veya Hürmüz gibi Hazar Denizi'ne yönelik İran'ın, hani nasıl oralar karıştırdıysa ben buralarda da üretimi ve enerji iletimini engellerim niyeti ortaya çıkarsa, o takdirde bu enerji fiyatlarını sarsar. Bu nedenle ince hesap edilmiş, Ukrayna araç olarak kullanılmış ama riskli bir eylem olarak düşünüyorum.
0: Evet. Sayın Öztürk, az önce son olarak şunu sormak isterim hocam. Tam da bölgedeki jeopolitikten bahsettiniz. Zaten Hürmüz Boğazı, deyim yerindeyse Arap Saçı, bir yandan Kızıldeniz'e mi acaba bu gerilim sarkıyor, orası da mı bir başka yer mi olacak derken, şimdi bu akşam bir de Hazar Denizi çıktı. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde bu jeopolitik gelişmesini, bölgedeki gerilimin artmasını bekler misiniz?
2: İran açısından bir şeyi de hatırlatalım, onu unuttuk. İran'a yönelik denizden, İran'ın güneyden denize açılması zorlaştı. Çünkü Amerikan ablukası var. Bütün güney hattı, işte Hürmüz, İran denizi, Umman denizi aslında Amerika tarafından bombalanıyor. Kuzeyden denize açılıyordu Hazar'dan. Burada da saldırılar olursa, bunlar devam ederse kuzeyden de denize açılamayacak. Mesela bu İran'a yönelik bir askeri riskin bir parçası da olabilir. Daha ilk saldırı, ama devam ederse bunu, yani görünüşteki gerekçesi mesela haritada geldi. İran iki yerden denize açılıyor. Zaten güneyi Amerika tarafından bombalanıyor. Ve kuşatılmış durumda. Aynısını Hazar için aynı güçle yapamaz tabii, ama en azından İran'ı rahatsız edecek bir abluka stratejisinin parçasıysa, oradan İran'ın gemi trafiğini durduracak, zorlayacak bir hareket söz konusuysa, İran'ı daha da kuşatma, sınırlamaya dair bir stratejinin de, yani bu programa bir önceki kuşakta İran'a yönelik savaşın tırmanma ihtimaliyle başlamıştık. Bu mesela tırmandırıcı bir adım. Yani İran'a yönelik silah sevkiyatı görünüştü, ama aynı zamanda deniz ablukasının denize ulaşım meselesinin genişlemesi yönünde. İran'ın buna yanıtı Hazar üzerinden mi olacak, başka bir coğrafya üzerinden mi olacak? Çünkü onlar da hani bizim gördüğümüz şeyi görüyorlardır, hem Rusya hem de İran. Aslında bu Amerika'nın Ukrayna aracılığı yaptırdığı bir saldırı. İran'ın yanıtı doğrudan Ukrayna'da olabilir, ama hani o düşük ihtimal. Amerika'ya hangi deniz üzerinden, hangi coğrafyada ne yanıt verecek? O da hani bence çok geçmeden 24-48 saat içerisinde ortaya çıkacaktır.
0: Sayın Aslan, son olarak size de aynı soruyu sormak isterim. Bu iyiden iyiye gerginliği tırmandırtır mı? İran'ı daha da saldırganlaştırır mı? Önümüzdeki günlerde ne beklersiniz bu gecenin önemli gelişmesinin ardından?
3: Şimdi İran her saldırıdan sonra misilleme yaptı şu ana kadar. Bu misillemede başarılı olup olmamasından ziyade misillemeyi yapmış olması genellikle ön plandaydı. Büyük bir ihtimalle İran Ukrayna'ya bir füze fırlatır. Çünkü menzili dahilinde uzun menzili füzelere erişebiliyor. Ama bunu Rusya ile koordine etmesi lazım. Yani Rusya'nın izni ve haberi olmaksızın böyle bir saldırı yapamaz. Böyle bir saldırıda da Türk hava sahasının mutlaka kullanılması lazım. Yani o kadar ilginç bir denklem ki işte bu noktada bizim Türk diplomasisinin mutlaka devreye girip bu İran'ın misillemede bulunurken Türk topraklarını, hava sahasını kullanmaması gerektiği bir kere ifade edilmeli. İkincisi şu, eğer Körfez bölgesinde olduğu gibi Hazar Denizi'ndeki diğer devletleri de en kötü durum senaryosudur bu. Yani muhtemel değildir ama olursa en kötü durum yaşanabilir. Tehdit etmeye başlarsa bu çok daha büyük bir vaka yaratır. Şunu da hemen hatırlatalım. Azerbaycan'la Türkiye arasında bir suç anlaşması var ve biz bir pakt dahilinde Azerbaycan'la birbirimizi savunmakla yükümlüyüz. Dolayısıyla İran'ın bu noktada Azerbaycan'a yan gözle dahi bakmaması lazım. Buna cesaret etmemesi lazım. Çünkü böyle bir durumda Türkiye'de sessiz kalmayacaktır. İran'ın bu gerçekleri hareket ederek daha ölçülü bir şekilde Hazar Denizi'nde kendine ait olan o 15 millik kara suları içerisinde kalabileceğini, kalması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Sayın Murat Aslan ve Armağan Öztürk, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için yayına. Tam da ABD-İran gerilimiyle başlamıştık ama ekranda da görüyor izleyicilerimiz, bir süredir Hazar Denizi'ne bu gerilim sıçramış durumda. İran'ın bir tankerine Ukrayna dronlarla saldırdığı ve bölgedeki son gelişmeleri konuklarımızla birlikte konuştuk. Ve devam edelim. Tabii böyle tansiyon son derece yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan tüm hızıyla devam ediyor. Tam olarak Romanya-Ukrayna sınırında 2 gün içerisinde ikinci kez drone düşürüldü. Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 uçaklarının, savaş uçaklarının hedefi oldu.
4: Romanya hava sahası son günlerde hareketli. Ukrayna sınırında bir kez daha drone düşürüldü. Hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracı F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı drone'un sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre NATO görevi kapsamında hazır bekletilen 2 F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti, ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde sınırı ihlal eden başka bir drone Romanya'ya ait F-16 savaş uçağı tarafından vurulmuştu. 29 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya hava sahasına giren Rusya'ya ait İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda 2 kişi yaralanmıştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la gerilime dair açıklama yaptı. Tahran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan ABD Başkanı, İran'a yönelik açıklamalarını bu kez Çin ve Rusya üzerinden yaptı.
5: İran'a büyük çaplı saldırılar düzenleyip düzenlememe konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor.
4: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken çatışmaların geniş çaplı saldırılarla daha da büyüyeceğine yönelik iddialar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump henüz karar vermediğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la görüşmelerini sürdüğünü ifade etti. Washington ve Tahran'ın müzakere edebileceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın henüz buna hazır olmadığını söyledi.
5: İran'ın ciddi olduğunu düşünüyorum. Yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
4: Trump, Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer anlaşmayla ilgili de konuştu. Riyad'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasının anlaşma şartlarından biri olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın nükleer programını zenginleştirme içermeyeceğini ve sivil bir program olarak kalacağını öne sürdü. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah yardımı yaptığına dair iddialara da yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'a silah yardımı yapmayacağı konusunda kendisine söz verdiğini aktardı. Xi'nin sözlerini samimi buluyorum, dedi. Trump, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya'nın da İran'a silah satmayacağını söylediğini aktardı. Putin, Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen bana İran'a silah satmayacağını söyledi. Benim Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor, ifadelerine yer verdi. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'la çatışmalara dahil olmadığını düşündüğünü yazdı. Eğer dahil olsalardı bu onlar için çok kötü olurdu. Kesinlikle kendi çıkarlarına uygun olmazdı, diyerek mesajını sonlandırdı.
0: Yine yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Hareketli bir gece oluyor. Bu kez bir Almanya'dan saldırı haberi var. Bir son dakika gelişmesi Almanya'nın başkenti.

0: Kafadar karşımızda. Hemen soralım, Muhammed, olay nasıl geçti? Daha önce de benzer bir saldırı gerçekleşmişti Almanya'da. Son gelişmeleri senden alalım.
1: Korhan, açıkçası yaşanan bir saldırı mı yoksa bir kaza mı şu aşamada henüz bilmiyoruz. Aktardığın gibi henüz çok yeni yaşandı. Dakikalarla ifade edebiliyoruz. Resmi açıklama henüz gelmedi. Tabii akıllara geçen yıl Noel Pazarı saldırısı geldi. Araçta kalabalığın arasına dalmıştı. Benzer bir motif gibi görülüyor. Onu akıllara getirtiyor ama bu bir kaza mı yoksa saldırı mı bilmiyoruz. Bugün öğle saatlerinde onur yürüyüşü için yüz binlerce kişi Berlin'de toplanmıştı. Brandenburg Kapısı'na, Berlin'in meşhur tarihi turistik Brandenburg Kapısı etrafında gece saatlerinde onur yürüyüşünün bitişi amacıyla bir konser ve miting yapılacaktı. O etkinlik için kalabalığın Brandenburg civarında toplandığı sırada bir aracın kalabalığın arasına daldığı haberi geldi. Çok sayıda yaralı var. Yaralı sayısına ilişkin de henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak tekrar etmek gerekirse elimizde net olan bilgiler, bir araç kalabalığın arasına daldı. Bu olay üzerine de onur yürüyüşünün akşamki konser ve miting programı iptal edildi. Kalabalıktan bölgeyi derhal terk etmeleri istendi ve polis bir çalışma yürüttüklerini açıkladılar. Şu aşamada gözaltında kimse var mı yok mu bilmiyoruz. Alman sosyal medyasında bir kişinin gözaltına alırken gösterilen fotoğraflar dolanıyor. Ancak bu gerçek mi, bu olayla mı ilişkili yoksa sosyal medyada dolaşıma girmiş bir görsel mi, açıkçası Korhan şu aşamada onu da bilmiyoruz.
0: Muhammed Kafadar, şimdi sen de ifade ettin. Henüz resmi bir açıklama yok. Evet, buna bir terör ya da kaza diyemiyoruz. Resmi açıklama gelince göreceğiz. Ama tabii daha önceki geçmişteki olaylarda, geçen seneki olaylar olduğunu düşünürsek eğer, bir de tabii onur yürüyüşü olduğundan bahsettin. Akıllara tabii acaba bir terör saldırısı mı, benzer bir durum mu olduğu sorusu geliyor. Ne dersin, böyle bir ihtimal sence az mı?
1: Elbette böyle bir ihtimal olabilir. Bugünkü yürüyüş için aşırı sağcı grupların bir karşı protesto talepleri olmuştu. Geçen yıl da onur yürüyüşü sırasında aşırı sağcılar bir karşı protesto gerçekleştirmişti. Yaklaşık 100 kişilik ufak bir gruptan bahsediyoruz. Hani bu saldırı, eğer bu bir saldırıysa, aşırı sağcılarla bir ilişkisi var mıydı yok muydu, bu karşı protesto ile bir alakası var mı yok mu, bunu bilmiyoruz. Ancak tabii Almanya'da da toplumda onur yürüyüşü gerginliğe sebep olan etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Tabii senin de dikkat çektiğin gibi geçen yıl özellikle Noel pazarına yönelik saldırılar, araçlı saldırılar sık sık gündeme gelmişti. Bu aşamada akıllara gelen tabii ilk fikir, ilk olgu, benzer bir olayın tekrar ettiğimi şeklinde oluyor. Ancak şu aşamada yaralılar olduğu dışında elde somut bir bilgi bulunmuyor Korhan.
0: Muhammed Kafadar aktardı Deutsche Welle'den ve bu gecenin son gelişmesi diyelim, ayrıntılarını söyledi. Şimdi Muhammed'in söyledikleri önemli ama en azından şu an itibariyle kesin resmi bir açıklama yok. Olan, kesin olan olay şu: bugün bir etkinlik vardı başkentte, Berlin'de, Christopher Street'te. Yani bir onur yürüyüşünden bahsetti Muhammed Kafadar ve tam da o onur yürüyüşü sırasında bir aslında etkinlik devam edecekti. Muhammed'in söylediğine göre bir araç kalabalığın arasına daldı. Muhammed, kaza mı yoksa terör saldırısı mı henüz net değil dedi. Ama tabii akıllara geçen sene Noel saldırıları gelmişti Berlin'de, yine başkentte. Tam da aslında buraya çok uzak olmayan bir mesafede yine kalabalığın arasında araç dalmıştı. Bir terör saldırısıydı bu. Ki bugün bu onur yürüyüşüne karşı, onur yürüyüşü zaman zaman belli kesimlerden tepki alan da bir etkinlik olduğunu söyledi Muhammed Kafadar. Ki sağcılar bu onur yürüyüşüne karşı bir yürüyüş talebi de olmuş bugün Berlin'de. Muhammed Kafadar'ın söylediğine göre, dediğimiz gibi, hali hazırdaki etkinliğe bir tepki mi, bir terör eylemi mi? Tabii resmi Alman makamlarından gelecek olan resmi açıklamaya gözler çevrilmiş durumda. Ama kesin olan şu: geçen senede benzer bir olay olmuştu. Kalabalığın üzerine bir araç sürülmüştü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Yaralılar vardı. O olayın üzerinden

0: Törenler yapılmıştı, hala hafızalarda yeri taze olayın. Tam da üzerinden bir sene geçmişti ki bir onur yürüyüşü, Christopher Street Day diye geçiyor. Bu etkinlik sırasında tam olarak Berlin'de nerede? Tiergarten bölgesinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Berlin polisi çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Bölgede tabii geniş çaplı bir kurtarma operasyonu var. Etkinlik iptal edildi. Organizatörler tarafından bu da açıklandı. Gecenin önemli gelişmesiydi. Bu konuyla ilgili ayrıntıları oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi. Bazı alt geçitlerde bazı araçlar mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini, otoparkları su bastı. Başkentteki yağış aralıklarla da olsa devam ediyor.
1: Eyvah! Araba gitti!
2: Gidiyor, motorlar gidiyor.
3: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
4: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
3: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
5: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
3: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
6: Sabah geldiğimiz burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
7: Küçücük logar koymuşlar. Almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha burada işte su. Su belli.
5: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
6: Akşam geldim. Sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
0: Tıpkı Ankara gibi İstanbul'da da yoğun yağış vardı ki meteoroloji zaten günler öncesinden uyarmıştı. Turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. O yağış şehre bugün sabahın ilk saatlerinde ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Yine Ankara'da olduğu gibi sağanak nedeniyle birçok yollarda yollarda bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
8: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı. Gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
9: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
8: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
10: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
11: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
12: Öğleden önce 8-10 tane bir sarı aldım. Şimdi kaç tane şey var sardalya?
13: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
8: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
14: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
8: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
0: Yeni partinin yönetimi ilk toplantısını bugün yaptı. Parti meclisi toplandı ve MYK yani genel başkan yardımcıları belirlendi. Parti yönetiminin ilk adresi ise Anıtkabir oldu.
3: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
15: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.
3: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmalarıyla ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel Başkan Yardımcıları yani MYK'da milletvekillerinden oluştu. Yeni Parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha tekrar etti.
16: Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
8: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
16: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
8: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde konuştu. Partide yolsuzluklara yer olmadığını vurguladı.
16: Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri siyasi ahlak kanunu meclise verecekler. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
8: Kılıçdaroğlu program sonunda Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir de tanığın ifadesi var. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü.
3: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3 zanlı ise tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15 oldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel'in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisine evden çıkardığını öne sürdü. Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve Mustafa Türkay Sonel'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ifade etti. Handan Sonel, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı. Eşinin kendisine "Duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma" dediğini anlattı. Vali Sonel, Gülistan'ın yedek sim kartını eski polis Gökhan Ertok'a göndermişti. Jandarmadaki ifadesinde bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Handan Sonel, savcılıkta ifade değiştirdi. Eşinin telefonda bir kişiyle sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Handan Sonel'in iletişim trafiği de incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti. Bu bilgiyi dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Sonel bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
17: Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.
3: Bakan Gürlek, bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
0: Bölgesel asgari ücret önerilerine hem Türk İş'ten hem de Ak İş'ten tepki geldi. Konfederasyonlar uygulamanın suistimal edilebileceğine dikkat çekiyor.
3: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
18: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
3: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
17: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
3: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
0: Filmin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3 sette mağlup eden Ay Yıldızlılar, şampiyonluk için yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecekler.
19: Filenin sultanları Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor. Yarı finalde ev sahibi Çin'le Macau'da karşılaşan milliler final biletini 3 sette aldı. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, büyük üstünlük kurduğu ikinci sette 25-15 ile finalin kapısını araladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanarak maçı noktalayan sultanlar adını şampiyonluk maçına yazdırdı. Melisa Vargas 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
20: Her zaman şampiyonluk istiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsanız böyle oynamalısınız. Finalde de iyi voleybolumuza devam ederek kupayı alacağız.
19: 3 yıl sonra finale dönen Ay Yıldızlılar kupayı Türkiye'ye getirmeye hazır.
21: Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar elimize götürebilmek için her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadın ile erkeğiyle günden güne hep daha iyiye gidiyor.
19: Baş antrenör Daniele Santarelli de finali heyecanla bekliyor.
1: Bu yaz bizim için özel bir hikaye oldu. Şimdi önümüzde zorlu ve güzel bir final var. Altın madalyayı yeniden boynumuza takmak için tüm gücümüzü kullanacağız.
19: 3-0'lık Çin galibiyetinin ardından sevincini NTV ile paylaşan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstün de finalde favori olduklarını söyledi.
2: Bugün geldiğimiz noktada Çin'e hiçbir varlık göstermedi. Ben hep söylüyorum, yarın bizim ne olacak, rakibin ne olduğu değil, bizim nasıl oynayacağımızdır. Biz bugün bu tempoda, bu istek arzuyla oynarsak neden şampiyon olmayalım? Bir şampiyonluğun da favorisi biziz diye düşünüyorum.
19: Ay Yıldızlılar saat 14.30'daki finalde Brezilya ile karşılaşacak. Güney Amerika temsilcisi geçen sene finalde yenildiği İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yeniden finale yükseldi. 2023'te bu kupayı kaldıran filenin sultanları kadın voleybolundaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
0: Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkartılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını da onadı. Yargıtay, vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı.
22: Ailesiyle birlikte zorla sahilden çıkarılmaya çalışıldı. Yargıtay özel işletmeyi haksız buldu. Vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Akşam gazetesinin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız, insanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktorun itirazı üzerine görevli bu kez tehditte bulundu. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise azmettirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararda anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatılarak kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Kıyı kanununa göre vatandaşlar kamuya açık kıyılarda herhangi bir ücret ödemeden havlularını serip denize girebiliyor. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti sunabileceğini ancak vatandaşların denize girmesini engelleyemeyeceğini belirtti. Kararda ayrıca vatandaşın denize girişinin engellenmesi halinde şikayet olmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatabileceğini ifade edildi.
0: Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı açıldı. Törene Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Kurum daha sonra bir depremzede ailesinin evini de ziyaret etti.
3: Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede ailenin yeni evine konuk oldu.
23: Şöyle Malatya'ya baktığımızda eskisinden daha yeşil, daha güzel. Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. Evet, o heyecanı gözlerinde görebiliyoruz.
3: Bakan Kurum Malatya'daydı. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı. Kurum törenin ardından çarşıyı ve yeni açılan iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.
23: Kolay gelsin, kolay gelsin.
3: Bakan Kurum daha sonra evleri yeniden inşa edilen depremzede ailenin evine konuk oldu.
23: Çok şükür ki böyle çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Elbette eksiklerimiz var ama işin çoğunu tamamladık.
0: Yeni bir araştırmanın haberini vereceğiz şimdi. Araştırmaya göre aşırı sıcak geceler son 5 sene içinde ortalama bir kişiye yıllık 56 saat uyku kaybettirdi. Araştırmada Türkiye'den 15 şehir katıldı. NTV Dış Haberler Editörü arkadaşımız Derya Acemoğlu iklim krizinin bu sessiz tehlikesiyle ilgili uzmanlara mikrofon uzattı diyelim. Derya'nın bu haberiyle de bülteni noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
4: Dünya iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşıyor ve insanlık artarak devam eden küresel ısınmanın gözle görünen birçok sonucuyla karşı karşıya. Ancak iklim değişikliğinin çok dile getirilmeyen sessiz bir etkisi daha var.
5: İklim krizi denilince akla genellikle aşırı hava olayları, seller, fırtınalar, yangınlar ya da eriyen buzullar geliyor. Oysa kapıda bekleyen sessiz bir tehlike daha var: uyku kaybı. Çoğu zaman küçük bir rahatsızlık olarak gösterilse de araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle gece uykusunda ciddi bir azalma söz konusu. Bu da birçok sağlık sorunu beraberinde getiriyor. Üstelik araştırmalar aşırı sıcak gecelerin daha da uzayacağını gösteriyor.
4: Son 5 yılda dünya genelinde ortalama bir kişi her sene yaklaşık 56 saat uyku kaybına uğradı. Bu uyku kaybının %10'dan fazlası iklim değişikliğinin neden olduğu ısınmaya atfedildi. Bu veri iklim değişikliği ve enerji konularında çalışma yürüten Climate Central'a ait. Hazırlanan rapor kapsamında dünya genelinde 1338 büyük şehir analiz edildi. Araştırmaya katılan Amerikalı iklim bilinci Tom Di Liberto raporun ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
6: Ortalama bir insan yılda yaklaşık 56 saatlik bir uyku kaybı yaşıyor. Yaşadığınız yere bağlı olarak bunun %6, %10 hatta %15'inin iklim değişikliğinden, yani geceleri artan sıcaklıklardan kaynaklandığını görebilirsiniz. Ve sanırım insanlara iyi bir gece uykusu çekemediklerinde neler olduğunu anlatmama gerek yok. Hepimiz sinirli oluruz. Bu durum bireysel yeteneklerimizde, üretkenliğimizde ve genel sağlığımızda ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinin belki de en sessiz etkilerinden biri. Şiddetli yağmurlarla gündüz yaşanan sıcak hava dalgalarıyla doğrudan ilgili değil, fakat insanların günlük yaşamı üzerinde devasa bir etki yaratabilir.
4: Raporun en dikkat çekici bulgularından biri iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının incelenen tüm şehirlerde 1970'lerden bu yana en az iki katına çıkmış olması. Bu süre zarfında en büyük uyku kaybı Orta Doğu şehirlerinde tespit edildi. Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şehirlerde senede 55 ila 87 saat arasında uyku kaybı kayıtlara geçti. Kayıp saatlerin %12 ila 16'sı iklim değişikliğinden kaynaklanıyordu. Araştırma kapsamında Türkiye'den de 15 şehir incelendi. Buna göre Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının en yüksek olduğu il Adana. Uzmanlar Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerin uzadığına dikkat çekiyor.
5: Tropikal gece ne demek? Arkasında yatan nedenlere bakarız ama bu günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Tropikal gecenin anlamı nedir?
7: Evet, tropikal gece aslında çok basit bir indeks. İklimde kullanılan bir indeks. Gece sıcaklıklarının, yani bunlar minimum sıcaklıklar oluyor, gün içerisinde ölçülen en düşük sıcaklık oluyor bu. Bu sıcaklıkların 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu gecelere biz tropikal gece adını veriyoruz. Yani bunlar aslında sıcak geceler. Türkiye için de maalesef çok olumlu konuşamıyoruz. Yaz aylarında daha sık tropikal geceler görmeye başlayacağız. Ve aynı zamanda bunların 20 santigrat üstü sıcaklık demiştik. Bunların şiddeti de artacak. Örneğin 25 santigrat derecelere çıkacak. Dolayısıyla gece serinlemek istediğimizde artık çok daha zor hale gelecek.
6: Genel olarak ülkenin neresinde olursanız olun, doğusundan batısına yılda yaklaşık 25 ila 30 saat arasında bir uyku kaybı yaşayacaksınız ve bunun muhtemelen %10 ila %20'si iklim değişikliğinden kaynaklanacak. Bu durumu tüm Orta Doğu bölgesinde, yani gezegenin en sıcak yerlerinden bazılarına yaydığımızdaysa bu risk katlanarak artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği nedeniyle yaşanan uyku kaybı saatlerinin maalesef en tepe noktaya ulaştığı bölgeleri arıyorsanız o bölge ne yazık ki burası olacaktır.
7: Temel nedeni iklim değişikliği. Bunun temel nedeni çünkü Akdeniz, bizim özellikle çalıştığımız alan Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanların başında geliyor dünyada. Dolayısıyla burada sıcaklıklarda önemli bir artış var. Bütün yapılan çalışmalar bunu destekliyor, bilimsel çalışmalar. Bir etki daha var. O da kentsel ısı adası dediğimiz bir etki. Ve o da şehirlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Bu kentler çevresindeki alanlara göre daha sıcak. Çünkü bunun esas nedeni işte kentlerdeki yüzeyler, işte beton yüzeyler, geçirimsiz yüzeyler ve kuşkusuz insan faaliyetleri. Buna bağlı olarak da şehirler biraz daha fazla ısınıyor. Bu iki nedene aslında dayandırıyoruz.
4: Rapor, klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor.
5: Bu tablo bize kaliteli bir uykunun lükse dönüştüğünü mü gösteriyor? Ne yapmak lazım? Çözümü nerede aramak lazım?
7: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi, özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
6: Klima kullanımının yaygın olmadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde bu etkinin çok daha güçlü hissedilmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu durum klima kullanımının yaygın olduğu bir ülkede hiçbir etkinin görülmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yine de keskin olan şu ki bu etki adi bir şekilde dağılmıyor.
4: Çocuklar ve yaşlıların risk grubu içinde olduğunu belirten uzmanlar, net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmanın önemine vurgu yapıyor.
6: Bu tarz etkilerin özellikle de gece saatlerinde yaşandıklarında en önemli özelliği, genellikle birilerinin yatak odasında, yani potansiyel olarak diğer insanların gözünden uzak bir yerde gerçekleşmesidir. Kapalı kapılar ardında yaşanır, bu yüzden de iklim değişikliğiyle normalde bağdaştırdığımız diğer şeylere kıyasla sessiz, derinden giden bir problemdir.
7: İklimin etkilerini biz yavaş yavaş hissediyoruz. Aslında iklimsel olaylar yavaş gelişen değişimler, tipik olarak yavaş gelişen değişimler olduğu için bu tip afetler insanlık açısından biraz daha zor algılanıyor. Yani bir deprem gibi değil, ani gelişen bir olay değil. Fakat son yıllarda biz bunların etkisini şiddetli bir şekilde hissetmeye başladık. Çözüm aslında çok basit, fakat bir türlü buna şey yapmıyoruz. İklim değişikliği. İklim değişikliğini önce kabul etmemiz gerekli bir bilimsel gerçek olarak. Ondan sonra da buna uygun şey yapmamız gerekli.
6: Problemin tamamını ortadan kaldırmak istiyorsak ne yazık ki tek çözüm sıcaklık artışını durdurmak için sera gazı emisyonlarımızı sıfıra yakın bir seviyeye indirmektir. Çünkü bu sorunu çözmenin kesin ve nihai yolu gerçekten de budur.
4: Uzmanlar uyku kaybını halk sağlığı sorunu olarak gösteriyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo Diyarbakır. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Ahilik şeklinde yanlış söylenişi hayli yaygın olan ahilik bugünkü konumuz değerli dinleyicilerimiz. Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi ve benzeri bütün çalışma kollarını içine alan ocak, ahilik. Ahilik düşmanına bile iyilik etmek, hiddetini yenmek, kendi muhtaçken başkalarına vermek, bağışlamak gibi esaslara dayanan bir ahlak anlayışını topluma yerleştirmek, iş alanlarında insan yetiştirmek, üretimi arttırmak, çalışma sevgisini aşılamak, konukseverlik, yoksulları korumak gibi toplumun yararına olan ilkeleri benimseyip yaymayı amaç edinmiş, bunun yanında binicilik, silah kullanma, musiki gibi becerileri geliştirmeye de önem vermiştir. Doğru söylenişi, sondaki iyi sesinin uzatılması şeklindedir. Ahilik, ahi diye de ahilik ocağından olan kimseye denir. Sonra Osmanlılarda, zaviyelerde şeyh makamında olan kimseler de ahi idi. Daha hoş olanı, arkadaş, dost ve cömert, eli açık kimseydi ahi. Eskiden esnaf kuruluşlarının başında bulunan, verdiği karar ve hükümler esnaf tarafından mutlak surette yerine getirilen kimselere de ahi baba denirmiş. Ahi babanın başka anlamları da var. Azeri ve Selçuk Türklerinde, Osmanlılarda şeyhler için de kullanılmış. Yine Osmanlılarda debba, saraç gibi esnafın başında bulunanlara verilen resmi unvanmış. Saygıdeğer, çok yaşlı, ak sakallı kimselere de ahi baba denirmiş. Halk ağzında ahu baba şeklinde de söylenirmiş. Bir ahilik dedik, söz nerelere geldi? Şimdi biraz da daha bir Türkçe bölümümüze geçelim. Bugünkü sözcüğümüz bende tam bir hicran yarası. Televizyonu açtığımda kalın L'lerle o kadar yaygın biçimde lazım dendiğini duyuyorum ki. Hem de bu işin profesyoneli olan kişiler tarafından. Doğrusu lazım olan bu sözcük yerine gerek ya da gerekli sözcüğünü kullanmaları daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Lazım yerine lazım denemeyecekse gerekli denir, olur biter. Sizlere sağlıklar diliyorum. Çünkü her şeyden çok o lazım ya da gerekli.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da, Sakarya, Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 derece iniyor. Ege'de güneş görülüyor. Rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 1 haberlerle karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna Hazar Denizi'nde gemileri hedef aldı. Bir İran ticari gemisinin de hedef alındığı belirtiliyor. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kuzey Kore'den 30 bin askeri savaşa sokmak istediğini ifade etti. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktardı.
1: Ukrayna İHA'larının Hazar Deniz gibi bir yerde İran gemisine hedef alması bir de tabii özellikle şu bakımdan son derece önemli. Ukrayna Savaşı ile İran Savaşı arasında doğrudan doğruya bir bağlantının kurulmaya başladığını görüyoruz. Ukrayna yönetimi böyle bir saldırının yani hava saldırısının olduğunu doğruladı. Ve Ukrayna yönetimi bu vurulan geminin Rusya'dan İran'a silah taşıyan bir gemi olduğunu söylüyor ve Ukrayna yönetimi Rusya'nın İran'a silah yardımında bulunduğunu söylüyor. Hatırlayacağımız üzere Trump önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın İran'a silah desteğinde bulunmadığını söylemişti. Yani hem Rusya lideriyle hem de Çin Halk Cumhuriyeti liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin İran'a silah yardımında bulunmadığını söylemişti. Ukrayna yönetimi ise böyle bir desteğin olduğunu söylüyor. Peki Ukrayna neden doğrudan doğruya bu şekilde İran gemilerini hedef alıyor ya da almaya başladı? Şöyle söyleyebiliriz. Ukrayna ile İran arasında 2020 yılına kadar gayet iyi ilişkiler vardı. 2020 yılında bir Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından vurulması nedeniyle, İran bunun kaza nedeniyle olduğunu söylüyor, Ukrayna kasıtlı olduğunu söylüyor. Bu olaydan sonra iki ülke ilişkileri epey kötüleşti ve ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan savaşın başladığı 2022 yılından sonra İran Rusya'ya kamikaze İHA'lar satmaya başladı. Yani Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını çok büyük ölçüde İran'dan ithal ettiği Şahit İHA'larıyla yapmaya başlamıştı. Gerçi daha sonra Rusya bu İHA'ların patentini aldı, İran'dan satın aldı ve kendisi üretmeye başladı. Fakat İran'ın öyle bir katkısı olmuştu. Dolayısıyla Ukrayna'nın savaş halinde olduğu saldırgan ülkeye silah desteğinde bulunduğu için Ukrayna İran'ı da saldırgan ülke olarak görüyor. Zelenski'nin yaptığı açıklamada bir de ayrıca Kuzey Kore'nin Rusya'ya 30 bin asker göndermeye hazır olduğunu Zelenski ifade etti. Hatırlayacağımız üzere 2024 yılında Kuzey Kore Rusya'ya 14 bin civarında asker göndermişti. Zaten Rusya ile Kuzey Kore yönetimleri şu anda stratejik ortak ve bu üçüncü ülkeye karşı birbirlerine yardım etmeyi de içeriyor.
0: ABD İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
2: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
0: ABD'nin İran'a yönelik 2 hafta süren saldırılarına Tahran bölgedeki üslere misilleme yaparak yanıt vermişti. Devrim muhafızları bu süreçte 11 Amerikan savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini öne sürdü. Açıklama devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi'den geldi. Tasnim haber ajansına konuşan ordu sözcüsü ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhibbi bölgedeki üslerde bulunan ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının imha edildiğini söyledi. Diğer yandan ABD'nin saldırılarının geçici olarak durduğuna yönelik iddialar Axios Haber platformunda yer aldı. Haberde Ummanlı yetkililerin Tahran'la Hürmüz Boğazı'nın açılması ihtimalini görüştüğü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir anlaşma ihtimali nedeniyle saldırıları durdurduğu iddia edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Yunan basınına konuştu. Türkiye ile ilgili ılımlı açıklamalar yapan Mitsotakis, iki ülke halkının iyi ilişkiler istediğine vurgu yaptı.
3: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Mitsotakis Yunanistan medyasına konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabı bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Füze mesafelerini gösteren haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil ifadelerine yer verdi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini aktardı. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
0: NATO'nun askeri karargahı casusluk operasyonuna sahne oldu. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nda stajyer olarak görev yapan Çin kökenli bir Kanadalı, Çin istihbaratı adına ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Casusluk operasyonuna dair ayrıntıları NTV Brüksel temsilcimiz Gülden Ersonumut aktardı.
4: NATO'nun askeri karargahı Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı bir casusluk olayıyla çalkalanıyor. Bu bir ilk değil. Geçtiğimiz Şubat ayında da Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir subayın Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat birimlerini NATO'nun kriptolu iletişim bilgilerini paylaştığı ortaya çıkartmıştı. Söz konusu stajyer Çin kökenli bir Kanadalı stajyer. Haziran ayında Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'na staja başladı. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'nın istihbarat birimi stajyerin hallerinden şüphelendi, tavırlarına ve davranışlarından şüphelendi. Yakın takibi aldı ve iki önemli unsuru ortaya çıkarttı. Bunlardan bir tanesi Çin kökenli Kanadalı stajyerin organize suç örgütleriyle temas halinde olduğunu, aynı zamanda üçüncü bir ülkeye ait istihbarat birimleriyle de yakın temasta olunduğu, kendileriyle de bilgi paylaştığını ortaya çıkarttı. Bunun üzerine Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı istihbarat birimleri ev sahibi ülke Belçika'nın askeri istihbaratına ve kontrespiyonaj yetkililerine bu bilgiyi paylaşarak yakın takibe aldılar. Yakın takibe aldıkları Kanadalı stajyerin aslında hem siber suçlara karışmış olan kişilerle bilgi paylaştığını hem de Çin istihbarat birimlerinin yetkilileriyle de görüştüğünü ortaya çıkarttılar ve bunun üzerine geçtiğimiz Perşembe günü eş zamanlı olarak hem evine hem iş yerine bir baskın düzenlendi. Bilgisayarlarına, elektronik malzemelerine el koyuldu ve an itibariyle şahıs gözaltında.
0: Gelelim siyasetin gündemine. Yeni partinin yönetimi ilk toplantısını yaptı. Parti meclisi toplandı ve MYK yani genel başkan yardımcıları belirlendi. Parti yönetiminin ilk adresi de Anıtkabir oldu.
2: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
5: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.
2: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmaları ile ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel Başkan Yardımcıları yani MYK'da milletvekillerinden oluştu. Yeni parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha yineledi. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi.
6: Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
7: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
6: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
7: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde konuştu. Partide yolsuzluklara yer olmadığını vurguladı.
6: Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri siyasi ahlak kanunu meclise verecekler. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
7: Kılıçdaroğlu program sonunda Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.
0: Ankara gece bastıran yoğun yağışın ardından sel baskınlarıyla güne uyandı. Araçlar suda sürüklendi. Bazıları alt geçitlerde mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini, otoparkları su bastı. Başkentte yağış aralıklarla devam etti.
8: Eyvah! Araba gitti!
9: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Sağanak yağış gece boyu sürdü. Ankara sabaha sel baskınlarıyla uyandı. Başkenti yaz yağmuru vurdu. Mamak'ta yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Suların çekilmesinin ardından araç kaldırıldı. Bu görüntülerse Turgut Özal Bulvarı'ndan. Su basan alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
10: İş yerinden çıktım, evime gidiyordum. Köprü kapalı değildi, herhangi bir şey yoktu. Geçerken hafif de su vardı ama hani araçlar geçtiği için o kadar şey yapmadım. Ama köşeden su kanalından birden patlayınca benim arabam tepesine kadar suyun altında kaldı.
2: Alt geçit su boşaltılana kadar kapatıldı. Ekipler bir yandan da tıkanan tahliye noktalarını açmaya çalıştı.
11: Yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmanın ardından araç tahliye edildi. Ancak alt geçitte bulunan suyu tahliye etme işlemleri devam ediyor.
2: Ankara'nın birçok noktasında yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
12: Sabah geldiğimiz burası buraya kadar suydu. Baraj gibiydi. 60 santim su vardı içeride. Bu arkadaşlar burası da battı. Hepsi mahvoldu yani.
8: Küçücük rovar koymuşlar, almıyor. Komple suydu, şöyle suydu. Yani bak aha burada işte su, su belli.
11: Sağanak yağışı en iyi özetleyen manzaralardan biri. Ankara'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Mamak ilçesinde bazı noktalarda araçlar garajlarında sular içinde kaldı.
12: Akşam geldim, sabah gidecektim. Baktım araba suyun içinde yüzüyor. Araba çalışacak mı, çalışmayacak mı bilmiyorum.
0: İstanbul için de meteoroloji raporları günler öncesinden turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu ve yağış şehre dün günün ilk saatlerinde bastırdı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine neden oldu. Sağanak nedeniyle İstanbul'un pek çok noktasında da su baskınları yaşandı.
7: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı. Gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
13: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları, giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
7: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu, maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
14: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
15: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
16: Öğleden önce 8-10 tane bir sardalya aldım. İşte birkaç tane şey var sardalya.
17: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
7: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
18: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
7: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü önce otomobile ardından da direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı.
19: Yolcu otobüsü önce otomobile ardından direğe çarptı. İkisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförü Bahariye Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs önce seyir halindeki bir otomobile ardından da yönlendirme levhasının olduğu direğe çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuların çoğunluğu kendi çabalarıyla otobüsten çıktı. Bazı yolculara ise çevredekiler yardım etti.
20: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki şey koltuğa çarptı başım.
21: Önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Araca çarpmamak için direğe vurmuş.
19: Ağır yaralanan otobüs şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 30 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği sorusuna yanıt aranıyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi, Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi de yer aldı. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel suçlamayı reddetti.
2: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3 zanlı ise tutuklandı. Böylece Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 15 oldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Soner'in ifadeleri ortaya çıktı. Vali konutunun mutfağında çalışan bir kişi Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatlerde Handan Soner'in mutfağa panik halde geldiğini ve hemen kendisine evden çıkardığını öne sürdü. Handan Soner ise böyle bir olay yaşanmadığını iddia etti. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler, Handan Soner'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini ve Mustafa Türkay Soner'in Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Handan Soner ise Turan Güler'i tanımadığını ifade etti. Handan Soner, Doku'nun hamilelik testi yaptırdığına dair iddialarla ilgili eşiyle konuştuğunu anlattı. Eşinin kendisine "Duyumla bir şey olmaz, sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma" dediğini anlattı. Vali Soner, Gülistan'ın yedek sim kartını eski polis Gökhan Ertok'a göndermişti. Jandarmadaki ifadesinde bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Handan Soner, savcılıkta ifade değiştirdi. Eşinin telefonda bir kişiyle sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Handan Soner'in iletişim trafiği de incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği "arabalar temiz çıkıyor" sözleri dikkat çekti. Bu bilgiyi dosyada gizlilik kararı varken nereden öğrendiği sorulduğunda Soner bunu sosyal medyadan duyduğunu iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin bir açıklama geldi.
1: Ucu nereye giderse gitsin,

0: Sırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı.
1: Ailesiyle birlikte zorla sahilden çıkarılmaya çalışıldı. Yargıtay özel işletmeyi haksız buldu. Vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Akşam gazetesinin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız, insanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktorun itirazı üzerine görevli bu kez tehditte bulundu. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise azmettirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararda anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatılarak kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Kıyı kanununa göre vatandaşlar kamuya açık kıyılarda herhangi bir ücret ödemeden havlularını serip denize girebiliyor. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti sunabileceğini ancak vatandaşların denize girmesini engelleyemeyeceğini belirtti. Kararda ayrıca vatandaşın denize girişinin engellenmesi halinde şikayet olmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatabileceğini ifade edildi.
0: Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı açıldı. Törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Kurum daha sonra bir depremzede ailenin evini ziyaret etti.
2: Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzede ailenin yeni evine konuk oldu.
3: Şöyle Malatya'ya baktığımızda eskisinden daha yeşil, daha güzel. Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. Evet. O heyecanı gözlerinde görebiliyoruz.
2: Bakan Kurum Malatya'daydı. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını yaptı. Kurum törenin ardından çarşıyı ve yeni açılan iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin.
2: Bakan Kurum daha sonra evleri yeniden inşa edilen depremzede ailenin evine konuk oldu.
3: Çok şükür ki böyle çarşısıyla, dükkanıyla, camisiyle, okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Elbette eksiklerimiz var ama işin çoğunu tamamladık.
0: Eskişehir'de geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 kişi şehit olmuştu. Şehitler Seyit Gazi ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Yakınları duygusal anlar yaşadı.
4: Alevlerin arasında kaldılar. Orman yangınını söndürebilmek için canlarını ortaya koydular. Geçen yıl 23 Temmuz'da hayata veda eden 10 orman şehidi Eskişehir'de dualarla anıldı.
5: Yani babam olmadan yani sanki yani dünya bize sırtını döndü gibi hissediyorum. O yüzden üzgünüm.
6: 10 günlük eşi vardı. 10 gün önce düğünü yapılmıştı. Tabii en büyük travmayı yaşayan da eşi olmuştur. Ama bu takdir ilahi. Bunu kimse değiştiremez.
4: Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden tam bir sene geçti. Şehitler için Seyit Battal Gazi Türbesi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazın ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Şehitlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
7: Eyüp benim için çok değerliydi. O benim her şeyimdi. Ablalar kardeşlerinin ikinci annesidir. O bana hep öyle derdi. Sen benim ikinci annemsin ablacığım derdi. Öyleydi, benim çok kıymetlimdi.
4: 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit.

0: İyi de olmuştu.
1: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele var. İki ülkede binlerce hektarlık alan kül olurken alevler yerleşim yerlerine de ulaştı. 200 bine aşkın kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmekte zorlanıyor. Her iki ülkede de büyük bir seferberlik var.
2: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla büyük bir mücadele yaşanıyor. Alevlerin önüne geçmek hayli zor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Lant bölgelerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altında.
3: Evet, demiştik ki nasıl başlıyor kitabımız? Temmuz'un en sıcak gününde Florida'nın güneyinde Key West adasında çarşaf gibi sularda bulunan kolla, kopuk kol, omuzundan kopuk, sıkılı bir yumruk halinde fakat nedense bir tek orta parmağı dimdik ayakta duruyor. Balayındaki balık tutmak için tekne kiralamış bir turistin teknesinin yoluna çıkıyor. Ve Hiyasa'nın karakterleri de bu kolun esrarını çözmek için bir araya geliyorlar. Kim var? Bunların en başında bir defa Andrew Yancey var. Andrew Yancey bir polismiş daha doğrusu ama sonra talihsiz bir olay sonucunda rozeti ve silahı elinden alınmış. Aslında talihsiz bir olay derken kendinin başını yemiş anlamına söylüyoruz bunu. Çünkü eski sevgilisinin yani ayrılmak üzere olduğu sevgilisinin 14 yıllık kocasına emiş gücü yüksek Black & Decker marka portatif bir elektrik süpürgesinin hortumuyla saldırmış. Rozetine dediğimiz gibi el konmuş ama işte bütün de yok etmeyelim demişler. Lokanta müfettişliği işi vermişler. Yani bilmiyorum belki Gurme dergisine yazmasının da faydasını görmüştür burada diyersen. Çünkü yani bir gurme yazarının aslında adımını bile atmayacağı yerlerde dolaşıyor. Lokanta müfettişliği yaparken. Doğrusu ben yani eğer doğruysa böyle bir şey bulunuyorsa herhangi bir lokantada nerede ve kaçıncı sınıf olursa olsun bu kadar çok hamam böceği bulunacağını tahmin etmezdim. Hatta hamam böcekleri o kadar çok ki canlı hamam böcekleri. Onlar için bir sayaç kullanıyor. Sayaçla sayılarını tespit ediyor. Ona göre rapor yazıyor. Sahada yaşanan tecrübe hepsinden iyisidir diye düşünüyor. Ve aslında bu sayaçla da biraz iftihar ediyor bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Ama içten içe hep rozetini geri alma arzusu ile kıvranmakta. Ve bu yüzden de bu kendi başına yüzen İnsan kolunun esrarını çözmek istiyor ki çözsün. Ne kadar başarılı bir polis olduğunu ve aslında polislik yapmayı hak ettiğini düşünüp rozetini geri versinler. Peki kimler var burada onunla birlikte çalışan? İster istemez işbirliği yaptı. Başta pek hevesli olmasa da kadın. Adli tıp uzmanı Rosa Campesino var. İşini seven birisi, çok cesur, Kübalı bir hanım. Boşanmış o, onun da çocuğu yok. Tropik balıkları çok seviyor. Yani Andrew Yancey'den de sanki biraz hoşlanmış gibi görünüyor doğrusu. Sonra bir de maymunumuz var. Maymunumuz aslında biraz esrarlı. Sedef hastalığı geçirmiş çocukları andırıyor. Bir kapuçin maymunu bu. Çeşitli yerlerde görüyoruz onu. Bir yoksul bir sahibi var. Onu seven ve her türlü nazını çeken. Çünkü maymun hakikaten çekilecek bir şey değil yani. Hani bütün maymunlar için söylemiyorum. Drix için özellikle bu. Hem huysuz, hem yaramaz, hem de zarar veren bir yaratık. Ama öte yandan da Johnny Depp'in malum korsan filmlerinde oynayan maymun olduğu söyleniyor.

Hem çeşitli yerlerden gazetelerdeki eleştiriler var önümde. Çoğu beğenmiş. Guardian biraz uzunca yazmış ama biraz da Carl Hiesen'e tam anlamıyla eleştiriyor demeyeceğim de eski formundan düştüğünü ima ediyor. Yani işte Tourist Season ve Double Whammy ile başladığı ve işte meşhur Florida'sında, sevgili Florida'sında geçen 1980'li yılların ortasında yazılmış maceralardan sonra. Yani tekrara düştüğünü ve eskisi kadar iyi kitaplar yazmadığını söylüyor ama bu kitabı çok beğenmişler. Eski formuna döndüğünü düşünüyorlar. Guardian'ın görüşleri böyle. Onlar da çok eğlenceli bulmuşlar. Ve özellikle mekanına ne kadar hakim olduğunu görmemek mümkün olmadığı için bunu övüyorlar. Ama aynı zamanda sanki bir Florida rehberi gibi değil de Florida'ya gitmemeyi tavsiye eden bir rehbermiş gibi diyorlar. New York Times'a da çok çok sevdiğimiz eskiden bir film yazarıydı. En sevdiklerimizden biri Jeanette Maslin. Şimdi de en beğendiğim edebiyat eleştirmenlerinden birisi. O da Bad Monkey'nin, Pis Maymun'un son derece eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüyor ve demiş ki Mr. Hiesen 2004'teki Skinny Dip adlı romanından beri hiç bu kadar komik bir kitap yazmamıştı. İki kitap da şiddetle başlıyor. Skinny Dip'te bir adam karısını gemiden aşağı atıyordu. Burada tekneyle giderken bir kol buluyorlar malumunuz. İkisinde de tüylü yaratıklar var. Ve ikisi de aslında Yersen'in çok ciddiye aldığı bir konuya, zehirli polüsyon, kirlenme konusuna önem veriyorlar, altını çiziyorlar. Dolayısıyla benzer tarafları var ama benzer taraflarının komik tarafları olduğunu iddia edemeyeceğiz tabii. Ben Andrew Yersen'in aslında çok hoş bir karakter olduğunu düşünüyorum ve onu bıraktığı yere bakınca, kitabın finalinde nerede bıraktığına bakınca sanki ileriye açıkmış gibi. Acaba diyorum, Carl Hiesen bir Andrew Yancey kitabı daha yazar mı? Böylece Yancey'nin başına ne gibi işler daha açabileceğini istikbalde de görmemiz mümkün olur mu? Kimseden bu konuda bir fikir gelmemiş ama ben gene de umuduma sarılma yanlısıyım. Evet, iyi yazılmış bir polisiye, sahiden komik bir kitap. Yazarını eğer tanımıyorsanız böylece tanımış olursunuz ve memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Carl Hiesen, Bad Monkey, Pis Maymun. Türkçesi Algan Sezgin türedi. Aylak kitaptan çıktı efendim. Bir başka programda yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da, Sakarya, Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 dereceye iniyor. Ege'de güneş görülüyor, rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
1: Hava durumu. Engelsiz.
2: Engelsiz.
1: Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV radyodaydı.
3: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Burası NTV Radyo. Saat

0: İki haberleriyle tekrar karşınızdayız. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç Christopher Street Day etkinliği sırasında kalabalığın içine daldı. Olayda bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Olaya dair açıklama Berlin polisinden geldi. LGBT yürüyüşü kapsamında düzenlenecek konser ve miting öncesi bir aracın Tiergarten bölgesinde kalabalığın içine daldığı aktarıldı. Olayda bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği açıklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürdürüldü. Organizatörler ise konser ve mitingin iptal edildiğini duyurdu. Yaşananların bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna Hazar Denizi'nde gemileri hedef aldı. Bir İran ticaret gemisinin de hedef alındığı belirtiliyor. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın Kuzey Kore'den 30 bin askeri savaşa sokmak istediğini ifade etti. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
1: Ukrayna İHA'larının Hazar Denizi gibi bir yerde İran gemisine hedef alması bir de tabii özellikle şu bakımdan son derece önemli. Ukrayna Savaşı ile İran Savaşı arasında doğrudan doğruya bir bağlantının kurulmaya başladığını görüyoruz. Ukrayna yönetimi böyle bir saldırının yani hava saldırısının olduğunu doğruladı. Ukrayna yönetimi bu vurulan geminin Rusya'dan İran'a silah taşıyan bir gemi olduğunu söylüyor ve Ukrayna yönetimi Rusya'nın İran'a silah yardımında bulunduğunu söylüyor. Hatırlayacağımız üzere Trump önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın İran'a silah desteğinde bulunmadığını söylemişti. Yani hem Rusya lideriyle hem de Çin Halk Cumhuriyeti liderleriyle görüştüğünü ve bu ülkelerin İran'a silah yardımında bulunmadığını söylemişti. Ukrayna yönetimi ise böyle bir desteğin olduğunu söylüyor. Peki Ukrayna neden doğrudan doğruya bu şekilde İran gemilerini hedef alıyor ya da almaya başladı? Şöyle söyleyebiliriz. Ukrayna ile İran arasında 2020 yılına kadar gayet iyi ilişkiler vardı. 2020 yılında bir Ukrayna yolcu uçağının İran'da hava savunma sistemleri tarafından vurulması nedeniyle İran bunun kaza nedeniyle olduğunu söylüyor. Ukrayna kasıtlı olduğunu söylüyor. Bu olaydan sonra iki ülke ilişkileri epey kötüleşti ve ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan savaşın başladığı 2022 yılından sonra İran Rusya'ya kamikaze İHA'lar satmaya başladı. Yani Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını çok büyük ölçüde İran'dan ithal ettiği Şahit İHA'larıyla yapmaya başlamıştı. Gerçi daha sonra Rusya bu İHA'ların patentini aldı, İran'dan satın aldı ve kendisi üretmeye başladı. Fakat İran'ın öyle bir katkısı olmuştu. Dolayısıyla Ukrayna'nın savaş halinde olduğu saldırgan ülkeye silah desteğinde bulunduğu için Ukrayna İran'ı da saldırgan ülke olarak görüyor. Zelenski'nin yaptığı açıklamada bir de ayrıca Kuzey Kore'nin Rusya'ya 30 bin asker göndermeye hazır olduğunu Zelenski ifade etti. Hatırlayacağımız üzere 2024 yılında Kuzey Kore Rusya'ya 14 bin civarında asker göndermişti. Zaten Rusya ile Kuzey Kore yönetimleri şu anda stratejik ortak ve bu üçüncü ülkeye karşı birbirlerine yardım etmeyi de içeriyor.
0: İran'ın Ukrayna Hazar'da gemimizi vurduğu açıklamasını Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk NTV yayınında değerlendirdi.
2: Ukrayna-Rusya savaşı Karadeniz'e sıçramıştı. Hatta bizi de rahatsız eden bir sürü olay oldu. Yani her iki ülkenin dronları, füzeleri, çeşitli gemileri vurdular. Bu gemilerle ilgili de tartışmalar var. Yani bu gemilerin neden hedef alındığı, normalde askeri gemi vurmuyorlar, ticaret gemisi vuruyorlar ama herhalde onların elinde o gemilerin örneğin işte ticari ürün dışında bir şey götürdüğüne dair de bilgi var. Yani onların saldırıya uğramasının gerekçesi bu olabilir ama tabii Hazar Denizi ilginç. Hazar Denizi Ukrayna'nın kıyı şeridi yok. Rusya'nın var. Oradan drone füzelerle bir saldırı söz konusu. Yani Rusya'nın İran'a mühimmat göndermesinin birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi Hazar'ı kullanması. Yani gemiyle ilgili de bir mesele olabilir. Ukrayna, Rusya ve Ukrayna'nın Bu savaştaki rolüyle ilgili, yani Zelenski kaç defa Körfez ülkelerini turladı. İHA'larla ilgili bir süreç yürüttü. Yani Körfez'in savunmasının güçlendirilmesi bağlamında bir projeksiyonu da var aynı zamanda. Yani İran'a karşı Körfez ülkelerinin güçlendirilmesi bağlamında. Rusya'nın da İran'a yaptığı yardım söz konusu. Burada taraflar tabii birbirlerini gözetiyorlar. Yani Ukrayna için ana mesele Ukrayna-Rusya savaşı. Dolayısıyla bu savaşın bir an önce bitmesi ve Amerika'nın ve bütün Batı dünyasının ilgisini tekrar bu coğrafyaya, Ukrayna-Rusya savaşının olduğu coğrafyaya yönlendirmesi gerekmekte. Ama da bu da dolayısıyla çok da, yani şu koşullar altında çok da mümkün değil. Ukrayna tartışmasının İsrail'e bir ilgisi var Zelenski nedeniyle. Yani bu istihbarat oranın vurulmasıyla ilgili tartışmaya bir biçimde İsrail'de karışacaktır. Yani İsrail'in o bölgede ki bazı faaliyetleri, işte drone faaliyetleri, işte Azerbaycan'la ilgili bazı tartışmalar. Yani o İran gemisinin vurulması bu bölge, o coğrafyadaki güvenlik riskini ve tansiyonu arttıracaktır ve bazı ülkelerin tartışmanın içine karışmasını da kolaylaştıracaktır. Yani bu basitçe Ukrayna'nın bir İran gemisini vurması, ama öyle değil. Ukrayna'nın bunu yapabilmesi için bazı ülkelerden, hangi ülke, işte İsrail'den belki destek aldı, belki Azerbaycan'daki bir yer kullanıldı filan. Bunlar tartışmayı çok boyutlu hale getirecektir. Ama hani biz bu tartışmada, yani İran Amerika Birleşik Devletleri İsrail savaşıyla Rusya Ukrayna savaşının tam olarak birbirinden ayrılamayacağının çok iyi bir göstergesi. Ya yani zaten jeopolitik coğrafya bakımından da yakınlar, ama aynı zamanda aktörlerin de işte rakiplerini zayıflatmak için rakiplerinin savaştığı başka rakipleri desteklemesi gibi bir süreç de işleyebilir. Devamı gelmesi durumunda Hazar Denizi'ndeki savaş olasılığı, yani daha doğrusu güvenlik riski artacaktır. Karadeniz'de benzer bir süreç olabilir. Rusya ve Çin'in böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum derken, o sırada Rusya'dan İran'a giden bir tanker vuruldu. Yani yapmasanız iyi olur gibi bir anlama da geliyor. Yani böyle bir durum da var. Hani verilmiş uyarı da olabilir. Biz sizin oradan gemilerle Rusya'dan İran'a silah gönderdiğinizi biliyoruz. Yapmasanız iyi olur bunu gibi bir mana da çıkabilir, ama bunların tamamı bir takım olasılıklar. Bu bir mesaj da olabilir tabii ki. Zelenski'nin açıklaması özrü kabahatinden büyük şeklinde bir açıklama oldu. Yani şu olsa anlardım. Yani İran Rusya'ya silah gönderse, hani denilebilir ki biz Rusya ile savaş halindeyiz, onlar da silah gönderiyor, biz de vuruyoruz. Ama Rusya'nın İran'a savaş göndermesi Ukrayna bakımından hani bir öncelikli konumu. Şimdi Ukrayna'nın bu davranışı, şimdi bu savaşın aktörleri var. Yani resmen İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir savaş var aslında. Ama Ukrayna bunu yaptığı zaman savaşı tarafı haline geliyor. Yani İran'ın da aynı şekilde yanıt vermesinde yolunu açan bir süreç de başlatmış oluyor. Bu yani Ukrayna'nın şöyle bir stratejisi de olabilir. Ben İran savaşına da dahil olayım. Dolayısıyla Amerikan ve Batı desteğini arttırma, İsrail desteğini arttırma yönünde kendi adımları da olabilir. Bunda, yani bunda bir olasılık olarak tartışmak lazım. O savaşın da parçası olalım. Ama Ukrayna'nın zaten kaynaklarını ülkenin kendi öz savunması, toprak savunması için kullanması bence daha rasyonel olur, ama hani o ülkenin kendi kararı. Bir önceki turda da söylemiştim. Yani Ukrayna bakımından böyle bir bilinmezlik var. Hani bu davranışı o kadar da rasyonel değil. İran'dan bir gemi Rusya'ya silah götürmediği için Rusya'dan İran'a silah gidiyor ve doğrudan bu Ukrayna'yı ilgilendirmiyor. Ama bu bir mesaj olabilir. Yani Trump yönetiminin, Trump'ın açıklamasının üzerine 24 saat geçmeden Rusya'dan İran'a silah götürdüğü iddiasıyla bir gemi vuruldu. Bu Trump'ın Rusya ve Çin'e verdiği bir mesaj. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu kendisinin yapması daha büyük diplomatik sorunlara yol açardı. Yani isterse onu yapıyor. Bunun yerine Ukrayna gibi bir ülke aracılığıyla yapmayı tercih etmiş olabilir. Bence bu olasılık Ukrayna'nın kendisinin karar vermesine göre çok daha yüksek bir olasılık. Her halükarda savaşın Karadeniz dışında da Kızıldeniz, Hürmüz dışında da Hazar'a yayılmasının dünyadaki jeopolitik riskleri arttırdığı ve arttıracağı açıkça ortada.
0: ABD İran'a karşı savaşını genişletecek mi? Bu da bir başka soru ve yanıtı henüz belli değil. Ancak Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başlarında İran içindeki hedeflere yönelik gizli saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
3: Bahreyn ve Kuveyt, İran'daki bazı noktalara gizli bir şekilde savaş uçakları göndererek saldırılar düzenledi. İddia Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki körfez ülkesi İran'a misilleme saldırıları yaptı. Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti. Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a gizli bir şekilde savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depoları da hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı. Haberde bu durum İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Wall Street Journal daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın başından itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenleyerek çatışmaya erken aşamada dahil olduğunu yazmıştı. Gazete bu saldırıların Nisan ayında ateşkes ilan edilmesinden sonraki güne kadar sürdüğünü de bildirmişti. İran'ın son haftalarda özellikle Bahreyn ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığı biliniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik iki hafta süren saldırılarına Tahran bölgedeki üslere misilleme yaparak yanıt vermişti. Devrim muhafızları bu süreçte 11 Amerikan savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini öne sürdü. Açıklama devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi'den geldi. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan ordu sözcüsü ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhibbi bölgedeki üslerde bulunan ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının imha edildiğini söyledi. Diğer yandan ABD'nin saldırılarının geçici olarak durduğuna yönelik iddialar Axios Haber platformunda yer aldı. Haberde Ummanlı yetkililerin Tahran'la Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ihtimalini görüştüğü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir anlaşma ihtimali nedeniyle saldırıları durdurduğu iddia edildi. Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada en az 35 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Olay Şam Deir ez-Zor yolunda gerçekleşti. Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsü çarpıştı. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar helikopterle, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsü önce otomobile ardından da direğe çarptı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı. Kazada ikisi ağır, 30 yolcu yaralandı.
4: Yolcu otobüsü önce otomobile ardından direğe çarptı. İkisi ağır, 30 yolcu yaralandı. Facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün şoförü Bahariye Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs önce seyir halindeki bir otomobile ardından da yönlendirme levhasının olduğu direğe çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuların çoğunluğu kendi çabalarıyla otobüsten çıktı. Bazı yolculara ise çevredekiler yardım etti.
5: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki şeye, koltuğa çarptı başım.
6: Önüne araç çıkmış bildiğim kadarıyla. Araca çarpmamak için direğe vurmuş.
4: Ağır yaralanan otobüs şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 30 yolcunun yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği sorusuna yanıt aranıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sarıyer'de düzenlenen partiye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak CHP'nin arınmak zorunda olduğunu bir kez daha yineledi.
7: Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız.
8: İki ay önce İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan verdi mesajlarını.
7: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
8: Kılıçdaroğlu CHP'ye katılım töreninde konuştu. Partide yolsuzluklara yer olmadığını vurguladı.
7: Siyasi ahlak kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri siyasi ahlak kanunu meclise verecekler. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
8: Kılıçdaroğlu program sonunda Özgür Özel'in yeni partisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.
0: İstanbul için meteoroloji raporları günler öncesinden turuncu kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. Günün ilk saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava şehirde adeta mevsimin değişmesine yol açtı. Sağanak nedeniyle İstanbul'un pek çok noktasında su baskınları da yaşandı.
8: Uyarılar yapılmıştı. Sağanak geçişleri gece saatlerinde başladı. Gün boyu aralıklarla devam etti. İstanbul'da etkili olan yağmur gündelik hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Bazı alt geçitler suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Su basan noktalarda çoğunlukla yağmur suyu giderlerinin tıkalı olduğu görüldü.
9: Yoğun yağmurla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin farklı noktalarında önlem amacıyla mesaiye başladı. Özellikle tıkalı yağmur kanalları giderler konusunda çalışma yapılıyor. Bakın giderleri özellikle atılan plastik pet şişelerin tıkadığı görülüyor.
8: İstanbul'un kuzey kesimleri ve Boğaz hattındaki ilçeler daha çok yağış aldı. Zemin katlarında su baskını olan binalar oldu. Maddi hasar oluştu. Hissedilen sıcaklık değerleri ise 17 dereceye kadar indi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve apartman saçaklarına sığındı.
10: Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
11: Beykoz'da şiddetli yağışın etkili olduğu noktalardan biri sabahın erken saatlerinden itibaren burada yağış aralıksız bir şekilde sürdü.
12: Öğleden önce 8-10 tane bir sardalya aldım. Şimdi kaç tane şey var ya, sardalya?
13: Normalde yağmurda balık olur derler ama yağmur sadece ıslatıyor, başka bir şey yapıyor.
8: Genel olarak uyarıların dikkate alınması sonucu İstanbul genelinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Özellikle de trafikteki araç sayısının az olması oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.
14: Aşırı sıcaklar yaşadık biliyorsunuz birkaç gün. Bunun gelmesi şahane oldu, hemen kendimizi sokaklara attık.
8: Yağmur kent genelindeki barajları ise olumlu şekilde etkiledi.
0: Yurdun birçok noktasında da şiddetli yağış etkiliydi. Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Fırtına ve hortum da bazı noktalarda hasara yol açtı.
3: Cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sağanak ve fırtına birçok noktada etkili oldu. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yollar su birikintisiyle doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitleri de su bastı. Otomobiller suya gömüldü, çok sayıda araç yolda kaldı. Selle mücadele çalışmalarında bir iş makinesi dereye devrildi. Operatör araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Yozgat'ta da benzer manzaralar var. Yollar suyla doldu, bazı araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Mahsur kalanlar çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Bu görüntülerse Adana'dan. Yumurtalık ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından hortum çıktı. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler etrafa saçıldı. Bazı gençler dev dalgaların olduğu denizde yasaklanmasına rağmen yüzmeye devam etti. Bursa Karacabey'de de sağanak ve fırtına etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollarda su birikintisi oluştu. Sahil kenarındaki bir kafede masa ve sandalyeler fırtınanın etkisiyle uçuştu. Antalya'nın Serik ilçesinde de sağanak yerini hortuma bıraktı. Bir evin çatısıyla 4 sera zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tahliye edildi, bölge kontrol altına alındı. Kemerburgaz Cendere yolundaki kimya fabrikasında bulunan 10 tonluk tanktaki kimyasal maddenin tepkimeye girmesi sonucu çevreye yoğun kokulu duman yayılmaya başladı. İşçiler hızla tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir sızıntının önlenmesi için bölgeyi kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri kimyasal tepkimenin olduğu bölüme özel koruyucu kıyafetler ve maskelerle girdi. Uzun süren çalışmaların ardından tank içindeki yaklaşık 10 tonluk kimyasal madde güvenli şekilde boşaltılarak tepkimenin sona ermesi sağlandı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme olmadığı öğrenildi. İzmir'de orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın Torbalı ilçesine bağlı Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükseldi. Alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler

0: gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
1: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
2: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
1: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
3: Türkiye'de binlerce kişi sanal kumar batağına düşmüş durumda. Bir kere deneyeyim bir şey olmazla başlayan cümleler bağımlılığa dönüşüyor. Üstelik verilere göre oynama yaşı 15'e kadar düştü. NTV'den Tuana Çiftçi hem tedavi gören bir kumar bağımlısıyla hem de uzmanlarla konuştu.
4: Bir günü 24 saat. Ben bunun 23 saatini kumar oynadığımı biliyorum. Uyumadığım günleri hatırlıyorum. Benim kaçışım oydu. Oradan çok keyif alıyordum çünkü para kazanıyordum. Yalancı bir itibar veriyor insana.
5: Arkadaş ortamında eğlence olarak başladı. Kısa sürede bağımlılığa dönüştü. Günün her saati, neredeyse her dakikası sanal kumar oynamaya başladı. Tedavi süreci devam eden 32 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadıklarını anlattı.
4: Lavaboda elime telefon, kumar oynuyordum. Sipariş vereceğim, çift telefon kullanıyorum. Birinde oynanıyor, ben orada yemek siparişi veriyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyormuş. İşte arabada trafikte giderken gözümün önünü görmüyordum o ekrana bakmaktan.
6: Kimi evini arabasını satarken kiminin de yuvası yıkılıyor. Sanal kumar bağımlılığı bir çığ gibi büyürken bu durum verilere de yansıdı. Enstitü Sosyal'in raporuna göre bağımlıların büyük bir çoğunluğunun 100 bin liraya aşan borcu var.
4: Bir gecede 98 bin lira para kazandım. Aynı gece bir saat sonra o parayı kaybettim. Sistem öyle bir sistem ki yani size gel diyor. Hani gel işte alış. Ya buralardan vazgeçme diyor yani.
7: Kumar endüstrisi pandemi dönemini çok iyi kullandı. Oyunlar içerisinde, filmler içerisinde veya farklı sosyal medya kanalların içerisinde gizlenmiş reklamları üzerinden başta çocukları ve gençleri olmak üzere çok sayıda insanımızı bu tuzağa kaptırdık. Bunun bir normalleştirilmesi çok tehlikeli. Uyuşturucu madde bağımlılığı kötü, diğer bağımlılıklar kötü. Kumar da kötü ama onlardan iyidir. Değil efendim. Yani kumar diğer bağımlılıklar kadar tehlikeli. Madde bağımlılıkları uzun süreli saklanamayabilir. Kumar bağımlılığı çok uzun süre saklanabilir. İnsanlar fark etmezler.
8: Dijital kumar platformlarına 7/24 erişim sağlayabilmemiz. Aynı zamanda bu platformlar kişilere kanca atarak sürekli bir şekilde platformun içerisinde ve kumar oynama davranışı içerisinde tutuyor. Bu nedenle kişilerin bundan tek başına sıyrılması çok mümkün değil.
5: Kumar borcu bağımlıları büyük çıkmaza sürüklüyor. Son örnek Çankırı'dan geldi. 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik bu videoyu yakınlarına gönderdikten sonra hayatına son verdi.
9: Kumar yüzünden ailemin her şeyini çaldım. Belki 4, belki 5 tane evini yedim.
5: Yeşilay'ın verilerine göre çevrim içi kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. 15 yaş ve üzeri yaklaşık 7 milyon kişi ise hayatında en az bir kere kumar oynadı.
7: En büyük risk grubu olarak 15-24 yaş arasındaki gençlerimizi görüyoruz. Kumar endüstrisi de ağırlıklı olarak algoritmik anlamda agresif reklam politikası anlamında da bu yaş grubuna çalışıyor. Çünkü bağımlılık endüstrisinin zaten temel varsayımı ne kadar erken yaşta ağını alırsa, ne kadar erken yaşta bağımlı yaparsa o kadar uzun süreli müşterisi olacağından dolayı daha çok gençleri ve çocukları hedef altına alır.
5: Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporunda ise Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmaya katılanların %55'i kumara başlama nedeni olarak arkadaş etkisini öne sürdü. Öte yandan evlilerin kumar bağımlılığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu anlaşıldı.
4: O zamanlar benim ev borcum vardı. İşte daha yeni evlenmiştim, çok borcum vardı. bir şekilde yetmeye çalışıyordum. Hayata yetişmeye çalışıyordum yani. O psikolojiden dolayı oldu işi. Çok borcum var. Bu şekilde kazanırsam borçlarımı da erken bitiririm gibi düşüncelere de girdim. Ben 3 ev

0: Kaybettim. Bir araba kaybettim. Eşimi kaybettim. Evimi kaybettim. Yani hayatımı kaybettim aslında. Maddeden hayatımı kaybettim. Yani bir manen kaybetmek kaldı. Bunu yapmadım diyorum. Borcum yoktu benim. Çok da güzel kazanıyordum. Sonra kaybetmeye başlayınca banka puanlarım da iyi. Kredi çektim.
1: Lise ve üzeri eğitim grubundaki kişiler de çok ciddi oranda oynuyorlar. Bu kişiler kumarı daha rasyonelleştirebiliyorlar. Örneğin yatırım yaptıklarını düşünerek kumar oynamayı meşrulaştırabiliyorlar.
2: Kumar Yeşilay Danışma Merkezlerine son bir yılda yapılan başvurular içerisinde en hızlı artış gösteren bağımlılık türlerinden biri haline geldi.
3: Bağımlı birey ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz ücretsiz bir şekilde. Bir diğer unsur da gizliliğin esas olması aslında bizim için en önemli ve kişiler için de en önemli nokta. Buradan destek aldıkları noktada hiçbir bilgileri, kimlik bilgileri üçüncü şahıs ve üçüncü kurumlarla paylaşılmamakta. Bu da aslında kişilerin rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyor.
2: Bağımlılık tedavisi ve yardım almak çözüm olabilir. Uzmanların ailelere de çağrısı var. Bağımlıya ön yargıyla yaklaşmamak, tedavi sürecinde yanında olmak önemli.
4: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3 sette mağlup eden Ay Yıldızlılar şampiyonluk için bugün Brezilya ile karşılaşacak.
5: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde rakip tanımıyor. Yarı finalde ev sahibi Çin'le Macau'da karşılaşan milliler final biletini 3 sette aldı. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, büyük üstünlük kurduğu ikinci sette 25-15 ile finalin kapısını araladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanarak maçı noktalayan Sultanlar adını şampiyonluk maçına yazdırdı. Melisa Vargas 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
6: Her zaman şampiyonluk istiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsanız böyle oynamalısınız. Finalde de iyi voleybolumuza devam ederek kupayı alacağız.
5: 3 yıl sonra finale dönen Ay Yıldızlılar kupayı Türkiye'ye getirmeye hazır.
7: Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadın ile erkeği ile günden güne hep daha iyiye gidiyor.
5: Baş antrenör Daniele Santarelli de finali heyecanla bekliyor.
8: Bu yaz bizim için özel bir hikaye oldu. Şimdi önümüzde zorlu ve güzel bir final var. Altın madalyayı yeniden boynumuza takmak için tüm gücümüzü kullanacağız.
5: 3-0'lık Çin galibiyetinin ardından sevincini NTV ile paylaşan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstün de finalde favori olduklarını söyledi.
9: Bugün geldiğimiz noktada Çin'e hiçbir varlık göstermedi. Ben hep söylüyorum, yarın bizim ne olacak, rakibin ne olduğu değil, bizim nasıl oynayacağımızdır. Biz bugün bu tempoda, bu istek barzuyla oynarsak neden şampiyon olmayalım? Bir şampiyonluğun da favorisi biziz diye düşünüyorum.
5: Ay Yıldızlılar saat 14.30'daki finalde Brezilya ile karşılaşacak. Güney Amerika temsilcisi Geçya ile karşılaşacak. Güney Amerika temsilcisi geçen sene finalde yenildiği İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yeniden finale yükseldi. 2023'te bu kupayı kaldıran Filenin Sultanları kadın voleybolundaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
4: Rus sınırlarımızın dışındaki gelişmelerle devam edelim. Romanya-Ukrayna sınırında. İki gün içinde ikinci drone düşürüldü. Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu.
10: Romanya hava sahası son günlerde hareketli. Ukrayna sınırında bir kez daha drone düşürüldü. Hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracı F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı drone'un sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre NATO görevi kapsamında hazır bekletilen 2 F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti, ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde sınırı ihlal eden başka bir drone Romanya'ya ait F-16

0: Davos uçağı tarafından vurulmuştu. 29 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya vasasına giren Rusya'ya ait İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda 2 kişi yaralanmıştı.
1: Hindistan'da haftalardır süren protestolar hedefine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular gösterileri sonlandırma kararı aldı.
2: Hindistan'da kendilerine hamam böceği hareketi diyen genç protestocular hedeflerine ulaştı. Tıp fakültesi sınavında soru sızdırma skandalı nedeniyle patlak veren kriz sonrası Eğitim Bakanı istifa etti. Ülkede gösterilerin fitilini ateşleyen Mayıs ayındaki tıp fakültesi giriş sınavıydı. Sınav soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edildi. Ardından 21 Haziran'da tekrar düzenlendi. Ancak protestolar dinmedi. Haftalar süren gösteriler sonunda gençlerin istediği oldu. Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, sınav kriziyle ilgili sorumluluğu üstlendiğini söyleyerek Başbakan Modi'ye istifasını sundu. İstifa haberi göstericiler tarafından coşkuyla kutlandı. Eylemciler kararı zafer olarak nitelendirdi. Muhalefet partileri de istifayı memnuniyetle karşıladı. Eğitim Bakanı'nın istifa haberinin ardından hareketin liderleri bir kez daha hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonunda iyi niyet göstergesi olarak eylemlerimizi sona erdiriyoruz denildi. Hükümet de eylemcilerin taleplerini kabul ettiklerini açıkladı. Bunlar arasında protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesi ve ölen öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi de bulunuyor. Ülkede sınav sorularının sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından Hindistan Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant, sisteme parazitlerin saldırdığını söylemiş ve işsiz bazı gençleri hamam böceklerine benzetmişti. Protesto hareketi de internette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıktı. Göstericiler, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük gençlik hareketi olarak görülüyordu.
1: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Yunan basınına konuştu. Türkiye ile ilgili ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, iki ülke halkının iyi ilişkiler istediğini belirtti.
0: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Mitsotakis Yunanistan medyasına konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabı bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Füze mesafelerini gösteren haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil ifadelerine yer verdi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini aktardı. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli bir belgeyi paylaştı. Belge gizli yazışmaların deşifresine ilişkin ve zarfların nasıl açılıp kapatılması gerektiği konusunda da formül veriyor.
2: MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümünde yeni bir belge daha paylaşıldı. Belge 27 Ağustos 1933 tarihli. Bizzat açılacaktır notu düşülen belge, zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliğine gönderilen yazı. Belgede 230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere riyasete gönderilen mektup, D şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir ifadeleri yer alıyor. Belgede mektup sahibinin kim olduğuna ilişkin yapılan tespite de yer veriliyor. Mektupta Lucy imzası bulunmakta olduğundan mektup sahibinin Lucy Widman olmasına ihtimal verilmektedir deniliyor. Belgede mektupların ve gizli yazışmaların zarflarının nasıl açılması gerektiğine dair bilgiler de yer alıyor. 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Kağıt aynen fotoğraf gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez uyarısı da yer alıyor.
1: İstanbul Gaz Dağıtım Şirketi İGDAŞ'ın gençlerin mesleki gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirdiği istihdam programı 3. dönem mezunlarını verdi. Eğitim ve staj sürecini tamamlayıp sınavlarda başarılı olan gençlere iş imkanı sunuluyor.
2: Öğrencilere eğitim veriliyor, istihdam programıyla çalışmaları sağlanıyor.
3: Tesisat teknoloji bölümündeyiz. Benim stajım çok güzel geçti. Bir şeyi duyarak öğrenmek var, bir de çalışarak öğrenmek var. Biz çalışarak öğrendiğimiz için çok güzel bir şey oldu.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ın 2023'te hayata geçirdiği Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı'yla doğalgaz sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor.
4: Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte mesleki ve teknik liselerle birlikte ortak bir çalışma şeklinde yürütüyoruz. 6 tane mesleki ve teknik liseyle anlaşmamız var. 10. ve 11. sınıflara yerinde teknik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz.
5: Öğrencilerimizi sene başından itibaren öncelikle teorik eğitimlerle, daha sonrasında da yine bu uygulama sahasında uygulamalı eğitimlerle donatıyoruz.
2: Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 700 öğrenci mesleki eğitimlerden yararlandı.
6: Geleceğe karşı kaygılarım vardı. İGDAŞ sağ olsun böyle bir program çıkarttı ve biz de bu programın izinden yürüdük. Başarılı olursak İGDAŞ'ta devam edeceğiz.
7: Hepimiz girmek istiyoruz. Hepimiz güzelliklerini gördük. Zorlukları da var tabii ki her iş gibi ama hepimiz girmek istiyoruz. İnşallah başarılı olur. İnşallah geçebiliriz.
2: İstihdam programıyla gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişinin desteklenmesi amaçlanıyor.
1: Aspendos'ta 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2000 yıllık tiyatro caddesinin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık dedi. Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerinde Aspendos'un ticaret ağındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirtti. Geleceğe miras anlayışımızla küresel mirasımızı bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı.
8: Ailesiyle birlikte zorla sahilden çıkarılmaya çalışıldı. Yargıtay özel işletmeyi haksız buldu. Vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. İzmir Altınkum plajında 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü. Akşam gazetesinin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız, insanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı. Doktorun itirazı üzerine görevli bu kez tehditte bulundu. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise azmettirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararda anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanunu hatırlatılarak kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır denildi. Kıyı kanununa göre vatandaşlar kamuya açık kıyılarda herhangi bir ücret ödemeden havlularını serip denize girebiliyor. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti sunabileceğini ancak vatandaşların denize girmesini engelleyemeyeceğini belirtti. Kararda ayrıca vatandaşın denize girişinin engellenmesi halinde şikayet olmasa bile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatabileceğini ifade edildi.
1: Güneş kremi kullanımının günlük hayatta da tavsiye edilmesi konusunda uzmanların uyarıları var. Vücuda doğrudan temas eden bu kremler söylendiği kadar sağlıklı mı? İçeriği temiz olan güneş kremleri nasıl seçilir? İzleyelim.
9: Güneşin zararlı etkilerine karşı kullanılan kremler iyi seçilmezse fayda yerine sağlık riski yaratabilir. Bazı ürünlerin içinde hormon bozucu maddeler tespit edildiğini hatırlatan uzmanlar bu kimyasallar konusunda uyarıyor.
10: Güneş kremlerinin içerisinde kimyasal filtre varsa ve biz tiroid hastalığına ya da üreme sistemi problemlerine yatkınsak buradaki riskin kas sayısını artırıyor. Ya da vücudumuzda meme kanseri hücresi varsa onun çoğalmasını hızlandırıyor. Çünkü hormonları taklit ediyor bu kimyasallar.
9: Uluslararası Homeopati Hekimleri Birliği Türkiye Başkanı ve Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği üyesi uzman eczacı Tuğba Çalık, kremlerin yağ dokuda birikerek hormon sistemini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
10: Biriken kısım yağ dokuda birikiyor. Özellikle hormon sisteminde tehlike yaratıyor. Bu nedenle vücudumuza aldığımız her krem minik yağ dokuda biriken ham maddeler içeriyor olabilir. Sağlık riski burada başlıyor.
11: Güneş kremi alırken tek başına koruyuculuğuna dikkat etmek yeterli değil. Koruyuculuğu kadar içeriğinin temiz olması da önemli. Peki doğru güneş kremi nasıl seçilir?
10: Tiroid hastasıysak, gebeysek, kansersek, kanser geçmişimiz varsa, ailemizde kanser hastalığı varsa, üreme ile ilgili problemler varsa o zaman bir sağlık danışmanından bilgi almak lazım. İkincisi, firmalarımızın ulaşılabilir etik üretim yapan ve telefon ucunda soru sorabileceğimiz firmalar olması önemli.
1: İddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi yakında Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Genç oyunculardan ustalara, birbirinden önemli isimleri buluşturan dizinin okuma provası yapıldı.
12: Star TV ekranında Yıldızlar Geçidi yaşanacak. Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kota'nın yönettiği yeni dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Binnur Kaya'dan Settar Tanrı Öğen'e, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Nebahat Çehre'den Nevra Serezli'ye, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a, birbirinden önemli isimler Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizide bir araya geliyor. Yasemin Ergen'e, Ceren Moray, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fiz, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyoğlu da dizinin kalabalık oyuncu kadrosunda yer alıyor. Evlilik hazırlıkları sırasında hayatları kesişen iki ailenin hikayesini anlatan dizinin okuma provası gerçekleşti. Usta oyunculardan genç yeteneklere ekip yönetmen Mustafa Kotan'la ilk okuma provasında bir araya geldi. Dizide düğün hazırlıkları sırasında ortaya çıkan aile sırları ve kuşaklar arasındaki farklılıklar komedi unsurlarıyla ekrana taşınmaya hazırlanıyor. Dizi, aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komediyle aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtmayı hedefliyor.
1: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odisea destanından uyarladığı The Odyssey filmi sinema salonlarının yanı sıra kitapçıları da hareketlendirdi.
12: Gişede fırtınalar estiren The Odyssey, Homeros'un binlerce yıllık destanını yeniden gündeme taşıdı. Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı film, yalnızca sinema salonlarını değil, kitap raflarını da hareketlendirdi. No one could stand between my men. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmin vizyona girmesiyle yaklaşık 3000 yıllık Homeros destanı yeniden okurların ilgisini çekti. Uluslararası yayıncılık verilerine göre Odysseia satışlarında %76'lık bir artış yaşandı. sadece Odisea değil, İlyada ve bu metinlerden beslenen çağdaş anlatılarda yeni bir okur kitlesi kazandı. Binlerce kullanıcı sosyal medya hesaplarında filmi izlemeden önce kitabı okuyorum başlığıyla paylaşımlar yaparken, çevrim içi okuma kulüpleri Homeros buluşmaları düzenlemeye başladı. Bu ilginin Türkiye'deki yansıması da dikkat çekici. Homeros'un İlyada ve Odisea çevirileri yeniden vitrinlere taşındı. Satış rakamlarında ciddi artış yaşandı. Eser, sosyal medyada paylaşılan okuma listelerinde en çok önerilen kitaplar arasında yer alıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncuları buluşturan The Odyssey, vizyondaki ilk hafta sonunda 264 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

0: Bir parantez haberle veda edeceğiz. Elektrikli otomobiller hayatımıza yeni bir devrim başlangıcı iddiasıyla girdi, ancak bir türlü istenilen pazar payına da ulaşamadı. Benzinli ve dizel otomobiller satışlarda hala açık ara farkla zirvede. Elektrikli araçların ikinci elde satılması da zor. Değer kaybı ise daha yüksek. Elektrikli otomobille ilgi neden bu kadar yavaş artıyor? Ve gelecek hala elektrikli otomobillerin mi sorularına yanıt aradığımız haberi izleyelim. Ardından da saat başında tekrar buradayız.
1: Türkiye'de elektrikli araç satışı her geçen gün artıyor. Ancak bu artış tahminlerden daha yavaş gerçekleşiyor. Otomobil alacakların hala en son tercihi elektrikli otomobiller. Bir ikinci el ilan sitesinin araştırmasına göre her 3 kişiden birinin ilk tercihi benzinli otomobil. Benzinli araçları %21 ile dizel, %17 ile hibrit ve %16 ile LPG'li otomobiller izliyor. Son sırada ise %14 ile elektrikli araç geliyor. Yani her 100 kişiden sadece 14'ü ilk tercihim elektrikli araç almak olur diyor. Araştırmaya göre temkinli olunmasının en büyük nedeni batarya ömrü ve şarj istasyon altyapısının yetersizliği. Her iki gerekçe de %27 ile birbirine yakın oranda. Katılımcıların diğer endişeleri %19 ile fiyatların yüksek olması ve %18 ile yaşanan değer kaybı.
2: Elektrikli araç alıcısı bir nevi aslında beyaz eşya ya da elektronik eşya alır gibi hareket etmek istiyor. Yani nedir? İkinci el bir elektrikli otomobil yerine gideyim biraz daha fazla para vereyim. Yani biraz daha da aslında az bir rakam değil ama bunu göze alıyor. Dolayısıyla gideyim ben bunu sıfırına alayım. Çünkü batarya ne olur? Bataryası eskimiş olabilir ya da kazalı olabilir gibi endişeler taşıyor.
3: Elektrikli araçların henüz kaporta dışında özellikle batarya sağlığı ve diğer elektronik aksamına yönelik nasıl ekspertiz yapılacağı, aracın değerlemesiyle ilgili olarak verilerin tam anlamıyla teknik olarak nasıl elde edileceğine dair yeterli bir bilgi birikiminin oluşmamasından kaynaklanıyor.
1: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre otomobillerin fiyatı son bir yılda %22 arttı. Yıllık artış benzinli araçlarda %20,4, benzinli LPG'li araçlarda %18,9, dizel araçlarda %18,5, hibrit araçlarda %21,4, elektrikli araçlarda ise %10,4 oldu. Elektrikli araçlar enflasyon karşısında açık ara farkla değer kaybı birincisi oldu.
2: Elektrikli araçların ikinci eldeki seyri ilginç tabii. Neden ilginç? Çünkü bundan 3 yıl önce değer kayıpları elektrikli araçta çok yüksekken, yani bir elektrikli otomobili satın aldığınızda, plakaladığınızda, artık ikinci el statüsünü aldığında yarı yarıya değer kaybederken, yıllar içerisinde bu geçtiğimiz yıl itibariyle epey bir dengeye oturdu. Dengeden kastım şu, şu anda da %25'lerde, 30'larda bir değer yitirimi oluyor.
3: Elektrikli araçların ikinci el pazarındaki piyasasına baktığımız zaman henüz gelişme aşamasında olan bir seyir görüyoruz. Nitekim ilan sayılarını incelediğimizde yaklaşık olarak toplam ilanların içerisinde elektrikli araçların payı %2-3 civarlarında. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi henüz pazara yeterince ikinci el araç girmiş değil. İkinci el araç sayısı pazarda yeterli bir büyüklük, bir genişlik kazanacak noktada da değil.
1: Elektrikli araçlarda teknoloji diğer modellere göre daha hızlı gelişiyor. Uzmanlara göre özellikle Çin şirketlerinin atağı sektör üzerinde büyük baskı yaratıyor.
2: 4 sene, 5 sene önce elektrikli otomobil almış birisinin otomobili şu anda tabii ki çok demode olmuş durumda. İşte belki 180 kilometre menzile sahip ama şu anda 900 kilometrenin üzerine çıkan menziller. Onun otomobili belki bir günde ancak şarj oluyor ama şu anki otomobiller 9-10 dakika içerisinde belli bir kilometre limitine şarjda ulaşabiliyor.
1: Geçen yıl elektrikli araçların pazar payı %17 seviyesine çıktı. Araştırmalara göre elektrikli araç satışının bir anda değil yavaş yavaş artması bekleniyor.
3: Elektrikli otomobillerin giderek daha geniş batarya kapasitesi, daha hızlı şarj ve belki de en önemlisi daha uzun menzil mesafesine sahip olmaya başlaması. Bu da daha önce satın alınan ve menzil mesafesi daha düşük ve batarya kapasitesi veya şarj hızı daha yavaş olan araçların ikinci el pazarında da önemli bir değer kaybı yaşamasına sebep oluyor.
1: İlgiyi azaltan nedenler olduğu gibi satışı artıracak etkenler de var. Elektrikli otomobil alanların temel gerekçesi yakıt tasarrufu. Anket katılımcılarının %40'ı en önemli neden olarak bunu gösteriyor. Yakıt tasarrufunun %20 ile düşük bakım maliyeti, %17 ile teknolojik yenilik, %14 ile çevresel duyarlılık ve %10 ile vergi avantajı takip ediyor.
2: Kimi tüketici de yani daha bilen bataryanın ne olduğunu, işte 8-10 yıl bataryanın çok sağlıklı bir şekilde araç üzerinde kalabileceğini bilen tüketiciler ise niye bu kadar fazla para vereceğim, %30, %40 daha fazla para vereceğim diyerek ikinci ele yönleniyor.
3: Temel maliyet unsuru da bu açıdan bakıldığında enerjinin ne kadara mal edildiğiyle ilgili. Evlerimizde bir otomobili şarj ettiğimiz zaman evet daha uzun bir süre şarj zamanı alıyor. Ancak bununla birlikte ortalama 100 kilometrede belki işte 50-60 liralar civarında bir maliyete denk geliyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Haftanın son gününde batıda hava sakinliyor. İstanbul'da yağış az noktada, hava açıyor, sıcaklık 27 derece. Ankara'da yağış kısım kısım var. Ankara 24, İzmir güneşli 35, Bursa kısa süre yağışlı 27, Antalya güneşli 36 derece. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesiminde yağış kısa süreli, Edirne güneşli 32, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da sağanak yağış daha çok Yozgat, Sivas, Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 23-25 dereceye iniyor. Ege'de güneş görülüyor, rüzgar sert. Manisa 32, Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine sağanak geçişi olacak. Adana 32 derece. Karadeniz'de Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize hattında yağmur şiddetli. Zonguldak kesiminde de sağanak geçişi sürüyor. Samsun 23 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 29, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
4: Hava durumu.
6: Bazen esnerken, bazen bir spor yaparken, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda kaslarımızda kontrol edilemeyen istemsiz kasılma ve ağrı hissederiz. Bir süre hareketsiz kalır, ağrının geçmesini bekleriz. Peki bu durumla neden karşılaşırız? Kaslarımıza neden kramp girer? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
7: Şimdi kas krampları genellikle egzersiz sırasında ya da sonrasında görülür ve bazı kişilerde de gece kas krampları ortaya çıkar, ağrılı olurlar. Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilirler. Yani bu egzersizde tetiklenen, bunlara da biraz fizyolojik diyebiliriz ya da nedeni belli olmayan gece ortaya çıkan kramplar ve bazen de semptomatik dediğimiz işte altta yatan bir nedene bağlı olarak tetiklenen kramplar olmak üzere ben bunları böyle üçe ayırabilirim. Çoğu kişide, yaşlılarda özellikle, eğer semptomatik bir krampsa birden çok nedeni de olabilir. Çok az bir hastada da nörolojik olarak kas hastalıklarını gösterebilir kramplar. Egzersizde tetiklenen kramplar tabii ki en sık gördüğümüz kramplar, hepimiz yaşamışızdır. Yine idiopatik dediğimiz altta bir neden olmaksızın özellikle de gece uykuda olan ağrılı kas krampları, bunu da çok sık kişiler deneyimler, özellikle yorgunken olan kramplar. Bu semptomatik kas krampları dediğimiz zaman ise bunların altında pek çok neden olabilir. Yani elektrolit eksiklikleri özellikle ya da sıvı eksiklikleri olabilir. Bazı ilaçlar bu krampları arttırabilir. Ama nörolojik nedenleri hani nedir diye bakarsak, erişkinde bazen motor nöron hastalığı, işte periferik sinirlerin yani kollara bacaklara giden sinirlerin bir takım hastalıkları ya da bazı miyopati dediğimiz kas hastalıklarında kramplar görülebilir. Ama dediğim gibi bunlar çok çok nadir krampa neden olan hastalıklar. En çok görülen şey fizyolojik kramplar.
6: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
8: Zeynep Gül Alp'in hazır.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Adana'nın Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti. Rüzgarlı Tepe mevkiine aracıyla giden Osman A. tabancayla Alican Demir'e, Sinan İlbey'e ve Semra Yılmaz'a ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zanlı Yüreğir ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Yeni partinin yönetimi ilk toplantısını yaptı. Parti meclisi toplandı ve MYK'yı yani genel başkan yardımcılarını belirledi. Parti yönetiminin ilk adresi Anıtkabir oldu.
1: Yeni parti kuruluşunun ardından ilk günde Anıtkabir'deydi. Genel Başkan Özgür Özel partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel Anıtkabir özel defterine yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız diye yazdı.
2: Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.
1: Yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı da yapıldı. Belediye soruşturmaları ile ilgili haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan 4 milletvekili PM'de yer almıyor. Genel Başkan Yardımcıları yani MYK'da milletvekillerinden oluştu. Yeni parti MYK'sına özel dönemindeki CHP MYK'sından 3 isim girdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre parti sözcülüğü görevini korudu. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hukuk, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muğla Milletvekili Gizem Özcan oldu. Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, medyadan sorumlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadeleri ortaya çıktı. Dosyaya giren çarpıcı iddialar arasında bir tanığın ifadesi de yer aldı. Cesedin yok edilmesi karşılığında Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü tanık. Handan Sonel ise bu suçlamayı reddetti.
1: Gülistan'a yapılan hamilelik testinden haberdardı. Ancak birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi. Dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Sonel, delilleri gizleme suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü serbest bırakıldı. 3